0: Evet.
1: Ve Türkiye'de o çalışmanın içerisine dahil olmaya davet edildi. O süreçte de hocamızın ifade etmiş olduğu Amerikan Kongresi'ndeki toplantının dışında Biden döneminde annesi Fransız olan Dışişleri Bakanı neydi Biden'ın? Bir an gitti.
0: Hatırlayamadım ben.
2: Blinken. Anthony Blinken.
1: Anthony Blinken.
0: Blinken doğru.
1: Anthony Blinken'ın baş çok

0: Anthony Blinken'ın başkanlığında Afrika'nın bazı nadir metaller konusundaki kritik ülkeleri de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında çok özel bir kritik mineraller üst düzey toplantısı da yaptı. Dolayısıyla hocamızın da ifade ettiği gibi burada Amerika'nın aslında mümkün olduğu kadar Çin'in olmadığı uluslararası çok taraflı teşkilatlar üzerinden Afrika ülkeleri dahil nadir metaller konusunda önceliği olan ülkeleri bir araya getirme mücadelesi de var. Onları Çin'den koparacak şekilde.
1: Evet.
2: Bunu bir buyurun hocam.
1: Çin neden böyle bir karşılık verdi? Bu kadar geniş bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri, ben de yazımda söyledim, bir çıkarma yapmışken burada da iddialar şu şekilde: Nvidia ile başlayan bir çip krizi var. 2022 itibariyle Biden ihracatını yasaklıyor. Evet. Bu zirvede bunun gevşetilmesi kararı çıkıyor. Hatta ara dönemde Nvidia Çin'e özel çip üretme hamlesi yapıyor. O müşteri kaçırmamak için. Ona da yine yasak getiriyor Biden hükümeti. Deniyor ki burada Nvidia'nın bu çiplerinin, gelişmiş üstün çiplerinin Çin'e satışına onay verildi. Çin ne dedi?
2: Ne dedi?
1: Şirketlerine bekleyin demiş. Neden bekleyin diyor? Bunu da şöyle açıklıyorlar bu konuyla ilgili süreci takip eden isimler. Çünkü Çin 3 aşamalı bir strateji uyguluyor. Daha önce bu stratejiyi telekomünikasyonda uygulamıştı, Huawei üzerinden. Huawei Cisco rekabetinde bunu uygulamıştı. Elektrikli araçlarda yine bunu uygulamıştı. Tesla BYD arasındaki rekabet uygulamıştı. Evet. Güneş panellerinde uygulamıştı. Şimdi aynı şey yapay zekada uygulamaya çalışıyor.
2: Şimdi nedir o strateji? Son ziyarette mi bekleyin diyor firma.
1: Evet, bekleyin. Çin devleti
2: Nasıl Xi Jinping'e hiç söz vermedim Mete Bey.
3: Çok affedersiniz ama şundan dolayı bölüyorum. Ben somut ve uzatmamak adına benim somut bir bilgim var hocam. O yüzden böldüm.
1: Tamam.
3: Amerika Birleşik Devletleri Çin'in 28 nanometre ve üstü, yani daha eski nesil çiplerdeki hakimiyetini kabul ediyor. Yapay zeka ve savunma sanayi için kritik olan 2 nm ve 3 nm gibi üst düzey teknolojilerdeki ambargoyu sürdürecek.
1: Evet.
3: Çin'in nadir torpak elementleri akışını garanti etmesi karşılığında bazı ABD'li çip devlerine, Nvidia ve Intel'e Çin pazarı için özel kısıtlı versiyonlar satma izni genişletilecek.
1: Listede 5 firma var. Hı-hı. Çin'deki yani satışı onaylanan, yasağın kaldırdı. Alibaba, Tencent, ByteDance, Lenovo, Foxconn. Ve buna 5 ilave daha. Xi Jinping diyor ki durun, bekleyin. Neden durun deniyor? Tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı tamamen bitirmeye çalışan bir Çin var. Yani Çin kısa ve orta vadede bu görüşmede bir diplomatik zemin, yani Tukudde Suza, ben de bugün onu ele aldım. Ne diyor Graham Allison 2017'de yazdığı makalede? Evet, savaştan kaçınmak zor. Ama imkansız değil, çok yoğun ve çok derin diplomatik çaba gerektiriyor deniyor. Burada bu diplomatik çabanın bir başlangıcı var ama Amerika Birleşik Devletleri nezdinde bir eylem söylem birlikteliği olmadığı için, Çin bunu görmediği için, hem Venezuela hem de İran Hürmüz hamlesinden bu pek dostane değil açıkçası.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla tam olarak bağımlılığı bitirmek için öncelikle yerli alternatifi olgunlaştırmaya çalışıyor birinci aşamada. İkinci aşamada Amerikan çiplerine hayır demek var. Şu anda bu aşamaya geçmiş durumda. Ve üçüncü aşamada da Çin yapay zeka şirketlerini küresel ölçeğe taşımak istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden bu gücü alma yönünde uzun vadeli plan var. Dolayısıyla bu büyük heyetle gidilip neden istenen şekilde dönülmedi?
2: Boş dönüldü.
1: Evet,
2: bu yüzden
1: planı çok başka
2: ve başka bir stratejiyle hareket ediyor. Çin, sen ne dersin Nasuhi? Şu ana kadar gelen yorumlara ve bu görüşmeler sonrasındaki, buluşma sonrası ortaya konan tabloya.
4: Evet. Şöyle, çok değerli katkılar aldık. Çok teşekkür ediyorum bütün misafirlerimize. New York Times'ta bugün sabah da aktarmıştım. Trump'la ilgili şöyle bir değerlendirme var. Daha doğrusu görüşmenin görünümüyle ilgili. Az önce işin protokol kısmını kıymetli büyükelçimle Mete Üstad bize ifade ettiler. Beden diliyle aynı zamanda. Trump iltifat dolu davrandı. Çiğ kararlıydı. Aradaki

0: Fark çok şey anlatıyordu. Yani bu bence önemli bir cümle, şu açıdan önemli. Yani Trump'ın oraya gidişinde elinin çok güçlü olduğunu, ya şöyle zamanı biraz geriye alalım. Eğer 27 Şubat tarihinde, bu görüşme bu arada birkaç kez ertelendi hatırlayacağınız gibi,
1: Tabii.
0: bu görüşme yapılsaydı Trump'ın masadaki gücü bundan biraz daha fazla ya da farklı olabilirdi. Ama Trump çok eli kolu güçlü değildi masada. Bir taraftan da şöyle bir karşılaşma var, onu da söyleyelim. Ya bir yandan hani bir bahçesi, tapınakları, sarayları binlerce yıllık geleneğe sahip olan bir ülke. Diğer yandan köksüzlüğüyle tanımladığımız bir başka ülke var. Yani bu iki ülkeyi bu anlamda beden dili, protokol, semboller, anlatacağınız hikayeler, göndermeler üzerinden karşılaştırmak da zaten çok zor. Yani kıyas kabil değil derler ya eskiler, bu böyle bir şey. Şimdi ben biraz da şuradan bakıyorum. Yani orası bana daha ilgi çekici geliyor. Bizdeki Avrasya sempatisi olan dostlarımı inciteceğim ama ya Çin'le ilgili, Çin'in sürekli çok barışçıl bir ülke olduğundan, Amerikan emperyalizminden tırnak içinde söyleyerek başlayayım, çok daha farklı bir yaklaşım olduğundan söz eden bir tez var dünyada. Bunun da çok alıcısı var. Yani Çin hep barışla ilerliyor falan diye. Bu böyle değil. İmparatorlukların elini kolunu bağlayan da diyebilirim ya da kaçınılmaz kaderi olan diye de ifade edebilirim. Bir yönü var. O şudur. Siz kendinizi belli büyük dönüşümlerin ardından bir ulus devlete, Çin'deki tam ulus devlet gibi değil ama belki Çin Halk Cumhuriyeti 1949. Yani onun kuruluşundan itibaren ele alalım. Ya sanki böyle imparatorluk ilgilerini kaybetmişler de artık oraya dönmeyeceklermiş gibi. Benzer bir durum Türkiye için, benzer bir durum İran için, benzer bir durum Rusya için de geçerli. Başka örnekler de verebiliriz. Şimdi Çin kuruluş itibariyle anti-emperyalizm sembolleriyle ortaya çıktı ve burada da birçok alıcısı oldu. İşte Güney Yarımküre'de vesaire oralarda sempati topladı. Oysa Çin hiç de emperyal emellerinden vazgeçmiş bir ülke değil. Şimdi emperyal deyince sorun oluyor ama imparatorluk refleksleri dersek herkes bunu daha şirin falan karşılayabiliyor. Bence pek fark etmiyor aslında. Aynı köken ve aynı tanım. Çin sadece zamana yaydığı gerçekten şaşırtıcı ve taşı çatlatan bir sabırla diyeyim, Serap bunu hep konuşuyoruz günlerdir, devam eden bir stratejiyi uyguluyor. Mesela Çin dünyada herhangi bir yere müdahil değil, işte 1949'dan sonra müdahale etmeme doktriniyle hareket ediyor diyoruz dış politikada. Bu sadece algı, algıdan başka bir şey değil. Birçok komünist ayaklanmaya destek vermiş bir ülke var. Kore'deki savaşa Çinli gönüllüler göndermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Çin şöyle bir şeyle gidiyor. Mesela destekleriyle ilgili bir tarif okudum bugün. Çok hoşuma gitti, onu aktarayım. İnkar edilebilir destekler veriyor mesela. İran'la ilgili böyle yaptı. Yani İran'a destek olmadığını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Öyle düşünen bir
1: Dual
0: katılımcı
1: use
0: var mı?
1: deniyor. Evet.
0: İran'a bir desteği var.
1: Dual
0: Evet,
1: use.
0: ama inkar edilebilir destek. Evet. Ve şöyle bence çok benim yani ilgimi çeken olduğu kısmına da geliyorum. Çin yeni bir güvenlik konsepti, yeni bir mimarinin peşinde. Çin Güvenlik Bakanı da, Çin entelektüeli de iki konuyu tartışıyorlar şu anda. Dünyanın en az 150 ülkesinde binlerce firmamız var. Ticaret yapıyoruz. Bunların çıkarları var ve biz o çıkarları korumak zorundayız. Ve artık deniz aşırı çıkarlarımız da dahil onları koruyabileceğimiz bir yeni güvenlik konseptine ihtiyacımız var. Çin Güvenlik Bakanı bunu zaten gayet açık bir biçimde söylüyor. Diğer yandan Çin entelijansiyasında şöyle bir tartışma var. Onların kaynaklarıyla önümde getirdim. Çok kısa aktaracağım.
1: Tabii.
0: Çin'in halkının aslında halk üzerinden söyleniyor ama barışçı olmaktan yorulduğunu, bıktığını söylüyor. Bu çok enteresan bir tartışma. Ya bir ülkenin halkı niye kendisini barışçı olmaktan bıkmış, işte usanmış olarak ifade eder? Çin yavaş yavaş dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki zaaflarını da kullanarak ama onun boşalttığı her alana göz dikerek değil, ikisi aynı şey değil. Ben en azından öyle tanımlıyorum. Yeni bir müdahil strateji hazırlanıyor ve bunun adımlarını da atıyor aslında bir yandan. Şimdi bugüne kadar son derece şirin, su gibi akan, önünde engel gördüğü takdirde o engeli aşmak için uğraşmayan, kendisine yeni yol arayan Çin stratejisi nereye kadar devam edecek? Nereye kadar kendi çıkarlarını koruyabilecek? Bu saatten sonra daha aktif, daha askeri yapılanmaya ve müdahaleye dönük bir hikayenin içine girebilirler mi? İşte burada şunu da tartışıyorlar. Son derece canlı bir tartışma bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada son artık ne kadar zaman geriye doğru alırsanız ama ben sadece son üçünden bahsedeyim. Afganistan, Irak ve İran. Yani bunların üçü de İslam ülkesi, iki tanesi Orta Doğu'da, birisi de biraz daha yukarıda. Yaptığı o müdahalelerin sonucunda geldiği nokta ortada. Sanki Afganistan'la Irak'ta çok büyük başarı kazanmış filan. Böyle düşünenler var ama sonuçları itibariyle onların da ne kadar yönetilemez hale geldiğini görüyoruz bugün. Ama İran işi bambaşka bir noktaya getirdi. İşte Çin bugün aynı zamanda Amerikan askeri stratejisinin müdahalelerinin getirdiği çıkmazların ne olduğunu da tartışıyor. Bu çıkmazlara düşmeyelim diyor. Ama diğer yandan şöyle de bir şey var. Yani bu imparatorluk yükünden daha fazlasını getirmiş durumda Çin'e. Yani Çin'in imparatorluk anlamında en güçlü olduğu dönemlerde sorumlu olduğu coğrafyaya, haritaya bakın. Bugün 150 ülkede çıkarlarını korumak zorunda olduğu haritaya bakın. İkisi arasında devasa farklar var. Bunu yapabilir mi? Buna dair bir hazırlığı var mı? Bana sorarsanız hiç acelesi yok. Ya Çin,
1: ya belki
0: İran
1: de her şeyin kendiliğinden olmasını bekliyor olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da bu debelenmesi, İran'da kendini biraz tüketmesi,
0: evet.
1: İşte diğer taraftan ekonomide bu dolarizasyonun,
0: da,
1: doların işte rezerv para olmasının erimesi, başka bir sürü faktörle belki buna gerek kalmadan Çin birinci sıraya oturacak. Birinci yani sıraya oturduktan sonra daha da agresif oluyor ülkeler çünkü artık hakim güç benim diyerek. Yani belki zaten o aşamaya kadar böyle bilmiyorum yani konuklarım ne düşünür. Bu arada çok affedersin nasıl
0: istersen,
1: reklam gelmiş. Bunun devamını reklamdan sonra alayım mı senden? Bu arada oraya da birazdan ayrılacak.
0: Birkaç
1: ona
0: cümle
1: da
0: var tabii ki.
1: Söz vereceğim yine burada yayında söyleyeyim. Oraya da lütfen ayrılmasın. Reklamımız çünkü çok kısa. 3-3,5 dakika sonra buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Tam sözünün ortasında böldüm Nasuh Güngör'ü. Çin'in bundan sonrasına ilişkin stratejisini konuşurken hemen o yüzden sözü ona bırakarak devam edelim.
0: Evet, zamanımız var. Biz oraya geçmeden ben iki dakika hemen özetleyeyim kalan kısmını. Çin şu anda bütün bu o ticari ağında, o network'ünde diyelim, muazzam bir istihbarat ağı da kurmuş durumda. Yani şimdi öyle bu işlerin hani askeri tarafına ne zaman yöneleceği, buna dair bir karar oluşturup oluşturmayacağı, Amerika'nın başarısız girişimlerinden çıkaracağı dersler bir yana, o istihbarat ağına bir dikkat çekmek istiyorum. Bu bir. İkincisi Kamboçya, Cibuti gibi yerlerde kurduğu üsler var. İnkar ediyor ama Tacikistan'da da böyle bir üssün oluştuğuna dair de ciddi bilgiler var. Şimdi Amerikan öncülüğünde, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki uluslararası sistemde Çin kaynak ve güç biriktirdi. Burası çok paradoksal bir şey aslında. Yani o sistemin gölgesinde sabırla biriktirdi, nüfus planlamasını yaptı, ikinci sıraya düştü Hindistan'da ardından vesaire. Ancak şimdi bir şeyden endişeli, onun altını çizmek istiyorum. Çünkü Amerika 2025'teki ulusal sonlarda yayınlanmıştı. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde aşırı müdahalecilikten şikayet etti. 33 sayfalık metinde buna dair şeyler var. Yükleri paylaşacağım dedi özellikle Orta Doğu için. Oradaki bölge ülkeleri bunu paylaşsın dedi. Bundan sonra monarşilere çıkarlarıma aykırı olmadığı sürece karışmayacağım dedi. Ama tam tersini yaptı. İsrail'in kuyruğuna takıldı veya başka gerekçelerle İran'a saldırdı. Çin ortaya çıkan bu düzensizlik ve kuralsızlıktan da endişe ediyor. O nedenle aslında neredeydi bugün gördüm. Foreign Affairs'ta bir makalede şöyle bir başlık var. Anarşi dönemine hazırlık yapıyor diyor Çin. Ben bu tarifi çok önemsedim. Ha, Çin'de tabii Batı'nın sonu geldi bir an önce, işte çok kısa sürede Batı gömülecek gidecek falan. Bunlar bizde de var öyle literatürler. Avrupa'da her yerde var ama yani o Batı'nın sonu geleceği konusunda değil. Batı'nın zayıfladığı, ABD'nin zayıfladığı o zaaf alanlarında da kendisinin hareket edebilecek yeni alanlar bulabileceği ama hiçbir zaman, şu an için tabii söylüyorum, iki kutuplu dünyanın bir kutbu benim bir kutbu Amerika gibi bir etiket almak için falan uğraşmıyor. Bu Çin'in bugünkü stratejisine uygun bir şey değil. Etiket peşinde değil, büyük güç olarak ilan edilmenin peşinde değil. Ama hem Kerem Alkin hocam ifade etti, değerli büyükelçimiz, hem Filiz hocam, bugün o Çin Devlet Başkanı'nın yaptığı savaş göndermeleri ve tuzaklar benzetmesi üzerinden de ben buradayım ve yoluma devam ediyorum mesajını vermekten de çekinmedi. Bugüne kadar verdiği bence en yüksek çıtadaki mesaj da buydu.
1: Evet, o zaman oraya yine hemen ayrılmadan soralım. Tüm bunlar bu nadir elementler, Çin lider...

0: olacak dünyada? Bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl konuşuluyor? İran Savaşı'nda katarak soruyorum. Hep buradan şunu duyuyoruz. Trump'a destek giderek düşüyor. Seçimde Trump epey bir kan kaybedecek. Oradaki tablo nasıl Oray?
1: Serap, şimdi az önce Nasuhi'nin de söylediği gibi, söylediği yerden, bıraktığı yerden devam
0: Tabii.
1: edeyim ben. Çin niye böyle bir kavgacı, bu bellicose denilen bir tutum şimdi elde etti? Çünkü Amerika'nın özellikle İran'dan sonra son derece zayıf olduğunu biliyor. Neden zayıfladı? Çünkü İran'ın attığı işte düşük maliyetli dronlara karşı Amerika'nın attığı o milyonlarca dolar füzeler stoktan yiyor ve teker teker, bunlar sınırsız stoklar değil. Bu füzelerin teker teker harcanması İran'da Amerika'nın elini zayıflatıyor ve yarın öbür gün eğer Çin Tayvan'ı güç yoluyla işgal etmeye kalkarsa Amerika burayı savunacak mı? Buraya bir askeri müdahale yapacak mı? Velev ki yapmaya kalktı. Elinde yeteri kadar silahı var mı yok mu? Şimdi böyle çok ciddi bir tartışma var. Pentagon'da da bir panik yaşanıyor. Bu silahların yeniden yapılması için nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Bu elementler Çin'in elinde. Niye Çin'in elinde? Çin yıllar önce başlattığı bir stratejiyle, bir tür soft sömürgecilik diyebileceğimiz şekilde, işte Kongo'da başlamak üzere Afrika ülkelerinde ciddi anlamda genişliyor. Fransa'dan farklı olarak onların yaşam tarzına karışmıyor. İşte orada okullar inşa edip işte bizim dilimizi konuşacaksınız demiyor. Ama orada ben işte fabrikalar kuruyorum, istihdam sağlıyorum deyip Avrupa'daki, Afrika'nın bu elementlerini de kendisi yönetiyor. Bu elementlerin ne kadar kuvvetli bir koz olduğunu gümrük vergileri savaşında da gördük nitekim. Ben dedi tamam, o zaman bunlara, ben de bunları size satmayacağım deyince Amerika %100 gümrük vergisinden vazgeçti. Şimdi bu işin böyle bir tarafı. Trump şimdi uçakta gelirken önce dedi ki biz bu Tayvan meselesini, askeri meseleyi konuşmadık dedi. Sonra detaylı bir şekilde konuştuk dedi. Tam olarak ne konuştukları da belli değil. Müdahale edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Bu soruyu tabii ki ben, buna yanıtı sadece ben biliyorum dedi. Yani orada da bir açık kapı bıraktı. Yani umarım olmaz dedi. Hiç kimsenin de savaş işine gelmiyor dedi. Ama bunu bu kadar yüksek perdeden Çin'in açık açık bir tehdit anlamında söylemesi, Tayvan'dan elinizi eteğinizi çekin, bize karışmayın demesi, bunu yani net bir şekilde bir Amerikan başkanı söylemesi aslında çok son derece üst perdeden, işte biz bakın üstünüz, sizin zayıf olduğunuzu biliyoruz. Bir tehditti, net bir şekilde bir tehditti bu. Şimdi Xi'nin yapmak istediği şey burada, daha evvel işte Obama'ya da önerdiği şey, böyle bir rekabet ortamı olsun. İşte Trump da G2 demişti, iki büyük devlet olsun. Fakat siz bizim burada çıkarlarımıza karışmayın, işte Güney Denizi'ndeki çıkarlarımıza karışmayın, Tayvan'daki çıkarlarımıza karışmayın dedi. Benzer bir teklifi şimdi Trump'a da getirdi. Obama döneminde bu reddedilmişti. Şimdi Trump da bunu zaten kabul etmeyecek. Xi bunu ısrarla birilerinin önüne getirecek. Unutmayalım, Trump'ın 2 senesi kaldı. Her ki bütün dünya gibi Çin de Trump'ın süresini biraz doldurmayı. Evet, herkes bekliyor. Bir de şimdi Trump'la nasıl mücadele edileceğini az çok bütün ülkeler öğrendi. İşte Trump bir tehdit savuruyor, sonra geri adım atıyor. İşte büyük böyle törenler, askeri törenler, devlet törenleri düzenliyorsunuz. Onun da hoşuna gidebilecek yemekler sunuyorsunuz. Etkileniyor böyle şeylerden. Sen çok büyük bir lidersin diyor. Ama az önce konuşulan o el sıkışma meselesi çok çok önemliydi. Bugün New York Times'a da bir haber var. İşte bu power handshake, Trump'ın herkesi yaptığı, böyle kolundan çekip insanları yanına doğru çektiği. Xi ona izin vermedi. Son derece simgeseldi. Yani böyle bir şey, ben burada izin vermiyorum dedi. Başka şimdi burada Tayvan gerçekten en kritik mesele burada ve yani eli biraz arttırdı Tayvan konusunda tehditleri yüksek perdeden söyleyerek. Teknoloji konusunda az önce işte Filiz Katman'ın söylediği şey çok doğru. Nvidia, evet, Çin şirketlerine satış izni çıktı. Amerika'da güvenlik tehdidinden dolayı, işte Çin teknolojimizi ele geçirecek tehdidinden dolayı engelleniyordu. Ama bu sefer de Çin almak istemiyor. Çünkü diyor ki işte biz Huawei teknolojisini kullanalım, kendi çiplerimizi kullanalım diyor. Çin'in şöyle bir avantajı var. Herkes üretimi orada yaptığı için iPhone'un aynısı, yani yazılım olmasa bile donanım olarak aynısı, çok daha ucuzda orada başka bir marka altta çıkıyor. BYD otomobillerinin hemen hemen pek çoğunun aynısı Tesla'ya benziyor. 50 bin dolara Tesla satılırken bu 15 bin dolara satılıyor. Gayet de iyi gidiyor. Mesela Amerikan pazarına BYD girmek istiyor. Ama mesela onun CEO'sunu getirmedi Xi masa, yani o kadar bile önceliği değil. Şimdi benzer şekilde işte bu yapay zeka savaşlarında teknolojileri çalıyor, taklidini yapıyor. Bu konuda da herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Yani Çin bu açıdan eli son derece kuvvetli Amerika'ya karşı ve bu yüzden de bu kadar rahat hareket ediyor. Ama yani Trump bitene kadar bu, en azından bu doktrin üst perdeden devam edecek. Bir yandan da ihtiyacı da var. Çünkü nüfusu yaşlı bir nüfus. Ekonomik olarak çok sağlam bir ülke değil her ne kadar
0: Evet.
1: öyle gözükse de. İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var ve bu ilişki böyle biraz büyük bir tehdide dönüşmeden ama karşılıklı da birbirlerini dengeleyerek bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor Sera.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Oray değerlendirmelerin için. Sağ ol katıldığın için. Evet, böyle ve bir yandan
1: Görüşmek
0: da
1: üzere.
0: bu hafta sonu için tekrar eller tetikte. Şimdi döndü. İşte İran konusunda da böyle söylendi ama bu uzayan süreçte müzakere sürecinde yeniden savaş mı başlayacak diye bir haftaki sakin geçen aranın ardından tekrar bu konuda başlıklar atılmaya başladı. İsrail dedi ki biz hazırız, Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatını veriyoruz. Yaparsak bir saldırı eş zamanlı. Şimdi buradan çıkın, yani bu buluşmanın ardından savaşa tekrar dönecek mi Amerika Birleşik Devletleri sizce? Yani İran'da ne yapacak? İran'dan Çin stratejik olarak desteğini keser mi hocam?
2: Şöyle, şimdi bu 12 gün savaşları sürecinde hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına İran'ın güçlü bir şekilde cevap vermemesi bence İran orada hakikaten çok sabır göstermiş olabilir. Çünkü bizim coğrafyamızda bizim tipimizdeki ülkelere bu tür lafları söylediğiniz zaman bunu stratejik olarak sindirmek ve aslında bir stratejinin parçası olarak bu sözlere tepki göstermemek çok kolay
0: Doğru,
2: değildir.
0: tabii.
2: Kağıttan kaplan dediler, hani İran falan. Burada bence 12 gün savaşları hem İsrail hem de Amerika açısından İran'ın verebileceği sınırlı tepkiler boyutunda sanırım yanlış bir okumaya sebep oldu. Bu noktada da eğer Çin ve Rusya bu süreçte İran'ı desteklemek amacıyla İran'a özellikle de hocamızın ifade ettiği gibi yani uzayda ürün teslimi hakikaten fantastik bir durum.
3: Evet, ilk
2: Hani
3: defa
2: bu
3: oldu.
2: tür anlaşmalar neticede dünyada uzay istasyon yani şeyden füze istasyonundan ya da uzay istasyonundan ilgili füzeyle uydunun atılması ile ilgili süreçlerde olur. Bu uzayda teslim hakikaten çok enteresan bir konu ama şöyle bir realite var. İran akla hayale gelmeyecek isabetle elindeki sınırlı miktardaki füzeyle çok ciddi bir tahribata sebep oldu ve herkesi şaşırttı. Şimdi burada Trump yönetimi İran'ın bir an önce Hürmüz Boğazı'nı aşabilmesi adına belki yapacağı olası bir başka askeri operasyon için bu defa Çin'den İran'a yeni koordinatlarla ilgili olarak eskisi gibi destek olmaması konusunda ricacı olmuş.
0: Evet.
2: Çin de Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması için tamam bu defa ben İran'a o koordinatları vermeyeceğim, bu konuda destek olmayacağım der ise o zaman Trump en azından İran Savaşı'nı bir an önce bitirmek ve Hürmüz'ü açmak noktasında bir ilerleme
0: Olur
2: kaydedebilir.
0: mu bu dediğiniz? Anlaşırlar mı? Çıkarlar,
2: Yani
0: örtüşür mü?
2: hocamız da bunu ifade ettiler.
3: Var bilgileri hocam,
2: Çin
3: doğru.
2: bir iki hususu İran'dan keseceğine dair zaten bir belirti göstermiş, bir emare göstermiş. O yönüyle bakıldığında şimdi tabii Amerika askeri açıdan Çin toplantısı sonra, Pekin'deki toplantı sonrasında ne elde ettiği noktasında gereken stratejik analizleri yapıp bundan sonra ne yapacağına dair, nasıl bir adım atacağına dair gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani nükleer konusunda Çin mesela bu açıklamada çok tuhaftı. Nükleer silah üretmeyeceği konusunda Çin'le ABD anlaştı. Daha sonra da zaten böyle bir karşılık resmi bir anlaşma olmadığını söyledi ama o kadar da değişken ki Trump'ın
3: Yapay
0: açıklamaları
3: zeka ile
0: hangisini...
3: alakalı o.
0: Efendim?
3: Yapay zeka ile alakalı. Ben onun bilgisini size vereyim.
0: Öyle
3: Sizi
0: mi? Niye
3: bölmüş
0: o?
3: olmayayım. Burada o başlıkta şöyle bir durum var. Nükleer silahların yapay zeka ile entegre edilip edilmemesi meselesinde ABD Çin bir tartışmaya giriyor. Her iki ülke yapay zekanın askeri kullanımı konusunda kırmızı hat oluşturmak için ilk kez teknik heyetler kurulmasına karar verdi. Çünkü burada özellikle son İran Savaşı'nda yapay zeka destekli mühimmatların atılması ve bunların nükleer yani
0: bu
3: savaş
0: nükleerde
3: başlıkları...
0: de böyle olmasın üzerine mi anlaşmışlar yani?
3: Evet.
0: Çünkü evet yapay zeka otonom silahlar konusunu diyorsunuz. Nükleer... inisiyatif alıyor ve müdahale ediyor.
3: Evet, nükleer savaş başlıklı füzelere uygulanmaması meselesinde teknik heyetlerin kurulmasını ve bu anlamda iki ülkenin örneğin beni mesela bir Amerikalı

0: hedef olarak Çin nükleer füzesinin vurmaması için bir kırmızı at oluşturulmasına karar verilmiş.
1: Nükleer silaha da yapay zeka kontrolü verilir mi? Çok ilginç.
2: Çok tehlikeli bir konu. Bütün filmlerde bugüne kadar hep gördüğümüz sahne nedir?
1: Başkan nükleer silah kullanmak
2: hani her ne olursa olsun o kadar
3: bir tane düğme hocam.
2: Pandora'nın Pandora'nın kutusunun açılacağı bir karar ki hep filmlerde Amerikan başkanının ya da Çin devlet başkanının ya da Rus devlet başkanının yanında elinde böyle Samsonite çanta gibi bir metal çanta içerisinde başkanın doğrudan o düğmelere elindeki bazı kodlarla ki o kodlar işte her gün değişir ele geçirilirse Allah
1: korusun kimse. Geçenlerde Trump kodları istedi diye böyle kulis haberleri de
2: aynen
1: yazıldı.
2: Aynen öyle işte genelde reddetti diye bir şey oldu. Şimdi dolayısıyla hani o boyutuyla bakıldığında hakikaten yapay zeka çok tehlikeli bir aşama olur. Çünkü yapay zeka sistemi kendi kendine nükleer kullanımla ilgili ya da nükleer tehditle ilgili olarak kendi kendine bir takım analizler yaparsa o zaman dünya büyük bir felakete sürüklenebilir. Nitekim ülkesinde aslında çok da kahramanlıkla karşılanmamış olan çok önemli bir Rus subayı vardır. Bir gece nöbet tutarken Rus subayı Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya yönelik olarak 5-6 tane nükleer başlıklı füze ateşlendiğine dair sistem alarm vermeye başlar. Bu alarmı gerçekten ciddiye alıp kendisi buna göre füzeleri ateşlese belki de şu anda biz bu günleri konuşmuyor olabilirdik. Ama oldukça ciddi bir çabayla bu saldırının gerçekten olup olmadığını araştırıyorlar. Ve sonunda bir kısa devre veya başka bir gerekçeyle Rus sisteminin aslında hiç havalanmamış bir takım füzeler olduğunu iddia ettiği ortaya çıkıyor. Ve böylece yani adamcağız hani dünyayı belki de kurtarıyor orada inisiyatif kullanarak. Şimdi mesela bunu yapay zekanın yaptığını düşünün. Yapay zeka sistemde bir hata olup olmadığına bakmadan bunun gerçekten tehdit olduğuna dair karar verirse dünyanın sonunu getirmiş oluruz. O yüzden herhalde bu nükleer silahlarda yapay zeka meselesini...
1: Normalde muhtemelen o aşamada değildir ama böyle bir gerekçenin ardına sığınılmaması için bunun da bir yasal çerçeve oturtulması gerekiyor demek ki. Çünkü savunma sanayinde şimdi, işte silahların kullanımında yapay zeka artık çok daha etkin kullanılacağı için böyle bir düzenleme yoktur muhtemelen.
2: Burada tabii,
1: o zaman bunun çerçevesini belirleyelim diyorlar.
2: Bir başka aşamada artık bundan sonra farklı bir koridor savaşları dönemine aslında giriyoruz. Çin'in Kuşak Yol inisiyatifiyle Çin'den başlayarak efendime söyleyeyim Myanmar ve Bangladeş'ten geçerek oradan Pakistan'a ulaşıp oradan İran'a uzanan hattını dikkate aldığınızda ki muhakkak ki Pakistan Başbakanı
1: zaten Pakistan'da epey Navas yol alındı.
2: Gelecek hafta ziyarette bulunacak. Ondan sonra bu noktada da şimdi yeniden canlandırılan çok enteresan bir şekilde yeniden canlandırılan bir Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Avrupa birlikteliği.
1: Şimdi orada burada da işte iki hat var daha kuzeyden olan. Aynen. Ve ama sizin bahsettiğiniz Çin'in Pakistan'dan çizdiği demir yollarıyla çizdiği bu hat. Evet. Orada da İran'la Hürmüz Boğazı'na yakın bir limanından değil mi? Oradan Pakistan aynen üzerine taşınması ve oradan Çin'e daha kısa bir hat çekilmesi konusunu diyorsunuz siz
2: aynen
1: hocam.
2: Şimdi orada iki tane önemli nokta var. Bir
1: siz söyleyin o önemli noktaları isterseniz gelin
2: birincisi
1: buradan
2: birincisi bir kere 2027-2028 civarında bir an önce başlaması istenen ve aslında Çin'in İran'dan petrol tedariğini bu Hürmüz Boğazı ile ilgili olası bütün riskleri bertaraf edecek şekilde düşünülmüş olan İran'ın ortalarından tamamıyla bu görmüş olduğunuz tamamıyla güney bölgesini geçerek Pakistan'ın tam ortalarına kadar gelen bir boru hattı. Şimdi bu boru hattı aracılığıyla İran yani kendisi de şu anda Hürmüz ablukası nedeniyle aslında kendisi de şu anda petrolle ilgili hiçbir şey yapamıyor.
1: Evet.
2: O boyutuyla bakıldığında yani bir süre sonra Hürmüz Boğazı eskisi kadar günde 20 milyon varil petrolün geçemeyeceği bir duruma gelirse yani öyle bir şey olabilir.
1: Evet.
2: Bu durumda o zaman 2027-2028 döneminde tamamlanacak olan mesela bu boru hattıyla İran pekala Çin'e

0: petrol satmaya devam edebilir,
1: boğaza ihtiyaç
0: gibi
1: duymadan.
0: Hususlar var. Şimdi burada gelişme şöyle oldu. Tarihleri arka arkaya koyarak izleyicilerimizin de bu puzzle'daki, bu yapbozdaki parçaları birleştirmeleri açısından çok enteresandır. Geçtiğimiz sonbahar,
1: evet,
0: hatırlayacak olursanız, Çin iki tane önemli toplantı yaptı. Bunlardan bir tanesi Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ile ilgili toplantıydı. Hı hı. Burada Şangay İşbirliği Teşkilatı'ndaki önemli sayıda ülkenin temsilcileri katıldılar. Hatta yine izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan bu toplantıya katıldı.
1: Evet.
0: Fakat daha sonra özellikle askeri alandaki işbirliğine yönelik olarak Hindistan Başbakanı Modi'nin de davet edildiği iki gün sonra başka bir şehirde başka bir tören daha yapıldı bu yönüyle. Ve bu törende de Russia, India, China dedikleri RIC diye bir beraberlik var. Bunu tekrar canlandırmak. Modi orada hem Rusya Devlet Başkanı Putin'e hem de Çin Devlet Başkanı Xi'ye müthiş bir yakınlık gösterdi. Hatta orada Hindistan'la Trump yönetimi arasında süre gelen husumet çerçevesinde Hindistan'ın bu husumette belki Amerika'ya biraz daha
1: sırtını
0: döneceğine dair dedikodular, evet, falan filan derken çok sürpriz bir gelişme oldu.
1: Ne oldu?
0: 26 Ocak 2026'da
1: evet,
0: birdenbire Amerikan yönetimiyle Hindistan yönetimi karşılıklı olarak ticaret konusunda anlaştıklarını ilan ettiler. Hatta şöyle açıklandı. Hindistan bundan sonra Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı devam ettirmesi için ihtiyaç duyduğu ham petrol gelirine destek olmamak için Rusya'dan petrol almamayı kabul etti.
1: Doğru.
0: İki, bunun yanı sıra karşılıklı olarak ithalat vergisi oranlarını indirme kararı aldılar. Sonra ne oldu? İfade ediliyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran'a döndü. İran'a dedi ki bak senden sana yönelik olarak, bak İsrail de burada zaten hop oturuyor, hop kalkıyor. Bu hükümet, bu eli kanlı hükümet İsrail'de seni ille de çökertmek istiyor. Bak, evet, sana 5 tane konu veriyoruz. Bunu pazarlık masasına getirmek istiyoruz. Bir, sen artık Çin'e şu petrolü satma kardeşim. Bak ben Hindistan'a hazırladım. Hindistan bundan sonra Rusya'dan almayacak o ham petrolü. Bütün elindeki Çin'e verdiğin ham petrolü git Hindistan'a sat. Yine aynı parayı kazan.
1: İran'a mı dediler bunu?
0: İran'a dediler. Birinci madde buydu. Bunların hepsi Ocak sonu falan oluyor. Bu Hindistan'la olan anlaşmadan sonra. İki, dediler ki yani ve tabii şeyi teklif ediyorlar. Sen bundan sonra Çin'in ileri karakolu olma. İkinci konu, dediler ki bu nükleer araştırmayı artık bitir. Yani nükleer silah sahibi olmak için uranyum zenginleştirme olayından vazgeç. Üçüncü konu, füzelerin kilometresini kısalt. Yani İsrail senden korkuyor. Böyle 2000 kilometrelik, 3000, 4000, 5000 kilometrelik füzeler yapma. Bundan sonra senin füzelerin şeyi, maksimum şeyi, mesafesi, efendime söyleyeyim, 300 kilometre olsun. Dolayısıyla sen buradan şeyi vurma, İsrail'i vurma. Ve bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda da yeni bir süreç oluşturalım, yeni birliktelikler oluşturalım anlamında İran'a tekliflerde bulundular. İran bu 5 maddenin hiçbirisini kabul etmedi. Ondan sonra çok sürpriz bir gelişme. 26 Ocak 2026'da aralarında husumet varmış gibi gözükürken bir anda ticaret, aslında tabii ticaret değil o. Çok geniş bir alanda anlaştıkları anlaşılan Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasından aşağı yukarı bir ay sonra, tam İran Savaşı'nın başlamasından 3 gün önce Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e sürpriz bir ziyarette bulundu.
1: Şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'ne, evet, sürpriz bir ziyarette bulundu.
0: Aynen
1: Netanyahu'dan
0: öyle.
1: Hemen sonra.
0: Hatta,
1: neden?
0: Bence hani Hindistan Başbakanı'nın hiç ihtiyaç duymayacağı kadar, bence Hindistan'ın dünyadaki konumu açısından da bence hiç hoş olmayacak şekilde Netanyahu'yla, yani bu kadar dünyada hani insanlık karşısında işlediği suçlar nedeniyle,
1: evet,
0: bu kadar reddedilmiş olan bir insanla
1: bir
0: bu kadar aşırı böyle tebessümlerle, aşırı böyle karşılıklı samimi pozlarla fotoğraf vermek bence Hindistan Başbakanı için doğru bir şey değildi.
1: Tabii.
0: Ama bunlar verildi. Ne gariptir ki bu ziyaretten 3 gün sonra da İran Savaşı başladı. Ondan sonra ne oldu? Bir anda Birleşik Arap Emirlikleri 1 Mayıs itibariyle OPEC'ten ayrılma kararı aldı. 1967'den bu yana Körfez'de Suudi Arabistan'ın abiliğinde yürümekte olan tarafsızlığa dayalı ve bu tarafsızlık karşılığında da bölgesel anlamda bir çekim merkezi olma stratejisine dayalı dış politikadan vazgeçti. Ve ben bundan sonra Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ben, İsrail, Avrupa olmak üzere Suudi Arabistan hariç, geçmişte Biden'ın G20 zirvesinde Hindistan'ı ziyaret ettiğinde 2023'te ilan edilen IMEC'e çok daha fazla bağlandığını söyledi. Hatta İsrail'e gerekirse İran'ı vurmak için kendi silahlarını kullanacağını da söyledi Birleşik Arap Emirlikleri. İsrail de bugün bir açıklama yaparak İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı bir tehdit olması halinde kendi ülkesini koruyormuş gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni koruyacağına dair taahhütte bulundu. Şimdi dolayısıyla
1: mavi hattı da oluşturan Çin'de, bir
0: dolayısıyla da
1: işbirliği
0: burada
1: aynı
0: Çin'in burada çok net görülüyor. Çin'in burada Pakistan, Afganistan ve İran üzerinden aslında yürütmek istediği bir kuşak yol koridor operasyonu var ve böylece İran'ı Doğu Akdeniz'e, Körfez'e, Basra'ya, Kızıldeniz'e, bütün bu coğrafyaya penetre olacak şekilde bir ileri karakol olarak kullanmaya devam etmek istiyor. Bir yandan da beri tarafta Amerika'nın ciddi manada beslediği, Çin'in bu operasyonla karşılık olarak oluşturmak istediği Yeni Delhi'den, Mumbai'den özür dilerim başlayıp daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelip buradan İsrail'e devam edecek. Ama şimdi tabii Suudi Arabistan artık bu hatta değil.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan burada artık Amerika ile bu hat üzerinde yürümeyeceğine dair, İbrahim anlaşmalarına sıcak bakmadığına dair bir süreç ortaya koydu. Şimdi bu nedenle Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki Pakistan'ın nükleer güç imkanına da dayalı olan yeni stratejik işbirliğine Türkiye ve Katar'ın da katılmasıyla birlikte nasıl bir denklem olacak bu coğrafyada?
1: Ya bir alternatif NATO gibi bir güvenlik şemsiyesi altında
0: ve
1: bir
0: tabii Suudi Arabistan hattı olmadan bu iş nasıl yürüyecek? Son bir nokta, Katar bir süreden beri Rusya'dan artık hiç doğalgaz alamayacağı anlaşılmış olan Avrupa'nın artan doğalgaz ihtiyacını karşılamak için bu Hürmüz Boğazı'nı hiç kullanmadan ve sıvılaştırılmış doğalgazı tankerlerle taşıyarak bu işin de artık yürümeyeceğini bildiğinden dolayı kendi ülkesinden çıkıp Suudi Arabistan'ı aşarak şurada Ürdün'den, Suriye'den Türkiye'nin kendi doğalgaz entegre sistemine gelecek ve buradan Avrupa'ya taşınacak bir doğalgaz projesinin peşinde. İsrail de bunu istemediğinden dolayı hem Ürdün'ün kuzeyini, hem Lübnan'ı, hem Suriye'nin güneyini, bütün bu coğrafyayı ve Irak'ın belli bir bölümünü sürekli olarak istikrarsızlaştırmaya çalışıyor ki kendi aleyhine bu işler ya da kendisiyle birlikte hareket eden bazı ülkeler aleyhine bu işler yürümesin.
1: Evet.
0: Ya böyle bir denklem var.
1: Bu konuda sizin de görüşünüzü almak isterim. Tabii. Sıra gelmişken siz de dilerseniz böyle gelin. Hatta yavaş yavaş buradan ben belki Kıbrıs'a da bağlanırız. Oraya doğru getirmek istiyorum. İran'ı sonra yine konuşuruz. Çünkü bunlarla ilgili İsrail'in, yani Kıbrıs konusu çok önemli. İsrail'in Yunanistan'la bir işbirliği var. Hatta geçen gün bir açıklama oldu. Bu arada İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı. Son dakika ABD Dışişleri Bakanlığı 2 Haziran'da devam edeceğini söylemiş müzakerelerin. Onu da seslendirelim, ekrana geldi. Biraz ihlal etti aslında İsrail onu ama şimdi uzatılmış. Yani ne mutlu ki inşallah sona erse. Birazdan şunu demeye çalışıyordum. O konuya gelmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin de yeni bir yasal düzenlemesi var. Mavi Vatan Meclis'te tabii, tabii. Bununla ilgili bir yasal düzenlemeye geçilecek. Bunlar çok iç içe konular. Ama bu konuda Çin, yani şu tabloyu Kerem Hocam anlattı.
0: Tabii,
1: Çin burada böyle bir bunca yılın hazırlığı, böyle bir stratejik ilişki var. Böyle bir kuşak üzerine de adım adım bir şey inşa etmiş. Şimdi bunu askıya alır mı, aldı mı bu karşılıklı görüşme...

0: sonrasında İran'daki, onlar aslında İran'a verdiği destekler biraz görünmez, biraz arkadan destekler. Yani yasa olarak çerçevesini, boyutunu bilmiyoruz. Füzeye destek verdi diyoruz, başka şeylere. Mesela bununla ilgili geri adım atar mı?
1: Hayır,
0: İran'ı şimdi yalnız bırakır mı?
1: Atmayacak. Nasuhi Bey'in söylediği meseleden ben de devam ettireyim.
0: Tabii.
1: Çünkü belli bir kesim Çin'i çok barışçı vesaire harika işte yeni bir model olarak gösterse de gerçek bu değil. Çin içerisinde 9 kesik çizgi doktrini var. Bu 9 kesik çizgi geçmiş dönemlerde Çin'in kaybedilmiş hakları olduğu, çevresindeki Çin'in sınırlarında aslında haklarının yenilmiş toprakların başka ülke topraklarına katıldığını iddia eden 9 kesik çizgi doktrini var. Baktığınız zaman biz sadece Çin'i haritada bir ülke olarak görsek de çevresinde neredeyse sorun yaşamadığı hiçbir ülke yok. Hatırlayın, Hindistanlı askerlerle ta 2000-3000 metrelerde taşlı sopalı Çin askerlerinin kavgası.
0: Afganistan-Pakistan sınırında olanlarda da rolü var.
1: Diğer bölgelerde sınır çatışmaları, sürekli olarak komşusundaki ülkelerin sınırlarını sürekli test eden, geren ve mümkün olduğu kadar dağlık arazilerde, özellikle dağlık olması sebebiyle kuzey-kuzeybatı tarafı, güneybatı tarafı, bu bölgelerde sürekli yayılmaya çalışan bir ülke maalesef. İşin böyle sağda da bir gerçeği var. 9 kesik çizgi. Çin'in doktrini budur. İsteyen dostlarımız da bakabilir. Çin yayılmacı bir ülkedir. Nasıl ki bir ABD'ye emperyalist güç yakıştırmasını rahatlıkla ben yapabiliyorsam, bunu aynı şekilde İsrail'de bir emperyalist güçtür. Kendi bölgesinde yayılmacıdır, sömürgecidir. Ama burada farklılaşan, Çin de emperyalist bir güçtür. Ama ekonomik yumuşak gücünü göstererek Afrika'ya nüfuz etmiş, hatta mümkünse Latin Amerika'ya kadar ilerlemeye çalışan bir güç. Fakat bu ABD-Çin meselesinde geçici bir ateşkes var Serap Hanım. ABD kongre seçimleri öncesi gene Trump'ın Çin'e karşı gaddar, yüksek perdeden cümleleri muhtemelen duyacağız. Burada büyük bir anlaşma zaten ki bölgeyi takip eden kimse beklemiyordu. Yani milyarlarca dolar, ama Trump gene bunu tarım üzerinden, soya fasulyesi üzerinden, et üzerinden, sıvılaştırılmış doğalgaz ya da belki çip, nadir toprak elementleri üzerinden belki bir zafer olarak %99 pazarlamaya çalışacak. Evet. Ama gerçeklere baktığımız zaman burada Çin temkinli. Benim edindiğim bilgi, evet, prensipte İran'ın bu anlamda masaya oturması için Çin ağırlığını koyacağını prensipte kabul etti. Evet, bu İran'ın Rusya ile daha fazla yakınlaşması manasına da gelebilir ama somut bir bilgi olarak size şunu söyleyeyim. Çin bu İran meselesinde bir garantör olarak bir koltuğa oturacak. Benim edindiğim bilgi teknik bir garantörlük anlamında. Bu evet. Da şu, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini Çin'in yapay zeka destekli güvenliği, mayın arama vesaire alet ve ekipmanlarıyla beraber bir teknik garantörlüğü olacak. Ama Çin'in burada şunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Burada Çin sadece Hürmüz Boğazı'na bağımlı değil. Bu kamuoyunda nedense böyle yansıtılıyor. Bu değil. Bakın, Çin tankerlerinin ABD ile Çin arasında hiç duymadığımız iki mesele var. Birincisi, biraz önce size bahsettiğim bu uzay ve yörünge meselesinde isim vermek durumundayım herkes anlasın diye. ABD'nin nasıl Elon Musk üzerinden bir Starlink projesi varsa, evet, Çin'in de G60 denen G60 takım yıldız uydu ağı var. Takım yıldızı olarak bir internet tabanlı projesi var. Yani Batı'nın projesine karşı Çin'in de bir internet
0: zaten
1: projesi var.
0: Zaten şu UFO konusunda insanlar biraz o fantastik yani şeyi tabii düşünüyorlar. Yani UFO, dünya dışı yaratıklar UFO, ama orada UFO'larla kastedilen tanımlanamamış cisim Çin'in istihbarat güvenlik açısından
1: evet,
0: uzay araçları vesaire, bunlarla ilgili kayıtlar olduğu söyleniyor. Daha çok UFO kayıtları.
1: Olabilir. Neticede takım yıldızlarla Çin de uzayı kaplamak istiyor ve buna Kessler sendromu diyor. Yani Elon Musk'ın uydularıyla, Starlink uydularıyla dünyayı saran, Çin'in de takım yıldızları geldiği zaman birbirini zincirleme çarpışan uydular görebiliriz. İkincisi, hiç konuşmadığımız bu Kuzey Kutbu, Arktik rota ile alakalı ABD ve Çin arasında hiçbir şey söylenmedi. Bakın, bugün Hürmüz Boğazı'nı kullanamayan Çin tankerleri Süveyş kanalından, Hürmüz Boğazı'ndan daha kısa sürede batıya nakledebildikleri Arktik rotasını kullanıyor.
0: Ama orada mesela İran'ın, ya bugün bir veri vardı, İran'ın günde 1,4 milyon

0: milyon ton ürettiği petrolün %90'ını Çin alıyormuş. Yani neredeyse İran ürettiği petrolün tamamını Çin alıyormuş. Yani o yüzden yine de tabii Çin'in ihtiyacının yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama yani İran'dan gelen petrole bir miktar stok yaptı mutlaka savaş öncesinde. Ama yine de ona ihtiyacı var. Yani oradan yani bu rota dışında oradan İran üzerinden karadan ya da denizden bunu almaya ihtiyacı yok mu Çin'in?
1: Yaptırımları dermenin bazı yolları var. Başka ülkeler üzerinden de başka firmalar üzerinden de bunu alabilirsiniz ama burada Çin sadece petrole mahkum bir sanayi demek doğru olmaz. Çünkü Çin uzun yıllardır güneş enerjisi gibi, yapay güneş üretimi gibi, bildiğimiz yapay güneş gibi ya da hidrojen gibi ya da bilmediğimiz başka teknolojileri geliştirme meselesinde evet mahir. Burada tabii ki evet. İran'ın füze yakıtlarının da Çin'den geldiğini hatırlatmam gerekir. Sıvı yakıtların hepsi Çin'den geliyor. Ama burada bir tane bile Çin tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçmiyor diyemem. Burada örtülü bir anlaşma var. Bunu da söyleyeyim. Burada sıvılaştırılmış doğalgazdan hiç bahsetmiyorum. Burada mesela evet. İran'ın tankerleri geçemiyor ama hiç konuşmuyoruz. Peki Rusya'nın petrol tankerleri ya da sıvılaştırılmış doğalgaz tankerleri ya da buğday tankerleri bu savaş bölgesinden nasıl geçiyor? Mesela Yemen'de Bab el-Mendeb'den nasıl geçiyor?
0: Nasıl geçiyor?
1: Çünkü devletler arası kamuoyuna açıklanmayan ne dedim hocam? Arka kapı diploması diyelim kibarca.
0: Evet.
1: Biraz öyle Serap.
0: Şimdi hızlı bir geçiş olacak ama geçen hafta şöyle bir haber vardı. Savaştan kaçan İsrailler Güney Kıbrıs'ı satın alıyor.
1: Doğru.
0: Şimdi bir bağlantı yapacağız biz Kıbrıs'a. Güney Kıbrıs'ta bir AB milletvekili Panayito bir paylaşım yapmış. İsrail yatırımcılar, şirketler arazi alıyor, kalkınma projeleri yoluyla Güney Kıbrıs'ı satın alıyorlar diye.
1: Evet. Larnaka ve Bafta.
0: Emre Diner gazeteci şimdi ona bağlı. Evet buradan görelim. Bize oradaki durumu anlatsın yani İsrail orada ne yapıyor ve orada nasıl yankılanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Emre Diner merhaba. Nedir bu olayın boyutu, bu açıklamanın ayrıntısı bize anlatır mısınız?
2: Evet Serap Hanım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Değerli konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Şimdi aslında özellikle son dönemlerde, son 15 yılda Mavi Vatan Projesi ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mavi Vatan Doktrini ile birlikte Doğu Akdeniz'de bir etki alanını yükseltti Türkiye bu anlamda. Dolayısıyla İsrail de bunu kendisine bir engel teşkil ettiği için, yani İran'dan sonra Türkiye'nin kendisine yönelik tehdit algılamasından dolayı Türkiye karşıt ülkelerle birlikte bir üçgen ittifak kurdu. Bunlardan bir tanesi elbette Güney Kıbrıs ve söz konusu Yunanistan. Dolayısıyla aslında İsrail'in burada Türkiye'ye karşı yapmış olduğu bloktaki hedefe bir bakmak lazım. Şimdi İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimiyle çok katmanlı, proaktif bir stratejik yaklaşımla Doğu Akdeniz odaklı Türkiye'ye karşı ancak bir ucu İpsala, diğer ucu Golan Tepeleri ve Hermon Dağı'na dayanan yeni bir güvenlik mimarisi kurmaya çalışıyor. İsrail'in temel amaçlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla burada son dönemlerde yaklaşık olarak Güney Kıbrıs'la flört dönemi başlatan İsrail 2012 yılında adadaki enerji ve doğalgaz kaynaklarına ilgi duymasıyla başladı. Özellikle İsrail'in Güney Kıbrıs'a yakınlaşması. Akabinde dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis ile birlikte altın pasaport meselesi. Yani yatırımcı çelik vatandaş ver tarzında hatta bunun şu anda da yargıya taşındığı bir süreçle başladı. Şimdi genel çerçeveyle bakalım. En son olarak Serap Hanım siz de biliyorsunuz değerli konuklarımızda bir köy satın alındı Güney Kıbrıs'ta Türklere ait Macar asıllı Yahudi Uriel Kurtis adında bir köy aldı. Trozena adlı köy. Tam 94 parsel arazinin içerisinde 30 tane harap evi yarısını kimseye fark ettirmeden 6 yıl boyunca sessiz sessiz topladı, dönüm dönüm toparladı. Hatta çok ilginçtir, 1-2 euroya aldığı, aynı bölgeden 1-2 euroya, dönümü 1-2 euroya aldığı arazilerde. Şimdi genel çerçeveye bakıldığı zaman burada İsrail, Güney Kıbrıs'ta güçler ve lojistik destek noktası kurarak adayı bir acil çıkış kapısı olarak görüyor. Tam bu noktada da söz konusu iş adamı toplamda 4 milyon euroya ulaşan bir yatırım yaptı.
0: Şimdi bu bir Güney tek Kıbrıs'taki iş adamından sayı... bahsediyorsunuz. Başka böyle hani Toplam olarak bir gayrimenkul arazi miktarı, ölçeğiyle ilgili bir bilgi var mı toplam? Ne kadara tekabül ediyor Güney Kıbrıs'ta İsrail'in yatırımları, işte alınan bireysel araziler vesaire? Hepsi bilinemiyordur ama yani genel olarak bir fikir edinmek için.
2: Evet, şimdi Serap Hanım, özellikle Rum Kadastro Dairesi zaman zaman medyasına söz konusu haberleri paylaşıyor. Bizler de buradan takip ediyoruz ama genel çerçeveye bakıldığı zaman sadece Yahudilerin söz konusu Güney Kıbrıs'ta elde edindiği 15 bin konut yaklaşık.
0: 15 bin
2: çok
0: konut.
2: Ciddi bir, evet, 15 bin konut, bu çok ciddi bir rakam. Ama genel çerçeveye bakıldığı zaman dönüm olarak 35 bin dönümden fazla. İsrailler tarafından satın alınan araziler. Şimdi mesela hangi bölgelerde yoğunlaşmış? Bir de onlara isterseniz vaktimiz varsa bakabiliriz.
0: Evet.
2: Oldukça önemli. Mesela en çok yatırımın odaklandığı bölgeler Pafos, Baf bölgesi, Peya bölgesi, Koralbay, Protaras, Agya Triada, Aynapa, Larnaca bölgesi ve Pile ve Oroklin bölgesi. Bu söz konusu bölgelerin ortak bir özelliği var Serap. Burası denize yakın, deniz manzarası gören, su kaynaklarının genelde yakın olduğu bir bölge. Dolayısıyla tıpkı Batı Şeria'da, tıpkı Gazze'de yapmış olduğu işgal stratejisini, aynısını Güney Kıbrıs'ta yapmaya çalışıyor İsrail. Kibbutz yerleşim yerleri kurarak. Ama burada aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ciddi anlamda arazi satın alımları var. Şu anda 33 bine dayanmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 117 şirkete ait, İsrailli şirkete ait bu şirketler üzerinden arazi
0: 33 bin dönümde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mi?
2: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
0: Neredeyse Güney Kıbrıs kadar yer almış yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
2: Evet. Kesinlikle öyle. Şimdi burada özellikle Rus yatırımcılar Güney Kıbrıs'tan çekildikten sonra İsrailler bu boşluğu doldu. Biliyorsunuz 2012'de Troika, Avrupa Birliği'nin burada Troika uygulamaları vardı.
0: Peki.
2: Rusların buradaki mevduatının kesilmesiyle ilgili. Dolayısıyla buradaki boşluğu İsrailler doldurmaya başladı. Serap Hanım, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Şimdi Güney Kıbrıs İsrail'in tamamen güdümüne girdiğini şuradan anlıyoruz. Son dönemlerde abartmıyorum kesinlikle, medyada da var. Son bir haftadır Türkiye'ye yönelik kara propaganda çok ciddi manada Rum medyasında dönmeye başladı. Mesela Güney Kıbrıs'ta Yeşil Hat'ta gidip o söz konusu Rum liderinin Avrupalı liderlere delikten baktığı yere İsrail'li analist Şaygal dün bir röportaj verdi Rum medyasına orada. Yine Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin işte adadan çıkarılacağını, Türkiye'nin burada işgalci olarak suçlamalarına kadar provokasyon ve provokatif bir takım söylemler. Ama genel çerçeveye bakıldığı zaman bir de Posedion Gazavı denilen Yunanca'da bir tanrıça bir ismi. Yani plan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz'deki etkisini kırmak, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığını sonlandırma iddiasıyla böyle bir senaryonun muhakkak gerçekleşeceği provokasyonu dönüm altını çize çize ifade etmeye çalıştı.
0: Peki, bu muhtemelen yeni deniz yasası hazırlığı ile ilgili haberler üzerine dediğiniz gibi son günlerde artmış olmalı. Yunanistan'ın ciddi tepkisi olduğunu biliyoruz. Birazdan onu da konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa Emre Bey size.
2: Şunu söyleyeceğim son olarak. CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen, biliyorsunuz, Michel Rubin diye bir isim var. Michel Rubin herkesin tanıdığı, Türkiye'ye sürekli surette provokatif bir takım mesajlar gönderen kişinin yine özellikle İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan hattı üzerinde Türkiye'ye karşı senaryoların başında olduğu iddiaları da son dönemlerde artmış durumda. Onu da ifade etmekte yarar var diyorum.
0: Peki.
2: Teşekkür ediyorum. İyi
0: ben
2: yayınlar.
0: De teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden oradaki durumu bize aktardı gazeteci Emre Diner. Şimdi bir mecliste bir yeni yasal düzenleme var. Türkiye'nin mavi vatan doktrinine ilişkin. Ege Denizi'nde 1964 yılından bu yana 6 mil esası uygulanıyor. Bunu bir yasal çerçeveye oturtmak, aynı zamanda Akdeniz'de de Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de de 12 mile çıkarılması konusunda bir kıta sahanlığı mevzu. Tabii burada Türkiye'nin yıllardır özellikle oradaki doğalgaz aramaları sürecinde hep konuştuğumuz Doğu Akdeniz'de krizlere yol açan Libya ile yapılan bu deniz yetki alanları anlaşması, ardından Yunanistan'ın yaptığı bazı anlaşmalar üzerine Türkiye Mısır'la anlaşabilir mi konuştuğumuz bir konu bu. Ve orada da adalardaki silahlanma konusu çok kritik. Şimdi bu yeni düzenlemenin Türkiye'nin, daha doğrusu Ege'deki bazı adalar ve kayalıklarla ilgili yeni bir hukuki durum yaratabileceği de konuşuluyor. Birazdan ayrıntılandırırız. Yunanistan buna karşı çok tepkiliymiş. Filiz Hocam, bu yeni yasal düzenleme, Mavi Vatan doktrini, bu adımlar ne demek? Bize biraz anlatır mısınız siz de? Ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin attığı bu adımla ilgili stratejik olarak?
3: Biraz önce haritada bir rekabet alanı oluştuğunu, evet, değerli hocam ifade etmişlerdi. Ve yakın dönemde, aslında bundan 6 sene önceye bir gitmek gerekiyor. Neden? 6 sene önce ben aslında bu yakın dönemde gerçekleşen mevzulara bir de enerji bakışa eklenmesi gerektiğini, tabii, düşünüyorum. Neden İsrail, Lübnan'a, işte Gazze'ye ve yakın dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimine yakın davranan, daha doğrusu oradaki alanlarla ilgili bir takım girişimlerde bulunuyor diye baktığımız zaman, bu ülkelerin bir ortak noktası var, ortak paydası var. O da Doğu Akdeniz'deki rezerv meselesi. Başka hiçbir ülke değil, ama özellikle bu ülkelerin ön plana çıkartılması İsrail tarafından, İsrail'in şu anda sınırlı bir şekilde Doğu Akdeniz'deki rezervle ilgili payı varken, bu ilişkileri veya bazen saldırı yoluyla Gazze ve Lübnan örneğinde olduğu gibi, ki şu anda ateşkes var, 45 gün daha uzatıldı. Bazen de işbirliği yoluyla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail bundan 6 yıl önce bir Türkiye'yi bypass eden bir boru hattına imza atmıştı. İsmet dediğimiz Doğu Akdeniz boru hattına imza atmıştı. Evet. Ve biz öyle bir hamle yaptık ki, Türkiye olarak gerçekten çok kıvrak bir hamleydi. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması Libya ile. Bu oyunu tamamen çökerten önemli bir hamleydi. Hatta Libya'ya Yunanistan'ın bir şekilde oldu bittiye getirerek Libya'nın deniz yetki alanından çaldığı 4000 kilometreye yakın alanı da geri kazanmasını sağlayan önemli bir hamleydi, diplomatik bir hamleydi. Şu anda da bu yapılan, aslında yakın dönemde biz Gazze'yi konuşurken, işte İran'ı konuşurken, 12 gün savaşını konuşurken, biz bir anda Hindistan Devlet Başkanı'nı, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Hindistan Devlet Başkanı'nın eliyle Türkiye'ye işaret eder şekilde poz verdiği bir an görüntülemiştik. Yani tam da İran meselesi bu kadar konuşulurken, evet, neden böyle diye tartışılmıştı. İşte bugünlere hazırlıktı o. Çok net bir şekilde orada bir şeyler planlanıyordu. Ama yine Türkiye çok kıvrak bir hamleyle, tam olarak bundan 6 yıl önce yapılan bu işi hukuk zemininde diplomatik hamleyle boşa çıkarma mevzunun bir benzerini şu anda Türkiye yapıyor. Bir deniz yetki alanı hamlesi Libya ile gelmişti. Evet. Şu anda da münhasır
0: bir de misilleme yaptı Yunanistan Mısır'la. Ama Simi Adası'nın, Simi de hemen yani bizim burnumuzun dibi aslında. Mısır'ın o anlaşmayı yaparken Simi Adası'ndan bize doğru olan bir alanı özellikle boş bıraktığı, ya biraz aslında bilinçli bir tercih olduğu yorumu yapıldı. Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri çok mesafeliydi o dönem. Hatta ilişkiler tekrar düzelince bir de orada bir anlaşma yapılabilir. Mesela o da olabilir mi? Şimdi Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan konuşuyoruz. Çünkü orada da öyle bir alan var. Türkiye'nin Mısır'la böyle bir deniz yetki anlaşması yapması stratejik bir etki yaratır herhalde Doğu Akdeniz'deki.
3: Sadece Mısır'la değil, diğer Doğu Akdeniz ülkeleriyle de benzer anlaşmalar, deniz yetki alanı anlaşması imzaladığınız noktada bu oyun planında çok ciddi kırılmalar yaratabilecek hamleler var.
4: Mesela çok önemli.
3: Çok.
0: Suriye arasında.
3: Lübnan. Mısır. Doğru. Bu ülkelerle Türkiye bu anlaşmaları yaptığı anda,
0: evet,
3: Yani neden şu anda 45 gün daha uzatıldı Lübnan'la İsrail arasındaki anlaşma? Bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Yani hep agresif bir siyaset izlemenin bir maliyeti olacağının farkında olan bir İsrail görüyoruz. Bu hamleyle de münhasır ekonomik bölge ilan edilme safhasına geçiliyor gibi görünüyor. Türkiye'nin bu Mavi Vatan hamlesiyle beraber.

0: Münhasır ekonomik bölge dediğiniz zaman denizin altında ve üstünde ne kadar ekonomik değere haiz rezerv varsa
1: orada bir
0: bununla ilgili
1: ortaklık altına imza atmış oluyorsunuz.
0: Yetki, ben bir de bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile ilgili yakın dönemdeki bu hamlenin tam da Kıbrıs'la ilgili müzakerelerin tekrar geçtiğimiz sene New York'ta gerçekleştirilen bir tekrar bu sorunu çözme yönelik bir irade başlamışken gelmesinin yine tesadüf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

0: Burada herhangi bir şekilde bir uzlaşıya varılırsa taraflar arasında ki iki kere zirve toplandı bu Kıbrıs konusunu bir çözüme ulaştırmakla ilgili. Burada Avrupa'nın yine iradesini değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir noktada bu hamlelerin sıklaştırılmasının ve hızlandırılmasında bunu boşa çıkartmak ve biraz önce Sayın Milletvekili de ifade ettiği üzere sahada da toprak satın alarak defakto oradaki yönetimi etkileme mevzunun da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum ki Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Rumlar da bundan ne kadar rahatsız olduklarını artık dile getiriyorlar. Bu da çok
1: Evet.
0: önemli bir mevzu.
2: Zihnime takılan bir konu var. Hocama sormak istiyorum.
1: Sorun tabii.
2: Kıymetli hocama da. Bir ara Mısır Türkiye ile bir deniz yetki alanı aslında anlaşması yapması halinde Yunanistan'la yaptığından çok daha büyük avantajları
1: olduğuna dair. İşte az önce söylediğim oydu.
2: Evet,
1: Sime Adası'nın bu tarafı dediğim o. Ama o böyle bir anlaşma yani arka planda sürüyordur tabi bilemiyorum ama dediğiniz konu hocam bu tarafa doğru Kıbrıs'a doğru Simi ile Kıbrıs arasında epey bir geniş alan. Onu sorunuzu böldüm çok affedersiniz.
2: Estağfurullah. Tam olarak, yani dolayısıyla Mısır sonra fark etti ki hakikaten Yunanistan'la yaptığı anlaşma aslında ciddi manada aleyhine. O yüzden onunla ilgili mesela bir keyifsizlik söz konusu oldu.
3: Şer koydular hocam ama iki noktada özellikle Türkiye-Yunanistan ihtilafına taraf olmamak için Mısır devleti imzalarken o maddelere şer koydu. Hı. Bunların koordinatları belirsizdir. Yapılacak ileriki müzakerelerde kararlaştırılır ibaresiyle. Ama gene de tabii Mısır'ın dediğiniz gibi kaybı var.
1: Evet. Siz tamamlarsanız, tamamladınız mı ya da hocam cümlenizin?
0: Ya bu resmi tanımlarken biraz önce haritada rakip bir hat daha var.
1: Neresi?
0: Mutlaka onu da takip etmek gerekiyor. Çünkü çok önemli iki aktörü ilgilendiren bir mevzu. Rusya, İran, Hazar Denizi geçişli, Hindistan'a giden Kuzey-Güney kara yolu, uluslararası kara yolu. Ben önümüzdeki hafta bununla ilgili bir toplantıya katılacağım. Türkiye'nin bununla ilgili bakışı nedir? Bu
1: evet.
0: Koridorlar savaşı olarak nitelendiriyorum ben bunu. Yani şu anda tam olarak bunları dikine kesen bir hat daha var ve inanılmaz bir yatırım öngörülüyor Rusya ve İran tarafından bu Kuzey-Güney Uluslararası Karayolu'nun hayata geçirebilmesi
1: nerede
0: için...
1: Nerede peki o dikine kesen?
0: Rusya'dan başlıyor, Hazar Denizi'ni dikine kesiyor. İran'dan aşağıdan Hindistan'a doğru gidiyor.
1: Böyle geliyor.
0: Aynen öyle. Ve
1: biraz şöyle Hindistan'a doğru mu gidiyor?
0: Evet, bu Hazar'ın statüsünün belirlenmesi çok uzun yıllar çünkü göl mü deniz mi tartışmaları vardı. Bir anda bir sonuca ulaştı. O zaman nedeni anlaşılamamıştı. Taraflar uzlaşamıyordu.
1: Evet.
0: Sonrasında bu ilan edilince, uluslararası Kuzey-Güney Karayolu ilan edilince bunun arkasında Rusya ve İran ve Hindistan arasındaki bu üçlü mekanizmanın bu planının olduğu ortaya çıktı. Ve tam olarak dikine kesmesi de bize şunu söylüyor. Rusya 2023'te Batı ülkeleri tarafından yaptırıma tabi tutulunca Ukrayna mevzu ile ilgili olarak liman tercihinin %90'ını ihraç mallarının yükleneceği liman tercihinin %90'ını Batı limanlarından İran limanlarına aktardı.
1: Bu arada çok vakıf olmamakla birlikte son yıllarda Güney Kıbrıs'la Rusya ilişkisinin de çok dikkat çekici olduğunu herhalde söylemekte fayda var değil mi? Çok da tabii Türkiye'nin lehine bir pozisyonda değil orada Rusya'nın varlığı. Ama bir reklam geldi. Bir cümle söylemek ister misiniz reklama gitmeden?
0: Bu kadar fazla rekabetin olduğu yerde hangi ülke hangi koridoru destekliyor? Bu çok önemli. Bu pozisyon çok önemli. Bununla ilgili olarak da Avrupa Birliği 1 Aralık 2025 tarihi itibariyle hemen 2 gün öncesinde Türkistan'da yapılan bir zirve sonrasında ayağının tozuyla gelmişti. Ben de o toplantıdaydım. Resmi olarak orta koridoru Avrupa Birliği'nin desteklediğini ilan etti. Bu ne demek? Çok ciddi anlamda Avrupa Birliği'nin pozisyonunu netleştirdiği anlamına geliyor. Özellikle İsrail'le ilgili Gazze süreci sonrasında daha da iplerin geridiğini
2: herkes
0: düşünecek olursak.
2: Herkes birbirinin koridorlarını bypasslamaya çalışıyor.
0: Evet, yani şu anda evet. Trump'ın da

0: Zengezur diye adlandıran koridor ismi vermesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu noktada Türkistan'la Avrupa'yı birbirine bağlayan bu hatla ilgili daha olumlu bir görüşe sahip olduğunu bize gösteriyor.
1: İki küçük ekleme yapıp hemen reklama çıkalım. Bir, bu hafta Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı stratejik bir bilgi, Ermenistan'la bir süreden beri kara koridoru üzerinden yapılması muhtemel ticaretin ticarette mutabakata varıldığı ve bu noktada da varılan mutabakat çerçevesinde Ermenistan'ın da belki bu ticaret koridorlarına dahil olabileceği bir hikaye. Dolayısıyla bunu da şu anda konuştuğumuz ticaret koridorları arasındaki rekabet oyunun içerisine eklemek lazım. Bir de unutulmasın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kalan limanlarına inen bir güney-kuzey koridoru Pakistan bypass edilerek Hindistan'la deniz yolu üzerinden bir irtibat söz konusu. Yani Hindistan'la İran'ın güneydoğusundaki limanlar arasında deniz bağlantısı, İran toprağına geldikten sonra da Hazar Denizi'ne kadar çıkan bir kara koridoru, Hazar Denizi'nden sonra tekrar kara koridoru.
0: Peki, şimdi reklam arası, ardından Nasuhi Güngör'e Ankara'da tabii bu yasayla ilgili tam olarak ne değişecek, ne olacak onu sorup devam etmek istiyorum. Önce reklamlar.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Sinema dünyasına dair her şey TT Sinema'da. Vizyondaki filmlerin kritiği, dijital platformlarda öne çıkanların eleştirisi, Kill Bill Mevzunun Tamamı filmi beyaz perdede nasıl karşılandı ve Jude Law'ın izlenmesi gereken en iyi 5 performansı. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla TT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Doğu Akdeniz'i ve Ege'yi konuşuyoruz. Şimdi yeni bir Türkiye'nin mavi vatan doktrininde bir yasal düzenleme, bir değişiklik söz konusu olacak. Onun üzerine konuştuk. Ayrıca İsrail ve Yunanistan burada ne yapmaya çalışıyor diye Güney Kıbrıs üzerinden. Ben Nasuhi Güngör'e hemen dönmek istiyorum. Nasuhi, bu yasal çerçeve ne getirecek? Yani o net mi şu anda? Hangi aşamada? Mesela Yunanistan diyor ki 152 adayı kapsama alacak Türkiye yeni deniz yasasıyla diyor. Biz Avrupa Birliği'ndeki bütün adımlarda Türkiye'yi engelleyeceğiz, karşısında olacağız diye haberler yapıyor.
1: Zaten engelliyorlar.
0: Evet, doğru.
4: Evet. Evet hocam, doğru da engelliyor. Ya bu AK Parti tarafından hazırlanan, hani mavi vatan yasası olarak söylüyoruz ama deniz yetki alanları yasası başlığı.
0: Evet.
4: Bu taslak aşağı yukarı tamamlanmış durumda. Neden aşağı yukarı diyorum? Daha sonrasında Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacak ve çok hızlıca yasalaşma sürecine girecek. Ya burada hem dışişleri tarafından, yani Dışişleri Bakanlığı, hem dışişleri bürokrasi tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın bu dış politika çalışan kurulundan da önemli ölçüde görüş alındı ve bir noktaya gelindi. Şimdi tabii ki o benim uzmanlık alanım değil ama yasal süreçle ilgili söylemiş olayım. Yani bu bir kere çok hızlı gerçekleşecek. Yani coğrafyadaki hareketlilik, daha doğrusu bölgede ve küresel ölçekteki hareketlilik o kadar büyük ve Doğu Akdeniz ve Ege bu taraftaki halklarımızla ilgili hususlar artık o kadar kritik hale geldi ki bir an önce bu düzenleme yapılacak. Bir hedefi var tabii. Yani belli düzenlemelerin dağınıklığı var mevzuatta, bunların bir kısmını. Bunların o dağınıklıkları, kanunlarda boşluk bulunan kısımları da birleştiren bir yanı olacak. Yani biz zaman zaman bu tür yasaları, yönetmelikleri altındakileri yaparken belli dağınıklıklara uğrayabiliyoruz Serap. Yani zaman geçiyor, alan genişliyor veya daralıyor, bunlarla ilgili bir şey. Fakat Türkiye'nin tabii çok yakından takip ettiği kısmı da şu, bu sadece Atina'da değil, aynı zamanda Tel Aviv'de de kıyamet koparmış durumda. Yani böyle bir şey var. O da çok yakından izleniyor. Çünkü burada ilginç denklemler oluştu değil mi yakın tarihte? Mısır bir yerdeydi, şimdi tam olarak orada değil. Fakat Mısır, eğer birazdan konuşacaksak, mesela Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan hattındaki birliktelikte de öteki 3 aktör kadar istekli ya da yakın durmuyor. Yani orada da hala kendince belli kararsızlıkları
0: neden
4: var.
0: Neden sence? Fakat kısacık bir yorum yaparsan ona, hani vakit kalmaz filan. Niye istekli değil çok?

0: Peki. Ya bunun tabii Süveyş tarafıyla aşağıdaki çıkarlarıyla ilgili bir yanı da var. Bir de Mısır Türkiye ilişkileri hakikaten hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti hem ortak yapılan tatbikatlarla birlikte bir noktaya geldi ama ya Mısır mesela Arap dünyasında Suudi Arabistan'ın öncülüğünde bu işin böyle bir Araplar arasındaki belli rekabet düzeylerini de dikkate almak gerekiyor. Böyle bir şeye hani peşinen girme noktasında değil. Mesela İran Savaşı ile ilgili ateşkes meselesinde Pakistan ön planda, Türkiye ve Suudi Arabistan o arka kapı diplomasisinde, Mısır da kısmi olarak yine yer aldı. Aynı şekilde durdu. Onu hani belki o ittifakı konuşabilirsek orada bir anlatma istiyordum ama Mısır bir tık geride duruyor. Anlamadığım bir tek şey var bu konuda. Gerçekten bunu tartışmak da lazım. Ya Güney Kıbrıs, yani Rumlar ve Yunanlar, aslında bunu gayet net söyleyeyim. Yani İsrail değil, Yahudi karşıtlığı konusunda çok ileride bir topluluktur. Yani bu dünyada literatür haline falan gelmiş bir meseledir. Bu yakınlaşma nasıl şekilleniyor? Hani arka planda nasıl bir akıl işliyor? Belki ona çok ciddi olarak bakmak lazım. Yani ben hala Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail hattındaki bu birlikteliğin öyle çok kolay işleyebilecek bir birliktelik olmadığını düşünüyorum. Yani onunla ilgili düşüncemi de belirtmiş olayım. Diğer yandan kıymetli hocam, Filiz hocam konuşurken bir iki cümle hani buradan katkı sağladım kendimce ama Suriye ile ilgili Türkiye'nin kazandığı o birliktelik, Suriye'nin inşası, bir model haline gelmesi, aynı zamanda Suriye-Lübnan hattında Türkiye'nin etkinliği, Lübnan'ın yeniden yapılandırılıyor olması, az önce verdiğimiz 45 günlük ateşkes hikayesi, bütün bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kuracağı dengelere yeni katkılar, yeni açılımlar getireceğini de gösteriyor. Yani Türkiye belki çok gündemimizde değil, tartışmıyoruz ama Lübnan'ın yeniden inşasını, yeniden bir yönetime kavuşma sürecini hem çok yakından takip ediyor hem de orada aktif olarak da yer alacak. Üstelik Suriye ile birlikte yer alacak. Yani bu turda bunları aktarmış olayım. Ha, Lübnan'daki hikayenin zorlukları var mı? Evet, zorlukları var. Mesela Lübnan'daki Hizbullah gerçeği buna Amerikan Büyükelçisi Tom Barak da işaret etti. Öyle kolay kolay Hizbullah'ı sistemden çekmek mümkün değil diye. Hizbullah sistemden bir çekilir, Lübnan içinde başka bir entegrasyon mu olur? Bir ordu entegrasyonundan bahsetmiyorum. Bunun için ortada bir Lübnan ordusunun olması lazım. Henüz öyle bir ordu yok. Dolayısıyla Lübnan'ın şu anda pratikteki tek askeri gücü Hizbullah maalesef. Yani maalesef diyorum, o gerginliğin faturasını yıllardır Lübnan ödüyor. Böyle de bir tablo var. O nedenle bu Mavi Vatan Kanunu'nun bu kadar hızlı şekillenmesi, hemen bayramdan, Kurban Bayramı'ndan sonra da yasalaşma sürecine doğru gitmesini, Atina'da olduğu kadar Tel Aviv'de de kıyamet kopardığını da altını bir kez daha çizmiş olayım.
1: Ben şunu merak ediyorum, şu an taslak aşamasında ama mesela bu adaların statüsü konusunda bir değişiklik yaratacak mı? Çünkü Yunanistan 6 milyon 12 mile çıkarabileceğini söylüyor. Ya benim bilgim bu yönde. Umarım yanlış bir bilgi vermem.
2: Zaten
1: sizden de öğrenmek istiyorum. Çıkardılar ama Türkiye diyor ki bu
2: Kasus
1: uluslararası deniz hukukuna uygun
2: savaş
1: değil.
2: Nedeni sayarız.
1: Savaş nedeni sayarız diyor. Ama bu karşılıklı bunu tam olarak netleştiren bir anlaşma da yok. O yüzden de burada bir suistimalleri var Yunanistan'ın. Özellikle zaten adalarda adaları silahlandıramaz ama silahlandırıyor açık açık. Gövde gösterisi de yapıyorlar. Hatta birçok böyle Yunanistan'ın hakim olmadığı kayalıklarda küçük adacıklara da işte bayrak dikiyor. Oraya bir kulübe yapıyor. Burası benim diyor vesaire. Şimdi bununla ilgili durumu değiştirecek bir hamle mi atacak Türkiye
0: burada,
1: bu yasayla, ne olacak?
0: Evet. Bütün taslağa hakim değil. Taslak dedim ya, hemen hemen tamamlanmış durumda ve AK Parti Grup Başkan Vekillerinden bir tanesi bunu aktif olarak takip ediyor ve o yasal sürecin, hani komisyon artı yasalaşma süreci hızlandırılıyor ama şöyle bir şey var. Bir kere uluslararası deniz hukuku normlarıyla Türkiye'deki hukuk düzenlemeleri karşılaştırmalar olarak ele alınacak. Bu bir gri alan diye tarif edilen belirsiz alanlar ortadan kaldırılacak. İki, Yunanistan'ın bu konuda gayet arsızca yaptığı o suistimalleri de engelleyecek bir zemin oluşacak, hukuki zemin. Bu yalnız tabii yasalaştıktan sonra da çok tartışılacaktır. Hatta Yunanistan tarafı bunu uluslararası platformlara taşıyacağını, Avrupa Birliği'ne taşıyacağını, asla kabul etmeyeceğini daha taslağın tamamını görmeden söylemiş durumda. Bakalım çıktığında neler söyleyecek.
1: Hocam sizi böyle davet edeyim. Bir grafiğimi, yani sadece en azından coğrafyayı da görelim ve önünde konuşalım diye. Bu aslında epey eskiye dayanan bir konu. Çok uzun bir geçmişi var hem Kıbrıs konusunun hem Ege Adaları'nın. Ama 2010 yılından sonra daha da bu konu gündemimize geldi. Çünkü bu doğalgaz sondajları vesaire, oradaki ihlaller üzerine. Ve Türkiye diyor ki ben kendi payımı almak istiyorum burada. Zaten ona da bir yanaşmayan bir karşı blok var. Şimdi bu deniz milleriyle ilgili böyle bir yasal düzenleme Türkiye'ye ne getirir? Özellikle bu adacıklar, işte kayalıklar vesaire konusunda bize bir durumu da anlatarak değerlendirir misiniz?
2: Nasuh Bey'in tespitlerine katkı anlamında bazı noktaları paylaşayım.
1: Tamam.
2: Niye mesela Mısır çekingen davranıyor? Mısır şu anda Uluslararası Para Fonu'ndan ciddi manada kredi kullanan ülkelerden bir tanesi. Gerçi Uluslararası Para Fonu'nun adım adı kaldı mı diye insan düşünebilir ama
1: dönüp
2: hala Pakistan, Mısır gibi bazı ülkeler makul sayılabilecek. Yani çok büyük değil ama onlar açısından önemli sayılabilecek kredi kullanıyorlar. O nedenle Mısır Uluslararası Para Fonu dahil Batı finans kurumlarından kullanmakta olduğu ya da çok taraflı bu tür kurumlardan kullanmakta olduğu kredilere biraz ihtiyaç duyduğundan dolayı Mısır'ın bu konuda yani böyle çok daha Pakistan yani Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar birlikteliğine çok fazla ne diyelim derç olması çok şu anda mümkün gözükmüyor. Yani orada bir Amerikan etkisi var. Şimdi çok kıymetli konuklarımız Nasuh Bey Ankara'da. Yani biz bütün bu İran Savaşı ve bu kargaşa içerisinde birkaç tane zaten unutmadığımız konuyu konuşamaz hale geldik. Birincisi Trump'ın ikinci kez başkan seçildiğinde Elon Musk başta olmak üzere Washington'daki bazı önemli figürlerin özellikle de MAGA hareketinin evangelistlere yönelik olarak gerçekleştirmeyi arzu ettiği temizlik operasyonunun sekteye uğraması. Yani Trump ister Epstein skandalı tehdidiyle ister farklı gerekçelerden damadı Kushner artık ne ise burada birinci problem bir kere evangelistlerin Türkiye aleyhine bu coğrafyada Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Siyonist İsrail'i birbirine yakınlaştıran stratejisini eğer Trump Elon Musk'a daha ilk başta o görevi verdiğinde orada evangelistlerle ilgili büyük temizlik olsaydı bürokrasiden ve siyasetten bugün belki başka şeyleri konuşuyor olabilirdik.
1: Ya bu o yüzden, buradaki durum değiştirdi denklem
2: tabii,
1: mi?
2: Şimdi dolayısıyla burada dikkat ederseniz Türkiye'nin stratejik hamleleri ki bu stratejik hamlelerden bir tanesi yine çok kıymetli konuklarımız ve Nasuh Bey de belki değerlendirmek isteyeceklerdir. Eylül ayında kuvvetle muhtemel Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun açılışı ile ilgili olacak. Stratejik adımımız mesela.
1: Evet.
2: Yani biz dolayısıyla Yunanistan'a şunu söylüyoruz. Ya arkadaş Allah aşkına şu evangelistlerle bu manyak siyonistlerin hepsi manyak da. Yani bunların lütfen aklına uyma. Gel bak biz burada şu Adalar Denizi'ni ikimizin arasında bir barış denizine kavuşturalım. Bu birinci konu. İkinci konu biraz daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına atıfta bulunmak istiyorum. Şöyle ki,
1: tabii.
2: Şimdi kısa bir süre öncesine kadar Türkiye dahil dünyadaki birçok ülke için açıkçası söylemek gerekirse nasıl diyeyim offshore yani kara değil deniz üzerinde rüzgar santralleri yapmak zor işti. Hele Ege biraz daha zordu. Fakat bu arada da Ege dünyada rüzgar ve hava koridoru açısından rüzgar enerjisi için hani bulunmaz nimet bir coğrafya. Son dönemde de iklim değişikliği nedeniyle de fırtına düzeyinde sürekli rüzgar esen bir yere dönüştü. Eskiden bu kadar değildi. Türkiye'nin denizcilerine sorarsınız derler ki biz Ege'de öyle fırtınalar yaşamışızdır ki bunu Atlantik Okyanusu'yla Pasifik Okyanusu'nda yaşamamışızdır. O kadar ciddi rüzgar gücü olan bir yer. Şimdi burada biz bu 6 mil hamlesini yaptığımız zaman Sayın Bakanımız zannedersem ya bu hafta başında ya da geçen haftanın sonuna doğru bir açıklama yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Dedi ki biz çok hızlı bir şekilde offshore yani denizin üzerinde rüzgar santralleri işine hızla giriyoruz.
1: Bu da şimdi tabii bunu Ege'de bazı adımlar atılacağını
2: tabii,
1: söylüyor
2: şimdi
1: yani.
2: Siz burada Türkiye olarak 6 deniz mili şeyini yaptığınız zaman burada şu görmüş olduğunuz pembe alanın bütününde bu kıyılarda ne yapmış oluyorsunuz? Türkiye'nin kendi karasularında çok ciddi geleceğe dönük olarak bir rüzgar enerjisi hamlesi yapmış oluyorsunuz. Yunanistan'a kalırsanız da yani çok hakikaten komik bir yerde yapıyorsunuz. Yani utanmasalar Antalya'dan çıkmamıza izin vermeyecekleri bir anlayışla bir şey.

0: şeyler yapmaya çalışıyorlar.
1: Hocam bu konuda yani bu adaların silahlandırılması, işte Yunanistan'ın oradaki suistimalleri konusunda Türkiye daha erken adım atmalıydı eleştirileri var. Bu konuda daha farklı. Ne diyorsunuz buna?
0: Ya her şey söylenebilir ama şimdi biraz evvel hatırlarsanız reklam arasında da aramızda dertleştik.
1: Evet.
0: Şimdi neticede yani bu hani şimdi evangelistleri daha şimdilerde konuşuyoruz. Ama esasen bu neokonlar dediğimiz, yani bu son derece tehlikeli emelleri olan Amerika'daki bu yeni muhafazakar anlayış, ki bunların içerisinde evangelistler ağırlıklı bir grup. Bu arkadaşlar 1960'ların sonlarından beri aslında Amerikan siyasetine de sızmış garip bir ekip, tehlikeli bir ekip. Şimdi bunların NATO içerisinde bir Gladio operasyonu olarak en ciddi manada organize ettikleri yapılardan bir tanesi FETÖ terör örgütü. 1950'lerden itibaren Türkiye'ye adım adım sızdırdıkları, 60'lardan itibaren Türkiye'deki sivil ve askeri bürokrasinin ve siyasetin içerisine bu söz konusu çok stratejik şekilde yetiştirilmiş olan bu FETÖ'cüleri ekledikleri. Şimdi mesela yani vatan, millet ve Türkiye'nin temel beklentileri konusunda yani vatanseverlikleri tartışılmaz sivil ve askeri bürokratlarla, dış işlerindeki vatansever bürokratlarla, Genelkurmay'da ve Türk donanmasındaki işte askeri temsilcilerimizle konuşuyoruz. Diyorlar ki arkadaş, 1990'ların sonlarından itibaren bugün söz konusu meclise gelmekte olan bu tarihi önemdeki yasa ve Mavi Vatan'la ilgili bütün atılımlarda şimdi anlıyoruz ki FETÖ'cüler 90'ların sonlarından itibaren yapılan her toplantıda bunun Türkiye için mümkün olmadığını, Türkiye'nin uluslararası hukuka asla karşı gelemeyeceği anlamında müthiş bir beyin yıkama faaliyeti
1: yani
0: içinde
1: vermiş. Yani Ege'de Türkiye'nin hamle yapmasının önüne geçilmiş.
0: Aynen öyle.
1: Bazı gerekçeler
0: yani
1: sunarak.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani eğer İlker Başbuğ Paşa dahil olmak üzere Türkiye'nin vatansever sivil ve askeri bürokratları Kıbrıs konusunda hamlede bulunmasalardı, Sayın Cumhurbaşkanımız orada tarihi bir liderlik ortaya koyarak, Sayın Rauf Denktaş'ı tekrar kucaklayarak ve Kuzey Kıbrıs'la ilgili olarak müthiş bir liderlik ortaya koymasaydı, bu FETÖ'cüler bize 2000'li yılların başlarında Kıbrıs'ı da kaybettirmişlerdi. Yani o boyutuyla bakıldığında, hani geriye sardığınızda Türkiye niçin gecikti dediğinizde, şimdi işte biliyorsunuz Türkiye'nin insansız hava araçları ile ilgili atılımında bugün dinliyoruz. Selçuk Bayraktar Bey'den işte anlatıyor, diyor ki ya bizi bu konuda çaba sarf ettiğimiz dönemde askeriyede en fazla aleyhimize çalışan, bizi engellemeye çalışan bütün herkes FETÖ'cü çıktı diyorlar. Yani bu böyle bir uzun bir hikaye.
1: Önemli bir şey, bir konu açtınız. O yüzden burada, bu arada son yarım saate girdiğimiz için diğer konuklarımın görüşlerini de almak istiyorum sizi burada tutarak. Mete Bey, ne diyorsunuz? Yani hem yani bu konuyu tabii soracağım size, ama bir de bu FETÖ etkisini, tüm bu Ege'deki gelişmelere ilişkin.
2: Yani hem hocam hem Sayın Büyükelçinin de söylediği gibi biz bu romantik söylemden artık hukuki mütesebbak sürecine geçtik. Burada zaten Türkiye bir hukuk metni üzerinden artık konuşalım diyor. Yani burada bir gri alan yok. Burada bu adaların egemenliğinin devri sırasında silahsızlanma şartının Yunanistan tarafından defalarca ihlal edildiğini görüyoruz. Artık bundan sonra Milli Güvenlik Kurulu'ndan yasalaşırsa, Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararlarda bu silahlandırılmış adaların artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yönelik bir tehdit olduğu belgelere geçip, uluslararası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler gibi, UNESCO gibi diğer uluslararası kuruluşlara kayıt ettirilecek.
1: Yapılmadı mı bugüne kadar? Çünkü pek çok kez itiraz edildi, yapılmadı. Ya da gündeme getirildi ama yani resmi yasa, bir başvuru olarak yapılmadı mı?
2: Birçok Dışişleri Bakanlığımızın, birçok bakanlığı...
3: Şöyle bir katkı sağlayabilir miyim?
1: Tabii.
3: Mete Bey. Çok teşekkürler Mete Bey, sağ olun. Ya şu anda bir hukuki doktrin haline getirilmeye çalışıyor. Evet. Mete Bey'in söylediği husus çok önemli. Hani ben dedim ya, mevzuatta eksiklikler. Ya biz iyi yasa yapamıyoruz, yani öyle bir sorunumuz var maalesef. Bu sefer derli toplu ve bunu iç hukukta bir doktrin haline getirmek, aynı zamanda bir milli güvenlik zeminde taşımak olacak ki Mete Bey ifade etti. Ben de öyle tanımlamış oldum.
2: Ben de Nasuh Bey'den devam edeyim. Burada şunu demek istiyorum. Önümüzdeki dönem, örneğin

0: gücünü giderek arttırdığını, bunun şu anda hemen durdurulması gerektiğine dair Batı ülkelerinde, bazı Batı ülkelerinde diyelim, raporlar yazılmaya başlandı. Ve bunun içinde kademeli olarak bir vites yükseltme görüyorum ben. Bu onların kafasındaki, bu işte biraz önce Mete Bey de bahsetti, işte Somali ile ilgili Türkiye'nin hamlesi, Afrika'da giderek artan gücümüz. Macron söyledi, biz 25 yıl önce Afrika'daki gücümüzü kaybettik. Ne zaman Türkiye oraya geldi? Biz evet. Afrika'daki gücümüzü kaybettik dedi. Açık açık ilan etti. Şimdi evet, böyle bir ayrışma var. Ve ben bu ayrışmayı Donald Trump iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra Batı başkentlerinde katıldığım konferanslarda net bir şekilde gözlemleme imkanı buldum. Trump iktidara gelmeden önce 2024 yılı başlamadan önce katıldığım toplantılarda herkes Türkiye ile ilişki kurulması ile ilgili çok farklı negatif görüşler beyan ederken, orada kendi hükümetlerine şu an bile çok geç kaldıklarını söyleyen isimler varken, bir yıl sonra Trump iktidara geldikten sonra aynı isimlerle tekrar toplantıya katıldığımda gerçek anlamda 180 derece bir dönüş gördüm. Bu net bir şekilde Batı pragmatizmidir. Bir ahlaki duruş değildir, asla değildir. Şu anda ihtiyaçları olduğu için tamamen pragmatik ve tamamen ihtiyaçları olduğu alan kadar bir mevzi açma hamlesi
1: sadece
0: var.
1: Sadece güvenlik ihtiyacını karşılayacak kadar.
0: Sadece güvenlik mi, emin değilim, çünkü göç meselesinde de aynı pragmatizmi biz gördük. Göç hamlesinde de Türkiye'ye yönelik söylemlerde biz bir yumuşama gördük. Süreci Türkiye'de kalmaları için bir sürecin yürütüldüğünü gördük.
1: En son o dönemde yapılan anlaşmaları, onun öncesindeki tavrımı kastediyorsun, sonrasını,
0: evet, yani
1: yakın dönemde.
0: Sadece güvenlik kaygısı değil. Yani bu işin farklı boyutları var. Hı hı. Kendi çıkarlarına uygun olan her alanda çok daha farklı bir görüntü sergilerlerken, Türkiye'nin özellikle mesela terörizmle mücadelede Türkiye yıllardır belli taleplerde bulundu, hiçbir karşılık alamadı. Ama ne zaman ki Madrid'de, Londra'da bombalar patlamaya başladı, biz bir anda terörizmle ilgili mevzuların da bu platformlarda gündeme geldiğini gördük. Evet. Şu anda da en son yakın dönemde Baltık Denizi'nde bir askeri tatbikatta öyle manşetler gördük ki biz Almanya'da, ki Almanya net anlamda Trump öncesinde Türkiye ile ilişki kurulmasını, stratejik ilişki kurulmasını reddeden ülkelerden bir tanesiydi. Danışmanlık yapan isim bunu bizzat kendisi söyledi. Hemen bizim ilişki kurmamız dediğimde hiçbir şekilde bunu gündeme bile getirmemem gerektiği cümlesini ben duydum demişti. Orada atılan manşetler Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğu, neler yapabileceğinin böyle büyük puntolarla yazıldığı bir noktaya geldi. Ama ne zaman ki bu işte bahsettiğimiz Türkiye'nin kendi bölgesinde ve giderek genişleyen bir hinterlandta sosyal, ekonomik ve askeri bir güç haline gelmesinin belli ülkelerin çıkarları bağlamında durdurulması gereken bir hamle olduğu başlığı atılıyor.
1: Peki bu şu an konuşulan, bu hala konuşuluyor tabii, Avrupa'nın güvenliği konusunda Türkiye'nin üstlenebileceği rol. O zaman onda bazı duraklamaları mı getirir?
0: Ayrışma
1: böyle
0: olur.
1: Böyle bir endişe varsa ve bu durdurulmak isteniyorsa bazı ülkeler tarafından, orada bir değişiklik olur mu, yansır mı oraya?
0: Bunu net bir şekilde Avrupa'da tek bir bakış olmadığını söylemek gerekiyor. Von der Leyen gibi isimlerin de döneminin 2028-2029 itibariyle biteceğini bilmek gerekiyor.
2: Yani belki daha erken bile ayrılması istenebilir.
0: Şimdi burada kritik olan nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin bu noktada süreçle ilgili bu atacağı adımlar, şu hamle aynı deniz etki alanlarının belirlenip Birleşmiş Milletler'e bildirilmesi hamlesinde olduğu gibi. Şu anda bir haber düştü. Yunanistan Avrupa Birliği

0: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki balıkçılık faaliyetleriyle ilgili bir hamle yapması
1: kalbinde mi olmuş?
0: talebiyle Avrupa Birliği'nden sürece müdahil olmasını istemiş. İşte bu hamle, bunun yasalaşması hamlesi aynı deniz etki alanlarının imzalanmasıyla beraber o projede çok ciddi bir yere düşüş olması gibi bir etki yaratacak. Yani bunun orta ve uzun vadede jeopolitik etkilerini çok uzun yıllar bu ülkeler konuşacaklar ve yine tesadüf değil. Tam olarak İran'la ilgili süreç başladıktan sonra bu dile getirilmeye başlamıştı. Fransa'nın elinde bulundurduğu nükleer başlıkları nükleer sahibi olmayan Avrupa ülkeleriyle paylaşma
1: Evet,
0: kararı aldığı
1: doğru.
0: söylenmişti ve bunların iki
1: Yunanistan mı?
0: Almanya ve Yunanistan olduğu söylenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'a yapılan ziyaret ve
1: Ona
0: orada
1: ilişkin
0: imzalanan
1: diyorsun.
0: stratejik işbirliği anlaşmasının Fransa'nın Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de rakip olarak görmesi ve bu Türk hilali, Türk kalkanını kırmak isteyen ülkelerin bir tanesi olduğu gerçeğiyle
1: O
0: değerlendirilmesi
1: zaman
0: gerekiyor.
1: bu değişen bakış ya da strateji üzerine zaten Türkiye'nin de, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i yani Yunanistan'ı ziyaret etti. Bu Ege'de tırmanan gerilim sonra düştü. Yapıcı adımlar atıldı. İşte adalarda günlük vize vesaire vesaire. O zaman Türkiye de bu konudaki tutumunu değiştirdi diyebilir miyiz bu hamleyle?
0: Türkiye her zaman bu işin hukuk zemini bağlamında uluslararası hukuka bağlı olarak adımlar atılması gerektiğini her zaman söylemişti. O pozisyon
1: Evet.
0: her zaman netti. Netti ve yine Yunanistan'la ilişkilerde de her konuda aynı yöne bakmıyoruz. Uzlaşılabilecek yerler var ama Türkiye'nin, tırnak içinde kullanıyorum, kırmızı çizgileri var mı? Var ve bu kırmızı çizgiler sadece hukuk, uluslararası hukuk
1: Geliyor mu hocam?
0: zemininde Türkiye tarafından dile getirildi. Bundan sonra da.
1: Ankara'ya döneceğim hocam. Çok az vaktimiz kaldı.
2: Nasuh
1: Kısacık
2: Bey'e
1: ne
2: de
1: olur.
2: sormak isterim. Değerli konuklarıma da. Yani şimdi trajikomik olarak şuna gülüyorum. Ya senin Fransa olarak Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Lübnan'da neyin kaldı kardeşim? Ne kaldı? Hani Fransa'nın burada böyle anormal askeri üsleri olur da, on binlerce askeri olur da, efendime söyleyeyim binlerce gemisi olur da, bilmem ne olur da, bir iddiası olur da. Ya arkadaş bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından tamamıyla böyle affedersiniz ceketinizin tepesinden çekilerek atıldığınız bir coğrafyada Türkiye ne rakibi? Sen rakip olacak bir pozisyonda değilsin ki. Neredesin Fransa olarak?
0: İşte Attali'nin
2: Fransızca
0: Macron'un
2: konuşan bile yok.
0: arkasındaki isim olduğunu bilmek gerekiyor bu noktada.
1: Neyi
0: Attali,
1: pardon?
0: Macron'un arkasındaki ona sufle veren,
1: Kim
0: burada
1: o?
0: pozisyon danışmanlarından bir tanesi ve çok uzun yıllar boyunca Fransa'nın
3: Jacques
0: Akdeniz'de
3: Attali. Evet.
0: bir güç olması gerektiğini savunan isimlerin başında geliyor. Dolayısıyla
2: Atali kardeşlerden bir tanesi mi?
0: onu bilmiyorum ama çok uzun yıllar bu yönde çalışmaları var. Ancak burada dikkat edilmesi gereken mevzu hangi ülkelere nükleer başlık vermeyi tasarladığı çok önemli. Çünkü bir tanesi Almanya, İki Dünya Savaşı'nın müsebbibi olarak Almanya problemi
1: Diğeri
0: denir
1: de
0: tarihte.
1: Yunanistan mı
0: Diğeri de
1: yoksa öyle
0: Yunanistan.
1: yorum kesin olarak
0: Evet,
1: Yunanistan.
0: Yunanistan.
1: Peki.
0: Bunu Fransa açık açık söyledi ve bununla ilgili ilk ziyaretinde Yunanistan'a yapılacağı söylenmişti. O ziyaret gerçekleşti. Bir stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Bunu şununla beraber okumak gerekiyor. Trump'ın iktidarıyla beraber Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de değişti. Biden iktidarıyla Yunanistan
1: Tabii
0: çok
1: sürekli
0: yakındı.
1: işler
0: Şu
1: kur.
0: anda
1: Evet, şu
0: Trump
1: an.
0: Amerika Trump Amerikası Türkiye ile yakın ilişkiler kurmayı önceleyen bir anlayışa sahip. Tamamen çıkarları doğrultusunda
1: Evet,
0: tabii ki.
1: Biden döneminde o tırmanışı çok konuştuk. Bütün üslerin Ege
0: Dede
1: Adaları'nda da
0: Ağaç,
1: Yunanistan Yunanistan'da da kurulması üzerine. Sen ne dersin Nasuhi geldiğimiz yerden ortaya çıkan bu tabloya?
3: Evet, süremizi tamamlamak üzereyiz galiba. Ben
0: Evet.
3: kıymetli hocamın, Filiz hocamın söylediğini bir böyle izin olursa bir pas gibi kabul edeyim Attali konusunu. Jacques Attali sadece Fransa'da değil, dünya çapında önemli bir entelektüel. Cezayirli bir Yahudi ailenin çocuğu, bunu da bir altını çizelim. Ve Macron'un gerçekten hamurkârı desek yeridir. Yani doğru ifade öyle olabilir. Yani akıl hocasından da belki öte bir şey. Evliliğine kadar birçok şeyi belirleyen bir isim. Hatta Macron'a atfedilen, ki Macron söyledi ama NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözünün ondan önce söyleyeni yine Attali'dir. Şimdi bunlara bakarken bir taraftan Almanya'ya da bakmak lazım. Daha önce herhalde senin yayındaydı bu Ursula hanımefendinin diyelim.

0: söyledikleri o Türkiye
1: Evet,
0: ile ilgili
1: konuşmuş.
0: işte o Türkiye'nin etkinliği Çin, Rusya vesaire gibi. Ben orada kendisini hani Brüksel diye tabii ki bir yer var, Avrupa Birliği diye bir birlik var ama onun o hani Merkel'in kabinesinde 15 yıl yer almış bir Alman olarak gördüm ve hala da öyle görüyorum. O öfkesi, o tepkisi, Balkanlara yönelik olan ilgisi hem Almanya'nın hem kendisinin. Orada Türkiye ile olan rekabetleri. Kerem hocam, sevgili Büyükelçim FETÖ'yü hatırlattı. FETÖ'nün kalan artıkları Balkanlarda Almanya ile çok ciddi bir işbirliği içindeler ve Türkiye'ye karşı işbirliği
1: Maalesef.
0: içindeler. Şimdi dolayısıyla acaba senin sorduğun sorunun cevabı nerede bulunabilir? Yani Avrupa Birliği evet güvenlik mimarisi açısından bir takım ihtiyaçlara sahip. Çok büyük ihtiyaçlar bunlar. Öyle 150 milyar euro ile falan da tanımlanabilecek ihtiyaçlar değil. Sadece Almanya'nınki bile bundan çok daha fazladır. Ama bu Avrupa Birliği'nin bu güvenlik mimarisinde Türkiye'den satın almalar, ciddi ittifaklar, işbirliği yapacağı anlamına geliyor mu? Burası çok kırılgan bence. Yani oraya öyle bir bakmak lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu kıta Avrupa'sının esasen iki dev ülkesinin Türkiye ile kendi kafalarında bir kısmı gerçek, bir kısmı icat ettikleri bir sürü rekabetleri var. Doğu Akdeniz, Büyükelçim sordu. O kadar haklı bir soru ki. Bu sömürge döneminden kalma bir takım alışkanlıklar. Efendim ben manda yönetiminde burada yer aldım, Fransa işte şu kadar süreyle. Bugünkü o Suriye'nin paramparça hani bir türlü toparlanamayan halinin de mucididir Fransızlar. Öyle gittikleri yere bir birlik bütünlük götürmemişlerdir. Cezayir'e katliam götürmüşlerdir. Başka yerlerde utanç verici işler yapmışlardır. Almanya'nın sicili zaten belli. Burada öyle çok hani Türkiye ile Avrupa arasında yeni kolayca bir yakınlaşma ben öngöremiyorum doğrusu. Fakat Türkiye bulunduğu alanda yine sevgili hocam, Filiz hocam çok güzel, bana sorarsanız heyecan verici de bir çerçeve çizdi Türkiye'nin etkinliği açısından. Ya mesela geçen Eylül'de, 2025 Eylül'ünde Türkiye, Suriye ve Ürdün Amman'da Hicaz Demiryolu'nu yeniden onarıp aktif hale getirmek için bir toplantı yaptı. Yani konuşuyoruz yani kalkınma yolu vesaire, bunların her biri çok kıymetli. Bu arada Türkiye'nin terörsüz Türkiye dediği hikayenin sadece bir terör örgütüyle mücadele etmek değil, kalkınma yolu benzeri alanlardaki güvenliği Irak ve hemen yanı başındaki Suriye ile birlikte sağlamayı da hedeflediğini, o kalkınma yolunu gerçekleştirebildiği takdirde onun gerçekten dünyada çok ciddi bir alternatif oluşturabileceğini öngörmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence Türkiye bu denklemde çok ciddi bir rol oynayacak. Yani burada Türkiye'nin ciddi avantajları var. Tabii ki dezavantajlarımızı söyleyeyim. Ekonomideki kırılganlığımız, kendi iç siyasi dengelerimizde sıkça yaşadığımız o istikrarsızlıklar ve çekişmeler, bunlar Türkiye'nin zaafları. Bunu sadece ben söylemiyorum. Türkiye'ye dair soğukkanlı bütün değerlendirmelerin merkezinde bu iki başlık yer alıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani toplumsal dengenizi, gelir dağılımınızı yerli yerine oturtamadığınız bir yerde büyük tezlerin peşinde koşarken yorulabilirsiniz. Toplum yorulabilir. Bugün Çin'i çok konuştuk ya, savaş
1: Doğru.
0: sanatının eşsiz üstadının söylediği bir şey var. Toplumun önüne uzak hedefler koyarsanız erişilemezlik insanları, toplumu yorar. Şimdi toplumu yormamak, toplumu belli hedefler etrafında birleştirebilmek. Türkiye savunma sanayinde büyük hamleler yaptı. Doğru. Türkiye herhangi bir din ya da mezhebi merkeze almayan bir yönetim tarzına sahip. Bu muazzam bir avantaj. Kendi içinde zaman zaman bu konuda ufak sıkıntılar yaşasa da bölgedeki ülkelerle karşılaştırdığımızda o mezhep kavgalarının, kanlı kavgaların, din kavgalarının ülkelerin ne hale getirdiği ortada. Türkiye bir NATO üyesi, önemli. Batı'ya açık bir ülke, önemli. Bu ilişkilerini koparmıyor. Diğer yandan Doğu'yla da ilişkileri fevkalade iyi ve kalkınma yolu, işte Suriye, Lübnan hattında Doğu Akdeniz'e yönelik çıkarlarını şekillendirme anlamında yaptığı cesur hamleler öyle sadece cesaretten ibaret de değil. Bunlar doğru bir jeopolitik okumayla gerçekleşiyor aynı zamanda. Bunlar Türkiye'nin de avantajları. O bakımdan burada hesaba katılması gereken belki üç şey var. Çok birer cümle. Bir, İsrail nerede duracak? Yani İsrail şimdi 45 gün ara verildi falan ama o saldırganlığından vazgeçmeyecek. Çünkü kendisinin 7 Ekim saldırısından sonra ortaya çıkardığı konsept, o yeni saldırgan konsept şu anda tam olarak işlemiyor. Abraham anlaşmaları bir anlamda çöp oldu. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri yanına çekti. Bu bir. İki, Irak nerede duracak? Irak'ın dengeleri önemli. Çünkü Irak burada mesela İran Savaşı itibariyle de o belirsiz halini koruyor. Üç, savaştan çıkan İran nerede duracak? Yani İran'ın böyle hani Amerika işte Trump üzerinden game over bitti İran için falan öyle bir hikaye yok. İran bu oyunda olacak ama oyunda olan İran Türkiye'nin merkezi rol oynadığı bu coğrafyada nerede duracak? Bu soruların cevaplarına da bence yoğunlaşmak lazım geleceği doğru okuyabilmek açısından.
1: Aslında bir dakika var ama Mete Bey, size son sözü vereyim. Burada biraz bu turda süreniz az oldu. Buyurun.

0: Yok önemli değil. Yani değerli hocalarımız zaten ifade etti.
1: Ya ben uzun konuştuysam kusura bakmayın.
2: Hayır nasıl hayır. Sen aslında o dezavantajlıydın Ankara'da. Evet. Yani, ama ev sahibisin sen o yüzden yani... birazcık senin anlayışına sığındık burada.
0: Yani naçizane hem Eylül sonbaharda balıkçılık sezonunun açılması hem Yunanistan'ın bölgede Girit başta olmak üzere bazı lisanslama çalışmalarının takvimi bize Eylül, daha doğrusu Ekim ayını işaret ediyor. Ekim ayında Ege Denizi'nde muhtemelen Türkiye ile Yunanistan arasında askeri
2: biraz
0: anlamda
2: mı
0: elektrik kabloları ya da başka bir şeyin döşemesinden bir ihtilaf çıkabilir, bir gerginlik çıkabilir. Ama naçizane ben bu zamanı geldiği zaman konuşuruz ama ben tekrar naçizane bu vaktimi bir Adalar ve Denizcilik Bakanlığı'nın kurulmasının karar vericiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi
1: çok önemli.
0: Bu
1: çok önemli.
0: Abluka meselesinde evet. İran'da şu anda ABD Genelkurmayı'nın başında bir donanma komutanının olduğunu unutmamalıyız. Küresel anlamda sadece İran'da değil ABD'nin kendi çıkarları için küresel anlamda operasyonel deniz kuvvetleri dışında hava gücüyle desteklenen ileri yüz komutanlığı gibi farklı bir yapılanmaya gitmiş. Bilmiyorum belki de gelecekte Genelkurmay'ın başında bir hava kuvvetleri ya da donanma kökenli biri de olabilir. Çünkü 21. yüzyılda anladığımız kadarıyla gördüğümüz kadarıyla tehditler denizden geliyor. Her türlü şekilde denizden geliyor ve biz de karacı gelenekten karadan gelen bir devlet olmamıza rağmen artık üç tarafıyla denizlerle çevrili. Ve Somali'den bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bugün Asya'da, Kuzey Kutbu'nda, Latin Amerika'da sadece bu doğalgaz da değil. Başka ikili işbirlikleriyle farklı arayışlarda olacağımız bir ülke olacağımızı hesaba katarsak çok ciddi bir paradigma değişikliğine gitmemiz gerekir. Bu da bizi örneğin gümrük meselesinde mesela Nasuh Bey daha önceki yayınlarında takip etmiştim. Biz artık gümrükleri sınırlarımızda değil, denizde müdahale edebilecek bir gümrük muhafazaya dönüştürmemiz gerekir. Bu yüzden ben bu şekilde tamamlayayım. Ben karar vericilerin Ankara'da Münasır Ekonomik Bölge meselesini Filiz Hocam söylemişti. Artık bir Adalar ve Denizcilik Bakanlığı en azından kurulup bu dört bakanlığın koordinasyonundan çıkartılması gerektiğini düşünen bir vatandaşım.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için bu akşam çok sağ olun. Bir konuğuma teşekkür ediyorum. Bir reklam arası.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
4: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
5: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
4: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
6: Ozan, iyi misin? Ozan? Sürpriz!
7: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
1: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
2: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
3: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
1: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı. Köye çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
1: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
4: Adana'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılırken az kalsın facia yaşanacaktı. Kaldırımda yürüyen bir kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
5: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
1: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
5: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
1: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Yozgat'ta öğrencileri taşıyan servis aracı devrildi. 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti. Kaza Saraykent ilçesinde oldu. Öğrencileri taşıyan bir servis aracının şoförü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Söğütlü köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi 2 öğrencinin ve servis şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. 7 öğrenci ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Eskişehir'de ara sokakta ters yönde ilerleyen araç kontrolden çıkarak 35 yaşındaki yayaya çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Araba çok süratliydi yani resmen caddeden uçtu.
7: Ters yönden süratle ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil köşede bekleyen genç kadını hayattan kopardı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Emine Ağa'nın kullandığı otomobil ters istikamette ilerliyordu. Caddeye yaşan otomobil kontrolden çıkarak önce banket ve trafik levhasını altına aldı. Ardından da köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a çarptı.
6: Önce çöp dengesini salladı, uçaraktan karşıya. Kırmızı kazaklı bir kadın da oradan köşede dururken sokağa girdi.
7: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk incelemede 35 yaşındaki yaya Gökçe Kurtulmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
6: Araba çok süratliydi yani resmen caddeden uçtu.
7: Araç sürücüsü Emine Ağa hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala karayollarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu alınan tedbirleri duyurdu.

0: duyurdu. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak.
1: Trafik yoğunluğu anlık takip edilecek. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak. Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Kritik noktalar kameralarla izlenecek.
2: En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap işlet devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler, akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
1: Bakan Uraloğlu, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz ifadesini kullandı. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.
0: Kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarih uzatıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. 15 Mayıs olan son tarih 1 Ocak 2027'ye uzatılıyor.
3: SRC neyin nesi oluyor? İptal etsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki. Sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa ceza yiyeceğiz maalesef.
4: Sizce o belge şart mı?
5: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
1: Motokuryelerin beklediği erteleme haberi geldi. Kuryelere SRC ve psikoteknik belgesi alması için verilen süre uzatıldı.
6: Polislerden kaçar olduk yani, polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
1: Belgeyi alamadığı için ağır cezalarla karşı karşıya kalan kuryelerin beklediği haber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi ve kurye faaliyet belgesi temin süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı.
7: Alacağız mecbur, ne yapalım, devlete karşı boynumuzu kaldıracak.
1: Yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bir yılda toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini açıkladı. En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi. İl bazında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti. En az yetki belgesinin bulunduğu şehir ise Tunceli oldu.
0: Dolandırıcıların yeni yöntemi HGS borcu mesajları. Ödenmemiş borçlar üzerinden link gönderen dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi tuzağına düşürdü. Bunun için sahte bir HGS ödeme sayfası bile tasarladıkları ortaya çıktı.
8: Ödememiş HGS borcunuz vardır. İcra işlem başlatılmaması adına aşağıdaki linkten ödeme yapabilirsiniz.

0: Tayfara, borç da sahte. Telefona mesaj olarak gönderdikleri link aslında bir tuzak.
1: Siz o linke tıkladığınızda ödeme ekranına sizi sevk ediyor. Siz aracın plakasını ve TC kimlik numaranızı zaten girdiniz. Her şey görününce siz de panik havasında kredi kart bilgilerinizi ve cep telefonunuza gelen onay mesajını girerekten ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz.
2: Dolandırıcılar o sahte internet sayfasını o kadar detaylı ince ince işliyorlar ki oraya girip cezayı gören kullanıcı tereddütsüz bir şekilde kredi kartı bilgilerini giriyor.
3: Telefonuma geldi, karayollara borcunuz var dedi. Ödemezseniz dedi, mahkeme intikal ediyor dedi.
2: Falan. Arabanız var mı?
3: Arabam yok benim, kullanmasını da bilmiyorum.
4: Nasıl kıyıyorlar, nasıl bunu yapabiliyorlar? Tamamen bir hainlik bu diyorum.
5: Dolandırıcı olduğunu ben az çok hissediyorum.
0: Peki gerçekten HGS borcu olup olmadığı nasıl öğrenilir?
1: Size böyle bir mesaj geldiğinde paniğe kapılmadan E-Devlet üzerinden sadece HGS yazarak açılan sayfada HGS bakiyeniz ne kadar, ihlal geçişleriniz var mı?
2: Borç olup olmadığı sadece orada çıkar.
1: Her şeyi görebilirsiniz.
6: HGS ödeme süresi geçmiştir. Şu kadar ceza vardır. Erken öderseniz şu kadara düşüyor. Ödemek için linke tıklayın gibi bir mesaj geldi. E-Devlet'e girdim, kontrol ettim. Herhangi bir şey yok, rahatladım.
7: Başımıza gelmeyecek diye de bir şey yok. Yani dolandırıcılar bitmez. Dikkat etmek gerekiyor.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İşaret dili kullanarak mesaj verdi. Her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğunu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz dedi.
9: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
10: İşaret dili kullandı, birlik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
9: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
10: Çiftçi, her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz mesajını paylaştı.
11: Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz.
10: Çiftçi, engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ifadelerini de kullandı.
8: Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emin Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti. Emin Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde Yesevi'nin kabri başında dua etti. Yesevi'nin yaşamını, geçirdiği alanları da gezip hakkında bilgi aldı. Emin Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. AK Parti, Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle afet durumlarında hastalıkların önlenmesi için Kızılay'ın çalışmaları hukuki altyapıya kavuşturulacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline tazminat ödenecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları belirlenecek. Hukuki yapısı güçlendirilecek. Afet bölgesinde görev alan personele tazminat ödenecek. AK Parti Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle görev ve yetkilerle hak ve muafiyetlere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Kızılay'ın afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapması hukuki altyapıya kavuşturulacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Teklifle Kızılay, afet ve insani krizlerden etkilenen kişilerin bulunduğu merkezlere erişebilecek. Bu kişilere yönelik gözlem ve raporlama faaliyetleri yürütebilecek. Kızılay, savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri de ziyaret edebilecek.

0: edecek. Kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek. Esir değişimleriyle aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Türk Kızılay'ın kullanmak için ithal ettiği bilimsel cihazlar, tıbbi teşhis ve tedavi araçlarıyla ilaç kalite kontrol maddeleri gümrük vergisinden muaf tutulacak. Devlet ve üniversite hastanelerini temin ettiği kan bileşenlerinin bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kızılay'a aktarılacak. Kan bileşenlerinin bedelleri bu hastanelerin alacaklarından mahsup edilecek. Ayrıca teklifle kamu kurum ve kuruluşları taşıtlar hariç uygun görülen taşınır mallarını Türk Kızılay'a bedelsiz olarak tahsis edebilecek.
1: Ankaralı sanayiciler Fransa'dan daha kolay vize alabilecek. Ankara Sanayi Odası ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmayla vize randevu işlemleri hızlanacak.
0: Ankaralı sanayicilerin Fransa ile vize işlemleri kolaylaşacak. Randevular hızlanacak. Ankara Sanayi Odası ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında anlaşma yapıldı. Vize alanında ortaklık anlaşmasının imza töreni Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Anlaşmayla ASO üyesi sanayicilerin Fransa vize süreçleri için kolaylaştırıcı bir mekanizma oluşturulacak. Ankaralı sanayicilerin vize randevuları hızlanacak. Başvurular daha etkin değerlendirilecek. Vize kolaylığı Ankara Sanayi Odası'nın yönetim organlarında görev yapan temsilciler, meslek komitesi üyeleri ve ASO üyesi firmaların üst düzey yöneticilerini kapsayacak. İmza töreninde konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, anlaşmanın önemine dikkat çekti.
2: Bu potansiyelin daha verimli değerlendirilebilmesi için iş insanlarımızın Fransa'yla daha hızlı ve etkin temas kurabilmesi büyük önem taşıyor. İmzalanan anlaşmanın üyelerimizin Fransa ile kuracağı ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine, karşılıklı yatırımları artıracağına ve teknoloji odaklı işbirliklerine katkı sağlayacağına inanıyorum.
0: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da protokolün önemli bir adım olduğunu belirtti.
1: Geride bıraktığımız gün Nekbe, yani büyük felaketin 78. yıl dönümüydü. Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı Nekbe'nin etnik temizlik suçu sayılması çağrısında bulundu.
3: Büyük felaketin üzerinden 78 yıl geçti. Ancak ne acısı ne yol açtığı felaketler silsilesi sona erdi. İsrail 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmiş, bu Filistinliler için büyük bir dramın başlangıcı olmuştu. 957 bin Filistinli göçe zorlanırken Filistin topraklarından o toprakların insanlarının izleri tek tek silindi. Bunun üzerine 15 Mayıs Nekbe, yani büyük felaket günü olarak tarihe geçti. Bu tarih İsrail için kuruluş günü, Filistinliler içinse nüfuslarının %67'sinin vatanlarından zorla çıkarılmasıyla başlayan ve hala devam eden felaketlerin başlangıcı oldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı Nekbe'nin yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, uluslararası topluma Nekbe'nin etnik temizlik suçu olarak tanınması çağrısında bulundu. Büyük felaketin yalnızca tarihi bir trajedi olmadığı, Filistin halkına yönelik etnik temizlik, zorla göç, katliam, cinayet, yıkım, yağma, ihlal ve yerinden edilme ile bitmeyen ve süre gelen bir suç olduğu vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. Bu sayının Gazze'den alıkonulan binlerce kişiyi kapsamadığı kaydedildi. İsrail hapishanelerinin işkence, aç bırakma, aşağılama ve tıbbi ihmal için örgütlü alanlara dönüştürüldüğü aktarıldı. Filistinli tutukluların 6 gün savaşının yaşandığı 1967'den bu yana en kanlı ve zor süreci yaşadığı bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde bulunan 89 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
1: İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'daki şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı tarafından eleştirilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kör edilmişlerdir, dedi.
0: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın hedef aldığı genç futbolcuya

0: Bu kez İspanya Başbakanı Pedro Sánchez destek verdi. La Liga şampiyonluğunun ardından takım otobüsünde Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişi genç futbolcuya destek verirken Gazze'deki sanatçılar da yıkılmış duvarlara Yamal'ın portresini çizmişti. Ancak Fas asıllı İspanyol futbolcunun Filistin bayraklı kutlaması İsrail cephesinde tepkiyle karşılanmış. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ı İsrail'e karşı nefreti kışkırtmakla suçlamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir ifadelerini kullandı. İspanyol lider Lamine Yamal'ın yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı gösterdiğini belirtti. Onunla gurur duymak için bir neden daha dedi. Sánchez 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutundaki toplantıda da Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt vermiş, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır demişti.
1: ABD'den Küba'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. CIA direktörü John Ratcliffe'in başkanlık ettiği ABD heyeti Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi.
0: Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki Amerikan heyeti Küba'ya gitti. Başkent Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi. Küba hükümeti görüşmeyi doğruladı. Küba devlet medyasına göre görüşmelerde bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği masaya yatırıldı. Küba'nın ülkede herhangi bir yabancı askeri ya da istihbarat üssü bulunmadığı ve bunları desteklemediği vurgulandı. Reuters'a CIA direktörü Ratcliffe'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın mesajını Küba tarafına ilettiğini bildirdi. Mesajda Küba yönetiminin temel değişiklikler yapması halinde Washington'ın ekonomi ve güvenlik konularında müzakereye hazır olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu nedeniyle ülkede yaşanan krize derinleşiyor. Ülkenin enerji sisteminin kritik noktaya geldiği belirtiliyor. Saatler süren elektrik kesintileri ve artan yakıt krizi nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Havana'da tek gecede görülen en büyük eylemlerden birinde göstericiler ışıkları açın sloganlarıyla yolları kapattı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin 20 saati aştığı belirtildi. Küba Enerji Bakanlığı ülkede dizel ve yakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Havana yönetimi krizin derinleşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yakıt ambargosunun etkili olduğunu savunuyor. Birleşmiş Milletler de Washington'ın yaptırımlarının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye'den yapılan bağışlar bu yılda binlerce kilometre uzakta Afrika'da umuda dönüşecek. Peki o bağışlar ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyor? Denetimi nasıl sağlanıyor? Bir kurban emanetinin yolculuğunu Habertürk görüntüledi.
0: Kenya, yoksulluğun tam ortasında bir Afrika ülkesi. Binlerce kilometre uzağa Türkiye'den uzanan yardım eli Kenya'da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Kurban Bayramı öncesi Deniz Feneri Derneği Kenya'ya gitti. Yapılan bağışların karşılığı yerinde takip edildi.
2: Biz Deniz Feneri Derneği gönüllüler olarak Kurban Bayramı'nda keseceğimiz kurbanları kontrol amacıyla geldik.
3: Hayvanlar burada tek tek titizlikle inceleniyor. Öncelikle sağlık durumuna bakılıyor, fiziki şartları inceleniyor. Daha sonrasında kesim yapılıp yapılamayacağına karar veriliyor.
2: Kurban olabilmesi için mutlaka 2 yaşın üzerinde olması lazım, diş atması lazım. Artı herhangi bir organında eksiklik olmaması lazım. Onları kontrol edeceğiz. Kurban Bayramı'nda kurban bağışçılarımız adına burada kesilecekler. Tespit edilen ailelere tek tek dağıtılacak.
0: Teslim edilen sadece bir bağış değil, bir emanet. Sahada görev alacak ekipler hem hijyen hem dini usuller açısından bilgilendirildi. Sonrasında adak kurbanları da kesildi. İhtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.
3: Kenya'da birçok aile gerçekten anlatması güç bir noktada yaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri tarafından yardımlar bu şekilde ulaştırılıyor.
0: Kenya'da bazen bir yardım sadece karın doyurmuyor, bir çocuğun da yüzünü güldürüyor, bir aileye bayram getiriyor. Türkiye'den uzanan yardım eli büyüyen bir umut olarak karşılık buluyor.
1: Balkanlardan Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık teferiç geleneği Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde yeniden hayat buldu. Sokaklar 3 gün boyunca müzik, dans ve birbirinden güzel geleneksel lezzetlerle doldu taştı. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Sonrasında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Balkan geleneğini Ayvalık'a taşıdılar. Taş sokaklarda gönüllerince dans edip eğlendiler.
1: Teferiç burada senelerdir yapılan Mayıs aylarında olan bir boşnak şenliği aslında.
0: En renkli kıyafetlerini giyip Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy mahallesine geldiler. Bu yıl 9.sü düzenlenen Teferiç şenlikleri aslında bir Balkan geleneği. Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık gelenek Küçükköy sokaklarında yeniden hayat buldu.
2: Balkan kültürünün en renkli geleneklerinden Teferiç şenlikleri binlerce kişiyi bir araya getirdi. El yapımı lezzetler, yöreye uygun kıyafetler ve danslarla bugün adeta bir kültürel buluşma yaşandı.
3: Teferiç bizim gibi göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı köyler için aslında çok güzel bir festival. Kültürümüzü diğer insanlara tanıtabildiğimiz.
0: Boşnak mutfağının geleneksel lezzetleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
4: Boşnak mantısı, boşnak böreği, ikisi de hamur türü tipi aynı. Aynı hamurdan her ikisini üretebiliyoruz.
0: Şenliğe sadece Türkiye'den değil, Bosna Hersek ve Karadağ'dan da gelenler vardı.
5: Ben boşnak olduğum için ve bu aynı kültür ve aynı duygusal sizinle paylaşıyorum, çok mutluyum.
0: Bando gösterisi de şenliğe renk kattı.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden'e bu hafta Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ahmet Ümit konuk oluyor. Okuyucularına yeni kitabının müjdesini veren yazar, ayrıca Beyoğlu'nun ilham kaynağı olan sokaklarını kendi gözünden anlatıyor. Ahmet Ümit, İstanbul Hatırası kitabının nasıl diziye uyarlandığını ilk kez açıklıyor. Mehtap Tekin'in sunumuyla Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
2: eksik olma.
1: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. ABD Başkanı Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından ülkesine dönüşü gerçekleşti. Trump, Pekin ziyaretini harika bir başarı olarak niteledi. ABD Başkanı Beyaz Saray'daki gazetecilere Çin seyahatine dair değerlendirmelerde bulundu. Çin, Devlet Başkanı Xi ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptığını belirtti. Ziyaretini harika bir başarı şeklinde değerlendiren Trump, Çin'le iyi ilişkilerimiz var, tarihi bir andı değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Fox News'a verdiği röportajda da İran Savaşı'na dair konuştu. Tahran'ın direncinin farkında olduğunu, hafife alınmadığını, istemesi halinde de İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceğini iddia etti. İran'ın altyapısının tümünü yok etmediklerini ama her şeyi 2 günde yok edebildiklerini de söyledi. ABD Başkanı çıkmaza giren diplomatik temaslar konusunda Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu belirterek, İran yönetiminin müzakere konusunda çelişkili davrandığını da öne sürdü. Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var ifadelerini kullandı. Trump, savaşa dair diplomatik veya askeri seçeneğin İran'ın tutumuna bağlı olacağını öne sürdü. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyeceğini tercih ederim değerlendirmesini yaptı. ABD, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün İran'da olduğuna işaret etti. Senatörlerin sorularını yanıtlayan CENTCOM komutanı, İran askeri açıdan zayıfladı ancak Hürmüz kontrolü sürüyor dedi.
1: İran'ın askeri açıdan zayıfladığını ancak Hürmüz'de kontrolü sürdürdüğünü söyledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brett Cooper, Senato'da İran savaşı hakkındaki soruları yanıtladı. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurmada hala etkili olduğunu vurguladı.
2: Ablukamız sayesinde İran'a giden ve İran'dan çıkan ticareti biz kontrol ediyoruz. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurma kapasitesi önemli ölçüde düşürüldü. Ancak İran'ın sesi çok yüksek çıkıyor ve bu tehditler hem perakende sektörü hem de sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor.
1: Cooper ayrıca İran'ın savunma, füze ve donanma kapasitesini %90 oranında düşürdüklerini savundu. İran'ın ucuz dronlarına kendi ucuz dronlarıyla karşılık verdiklerini belirten Amerikalı komutan, ucuz hedefleri vurmak için yüksek maliyetli savunma sistemleri kullandığımız o günler geride kaldı dedi. Artık İran bizim ucuz dronlarımızı durdurmak için daha pahalı ekipmanlar kullanmak zorunda ifadelerini kullandı. İran'dan da Hürmüz'e ilişkin açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceğiz dedi. Boğaz'ın İran'ın mülkü olduğunu savunan Arif, bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık dedi. Arif, önceki günde Hürmüz'deki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söylemişti. İran Devlet Televizyonu'na göre son 2 günde 30'dan fazla gemi devrim muhafızlarının koordinasyonuyla İran'ın belirlediği güzergahtan Hürmüz Boğazı'nı geçti.
0: Lübnan ve İsrail heyetleri ABD'de bir araya geldi. 2 günlük görüşmelerin sonucunda ateşkes 45 gün uzatıldı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Müzakerelerin 2-3 Haziran'da devam edeceği bildirildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla güvenlik programı başlatıldığı duyuruldu. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları ise sürüyor. 2 Mart'ta başlayan yoğun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2950'yi geçti. Türkiye-Kazakistan ilişkileri AK Parti tarafından kitaplaştırıldı. Türkçe ve Kazakça yayımlanan kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e hediye etti. Erdoğan kitabın takdim yazısında ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır ifadelerini kullandı.
3: İkili ilişkilerimizin 34. yıl dönümü ve aynı zamanda Kazakistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü. Bu ziyarete ve bu anlamına binaen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak çok önemli bir çalışmayı aslında hazırladık.
1: Türkiye ile Kazakistan ilişkileri kitap haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'e armağan edildi.
3: Kitap şu anda inşallah Türkiye'de de okuyucuların ve araştırmacıların ilgisine ve beğenisine sunulacak ve web sayfamıza da yüklenecek.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun editörlüğünde bağımsızlığının 35. yılında Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı hazırlandı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
4: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu tür eserlerin karşılıklı anlayışı pekiştiren, işbirliği imkanlarını genişleten, ortak tarihi ve gelecek tasavvurunu güçlendiren bir görevi icra edeceği muhakkaktır. İki ülke arasındaki münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında derinleşen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla ikili boyutun ötesine taşınmıştır.
1: 520 sayfa olan kitap, Türkçe ve Kazakça olmak üzere iki dille yayımlandı. Kitap, 10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşuyor.
3: Kazakistan'dan ve Türkiye'den her iki ülkeyi, tarihi ilişkileri iyi bilen 10 araştırmacı ve devlet adamı kimliği taşıyan önemli yazarlar tarafından ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar pek çok konuyu bu 10 temel makalede kaleme aldılar.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Bakan Gürlek, suçun, suçlunun, yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi. Teşekkür ederiz
5: efendim. Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır.
1: Cumhuriyet savcılarının suç örgütlerine karşı aralıksız çalıştığını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı.
5: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gitti. Valilik ziyaretinde konuşan Gürlek, yargı sisteminin vatandaşların haklarını arayacağı en güçlü liman olması gerektiğini söyledi.
5: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlüğün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
1: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
5: Aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon bazı ihalelerde usulsüzlük iddiası üzerine yapıldı. Kurgusal bir ihale sistematiğinin işletildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da arasında bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında bir problem olmadığını söyledi. Büyük şehirlere hayvan sevkiyatının devam ettiğini belirten Yumaklı, yollarda kontrollerin sürdüğünü vurguladı.
6: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor.
1: Kurbanlık hayvan arzında problem olmadığını söyledi. Hayvan nakillerinde yapılan denetimleri anlattı.
6: 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndayız. Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta

0: olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün kamyonların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti. Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimleri yerinde inceledi.
0: Kurban Bayramı'na çok az günler kaldı. Tabii arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar.
2: Çağla Tuğaltay cinayeti 26 yıl sonra çözülebilecek mi? Kurulan özel ekip yeni delil peşinde. Yıllar sonra savcı, ifade veren tanık, komşu da Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşet programında bildiklerini anlattı.

0: basan kişinin merdivenlerden kaçtığını tahmin ediyorum. Otomatlarda kan vardı. Hatta apartmanın içinde de kan vardı bir yerde.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ifadesi alınan komşu Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşete konuştu. Cinayet günü apartmanda yaşananları anlattı.
0: Apartmanın dışına kadar gittiğimde kimse yoktu fakat yerde iki damla kan vardı.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü.
2: Hoş geldiniz.
1: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım sonrası Çağla dosyası yeniden raftan indi. 26 yıl sonra Çağla'nın öldürüldüğü evde, binada ve apartmanın arkasındaki metruk evde keşif yapıldı. Komşulara hatırladıkları soruldu. O isimlerden biri de Melin Kazancı'ydı. 26 yıl önce hiç ifadesi alınmamıştı. Oysa apartman dışında iki damla kan izini o fark etmişti.
0: Polisler geliyordu. Yukarıdan iki tane polis indi. Dedim ki batmayın, burada kan izleri var. Bunlar dedim kullanılır dedim. Yani gösterdiğim halde almamışlar galiba.
3: Evet. Yani siz o tarihte olay yaşandığında, cinayet yaşandığında aslında bu kan izlerini gösterdim diyorsunuz.
0: Gösterdim. Polislere dedim yani delil olabilir, basmayın. Görmedi çünkü polisler.
3: Melin Hanım'ın ifadesi neden önemli Gizem? Çünkü katilin eğer ona aitse o kan izi
4: buradan çıktı,
3: ana kapıdan
4: çıktı.
3: Yani bodrum kapısından değil de
4: buradan çıktığını gösteriyor.
3: Daha doğrusu ihtimali azaltıyor. Yani buradan gelip sonra aşağı bahçeye inip tekrar
4: İmiş olabilir.
3: Arka
4: tabii,
3: taraftan
4: geçiş
3: gelebilir.
4: Var çünkü arkaya.
3: Evet.
1: Peki Melin Kazancı neden 26 yıl sonra ifade verdi?
0: Bana gelip kimse kapımı çalıp benden ifade almak istemedi. Sadece parmak izlerimizi aldılar. Bana gelip hiç kimse bir şey sormadı. Sorsalardı mutlaka anlatırdım.
1: Tanık Melin Kazancı bu kez savcıya o gün gördüklerini anlattı. Habertürk manşete katılan anne Gülnur Tuğaltay da yıllar sonra ortaya çıkanlara şaşkındı.
5: Yasaklı madde kullanılan o bodrumu, o arkadaki o barakayı... Yeni yeni bunlar çıkıyor ortaya. Çeyrek asır oldu ya. Yani burada bir tuhaflık var yani. İhmal mi demek lazım? Atlanmış mı demek lazım? Kan izlerini nasıl almazlar mesela yani?
3: Evet.
5: Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum ama... Yani ben de 26 seneden beri yani biz böyle bir mücadele veriyoruz ya.
1: Savcılığın ve özel ekibin ne bulacağı merak konusu.
6: Bu haberle bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Oktay Şimşek'in hazırladığı Türkiye'nin havacılık ve seyahat ekranı Airport'tan merhaba. Savunma sanayiinde sadece ürünler değil güç dengeleri de değişiyor. Saha 2026 bu yıl 400 bin metrekarelik dev alanda 120 ülkeden 1700'ü aşkın firmayı buluşturdu. Peki bu büyük buluşmada hangi teknolojiler öne çıktı? Kimler sahada güç gösterisi yaptı? Yerli savunma sanayinin geldiği nokta ne söylüyor? Airport'un uçuş rotası bu kez Uzak Doğu. Tapınaklarıyla tarih, neonlarıyla gelecek. İnsanla doğanın iç içe yaşadığı şehirler. Kansai bölgesinde Japon kültürünün kalbine yolculuk. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, savunma sanayimizin önemli isimlerinden Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral. İstanbul Havalimanı'nda yeni bir dönem başlıyor. Üst segment yolcular için tasarlanan genel havacılık terminali kapılarını açtı. Özel hizmet, hız ve konfor. Havacılıkta yeni standart ne olacak? Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Airport başlıyor.

Türkiye savunma sanayinde artık sadece ürün geliştiren değil, oyunun kurallarını yeniden yazan bir ülke. Bu dönüşümün en net fotoğrafı ise Saha 2026'da ortaya çıktı. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açık ve kapalı toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen etkinliğe 120'nin üzerinde ülkeden katılım oldu. Fuarda 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'den fazla firma yer alırken 800'ü aşkın resmi heyet üyesi, 200'den fazla ticari alım temsilcisi katıldı. Ama asıl dikkat çeken rakamlar değil. Bu fuarın arkasındaki akıl, işbirliği ve ekosistem gücü. Çünkü Saha İstanbul'un kurduğu yapı artık klasik bir fuar değil. Şirketleri bir araya getiren, bilgiyi paylaşan, rekabeti işbirliğine dönüştüren bir savunma sanayi ekosistemi olması. Bu yıl 5. kez kapılarını açan Saha 2026'da sadece ürünler değil, geleceğin savaş konseptleri ilk defa sahaya çıktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mızrak akıllı dolanan mühimmat, K2 kamikaze İHA ve sivrisinek dolanan mühimmat dikkat çekti. Baykar'ın kızıl elması bütün görkemiyle kapalı alanda yer alırken, açık alanda ise Akıncı TB2 ve TB3 ile K2 görücüye çıktı. Aselsan 5 yeni ürünü ve güncellenmiş sistemleriyle teknolojide derinleşmenin sinyalini verirken, gelecek yıl envantere girmesi planlanan Tufan Kamikaze insansız deniz aracını yüksek hız, otonom kullanım, uydu kontrollü ve sürü kabiliyetli özellikleriyle tanıttı. Roketsan, Neşter, Cida, Cirit, Anti-İHA ve Mini Seyir füzesini STM'de modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk defa sektöre sundu. Milli Savunma Bakanlığı Arge birimi tarafından geliştirilen ve ilk defa açıklanan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han ise tüm dikkatleri üzerine topladı. 4 adet devasa roket itki motoru bulunan füze Mach 25, diğer bir ifadeyle ortalama 30 bin kilometre bölü saat hıza kadar çıkabilecek ve 6 bin kilometre menzile ulaşabilecek. Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, açık alanda jet eğitim uçağı Hürjet'i, kapalı alanda ise Gökbey helikopteri, Anka 3 insansız savaş uçağıyla gözetleme amaçlı geliştirilen gölge

0: 2001 İHA'yı savunma sanayi profesyonelleriyle buluşturdu. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TEİ'de geliştirdiği havacılık motorlarıyla fuardaki yerini aldı. Türk savunma sanayisinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanları yaptı, hem de entegre savunma ekosistemi vizyonuyla uluslararası işbirliklerini derinleştirdi. Şirketin Saha 2026'daki en yeni ürünü ise yüksek mühendislik çözümü Canik M3 Falcon oldu.
1: Bu fuarda ya dronlar ya dronlara karşı çözümler öne çıkıyor. Bizim de yapmış olduğumuz ürün grubundan dolayı biz anti-drone çözümlerimizi sergiliyoruz. Şu an bir katmanlı bir savunma çözümümüz var. 3-5 kilometre mesafeden 30 milimetre silah sistemimizle ister yüksek patlayıcılı ister airburst dediğimiz havada infilak eden mühimmatlarla çözüm sağlıyoruz. Bir arka kademede M3 ile beraber Trakon M3 çözümümüzle beraber 12.7 ile dakikada 1200 atabilen sistemimizle bir çözüm sağlıyoruz. En son katman olarak da 7.62 döner namlulu M34 isimli olan silahın yine atış kontrol sistemini entegre haliyle böyle bir katmanlı bir savunma sistemi sağlıyoruz.
0: Savunma sanayimizin önemli oyuncularından Sarsılmaz ise entegre savunma ekosistemi yaklaşımıyla yeni nesil ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Şirketin fuarda sergilediği SAR Drone Killer gövdesi, mekanizması ve uyumlu aksesuarlarıyla zorlu saha koşullarında yüksek dayanıklılık ve operasyonel güvenilirlik sağlayacak şekilde geliştirildi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan SAR Robots'a daha gelişmiş modeliyle ilk kez fuarda görücüye çıktı.
2: Sarbot'umuz yenilendi sizin de belirttiğiniz üzere. Sarbot L1 olarak adlandırıyoruz. Bunun anlamı da şu, bizim biliyorsunuz daha önce iki tane farklı versiyonumuz vardı. Biz onlara Sarbot M1 ve M2 diyorduk. Bu onun bir üst versiyonu. Boyut olarak daha farklı. Hem eni hem boyu hem yüksekliği daha büyük. Bu şu anlama geliyor. Artık robotumuz büyüdüğü için daha fazla yük de taşıyabiliyor. Şu anda 15 kilogram yük taşıyabiliyor. Eski versiyonu 8 kilogram. Tabii ki eski olanın amacı biraz farklıydı. Dar alanlara girip çıkması onun özelliği, o özelliği var. Bunda ise bacaklar biraz büyüdüğü için artık engelleri daha rahat aşabiliyor. Merdiven çıkabiliyor, merdiven inebiliyor. Dediğim gibi öbüründe farklı bir silah varken bunun üzerine daha güçlü bir silah taktık. Sarsılmaz'ın 5.56 silahını taktık.
0: Altınay Savunma, kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği sahada rüştünü ispatlamış ve ambargolara karşı stratejik kalkan oluşturan teknolojilerini uluslararası katılımcılarla buluşturdu.
3: Bugün fuara bu amaçla Alkara ismini verdiğimiz bir drone sistemi getirmiş olduk. Bu sistem aslında saatte 300 kilometre veya üstü hızlarda hareket eden sabit kanatlı saldırı dronlarına karşı geliştirilmiş bir sistem. Radar altyapısıyla birlikte çalışıyor. Otonom angajman yapıyor. Yani manuel bir kullanım yok. Otonom olarak hedefin tespit edilmesi, belli bir noktadan sonra görsel algılama ve hedefe taarruz sonucu hedefin yok edilmesi şeklinde çalışan bir ürün.
0: Kale havacılıksa Türkiye'yi küresel ölçekte bu alanda üst seviyeye taşıyan turbojet motorlarını tanıttı.
4: Bildiğiniz üzere milli platformlarımıza jet motoru sağlıyoruz. 2023 yılında tasarımdan artık seri üretime başlamıştık, düşük adetli. 2024-2025 yıllarında bu sayılar arttı. Şu an 6 farklı platforma, füze platformuna jet motoru sağlıyoruz.
0: Saha 2026'da dünyanın önemli havacılık ve savunma firmaları da boy gösterdi. Airbus, çok amaçlı tanker nakliye uçağı A330 MRTT ile askeri kargo uçağı C295'in maketlerini sergiledi. İngiliz BAE Systems ise Türkiye'nin hava gücüne katılacak olan Eurofighter Typhoon savaş uçağının tanıtımını yaptı. Savaş uçağının simülatörü kapalı alanda ziyaretçiler tarafından test edildi. Typhoon da açık alanda Hollanda kuyruğundaki Türk bayrağı ve mühimmatıyla ilk defa bu fuarda yer aldı. Eurofighter Typhoon'un sergilenmesi, Türkiye'nin hava gücüne yönelik stratejik açılımlarının da bir göstergesi oldu. Saha 2026, Türkiye'nin artık sadece savunma ürünü üreten bir ülke değil, ekosistem kuran, teknoloji geliştiren ve yön veren bir güç olduğunu ortaya koydu.

Japonya'nın kalbine gidiyoruz. Osaka, Kyoto ve Nara. Bir yanda 400 yıllık kaleler, doğa, insanlarla iç içe yaşayan geyikler, diğer yanda neon ışıklarıyla yaşayan şehirler. Airport bu hafta Japon kültürünün kalbi Kansai'de. Japonya'nın eski imparatorluk merkezi Kansai seyahatimiz İstanbul Havalimanı'nda başlıyor. Check-in'imizi yaptıktan sonra Türk Hava Yolları Lounge'da dinlenerek yolculuğa hazırlanıyoruz. Türk ve dünya mutfağı lezzetlerini deneyimleyip uçağımıza geçiyoruz. Türk Hava Yolları dönemsel olarak değişiklik gösterse de Kansai Uluslararası Havalimanı'na haftada 4 ila 7 frekans sefer düzenliyor. Talebin yoğun olduğu dönem olduğu için filodaki en büyük uçak Boeing 777-300ER'la uçuyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan direkt olarak gerçekleştirdiğimiz uçuşumuz yaklaşık 11 saat sonra denizin ortasındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'nda sona eriyor. Dünyanın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Kansai, 1994 yılında hizmete açıldı. Yaklaşık 1055 hektarlık iki yapay ada üzerine kurulu olan Kansai Havalimanı, ana uluslararası kapısı konumunda. Havalimanı deprem ve tayfunlara dayanıklı mühendislik harikası olarak inşa edildi. 1995 Kobe depreminde merkez üssüne oldukça yakın olmasına rağmen esnek dolgu yapısı ve sismik izolasyon operatörler sayesinde pistlerde tek bir çatlak bile oluşmadı. Havalimanı yıllık 30 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Kansai bölgesi Japonya'nın batı orta kısmında bulunuyor. Geleneksel olarak Japon kültürünün kalbi kabul edilen bölgede Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Wakayama ve Shiga şehirleri yer alıyor. Japonya'nın eski imparatorluk merkezi olan bölge Shinto tapınakları ve Budist mabetleriyle ünlü. Geleneksel sanatların güçlü olduğu bölge Tokyo'ya göre daha rahat yaşam kültürüyle biliniyor. Kültür, ekonomi ve tarih üçlüsünü bir arada sunan Kansai bölgesinde çok özel bir seyahate hazır mısınız? Ve Japonya'nın en güçlü sembollerinden biri, sakura. Her yıl baharın gelişiyle birlikte ülke adeta pembe ve beyaz tonlara boyanıyor. Kısa ömürlü bu çiçekler sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda Japon kültürünün derin felsefesini de yansıtıyor. Bizim yolculuğumuzsa sakuraların artık dökülmeye hazır olduğu günlere denk geliyor. Rüzgarla birlikte yere süzülen her bir yaprak bu kısa güzelliğin son anlarını hatırlatıyor. Genellikle pembe ve beyaz tonlarda açan bu çiçekler yılda yalnızca bir kez ve oldukça kısa bir süre için görülebiliyor. Çiçeklenme dönemi çoğu bölgede Mart sonuyla Nisan başına denk geliyor ve bu görsel şölen yaklaşık 1 ila 2 hafta sürüyor. Ağaçlar çiçek açtığında insanlar sadece bakmıyor, duruyor. Yerli halk için hayatın geçiciliğini hatırlatan bir gelenek. Ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insan içinse tek bir anın peşinde yapılan uzun bir yolculuk. Japonya'da sakura sadece bir çiçek değil, herkesi aynı duyguda buluşturan bir an. Japonya'nın Kansai bölgesindeki keşfimizi Osaka Kalesi ile sürdürüyoruz. Chūoku semtinde yer alan ve 16. yüzyılda Toyotomi Hideyoshi döneminde inşa edilen bu görkemli yapı, Japonya'nın

0: tanınmış tarihi eserlerinden biri. Yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan kale, Burdok tarzı özel bir teknikle kesme taşların dik duvarlar oluşturacak şekilde hendeklerin üzerine yerleştirilmesiyle inşa edilmiş. Çevresi çiçeklerle süslenmiş yürüyüş yolları ziyaretçilere adeta huzurlu bir bahçe deneyimi yaşatıyor. Kale meydanına ulaştığımızda ise insanların burada dinlendiğini, yürüyüş yaptığını, vakit geçirdiğini ve sosyal bir alan olarak kullandığını görüyoruz. Sadece bir tarihi yapı değil, tarihin içinde günlük hayatın aktığı bir merkez burası.
1: Osaka Kalesi ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor ama burasını bir turistik merkez gibi görmeyin. Çünkü Japonya'nın feodal geçmişinden modern gücüne ulaştığı o dönemi, o tarihsel süreci anlayacağınız en iyi yer burası. Mimari estetiği de beraber sakura mevsiminde de buraya eğer yolunuz düşmüşse bu ziyaretten çok keyif alacaksınız.
0: Osaka Kalesi'nin ana kulesi dışarıdan 5 katlı görünse de yerin altında gizlenmiş 3 kat daha bulunuyor. Bu bölümler geçmişte saldırı anlarında sığınak olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. Yapının üzerindeki altın işlemeler gücü, zenginliği ve ihtişamı simgeliyor. Kalenin çatısında dikkat çeken aslan benzeri figürlerse aslında Japon mitolojisine ait Sachioko adı verilen varlıklar. Kaplan başlı ve balık gövdeli bu sembollerin yapıyı yangınlardan koruduğuna inanılıyor ve aynı zamanda güçle ihtişamı temsil ediyor. Osaka Kalesi içinde yer alan Osaka Kale Müzesi, ziyaretçilere Japon tarihini ve özellikle Osaka'nın feodal dönemini detaylı bir şekilde aktaran önemli bir kültürel alan olarak öne çıkıyor. Ana kule içinde konumlanan müze, özellikle şehrin tarihsel gelişimi ve kalenin inşa süreci üzerine odaklanıyor. Müzede Toyotomi Hideyoshi dönemine ait savaşlar, siyasi gelişmeler ve kalenin kuruluş süreci kronolojik olarak anlatılıyor. Ziyaretçiler dönemi canlandıran diorama ve maketler sayesinde eski Osaka'nın atmosferini daha yakından görme fırsatı buluyor. Ayrıca müze içinde samuray zırhları, kılıçlar ve döneme ait çeşitli tarihi objeler de sergileniyor. Etkileşimli dijital ekranlar ve görsel sunumlarsa Japon tarihini daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getiriyor. Yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alan kaplayan ve 58 metre yüksekliğe ulaşan Osaka Kalesi'nin zirvesine çıktığınızda ise tüm ihtişamıyla Osaka şehrinin büyüleyici manzarası ayaklarınızın altına seriliyor. Osaka'nın kalbi olarak bilinen Dotonbori, günün her saati farklı bir yüzünü gösteren nadir bölgelerden biri. Dotonbori'ye gündüz saatlerinde geldiğinizde bölgenin daha sakin ve keşfe açık halini görmeniz mümkün. Kanal boyunca yürüyüş yaparken geceye kıyasla daha az kalabalık olan sokaklarda Osaka'nın detaylarını daha rahat fark edebiliyorsunuz. Ebisu Köprüsü üzerinden kanal manzarasını izlerken bölgenin ikonik yapıları da gün ışığında farklı bir estetik sunuyor. Tarihi 17. yüzyıla kadar uzanan Dotonbori, geçmişte kabuki tiyatroları ve eğlence mekanlarıyla öne çıkarken, bugün bu kültürü modern şehir yaşamıyla harmanlamış durumda. Sokaklarda dolaşırken hem bu tarihi izleri hem de modern Japonya'nın dinamizmini bir arada görmek mümkün. Gündüz keşfimizin en önemli duraklarından biri ise Osaka mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan okonomiyaki oluyor. Japon usulü bu özel lezzet, lahana, hamur ve çeşitli malzemelerin ızgarada pişirilmesiyle hazırlanıyor. Biz de Dotonbori'de bir restoranda okonomiyaki deneyimleyerek bölgenin yemek için yaşa felsefesinin ilk adımını atıyoruz.

birlikte bölge ışık ve renklerin hakim olduğu bir sahneye dönüşüyor. Devasa reklam panoları, hareketli restoran figürleri ve artan kalabalık Osaka'nın enerjisini en yoğun şekilde hissettiriyor. Ebisu Köprüsü üzerinde toplanan kalabalık, Osaka'nın simgesi haline gelen Glico koşucusu tabelası önünde fotoğraf çektirirken, kanal boyunca uzanan yürüyüş yolu da gece manzarasının en güzel izlendiği noktalardan biri haline geliyor. Dotonbori, gündüz sakinliği ve gece enerjisiyle Osaka'nın iki farklı yüzünü bir arada sunuyor. Gün ışığında keşif, gece ise ışıklar altında deneyim. Bu eşsiz bölge, Japonya'nın en unutulmaz duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Dotonbori'nin ışıklarla dolu hareketli sokaklarının hemen arkasında, kalabalığın arasında adeta saklanmış bir durak bulunuyor, Hozenji Tapınağı. Şehrin gürültüsünden yalnızca birkaç adım uzaklaşınca bambaşka bir atmosfer ziyaretçileri karşılıyor. 17. yüzyıla uzanan geçmişiyle Hozenji, Osaka'nın en eski ibadet noktalarından biri olarak biliniyor. Dotonbori yıllar içinde eğlence ve ticaret merkezi haline gelirken, Hozenji Tapınağı bu yoğunluğun ortasında sakinliğini korumayı başarmış. Tapınağın en dikkat çekici noktası ise yosunlarla kaplı Fudomiyo heykeli. Ziyaretçiler bu heykelin üzerine su dökerek dilek tutuyor. Yıllar içinde heykelin tamamen yeşil yosunlarla kaplanmasına neden olmuş. İlk bakışta detayları seçilemeyen bu figür aslında güçlü bir koruyucu tanrıyı temsil ediyor. Tapınağın hemen yanında yer alan Hozenji Yokocho Sokağı ise ziyaretçileri adeta geçmişe götürüyor. Taş döşeli dar sokak, geleneksel Japon fenerleri ve küçük restoranlarıyla modern Osaka'nın ortasında nostaljik bir atmosfer sunuyor. Özellikle akşam saatlerinde loş ışıkların altında bu sokakta yürümek, şehrin farklı bir yüzünü keşfetme imkanı sağlıyor. Dotonbori'nin bir diğer vazgeçilmezi ise yemekleri oluyor. Biz de bu canlı atmosferin içinde bir sushi restoranına uğrayarak Japon mutfağının en özel tatlarından birini deneyimliyoruz. Taze balıklar ve özenle hazırlanan tabaklar Dotonbori gecesine ayrı bir lezzet katıyor. Osaka'da ilk günümüz tarih, sokaklar ve lezzetlerle sona eriyor. Ama Kansai henüz bitmedi. Haftaya ikinci bölüme Osaka'nın bilinmeyen yüzüyle devam edeceğiz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bölgemiz oldukça karışık. Sadece bölgemizde değil, dünya genel anlamıyla karışık. Ve bugünlerde savunma sanayimiz çok daha kıymetli hale geldi. Türkiye'de savunma sanayinin küresel ölçekte gittiği trendi en iyi yakalayan ülkelerden birisi. Değerli bir konuğum var. Bu detayları konuşmak istiyoruz. Samsun 100 Savunma Yönetim Kurulu Başkanı. Diğer ifadeyle Canik markasının da sahibi olan SS Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral. Zafer Bey babadan sanayici, oğlunu da sanayici olarak yetiştirmiş ve ülkemize savunma anlamında ciddi katkılar sunan bir şirketin de başında Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de fabrikaları olan bir gruptan bahsediyoruz. Zafer Bey merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Sizinle biraz savunma sanayimizin vizyonunu, geleceğini ve bulunduğu konumu konuşmak istiyorum. Şu an neredeyiz biz? Doğru bir yerde miyiz? Doğru bir trendi yakalamış durumda mıyız? En dar halkamız neresi?
1: Yani tesadüfen diyelim. Gerçi biz savunma sanayide maalesef geç başladık. Geç başladık ama biz çok doğru başlamışız. Bugün onu rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye yeni savunma veya savaş konseptini şu anda dünyada en iyi yakalamış ülkelerden biri. Hatta ülkesi diyebilirim, yani o kadar iddialıyım. Çünkü dünyada artık savaş konsepti değişti. Bugün son yaşadığımız savaşlara bir bakın. Şimdi burada artık siz büyük hantal savaş araçları ister yerde olsun, ister denizde olsun, ister havada olsun görmüyorsunuz. Yani artık yani ne bileyim, bir nakliye uçaklarıyla nakledilen tanklar veya komando birliklerini göremiyorsunuz. Yerde 8x8 veya tank, zırhlı araçlar göremiyorsunuz.

0: Uçak gemilerini artık uzaklaştırıyorlar savaş bölgelerinden. Konsept değişti. Bu konseptte artık yüksek teknolojiyi kullanan, hareket kabiliyeti yüksek olan, hantal yapıdan uzak kara, deniz veya hava araçlarına ihtiyaç var. İster saldırı için, ister savunma için. Evet. Her ikisi için de bunlara ihtiyaç var. Ve Türkiye şanslı bir konumda. Bundan işte rahmetli Özal'la başlayan ve sonradan işte Recep Tayyip Erdoğan'la devam eden bir savunma sanayi konseptimiz var bizim. Teşvikleriyle, öne çıkmasıyla. Ve biz şunu görüyoruz ki Türkiye vakıf şirketleri ve özel şirketleriyle bu konsepti çok doğru, çok düzgün ve yerinde yakalamış. Şu anda yeni konsepte uygun insansız araçlardır esas olan. Ama kara aracında, ama deniz aracında, ama hava aracında Türkiye şu anda çok önde. Bunları silahlandırmada, bu araçlara, insansız kara araçlarına, deniz veya hava araçlarına uygun silahları da üretmeniz lazım. Yani siz bunların üzerine hantal topları koyamazsınız. Mobiliteye çok uygun silahları ve Türkiye bunları da üretiyor. Bugün Samsun Yurt Savunma, yani mühimmat, tek çekirdekli mühimmat atan en büyük ağır makinalı tüfeği üretiyor. Ki bunlar bu araçlara, bu platformlara en uygun silahlardan biri. Top üretiyor. Ve artık 100 bin dolara mükemmel bir büyük drone'u, tahrip gücü yüksek patlayıcılarla donatılmış bir drone'u ve 1000 kilometre gidecek drone'u siz 100 bin dolara bugün üretebilecek durumdasınız. Ve düşünün bu mesafedeki savaş gemilerini veya
1: milyonlarca dolar değerinde olan yok ediyorsun.
0: Uçak gemilerini yani veyahut da hedefleri veyahut da santralleri, elektrik santralleri, petrol rafinerileri yani veya sanayi askeri birlikleri, evet. Sanayi kuruluşlarını siz bunları artık tahrip gücüne bu kadar ucuz imkanlar ama bir de bunun savunmasını da yapabilmeniz lazım. Yani size 2000 metreden, 3000 metreden gelecek bu tehlikeyi de önleyecek savunma imkanlarınıza da sahip olmanız lazım. Ve Türkiye bunları yapabilecek noktada ve belki de dünyada başında söylediğim gibi en yakın ülke.
1: Peki insan kaynağı anlamında Türkiye'nin bir sıkıntısı var mı veyahut da avantajları neler?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin cidden artık insan kaynağı konusunda sıkıntısı yok. Bakın hiçbir konuda, yani ben sadece mühendislikte demiyorum, elektrik, elektronik dahil, tıp dahil, Türkiye'nin artık insan kaynağı sıkıntısı yok. Biz yeterli insan gücünü eğitecek, yetiştirecek üniversitelere de, altyapıya da sahibiz. Bugün Samsun Yurt Savunma'ya bakalım. Samsun'da bizim 4 tane tesisimiz var. Bunlar yüksek teknoloji fabrikaları. 1000 kişiye yakın insan çalışıyor. Ve burada çalışanların çoğu mühendis. Operatörlerimiz en az 2 yıllık okullardan mezun olmuşlar. Ama bizim Amerika'daki tesisimiz var. 150 Amerikalı'nın çalıştığı. İngiltere'de tesisimiz var. 50 tane İngiliz'in çalıştığı. Ve buraları bölümlerin başında yöneten Türkiye'den periyodik dönüşümle giden kendi Türk mühendislerimiz ve Türk mühendislerimiz bugün Amerika'daki fabrikanın üst yönetimini oluşturuyorlar. Yani üretimi yönetiyorlar. Bakın yönetimi yönetme değil. Evet, üretimi yönetiyorlar. Yani. Bizim mühendislerimiz.
1: Yani kritik yerde biz varız.
0: Biz varız.
1: Şimdi yeni konsept denince karşımıza, çünkü Türkiye bir üst lige çıkmış oluyor.
0: Tabii.
1: Yani daha ötesi yok. Yukarıdaki zirvedeki ülkelerle yarışıyor. Orada da en önemli sorunlardan birisi nadir elementler.
0: Evet.
1: Diğeri de Türkiye'nin aşması gereken belki önemli konulardan birisi makine parkı. Yani bu ürünleri üretecek makinayı, siz onu, ben işte 5 eksenli, 6 eksenli, şimdi Japonya'da 11-12 eksenli makine üretiliyor. Türkiye onu ithal ederek bu ürünleri üretiyor ama katmanlı üretimden veyahut da 3D'den, 3D üretimden

0: isimlerden bahsediliyor. Biraz işin o tarafına da bir açılım getirir misiniz?
1: Şimdi Türkiye, evet, esas olan üretim. Yani metali işlemek. Ama metali işlemek, dünya geliştikçe, teknoloji geliştikçe şekiller de değişti. Eskiden talaşlı imalatla şekil verilen metaller, bugün artık katmanlı imalat dediğimiz 3D teknolojisiyle üretilen malzemeler haline gelmeye başladı. Ürünler haline gelmeye başladı. Türkiye yeni, yani tesislerin hepsi, makine altyapısı yeni. Dolayısıyla yeni makinalaşan, yeni yatırımlara açık olan bir Türkiye'de bu dönüşüm çok kolay. Dolayısıyla yeni üretim teknolojilerinde de Türkiye, ki artık yüksek alaşımlı çelik izabe tesisleri değil, yüksek vasıflı çelikler için toz üreten tesislere ihtiyacımız var. Yani ham madde tedarik konsepti de değişiyor. Ve burada tabii nadir elementler çok öne çıkıyor. Nadir elementlerde şu anda dünyada, bildiğiniz gibi bütün artık basın şey yaptı, en büyük rezerv Çin'de, bilinen, tespit edilmiş ikinci en büyük rezerv Eskişehir, Türkiye'de. Ama tabii ne var? Çin nadir elementleri çıkartmayı, işlemeyi,
0: ürüne
1: dönüştürmeyi biliyor. O ayrı bir teknoloji, apayrı bir teknoloji. Ama bizde henüz yok. Yeni yeni başlayacağız. Ama bir an önce Türkiye'nin bu teknolojiye sahip yabancı ülkelerden destek alarak da.
0: Bizde de ham maddesi olduğuna göre herhalde o desteği rahat alabilecek konumdayız.
1: Çok rahat alırız ben tahmin ediyorum, ama bir an önce almamız lazım. Ve nadir elementli üretmemiz lazım. Bugün mesela bizim savunma sanayinin, demin sorduğumuz sıkıntısı ne?
0: Evet, en dar halka neresi,
1: en
0: onu merak ediyorum.
1: En dar halkamız bizim lensler,
0: optikler,
1: sensörler ve radarlar. Radar ayrı bir konsept. Ama diğerleri tamamen işte germanyum gibi nadir elementlere ihtiyacınız oluyor. Lenslerde, merceklerde, sensörlerde, gece görüş dürbünlerinde falan. Bunlara ulaşmamız lazım. Çünkü şu anda Çin kime verirse ancak onlar bu işleri yapabiliyor. Dolayısıyla bu tekel konumundan bizim çıkmamız lazım.
0: Evet.
1: Yani bugün bakın, Kanada Baykar'a göz, değil mi? Göz,
0: evet.
1: Göz,
0: optik
1: şey, gözü vermeyi durdurdu. Ama biz onun merceğini nasıl olsa aynı yerden tedarik ederek yaptık. Bunları yapmak kolay. Ama merceği üretmemiz için bizim nadir elementlere ihtiyacımız,
0: evet,
1: var. Ona da ulaşmamız lazım. Vermedikleri zaman nadir elementi, siz merceği de, optiği de, sensörü de üretemiyorsunuz. Dolayısıyla bizim bu açığı kapamamız lazım. Bu bir. İkincisi de küçük ölçekli mobil radarları bir an önce, buna hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sadece teknoloji ve yatırım. Buna bir an önce Türkiye'nin yatırım yapması lazım. Küçük radarlar.
0: Yani mobil radar,
1: mobil
0: tarafında
1: radar,
0: şeyimiz,
1: evet,
0: var.
1: Eksiğimiz var. Onu da bir an önce tamamlamamız.
0: Bu mobil radarlar daha çok nerede kullanıyoruz?
1: Bakın bu
0: platform araçlarında.
1: Evet, bakın ne dedik?
0: Hareketli.
1: İnsansız hava aracı, insansız, evet, kara aracı, insansız deniz aracı. Bunların her birinin radara ihtiyacı var. Dolayısıyla siz bunları binlerce üreteceksiniz. Yani insansız kara aracı artık böyle 1000 tane tank üretiyor gibi değil. 10.000 tane aracınız olacak. Ve bunların her birinin üzerinde kendi radarları olacak.
0: Evet.
1: İnsansız deniz aracı 10.000'lerce üreteceksiniz. Artık bir savaş gemisinin üzerindeki VEYLA radarlara ihtiyacımız elbette savaş gemisi için var. Ama bunlar için küçük ve her birine kullanabilecek maliyet etken radarlara ihtiyacımız var. Çünkü bunlar artık sarf malzemesi olarak kullanılıyor.
0: Tabii bunlar hep kendi ihtiyacımızı tanımlar gibi konuşuyoruz. Halbuki bu alanda yani başarılı olmak ciddi yani anlamda da katlanarak ihracatımızın artması, kesinlikle, ticaretimize de katkı sunması, ister soft power, yani iki ben taraflı güç olarak da önemli.
1: Şunu söyleyeyim, şu anda dünyada, bakın şu anda dünyada yeni konsepti bütün dünya tanıdı. Bütün ordular ve kurmaylar buna çalışıyor. Ve tedarik için veya istediklerini bulmak için ilk dönüp baktıkları, bakın Filipin'den, Endonezya'dan, Malezya'dan, Güney Afrika'dan, Afrika ülkelerinden, Orta Doğu, Körfez'deki bütün ülkelerden ve Avrupa ülkelerinden. Avrupa derken Polonya, İtalya, Romanya, Bulgaristan, bütün bu ülkelerin ilk baktıkları, ilk geldikleri, ilk sordukları ülke Türkiye.
0: Bu da çok önemli bir başarı demek. Algı anlamında, yüksek tabii, teknoloji anlamında tabii. Ve diğer sektörleri de etkiler bu yani.
1: Kesinlikle. Evet, kesinlikle.
0: Zafer Bey teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ülkemiz adına en azından ümit verici şeyler söylediniz. Gelecek savunma adına güzel görünüyor.
1: Güzel, güzel. Yani biz hata yapmazsak evet, problem yok.
0: Başarılar diliyorum. Tekrar abi, teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: misafirperverliğiyle uluslararası standartları tek çatı altında buluşturan JETEX İGA Genel Havacılık Terminali kapılarını açtı. Küresel havacılıkta zorlukların yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin güvenli liman konumunu pekiştiren yatırım, seyahat deneyimini üst seviyeye taşıyarak İstanbul'un uluslararası havacılık ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirecek. JETEX İGA Genel Havacılık Terminali Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, JETEX kurucusu ve CEO'su Adel Mardini, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Murat Şeker, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, havacılık sektörü temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.
1: Hayırlı uğurlar olsun yeniden efendim.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terminalin İstanbul Havalimanı'nı özel havacılıkta küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, İstanbul'un lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekti. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise İstanbul Havalimanı'nın güçlü altyapısı ve kesintisiz operasyonuyla başta ülke ekonomisi olmak üzere Türkiye'nin havacılık sektörüne, turizmine, ticaretine ve kültür yaşamına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Genel havacılık terminali, özel jetlerle veya yolcu uçaklarıyla seyahat edecek yolcular için uçuş öncesi ve sonrasını kapsayan kesintisiz ve kişiye özel bir deneyim imkanı sağlıyor. Terminalde yer alan süitlerde misafirlere özel oturma, dinlenme, yeme içme alanları, alışveriş noktaları ve spa hizmetleri yer alıyor.
2: Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'nda farklı yolcu segmentlerine hitap eden bir yaklaşım söz konusu. Erişilebilirlik, en erişilebilir havalimanı, en aile dostu havalimanı, yaşlı dostu havalimanı gibi konseptlerimiz vardı. Bugün de burada aslında premium segment yolculara hitap eden bir yeni servisimizi hayata geçiriyoruz. Özel jet kullanan yolcular veya ticari uçuşlarda uçan fakat gene bu terminal üzerinden hizmet almak isteyen yolcularımızı burada ağırlıyor olacağız.
0: 5000 metrekare alan üzerine 3 katlı olarak inşa edilen terminalin bodrum katı operasyon ve lojistik yönetimine ayrılırken, lobi katında karşılama alanı, patisserie ve genel ağırlama lounge bölümleri yer alıyor. Asma katta ise restoran ve özel suite odalar konumlanıyor. Terminalin toplam eş zamanlı ağırlama kapasitesi 350-400 kişi. Terminal, Türkiye'nin marka değerine katkı sunacak stratejik bir yatırım olarak tanımlanıyor.
3: İstanbul is a great location, is between the east and west, and this is where all the private jet traveler.
4: İstanbul coğrafi konumu sayesinde dünyanın en önemli bağlantı noktalarından biri. Diğer ülkeler arasında bir köprü görevi görüyor ve özellikle özel jet yolcuları için vazgeçilmez bir merkez haline gelmiş durumda. İş yapmak isteyenlerin İstanbul'u tercih etmesi neredeyse kaçınılmaz. Bu da şehrin stratejik önemini daha da artırıyor.

0: İstanbul'dan dünyanın pek çok noktasına ulaşımın kolay olması onu güçlü bir destinasyon haline getiriyor. Farklı ülkelerden gelen insanlar burada uzun süre vakit geçiriyor ve şehirde bulunmaktan büyük keyif alıyor. Bizim İstanbul'u seçmemizdeki en önemli neden de bu. İstanbul bizim için büyük ve güçlü bir hub, yani uluslararası bir merkez konumunda. Long time. This is why we choose
1: Istanbul as a hub for us for this region. Jetex IGA Genel Havacılık Terminali, İstanbul'un küresel havacılıkta olduğu kadar lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de merkezi konuma yerleşmesine katkı sunacak. Terminal, İstanbul'a özgü unsurları içeren özel bir mimari yaklaşımla ele alındı. İstanbul'un sembollerinden, nazende çiçeğinden ilhamla tasarlanan terminal binası, doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle özgün ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta dünya havacılığının geleceğine yönelik ACI World'ün 2030 ajandası yer alıyor. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport'un Japonya'nın Kansai bölgesindeki yolculuğu sürüyor. Osaka'nın modern yüzünden geleneksel sokaklarına uzanacak, dünyaca ünlü Sakai bıçaklarının yapım hikayesine tanıklık edeceğiz. Güntay Şimşek'in konuğu, TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk. Airport, Pazar saat 12.15'te, Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günaydın Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 7'ye geliyor. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki tecrübesini Türk Devletleri Teşkilatı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı merkezi krizin Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini belirtti.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Zirvede yaptığı konuşmada, Hürmüz krizi orta koridorun stratejik önemini gösterdiği ifadelerini kullandı.
1: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği yüzü, orta koridor başta olmak üzere, Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri, daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde edindiği tecrübeyi teşkilatın üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı zirveyi kendileri için anlamlı kılan bir diğer hususunda Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi olduğunu belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Er Hürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknoloji işbirliğinin önemine de değindi. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olunması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkistan'daki temasları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret edip kültürel geziye katıldı.
0: ABD Başkanı Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından ülkesine döndü. Trump, Pekin ziyaretini harika bir başarı olarak niteledi. ABD Başkanı Beyaz Saray'daki gazetecilere Çin seyahatine dair değerlendirmelerde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptığını belirtti. Ziyaretini harika bir başarı şeklinde değerlendiren Trump, Çin'le iyi ilişkilerimiz var, tarihi bir andı değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Fox News'a verdiği röportajda da İran Savaşı'na dair konuştu. Tahran'ın direncinin farkında olduğunu, hafife almadığını, istemesi halinde de İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceğini iddia etti. İran'ın altyapısının tümünü yok etmediklerini ama her şeyi 2 günde yok edebildiklerini de söyledi. ABD Başkanı çıkmaza giren diplomatik temaslar konusunda Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu belirterek İran yönetiminin müzakere konusunda çelişkili davrandığını da öne sürdü. Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu halde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var ifadelerini kullandı. Trump, savaşa dair diplomatik veya askeri seçeneğin İran'ın tutumuna bağlı olacağını öne sürdü. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim değerlendirmesini yaptı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik son açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. İranlı bakan ABD'lilere güvenmediklerini söyledi. Savaşa da barışa da hazırız dedi. İran basını ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtirken ABD basını saldırıların yeniden başlama ihtimaline dikkat çekti.
2: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı 2 seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı, müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi.
3: We have no trust to America.
4: Müzakerelere açığız, ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
2: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
5: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki

0: senaryoya da hazır.
1: For both scenarios.
2: İran Dışişleri Bakanı ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
3: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'i ziyaret edeceği iddia edildi. Ziyaret gerçekleşirse Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
2: Çin Büyük Beş'in üyelerini sırayla ağırlıyor. ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gidiyor. İddia Çin basınından. South China Morning Post'ta konuşan kaynaklara göre Putin Çin'i gelecek hafta ziyaret edecek. 20 Mayıs'ta yapılması beklenen ziyaret bir gün sürecek. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleştirirse Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
3: Lübnan ve İsrail heyetleri ABD'de bir araya geldi. İki günlük görüşmelerin sonucunda ateşkes 45 gün uzatıldı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Müzakerelerin 2-3 Haziran'da devam edeceği bildirildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla güvenlik programı başlatıldığı duyuruldu. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları ise sürüyor. 2 Mart'ta başlayan yoğun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2950'yi geçti. İsrail, Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları liderini hedef aldığını iddia etti. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Katz yaptı. Buna göre Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Kassam Tugayları lideri İzzettin el-Haddad hedef alındı. Katz, talimatı Başbakan Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirtti. İsrail ordusunun saldırılarında en az 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bini aştı. Suudi Arabistan, İran'la gerilimi bitirmek için komşu ülkelerle görüşmeler yürütüyor. İngiltere basınında yer alan iddiaya göre Suudi Arabistan, İran ve diğer bölge ülkelerine 1975 Helsinki senedini örnek alan bir saldırmazlık paktı önermeyi planlıyor. Avrupa'dan destek gören plana İsrail'in karşı çıkması bekleniyor.
2: Suudi Arabistan, Orta Doğu'da tansiyonu düşürmek için harekete geçti. İran'a ve diğer bölge ülkelerine saldırmazlık paktı fikrini gündeme taşıdı. İddia İngiltere basınından. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef almıştı. Financial Times'ın haberine göre, Riyad yönetimi gerilimi azaltmak için komşularıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la Orta Doğu ülkeleri arasında bir saldırmazlık paktı da değerlendirildi. Gazeteye konuşan yetkililere göre Suudi Arabistan'ın çabaları Avrupa'nın desteğini kazandı. Ancak İsrail'in buna karşı çıkması bekleniyor. ABD'nin ise destek çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. İki diplomatın belirttiğine göre Riyad'ın teklif ettiği saldırmazlık paktının örnek aldığı model 1975 tarihli Helsinki nihai senedi. Bu anlaşma ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ile müttefikleri arasında imzalandı. Türkiye de anlaşmanın imzacıları arasındaydı. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren anlaşma, Avrupa'da mevcut sınırların dokunulmazlığını kabul ettiriyor. Avrupa'da insan hakları, güvenlik ve ekonomik işbirliği için temel ilkeleri belirtiyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa Sivil Toplum Buluşması'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı, zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolacaktı dedi.
0: Siyaset olarak üzerimize düşeni yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Ancak eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı, zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolulmuş olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda hem elinde silah olanlarına silahlarınızı bırakın çağrısını yapıyor, hem de Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılabilmesi için siyasetin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aktif bir şekilde iş yapmasını da bir önemli ödev olarak görüyor.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam dedi.
4: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
5: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse, kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
4: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
5: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
4: Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli
3: günler. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. İzmir için çalışmaktan geri durmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, İzmir'deki konuşmasında Eyüp Kadir İnan'ı hedef alarak iktidar partisinde hasbelkader önemli görevlere gelmiş, oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehir aleyhine kullanıyor ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili İnan bu sözlere tepki gösterdi. Senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir. Bizi kendinle karıştırma, git kendi başkanlarından doğru bilgi al dedi. İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet soruşturması sürüyor. Belediyenin iştirak şirketlerinden Kent AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da 14 adreste arama yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı. Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatlarında usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası var. İlk dalga operasyonda Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesi belediye başkanı Zeynep Güneş'e kıyafetinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Sanığa bakın ne ceza verildi.
5: Belediye başkanının kıyafetiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Kamu görevlisine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
6: Biz bunun yalnız belediye başkanımızın şahsına yönelik yapılmış bir hakaret olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelmiş bir hakaret olduğunu düşünüyoruz.
5: Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Emin Korkmaz'a açılan davada karar duruşması görüldü. Eskişehir Adliyesi'ndeki duruşmaya sesli görüntülü sistemle katılan tutuksuz sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
6: Kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu.
5: Başkan Zeynep Akgün Güneş'in avukatları cezayı az bularak karara itiraz edeceklerini açıkladı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Bakan Gürlek, suçun, suçlunun, yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi.
7: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır.
5: Cumhuriyet savcılarının suç örgütlerine karşı aralıksız çalıştığını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı.
7: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gitti. Valilik ziyaretinde konuşan Gürlek, yargı sisteminin vatandaşların haklarını arayacağı en güçlü liman olması gerektiğini söyledi.
7: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlüğün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
5: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
7: Aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
3: Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemenin yeni yasama döneminden önce meclise sunulması bekleniyor. Düzenleme ile canavarca hisle, kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Peki düzenlemede başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
5: Ahmet Lingozi, Atlas Çağlayan, suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek.

0: Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için ilk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
1: 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, İstanbul Büyükçekmece'de gittiği parkta arkadaşıyla birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Üstelik saldırganlar da kendisi gibi 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklardı. Demirel hayatını kaybederken arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Acılı ailelerse yaşananları Habertürk'e anlattı.
2: Baba ben dedi biraz gezip geleceğim dedi. Bir telefon geldi dedi ki Abdülbaki'yi bıçaklamışlar.
3: Yani insan tartışıp da bir insanın canına kasteder mi ya? Böyle bir şey var mı? 17 bıçak darbesi.
4: 15 yaşında ama 17 bıçak darbesi aldı.
5: Defalarca bıçaklandı. Canavliyle kaçıp bakkala sığındı ancak kurtarılamadı. Bu kez de Abdülbaki akran cinayetine kurban gitti.
4: Ahmetler, Atlaslar, Bakiler tekrar ölecek, tekrar anneler ağlayacak.
5: 10 Mayıs günü Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Savaş Irmak, Büyükçekmece'de Şehit Sadık Bezer Parkı'na geldi. İddiaya göre o sırada parkta olan EB ve MAD ile aralarında tartışma çıktı.
3: Çocuktan sigara istiyorlar. Çocuk da ben kullanmıyorum diyor. Arada bir tartışma çıkıyor.
2: Pınar da biraz zıtlaşma olunca ona bıçak çekmiş. Bıçak çekince Savaş'a ilk bıçağı Savaş'a atmışlar. Ondan sonra Abdülbaki'ye vurmuşlar.
6: Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar şu anda bulunduğumuz bu noktaya sokağın başından koşarak geldiler. Önce zanlılardan bir tanesi Abdülbaki Demirel'e bıçakla saldırdı. Demirel'in tam da sırtının dönük olduğu o esnada diğer çocuk koşarak yanına geldi. Ve ailenin söylediğine göre tam 17 kez bıçakla yine saldırdı. Ve yaralı çocuk can havliyle kendini tam da köşede bulunan işte bu bakkala attı.
5: Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Demirel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6: Gördünüz mü görüntüleri?
2: Ben görüntülere bakmadım çünkü vicdanım kabul etmedi.
5: Arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
7: Durumu gerçekten iyi değil. Aldığı yaralar, aldığı darbeler onu hayattan koparmaya çalıştı. Yüzünde, boynunda, hemen şuralarında, sırtında, ondan sonra kafasında özellikle birçok darbesi var.
6: Evlatlarını kaybedeli sadece birkaç gün oldu. Abdülbaki Demirel'in ailesi bir yandan evlat acısına alışmaya çalışırken bir yandan da gelen tehdit mesajları var.
4: Benim eşime de tehditler geliyor, bana tehdit mesajları geliyor. Ben daha acımı yaşayamadan... Şimdi ben bu korkuyla nasıl yaşayacağım?
5: Zanlı iki çocuk gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: Bizim canımız yandı. Biz de başkalarının canını yanmaması için çaba sarf ediyoruz. Lütfen yeni kanun çıkarsınlar, yeni yasa çıkarsınlar. Bu çocuk, bu cani 7 sene yatıp çıkmasın.
2: Bu işin faillerine 7 yıl değil de 107 yıl ceza istiyoruz. Yani ömür boyu ceza istiyoruz.
1: Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.
8: Vatanı nerede duruyor bu? Hangi koltukta?
9: Ön koltukta.
5: Narin Güran cinayetinin kilit ismiydi. Önce suç delillerini gizlemekten 4,5 yıl hapis verildi. Bu karar bozulunca cezası 17 yıla çıktı. Cezayı yetersiz bulan başsavcılık Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a temiz başvurusu yaptı.
10: Attın değil mi aşağıya?
8: Attın mı çocuğu, fırlattın mı?
9: Yok, ben bıraktım orada.
8: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
5: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozunca yeniden yargılanan Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi.
8: O nereden indirdi şeyi? Ne şekilde indirdi? Ne verdi sana?
5: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Temiz dilekçesinde Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyan vermesine dikkat çekildi. Çocuğun cansız bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, soğukkanlılıkla eylemleri gerçekleştirdiği, pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.
8: Nasıl yaptın? Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.

0: Buraya bıraktım.
1: Başsavcılık dilekçede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine vurgu yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği kararda.
2: Böyle yapalım.
0: Evet, işaret yaptı.
2: Nereye işaret?
3: Batman'da mezuniyet kutlaması için öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla parka giden 9 yaşındaki çocuk havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan iki şüpheli ise aranıyor.
4: Parkta otururken yanlarına gelen iki kişi 13-14 yaşlarında benim oğlumun ayağına silah sıktılar.
5: Kutlama için gittiği parkta bacağından vuruldu. 9 yaşındaki öğrencinin mezuniyet sevinci yarım kaldı.
4: Sınıf arkadaşları beraber bir etkinlik düzenlediler. Veda partisi etkinliği.
5: Batman'da bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri öğretmen ve velilerle birlikte mezuniyet partisi hazırladı. Eğlence okulun yakınındaki halka açık parktaydı. Bu sırada havalı tüfekle ateş açıldı. 9 yaşındaki MNA bacağından vuruldu.
4: Parkta otururken yanlarına gelen iki kişi 13-14 yaşlarında benim oğlumun ayağına silah sıktılar.
5: Havalı tüfeği ateşleyen çocuklar kaçtı. Yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.
4: Şu anda hayati tehlikesi yok ama ameliyata alacaklar. İşte bakalım mermiyi çıkartmaya çalışacaklar.
5: Baba Seyitan A, oğlunu yaralayanların yakalanmasını istiyor.
4: Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bir an önce adalete teslim olmalarını istiyoruz.
3: İstanbul'da bir kadın doktor, avukat erkek arkadaşının evinin terasından düştü. Nöroloji doktoru ağır yaralandı. Polis, avukatın ve olay sırasında evde bulunan iki kardeşinin ifadesini aldı.
5: Gece saatlerinde yürüyerek geldi. Yaklaşık 2 saat sonra erkek arkadaşının evinin terasından düştü. Genç doktorun yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Pat diye bir ses geldi. Bir baktım aşağıya dedim arabalara vurdular herhalde dedim. Aşağıya bir baktım adamın bir tanesi yolun ortasında abi dedisin oradan bir tane bayan düştü.
5: Gazi Osman Paşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K. gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.'nin kağıthanedeki evine gitti. Sokakta yürürken güvenlik kameralarıyla görüntülenen doktor sabah saatlerinde terastan düşüp ağır yaralandı.
6: Ambulans aradım mı dedim. Ambulans aradım dedim uyuma diyor Özgür orada. Kızın suratına vuruyor ki uyumasın diye. Şey yapmasın diye. Ondan sonra ambulans geldi işte.
5: Hastaneye kaldırılan kadın doktor entübe edildi. Savcılık 29 yaşındaki doktorun terastan düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Olay sırasında evde bulunan avukat Özgür Y. ile iki kardeşi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
6: Kız arkadaşıymış herhalde. Ayrılmak istemiş çocuk.
5: Avukat ifadesinde kız arkadaşıyla bir süredir aralarının bozuk olduğunu ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını iddia etti. Sabah alarm sesine uyandıklarını Alime Özge K'nin kapıyı açıp koşarak terastan atladığını ileri sürdü. Genç kadını arkasından tutmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi. Alime Özge K'nin %71 bedensel engeli olduğu öğrenildi. Polis komşularının da bilgisine başvurdu. Genç doktorun binaya girdikten yaklaşık 2 saat sonra terastan düştüğü belirlendi. Soruşturma sürüyor.
3: Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire hakim karşısına çıktı.
5: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Bu görüntüler ortaya çıkınca tutuklandı. Bebeği darp eden hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvvete alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davaya devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan hemşire, "Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek." dedi. Çocuğun engelli olmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aylardır çocuğumdan ayrıyım diyen hemşire tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tıp kurumundan raporun beklenmesine ve hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.
3: Selin vurduğu

0: Samsun'da suyun sokakları nasıl bastığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürüklediği görülüyor.
1: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok dedi. Yönetilen, yönlendirilen fiyatların enflasyondan fazla artmayacağını işaret etti. Bütçe açığı hedefine de dikkat çekti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemimizde şu an herhangi yeni bir vergi çalışması yok dedi. Eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükünü karşılamak için yeni bir vergi çalışması yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda elektrik ve doğalgaz tarifeleri, akaryakıt fiyatlarını da kapsayan yönetilen yönlendirilen fiyat artışlarına da değindi.
3: Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen, yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz.
2: Şimşek petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar lirayı aşacağını işaret etti. Bu yıl için tahmin edilen %3,5'luk bütçe açığı hedefinin ilk 4 ayın verileriyle hala ulaşılabilir olduğunu belirtti. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak dedi.
0: Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İşaret dili kullanarak mesaj verdi. Her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz dedi.
4: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
2: İşaret dili kullandığı birlik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
4: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
2: Çiftçi her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz mesajını paylaştı.
3: Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağı

0: toprağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz.
1: Çiftçi, engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ifadelerini de kullandı.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında sağlanan işbirliklerini anlattı. Bakan Kurum, Çin'le depreme dirençli kentler için çalışacağız dedi.
3: Türkiye ve Çin arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti. Asrın inşaat seferberliğinde Çin'le çalışma kararı alındığını söyledi.
0: Türkiye'nin asrın inşaat seferberliğiyle edindiği tecrübeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyi Çinli muhataplarımıza anlattık ve bu alanda stratejik işbirliği yapma noktasında birlikte çalışma kararı aldık. Dirençli şehirler başlığı altında hem deprem direncini artırmak hem de sürdürülebilir kentlerin inşası için işbirliği yürütme ve örnek projeler gerçekleştirme konusunda Çinli mevkidaşımla mutabık kaldık.
3: Çin temaslarını sürdüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut, şehircilik ve iklim değişikliği alanında iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Türkiye ve Çin arasında COP31 sürecinde işbirliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığını açıkladı.
0: Türkiye, iklim değişikliği konusunda 2053'te sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Çin de 2060 yılına yönelik aynı hedefi açıkladı. Bugün baktığınızda iki ülkede enerji ihtiyacının %60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor.
3: Bakan Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile yapılan görüşmeye de değindi. Sürdürülebilir şehirler ve temiz enerjiye ulaşım gibi başlıklarda projeler için mutabakata varıldığını belirtti.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala karayollarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu alınan tedbirleri duyurdu. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak.
3: Trafik yoğunluğu anlık takip edilecek. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak. Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Kritik noktalar kameralarla izlenecek.
0: En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap işlet devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler, akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
3: Bakan Uraloğlu, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz ifadesini kullandı. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.
2: Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaktı, kurbanlık hayvan arzında bir problem olmadığını söyledi. Büyük şehirlere hayvan sevkiyatının devam ettiğini belirten Yumaktı, yollarda kontrollerin sürdüğünü vurguladı.
4: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor.
3: Kurbanlık hayvan arzında problem olmadığını söyledi. Hayvan nakillerinde yapılan denetimleri anlattı.
4: 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndayız. Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün kamyonların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti. Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimleri yerinde inceledi.
4: Kurban Bayramı'na çok az günler kaldı. tabii arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar.
2: Son yılların en popüler sporlarından biri pilates. İnanılmaz bir talep var. Haliyle neredeyse İstanbul'da her köşe başında da bir pilates stüdyosu açıldı.

0: belki de bir cadde üstünde bir apartmanda aynı katta bile iki tane stüdyo olup 4-5 tane stüdyonun olduğu gözüküyor.
1: En ufak bir hareket bile çok sağlık problemi yaşatacak şeylere yol açabiliyor. Onların sakatlanmalarına neden olabilirler.
2: Ufak bir apartman dairesi yetiyor. Ekipman, alan bu işe soyunuyor. Pilates'e hızla artan bu ilgi, merdiven altı stüdyo ve sertifikasız hocalardan oluşan yeni bir kayıt dışı pazar oluşturdu.
3: Arkadaşımın arkadaşında böyle bir problem olduğunu duydum. Pilates'e gidiyor, reformer pilates'e ve yanlış hareketler sonucunda maalesef ki bir fıtık patlaması gerçekleşiyor.
2: Bu sadece tek bir örnek. Ama kayıt dışı bu pilates stüdyolarının kişiye verdiği zarar sanıldığından çok daha fazla.
1: Benim de mesela belimde bir fıtık var. O yüzden mesela böyle her önüme gelen bir yere hani özellikle de sertifikası olmayan bir hocayla beraber çalışmam mümkün değil.
4: Ortak grup dersleri, kalabalık sınıflar, her yaştan binlerce insan sağlıklı bir vücut için pilates stüdyolarına kayıt oluyor. Fakat bu stüdyolar sandığımız kadar güvenli olmayabilir.
5: Eklemlerde hasara yol açabilir. Bu omuz ekleminde olabilir, diz ekleminde olabilir, belde olabilir, boyunda olabilir.
0: Kişilerin özellikle pilates konusunda Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan eğitim almış antrenörleri araması. Zaten burada stüdyoların kapılarında bir barkod var. Oraya giden herkes o barkodu okutarak içeride kimin eğitmen olduğu, kaçıncı kademe eğitmen olduğu bu tarz konulara bilgi sahibi olabiliyor.
2: Ve bir diğer ayrıntı. Her isteyen de pilates yapmamalı. Öncesinde doktor tavsiyesi şart.
5: Kişiler reformer pilates programına dahil olmak istiyorlarsa mutlaka önce doktorlarından bu konuda bir yeterlilik almaları gerekir.
0: Her çıplaklığında yukarıda dayası.
6: ABD Başkanı Trump terör örgütü DAEŞ'in dünya çapında aranan iki numaralı isminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Açıklamasında operasyonun talimatının kendisi tarafından verildiğini söyledi. Cesur Amerikan Kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri titizlikle planlanmış ve çok karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. DAEŞ'in küresel çapta ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Minyuki'yi Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu. DAEŞ büyük ölçüde zayıfladı ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken uçakta Venezuela'nın devrik lideri Maduro ile özdeşleşen gri eşofman takımını giymişti. Rubio, bu yolla ne tür bir mesaj verdiğine ilişkin soruyu yanıtladı. "Ben daha önce almıştım" ifadesini kullandı.
2: Asıl o benden kopya çekti dedi. Eşofmanı daha önce aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan eşofman açıklaması geldi. Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri birlikleri tarafından alıkonulduğu sırada giydiği eşofman takımı hafızalara kazınmış. Gri renkli takım Maduro ile özdeşleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e giderken uçakta aynı eşofman takımını giymesi mesaj olarak algılandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Stephen Chang, Rubio'nun fotoğrafını Rubio Air Force One'da Nike Tech Venezuela ile notuyla paylaşmasıysa tartışmaları daha da büyüttü. Ancak Rubio, NBC News'a verdiği röportajda Maduro'ya gönderme yaptığı iddialarını reddetti. "Aslında o benden kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım" dedi. Fotoğraf çekildiğinin farkında olmadığını söyledi.
7: No, it's a comfortable suit. What's the context for
8: that? There's no context. It's a nice suit. I mean, I like it. It's comfortable.
7: It was the same one Maduro was wearing.
8: It is, but you know what? He copied me because I had it before. I don't know when he bought his. I don't even know if that was his. The bottom line is that that's a suit that it's comfortable. I don't know. There was no message. I didn't even know he was taking the picture.
2: Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütü lideri olmakla itham ettiği Maduro'yu alıkoyarak New York'a götürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıkan Maduro'nun tutukluluğu sürüyor.
6: İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'daki şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı tarafından eleştirilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kör edilmişlerdir dedi.

0: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın hedef aldığı genç futbolcuya bu kez İspanya Başbakanı Pedro Sanchez destek verdi. La Liga şampiyonluğunun ardından takım otobüsünde Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişi genç futbolcuya destek verirken Gazze'deki sanatçılar da yıkılmış duvarlara Yamal'ın portresini çizmişti. Ancak pas asıllı İspanyol futbolcunun Filistin bayraklı kutlaması İsrail cephesinde tepkiyle karşılanmış. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ı İsrail'e karşı nefreti kışkırtmakla suçlamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir ifadelerini kullandı. İspanyol lider Lamine Yamal'ın yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı gösterdiğini belirtti. Onunla gurur duymak için bir neden daha dedi. Sanchez 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutundaki toplantıda da Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt vermiş, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır demişti.
1: Sezonu şampiyonlukta bitiren Galatasaray kupasına kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı.
2: Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı kırmızılılar Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip sonrasında şehir turu atarak Rams Park'a geldi. Galatasaray oyuncularının otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü. Stadyumdaki kutlamalar, sahne şovları ve konserlerle başladı. Ardından personel ekibi, yönetim, teknik kadro ve oyuncular seçtikleri özel şarkılarla tek tek sahneye davet edildi. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Lucas Torreira sahneye davet edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm futbolcular büyük tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı futbolcular daha sonra stadyumda şampiyonluk turu attı. Kutlamalar esnasında açıklamalarda bulunan futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu belirtti. Öte yandan Rams Park'ta yapılan kutlamalara drone gösterileri damga vurdu. Stadyumun üzerinde yüzlerce drone Galatasaraylı futbolcuların fotoğrafını oluşturdu. O anlar büyük beğeni topladı.
1: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Velde'nin Ankara oyun havası performansı sosyal medyada gündem oldu. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün yaptığı habere yanıt geldi. Sayın Büyükelçiyi milli bayramımızda karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Belçika ise düelloyu kabul etti. Ankara'nın
0: bağlarda yüklüm yüklüm yolları. Büyükelçiler farklı zamanlarda ama aynı oyun havasında oynadılar. Ankara oyun havalarıyla adeta coştular. Renkli görüntüler tatlı atışmaya dönüştü. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün haberine yanıt geldi. İki ülkenin büyükelçisi için karşılıklı Ankara oyun havası teklif edildi. Belçika Büyükelçiliği ise düelloyu kabul etti. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedilen bu görüntülerde Büyükelçi Hendrik van der Velde Ankara havası performansıyla gündeme geldi. Habertürk'ün yaptığı haberde geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont'un erik dalı oynadığı görüntülere de yer verildi. Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından o habere yanıt geldi.
3: Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Sayın Büyükelçi Hendrik van der Velde, Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Her şey Belçika-Fransa dostluğu için.
0: Bu davetin üzerine Belçika Büyükelçisi Velde kendi sosyal medya hesabından Ankara havası notuyla paylaştı. Ayrıca Büyükelçiliğin hesabından tatlı atışı

0: konuşmaya olumlu yanıt geldi. Davetiyeniz kabul edildi. Erik Dalı düellosu milli günde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Fransa Milli Günü etkinliğinde iki büyükelçinin yapacağı Ankara Oyun Havası performansına çevrildi.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor. Cirque du Soleil, 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Kaan'ın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Giderken baktığında Verkan, çıkarken baktığında da Goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkek'in yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor.

0: Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
1: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Selim, müdür seni çağırıyor.
2: Kazanmışsın. Darüşşafaka'da okuyacaksın. Burada bizim göz bebeğimizdin, şimdi onların göz bebeği olacaksın. Bizi unutma, değil mi?
3: Selim, müdürünü hiç unutmayacak. Çünkü parlak geleceği o gün başladı. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 17 Mayıs'ta.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 16 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu ve burası hafta sonu başlıyor. Yine dolu dolu bir program hazırladık sizin için her saat başında, her saat diliminde konuklarımız olacak. Merak edilenleri soracağız. Bu hafta neler yaşadık? Acaba önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Hepsini sizinle paylaşacağız ama gelin önce bir gazetelere bakarak başlayalım. Bakalım bugün gazeteler okurlarına neleri duyurmuş. Şöyle ki geldi efendim gazetelerimiz. Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde fokus fokus

0: para temiz ifadeleri kullanılıyor. Hemen şimdi bir detaylarına bakalım. Yorumcu Rasim Ozan, Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Rakamın oldukça büyük olduğu belirtiliyor yine gazetede. Herkes işin içinde deniliyor. Şöyle ki organizasyonun finans ağı dolandırıcılık gibi suç gelirlerini aklamada da kullanılıyordu deniliyor. Peki nasıl yapıyorlarmış efendim? İddia şu ki yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriliyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyordu. Ardından da paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu diyor gazete, iddiaların detaylarını paylaşmış. Şimdi geçelim Milliyet'e. Efendim Milliyet'in manşetinde Erik Dalı diplomasisi manşeti var. Aslında şöyle söyleyelim, manşette bir yandan da Habertürk var diyebiliriz. Çünkü Habertürk'ün yaptığı habere büyükelçilerden cevap geldi. Zeytin Dalı diplomasisi sonrası şimdi de Erik Dalı diplomasisi moda. Ünlü türkü Fransa ve Belçika'nın Ankara büyükelçileri arasında bir meydan okumanın da konusu oldu. Habertürk efendim bunu paylaşmıştı. Belçika büyükelçisinin aslında Erik Dalı oynadığı görüntüleri. Şimdi haberimize Fransa'nın büyükelçisine de bir referans vardı. Ardından Fransa büyükelçisinden de bir cevap geldi. Ben bu düelloyu kabul ediyorum yönünde detaylarını yine gün boyunca paylaşacağız. Habertürk'ün paylaştığı bu habere verilen cevabı da. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Karar Gazetesi. Karar Gazetesi butlan torbası manşetini atmış. Şöyle ki detaylar. Mutlak butlan kıskacındaki CHP'nin Ankara'daki davasına her gün yeni bir dosya ekleniyor diyor gazete. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinin ardından İstanbul İl Kongresi dosyasının da CHP 38. Olağan Kurultayı iptali davasıyla birleştirilmesine karar verildi. İtirafçı belediye başkanları Yalım'la Böcek'in Özgür Özel'e yönelik ifadelerinin de butlan davasına ekleneceği öne sürüldü diyor gazete. Ve devam edelim Sabah'la. Sabah küresel tehditlere karşı Türk Birliği manşetini kullanıyor. Malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri vardı. Özellikle Türk Birliği noktasında ve Erdoğan şöyle söyledi. Türk dünyasının kalbi malumunuz Türkistan'da attı. Açıklamasında Erdoğan da yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur ifadelerini kullandı. Haberlerimiz de var konuyla ilgili, detayları yine paylaşacağız. Ve sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi Kızılay tekel olma yolunda başlığını atmış. Şöyle ki efendim bir yasa aslında görüşülecek mecliste ve bu görüşülmesi beklenen yasayı da Cumhuriyet Gazetesi Kızılay tekel olma yolunda diye paylaşmış. Yine bu yasanın detaylarını da sizinle paylaşacağız. Ve sırada Türkiye var. Efendim Türkiye Gazetesi de meteorolojik olaylar yıkım getiriyor başlığını kullanıyor. Afetin şiddeti artıyor. Şimdi öyle bir hafta geçirdik ki Çorum'da mesela hortum gördük. Öyle bir hortumdan bahsediyoruz ki hatta evleri yıktı geçti. Yani köydeki evlere hakikaten ciddi manada zarar verdi. İşte Samsun'da sel vardı mesela. Dolayısıyla acaba bu ekstrem hava olayları artıyor mu? Bu arada 9 diliminde bir konuğumuz olacak. Bu soruları da onlara yönelteceğiz. İşte Türkiye Gazetesi de afetin şiddeti artıyor manşetini kullanmış. Ve son olarak Fotomaç. İşte aslan dillere destan manşetini kullanıyor. Malumunuz efendim Galatasaray şampiyon oldu. Dün de kutlamalar vardı, yine ekranlarınıza getirmiştik. Detayları da paylaşacağız bu kutlamalardan. Şimdi gazetelerin manşetleri böyleydi. Parça parça seçtiğimiz haberleri 12'ye kadar aslında sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz gazetelerden de. Ama gelin önce bir, hani söyledik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'daydı diye, neler söylemiş neler paylaşmış bir ona bakalım. Çünkü Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki tecrübesini Türk Devletleri Teşkilatı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Hürmüz Boğazı merkezi krizin Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini de belirtti.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesi

0: Senin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Zirvede yaptığı konuşmada, Hürmüz krizi orta koridorun stratejik önemini gösterdiği ifadelerini kullandı.
0: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği yüzü, ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde edindiği tecrübeyi teşkilatın üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı zirveyi kendileri için anlamlı kılan bir diğer hususunda Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi olduğunu belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Er Hürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknoloji işbirliğinin önemine de değindi. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olunması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkistan'daki temasları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret edip kültürel geziye katıldı.
2: Ve Amerikan Başkanı Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından artık ülkesine döndü. Trump, Pekin ziyaretini harika bir başarı olarak niteledi. Amerikan Başkanı Beyaz Saray'daki gazetecilere Çin seyahatine dair değerlendirmelerde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptığını belirtti. Ziyaretini harika bir başarı şeklinde değerlendiren Trump, Çin'le iyi ilişkilerimiz var, tarihi bir andı değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Başkanı Fox News'a verdiği röportajda da İran Savaşı'na dair konuştu. Tahran'ın direncinin farkında olduğunu, hafife almadığını, istemesi halinde de İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceğini iddia etti. İran'ın altyapısının tümünü yok etmediklerini ama her şeyi 2 günde yok edebileceklerini de söyledi. Amerikan Başkanı ayrıca çıkmaza giren diplomatik temaslar konusunda da Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu belirterek İran yönetiminin müzakere konusunda çelişkili davrandığını öne sürdü. Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var dedi Trump. Trump ayrıca savaşa dair diplomatik veya askeri seçeneğin İran'ın tutumuna bağlı olacağını da öne sürdü. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyenini tercih ederim değerlendirmesinde bulundu. Efendim dönelim memlekete. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Rüyamda görsem inanmazdım başlığı kullanılmış. Yerine kayyum atanarak görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Bahçeli'yi ziyareti sırasında MHP liderine, bir gün sizi ziyaret edeceğimi, sizin beni savunacağınızı söyleselerdi inanmazdım. Rüyamda görsem inanmazdım dediğini kaydetti. Özer, MHP'li Fethi Yıldız'ın da kendisine bugün en iyi görüştüğümüz, tabiri caizse kankalarımız kimler biliyor musunuz? Demliler cevabını verdiğini aktardı gazete. Ahmet Özer'le Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını da işte böyle paylaşmış. Hakikaten dikkat çekici ifadelerdi. Ve tekrar gelin Trump'ın ifadelerinden devam edelim. Çünkü Çin ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ilk cümleye bakıyorum, yani İran bir teklif gönderiyor bana diyor Trump. Şöyle bir ilk cümleye bakıyorum, sonra bir kenara atıyorum dedi. Açıkça bunu da aslında itiraf etti. Çünkü hep söyleniyordu Trump'ın

0: önüne mesela çeşitli raporlar konuluyor her konuyla ilgili ama Trump pek okumaya da niyetli değil. Şöyle birkaç dakika bakar kenara koyar derlerdi. Bu yönde hep iddialar vardı gazetecilerden de. Trump artık açık açık söylüyor. İlk cümleye bakıyorum, beğenmezsem bir kenara atıyorum diyor. İran konusunda bu arada Çin'den destek istenmediğine de işaret etti Trump.
1: 你看看这是树，这是一个，两棵树。
2: ABD Başkanı Trump'ın tarih için ziyaretine İran damga vurdu. Pekin dönüşü ziyareti değerlendiren Trump'ın gündeminde de İran vardı. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan petrol alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim dedi. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almaya razı olduğunu belirtirken, bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberleri yalanlayan Trump'a, İran'dan gelen son teklif de soruldu. Trump anlaşmada nükleerin kesinlikle söz konusu olmayacağı mesajını verdi. İran bana doğrudan zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerinin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler dedi. Trump'a Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediği de soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı kimseden iyilik istemiyorum, iyiliğe ihtiyacımız da yok oldu. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Bu konuda bir çatışma olacağını düşünmediğini belirtti. Tayvan konusunda Çin'e bir taahhütte bulunmadım diyen Trump, özellikle silah satışlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını söyledi. Trump, Pekin'de Fox News'a verdiği röportajda Şir'in İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için de yardım teklif ettiğini söylemişti.
0: Efendim dönelim tekrar memlekete. Elbette Trump haberlerinin peşi sıra devamı gelecektir sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Ama öncelikle bir memlekette neler yaşanıyor bir de ona bakalım bu dilimde. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama var. Bursa Sivil Toplum Buluşması'nda konuştu Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolacaktı dedi.
3: Siyaset olarak üzerimize düşeni yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Ancak eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolulmuş olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda hem elinde silah olanlarına silahlarınızı bırakın çağrısını yapıyor, hem de Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılabilmesi için siyasetin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aktif bir şekilde iş yapmasını da bir önemli ödev olarak görüyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon bazı ihalelerde usulsüzlük iddiası üzerine yapıldı. Kurgusal bir ihale sistematiğinin işletildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Efendim Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda yapıldı bu arada. Detayları da şöyle. Ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet soruşturması sürüyor. Belediyenin iştirak şirketlerinden Kent AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla'da 14 adreste arama yapıldı.

7 şüpheli gözaltına alındı. Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatlarında usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası var. İlk dalga operasyonda Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Ve Çağla Tuğaltay cinayeti 26 yıl sonra acaba çözülebilecek mi? Hepimizin sorduğu bu soru bu. Kurulan özel ekip de yeni deliller peşinde. Yıllar sonra savcıya ifade veren tanık komşu da Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşet programında bildiklerini anlattı.

0: yapan kişinin merdivenlerden kaçtığını tahmin ediyorum. Otomatlarda kan vardı. Hatta apartmanın içinde de kan vardı bir yerde.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ifadesi alınan komşu Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşete konuştu. Cinayet günü apartmanda yaşananları anlattı.
0: Apartmanın dışına kadar gittiğimde kimse yoktu fakat yerde iki damla kan vardı.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü.
2: Hoş geldiniz.
1: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım sonrası Çağla dosyası yeniden raftan indi. 26 yıl sonra Çağla'nın öldürüldüğü evde, binada ve apartmanın arkasındaki metruk evde keşif yapıldı. Komşulara hatırladıkları soruldu. O isimlerden biri de Melin Kazancı'ydı. 26 yıl önce hiç ifadesi alınmamıştı. Oysa apartman dışında iki damla kan izini o fark etmişti.
0: Polisler geliyordu. Yukarıdan iki tane polis indi. Dedim evet. Ki bakmayın burada kan izleri var. Bunlar dedim kullanılır dedim. Yani gösterdiğim halde almamışlar galiba.
3: Evet. Yani siz o tarihte olay yaşandığında, cinayet yaşandığında aslında bu kan izlerini gösterdim diyorsunuz.
0: Gösterdim. Polislere dedim yani delil olabilir basmayın. Görmedi çünkü polisler.
3: Melin Hanım'ın ifadesi neden önemli Gizem? Çünkü katilin eğer ona aitse o kan izi
4: buradan çıktı,
3: ana kapıdan yani
4: çıktı.
3: Bodrum kapısından değil de
4: buradan çıktığını gösteriyor.
3: Daha doğrusu ihtimali azaltıyor. Yani buradan gelip sonra aşağı bahçeye inip tekrar
4: İmiş olabilir. Arka tabii, taraftan geçiş var çünkü arkaya. Evet.
1: Peki Melin Kazancı neden 26 yıl sonra ifade verdi?
0: Bana gelip kimse kapımı çalıp benden ifade almak istemedi. Sadece parmak izlerimizi aldılar. Bana gelip hiç kimse bir şey sormadı. Sorsalardı mutlaka anlatırdım.
1: Tanık Melin Kazancı bu kez savcıya o gün gördüklerini anlattı. Habertürk manşete katılan anne Gülnur Tuğaltay da yıllar sonra ortaya çıkanlara şaşkındı.
5: Yasaklı madde kullanılan o bodrumu, o arkadaki o barakayı... Yeni yeni bunlar çıkıyor ortaya. Çeyrek asır oldu ya. Yani burada bir tuhaflık var yani. İhmal mi demek lazım? Atlanmış mı demek lazım? Kan izlerini nasıl almazlar mesela yani?
3: Evet.
5: Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum ama... Yani ben de 26 seneden beri yani biz böyle bir mücadele veriyoruz ya.
1: Savcılığın ve özel ekibin ne bulacağı merak konusu.
6: İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı ve takip sırasında da kaza yaptı. Şüpheliler yine kaçmaya çalışınca bu kez polis havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Araçta yapılan arama ise şüphelilerin kaçmasının nedenini ortaya koydu. Araçtan bakın neler çıktı.
1: Dur ihtarına uymadılar. Polisten kaçarken kaza yaptılar. Uyarı ateşi açan polis şüphelileri yakaladı. İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
7: Adamda silah var abi.
1: Ekipler telsizle durumu bildirince aracın kaçış güzergahında önlem alındı. Kovalamaca sırasında kaza yapan şüpheliler yaya olarak...

0: kaçmaya çalıştı. Polisler havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu maddeyle tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatırlarsınız bu bungalovları. Kırklareli İğneada'da 3 yıl önce meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.
0: Tesisin yıkım kararından haberimiz yoktu dediler. Suçlamaları kabul etmediler. Bungalov faciasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te sel meydana geldi. Bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 19 bungalovun 2020 yılında kaçak inşa edildiği ve kampın ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından kaçak yapılara göz yumdukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Haklarında olası kasta ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından 26 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu savunmasında tesisi yıkım kararından sonradan haberi olduğunu söyledi. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiğinden de haberim olmadı dedi. Diğer 4 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 4 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Facia ile ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanıklı davada geçen yıl karar çıkmıştı. İşletme sahibine 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: Efendim, adı kontrollü yıkım ama işte faciadan dönüldü kontrollü güya. Şöyle ki Adana'da 5 katlı bir bina yıkılırken az kalsın hakikaten facia yaşanacaktı. Kaldırımda yürüyen bir kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
2: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
0: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
2: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
0: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yani efendim oraya bir şerit çekmek, bir duyuruda bulunmak hakikaten çok mu zor? Göz göre göre güya bir kontrollü yıkım gerçekleştiriyorlar. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında sağlanan işbirliklerini anlattı. Bakan Kurum, Çin'le depreme dirençli kentler için çalışacağız dedi.
0: Türkiye ve Çin arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti. Asrın İnşaat Seferberliği'nde Çin'le çalışma kararı alındığını söyledi.
3: Türkiye'nin Asrın İnşaat Seferberliği ile edindiği tecrübeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyi Çinli muhataplarımıza anlattık ve bu alanda stratejik işbirliği yapma noktasında birlikte çalışma kararı aldık. Dirençli şehirler başlığı altında hem deprem direncini artırmak hem de sürdürülebilir kentlerin inşası için işbirliği yürütme ve örnek projeler gerçekleştirme konusunda Çinli mevkidaşımla mutabık kaldık.
0: Çin temaslarını sürdüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut, şehircilik ve iklim değişikliği alanında iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Türkiye ve Çin arasında COP31 sürecinde işbirliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığını açıkladı.
3: Türkiye iklim değişikliği konusunda 2053'te sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Çin de 2060 yılına yönelik

0: yönelik aynı hedefi açıkladı. Bugün baktığınızda iki ülkede enerji ihtiyacının %60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor.
1: Bakan Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile yapılan görüşmeye de değindi. Sürdürülebilir şehirler ve temiz enerjiye ulaşım gibi başlıklarda projeler için mutabakata varıldığını belirtti.
2: Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye'den yapılan bağışlar bu yılda binlerce kilometre uzakta Afrika'da umuda dönüşecek. Peki o bağışlar acaba ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyor, denetimi nasıl sağlanıyor? Bir kurban emanetinin yolculuğunu Habertürk görüntüledi.
1: Kenya, yoksulluğun tam ortasında bir Afrika ülkesi. Binlerce kilometre uzağa Türkiye'den uzanan yardım eli Kenya'da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Kurban Bayramı öncesi Deniz Feneri Derneği Kenya'ya gitti. Yapılan bağışların karşılığı yerinde takip edildi.
3: Biz Deniz Feneri Derneği gönüllüleri olarak Kurban Bayramı'nda keseceğimiz kurbanları kontrol amacıyla geldik.
4: Hayvanlar burada tek tek titizlikle inceleniyor. Öncelikle sağlık durumuna bakılıyor, fiziki şartları inceleniyor. Daha sonrasında kesim yapılıp yapılamayacağına karar veriliyor.
3: Kurban olabilmesi için mutlaka 2 yaşın üzerinde olması lazım, diş atması lazım. Artı herhangi bir organında eksiklik olmaması lazım. Onları kontrol edeceğiz. Kurban Bayramı'nda kurban bağışçılarımız adına burada kesilecekler. Tespit edilen ailelere tek tek dağıtılacak.
1: Teslim edilen sadece bir bağış değil, bir emanet. Sahada görev alacak ekipler hem hijyen hem dini usuller açısından bilgilendirildi. Sonrasında adak kurbanları da kesildi. İhtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.
4: Kenya'da birçok aile gerçekten anlatması güç bir noktada yaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri tarafından yardımlar bu şekilde ulaştırılıyor.
1: Kenya'da bazen bir yardım sadece karın doyurmuyor, bir çocuğun da yüzünü güldürüyor, bir aileye bayram getiriyor. Türkiye'den uzanan yardım eli büyüyen bir umut olarak karşılık buluyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. İşaret dili kullanarak mesaj verdi. Her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz, dedi.
5: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
6: İşaret dili kullandığı birlik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
5: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
6: Çiftçi her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz mesajını paylaştı.
0: Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz.
6: Çiftçi, engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ifadelerini de kullandı.
2: İstanbul merkezi 4 ilde planta kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olan plantalara el konuldu. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Şüphelilerin yurt dışından pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 81 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda yaklaşık 350 milyon liralık pırlanta ve değerli taşlara el konuldu. Efendim yine o acı haberi paylaşacağız. Bu kez de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i anlatacağız size. İstanbul Büyükçekmece'de gittiği bir parkta arkadaşıyla birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Şimdi Ahmet'i hatırlarsınız, Atlas'ı hatırlarsınız. Şimdi de Abdülbaki'yi paylaşıyoruz sizinle. Üstelik burada da yine saldırganlar kendisi gibi 16 ve 17 yaşındaki çocuklar.

0: 7. nesil özelliklere sahip gemi 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Ayrıca 200 personele de yaşam alanı sunuyor.
1: İsrail, Gazze'ye yine hava saldırıları düzenledi ve Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları liderini de hedef aldığını iddia etti. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Katz yaptı. Buna göre Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Kassam Tugayları lideri İzzettin El-Haddad hedef alındı. Katz, talimatı Başbakan Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirtti. İsrail ordusunun saldırılarında en az 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı sayısı ise 72 bini aştı. Efendim işte güya ateşkes var. Ateşkesten bu yana bile 857 kişi hayatını kaybediyor Gazze'de. Şimdi geride bıraktığımız gün Nekbe, yani büyük felaketin 78. yıl dönümüydü. Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin bugün de yasını tutuyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı Nekbe'nin etnik temizlik suçu sayılması çağrısında bulunuyor.
2: Büyük felaketin üzerinden 78 yıl geçti. Ancak ne acısı ne yol açtığı felaketler silsilesi sona erdi. İsrail 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmiş, bu Filistinliler için büyük bir dramın başlangıcı olmuştu. 957 bin Filistinli göçe zorlanırken Filistin topraklarından o toprakların insanların izleri tek tek silindi. Bunun üzerine 15 Mayıs Nekbe, yani büyük felaket günü olarak tarihe geçti. Bu tarih İsrail için kuruluş günü, Filistinliler içinse nüfuslarının %67'sinin vatanlarından zorla çıkarılmasıyla başlayan ve hala devam eden felaketlerin başlangıcı oldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı Nekbe'nin yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, uluslararası topluma Nekbe'nin etnik temizlik suçu olarak tanınması çağrısında bulundu. Büyük felaketin yalnızca tarihi bir trajedi olmadığı, Filistin halkına yönelik etnik temizlik, zorla göç, katliam, cinayet, yıkım, yağma, ihlal ve yerinden edilmeyle bitmeyen ve süre gelen bir suç olduğu vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. Bu sayının Gazze'den alıkonulan binlerce kişiyi kapsamadığı kaydedildi. İsrail hapishanelerinin işkence, aç bırakma, aşağılama ve tıbbi ihmal için örgütlü alanlara dönüştürüldüğü aktarıldı. Filistinli tutukluların 6 gün savaşının yaşandığı 1967'den bu yana en kanlı ve zor süreci yaşadığı bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde bulunan 89 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
1: Bu arada geçtiğimiz gün Rusya-Ukrayna hattında da hareketlilik vardı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı sonucu kısmen yıkılan bir apartmanda aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. En az 48 kişi de yaralandı. Saldırılar sürerken Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası da yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'dan 205 Rus askerinin alındığı, karşılığında ise Ukraynalı 205 esir askerin teslim edildiği belirtildi. Takasa Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk yaptı. Amerikan Başkanı Trump da geçen hafta ilan edilen geçici ateşkesin her iki ülkeden 1000 esir askerin değişimini içerdiğini açıklamıştı. Ve Sanchez, yine Sanchez'den efendim.

0: Yani önemli açıklamalar var. İspanya Başbakanı Barcelona'daki şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı tarafından eleştirilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi ve şöyle bir ifade kullandı. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kör edilmişlerdir.
1: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın hedef aldığı genç futbolcuya bu kez İspanya Başbakanı Pedro Sánchez destek verdi. La Liga şampiyonluğunun ardından takım otobüsünde Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişi genç futbolcuya destek verirken Gazze'deki sanatçılar da yıkılmış duvarlara Yamal'ın portresini çizmişti. Ancak pas asıllı İspanyol futbolcunun Filistin bayraklı kutlaması İsrail cephesinde tepkiyle karşılanmış. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ı İsrail'e karşı nefreti kışkırtmakla suçlamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir ifadelerini kullandı. İspanyol lider, Lamine Yamal'ın yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı gösterdiğini belirtti. Onunla gurur duymak için bir neden daha dedi. Sánchez 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutundaki toplantıda da Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt vermiş, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır demişti.
0: Sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray dün kupasına kavuştu. Ramspark'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar da büyük coşku yaşadı.
2: Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı kırmızılılar Ramspark'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip sonrasında şehir turu atarak Ramspark'a geldi. Galatasaray oyuncularının otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü. Stadyumdaki kutlamalar sahne şovları ve konserlerle başladı. Ardından personel ekibi, yönetim, teknik kadro ve oyuncular seçtikleri özel şarkılarla tek tek sahneye davet edildi. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Lucas Torreira sahneye davet edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm futbolcular büyük tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı futbolcular daha sonra stadyumda şampiyonluk turu attı. Kutlamalar esnasında açıklamalarda bulunan futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu belirtti. Öte yandan Ramspark'ta yapılan kutlamalara drone gösterileri damga vurdu. Stadyumun üzerinde yüzlerce drone Galatasaraylı futbolcuların fotoğrafını oluşturdu. O anlar büyük beğeni topladı.
0: Efendim dolandırıcılar, şantajcılar bu kez de Kenan Doğulu'yu hedef aldı. Sabah gazetesinden geliyor haber. Doğulu'ya şantaj şoku başlığı atılmış. Kenan Doğulu'nun cep telefonuna otel videoların elimizde şeklinde bir mesaj gönderilmiş. Ve bu mesajı atan kimliği belirsiz kişiler 300 bin dolar istemiş Kenan Doğulu'dan. Otel videoların elimizde karşılığında bize 300 bin dolar ver diyorlar. Doğulu'nun şikayetiyle soruşturma başlatıldı ancak şantajcılara ulaşılamadı diyor Sabah gazetesi. Efendim gördüğünüz gibi dolandırıcılar, şantajcılar size bize bakmıyor, sanatçıdır diye bakmıyor. Böyle mesajlar atmayı da sürdürüyor. Bu arada yine gün içinde paylaşacağız dolandırıcılık haberi, çeşitli dolandırıcılık haberi. En son mesela otel üzerinden, yani bir otele siz başvuruyorsunuz, paranızı oraya gönderiyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bir mesaj gelmiş WhatsApp'tan. İşte şu linke tıklayın diye. Bu şekilde yeni bir dolandırılma yöntemi var. Bir diğer dolandırılma yöntemi de HGS borcunuz vardır diye size mesaj gönderiyorlar. Linke tıklayın deniliyor.

0: bambaşka bir yere mesela bağlanıyorsunuz. Bununla ilgili de haberlerimiz var, paylaşacağız. Şimdi önce gelin bir haftanın kültür sanat ajandasına bakalım, ardından saat başında devam edelim.
1: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri, İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Çok Hakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Antin'in üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Giderken baktığında Verkan, çıkarken baktığında da Goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren

Seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 16 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz artık 9'a geliyor. 8'den bu yana karşınızdayız. Burası hafta sonu devam ediyor. Önceki dilimde şöyle bir gazete manşetlerini sizinle paylaştık, haberlere devam ediyoruz. Şimdi yine gazetelerden seçtiğimiz bir haberle devam edeceğiz. Bu dilimde de Hürriyet gazetesinden geliyor haber. Diyor ki gazete, Türk dünyasında rota önerdi. Türk dünyasına rota önerdi. Türkistan'a gittiler. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkistan ziyaretini bir önceki dilimde aktarmıştık. Bu konuya ilişkin de bir haber paylaşıyor gazete. Türk dünyasının liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaspralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir diyor Erdoğan. Özellikle teknolojide işbirliği vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretinde Türk dünyasına. Efendim bu ziyarette başka şeyler de yaşandı, ona da bakalım. Türkiye-Kazakistan ilişkileri AK Parti tarafından kitaplaştırıldı. Türkçe ve Kazakça yayımlanan kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e hediye etti. Erdoğan

0: Kitabın takdim yazısında ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır ifadelerini kullandı.
1: İkili ilişkilerimizin 34. yıl dönümü ve aynı zamanda Kazakistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü. Bu ziyarete ve bu anlamına binaen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak çok önemli bir çalışmayı aslında hazırladık.
2: Türkiye ile Kazakistan ilişkileri kitap haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'e armağan edildi.
1: Kitap şu anda inşallah Türkiye'de de okuyucuların ve araştırmacıların ilgisine ve beğenisine sunulacak ve web sayfamıza da yüklenecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun editörlüğünde bağımsızlığının 35. yılında Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı hazırlandı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
3: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu tür eserlerin karşılıklı anlayışı pekiştiren, işbirliği imkanlarını genişleten, ortak tarihi ve gelecek tasavvurunu güçlendiren bir görevi icra edeceği muhakkaktır. İki ülke arasındaki münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında derinleşen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla ikili boyutun ötesine taşınmıştır.
2: 520 sayfa olan kitap, Türkçe ve Kazakça olmak üzere iki dille yayımlandı. Kitap, 10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşuyor.
1: Kazakistan'dan ve Türkiye'den her iki ülkeyi, tarihi ilişkileri iyi bilen 10 araştırmacı ve devlet adamı kimliği taşıyan önemli yazarlar tarafından, ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar pek çok konuyu bu 10 temel makalede kaleme aldılar.
0: Efendim, iyi anlaşıyorlar Trump'la Xi ve Amerikan Başkanı'nın o Çin ziyaretinin son gününde de liderlik yerleşkesini birlikte gezdiler. Çin Devlet Başkanı Xi'ye Trump şöyle bir soru sordu. Buraya başka liderleri getiriyor mu acaba Xi diye sordu. Xi de bunun çok nadir olduğunu söyledi ama Putin daha önce buraya gelmişti dedi. Trump bakın bu söze nasıl karşılık verdi.
2: Çin Devlet Başkanı Xi, ziyaretin son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı başkanlık yerleşkesinde ağırladı. Geziye Trump'ın buraya benden başka lider geldi mi sorusu damga vurdu. İki lider önce Zhongnanhai yerleşkesinin bahçesinde yürüyüş yaptı. Xi, Trump'a ağaçların 300 yıllık olduğunu, hatta bazılarının 400 yaşını aştığını söyledi. Trump bu bilgiyi şaşkınlıkla karşıladı. Trump ardından üst düzey Çinli liderlerin yaşadığı ve çalıştığı sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bu yerleşkeye diğer devlet başkanlarının gelip gelmediğini sordu. Trump bu cevabı güzel, hoşuma gitti şeklinde karşıladı. Ardından iki lider salona geçti. Çin Devlet Başkanı Trump'ın gülleri çok beğendiğini hatırlatarak ona gül tohumları göndereceğini söyledi. Trump'ın Çin ziyaretini bir dönüm noktası olarak niteleyen Çin Devlet Başkanı, iki ülke arasında yapıcı ve stratejik ilişkiler kurulduğunu belirterek işbirliğine yönelik ortak anlayışa ulaşıldığını ifade etti. Çin ziyaretiyle ilgili olarak harika birkaç gün geçirdik diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Çin'in kendisini pek çok olağanüstü başarıdan dolayı kutladığını belirten Trump, 3 günlük resmi Çin ziyaretini tamamlayarak Pekin'den ayrıldı.
0: Suudi Arabistan, İran'la gerilimi bitirmek için komşu ülkelerle görüşmeler yürütüyor. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Suudi Arabistan, İran ve diğer bölge ülkelerine 1975 Helsinki senedini örnek alan bir saldırmazlık paktı önermeyi planlıyor. Şimdi efendim, Avrupa'dan da destek gören bu plana sizce kim karşı çıkabilir? Kim Körfez'de bir savaş olsun isteyebilir? Kim Körfez ülkeleriyle İran karşı karşıya gelsin isteyebilir? Elbette İsrail. İşte İsrail'in de bu plana karşı çıkması bekleniyor.

0: Suudi Arabistan, Orta Doğu'da tansiyonu düşürmek için harekete geçti. İran'a ve diğer bölge ülkelerine saldırmazlık paktı fikrini gündeme taşıdı. İddia İngiltere basınından. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef almıştı. Financial Times'ın haberine göre, Riyad yönetimi gerilimi azaltmak için komşularıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la Orta Doğu ülkeleri arasında bir saldırmazlık paktı da değerlendirildi. Gazeteye konuşan yetkililere göre Suudi Arabistan'ın çabaları Avrupa'nın desteğini kazandı. Ancak İsrail'in buna karşı çıkması bekleniyor. ABD'nin ise destek çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. İki diplomatın belirttiğine göre Riyad'ın teklif ettiği saldırmazlık paktının örnek aldığı model 1975 tarihli Helsinki nihai senedi. Bu anlaşma ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ile müttefikleri arasında imzalandı. Türkiye'de anlaşmanın imzacıları arasındaydı. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren anlaşma, Avrupa'da mevcut sınırların dokunulmazlığını kabul ettiriyor. Avrupa'da insan hakları, güvenlik ve ekonomik işbirliği için temel ilkeleri belirtiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan aile günü mesajında inancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız ifadelerini kullandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yeniden ifade vermek için başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermişti. Tutuklu başkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili yeni bilgiler vermek üzere başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım bir önceki ifadesinde Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasında bulunmuştu. Eski Uşak Belediye Başkanı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ve MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Isparta İl Teşkilatı ve 13 ilçe teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını duyurdu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 13'e yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Merkez Efendi Belediyesi'nde ihale işlemlerine rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Soruşturma ise sürüyor. Seda Nurulu da 3,5 yıl önce Antalya'daki evinden direksiyon dersine gitmek üzere ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı fakat sonuç yine değişmedi. Faili meçhul dosyaların yeniden incelemeye alınmasıyla acılı aileye umut geldi.
2: Bilemedim ne yapacağımı. Evden

0: Ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. 21 yaşındaki Seda Nur'dan 3,5 yıldır haber yok.
1: Ne olursun çocuğum çık.
0: 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki evinden 24 Kasım 2022 tarihinde çöktü. Ehliyet kursundaki direksiyon dersine gidecekti. Genç kızdan o günden sonra bir daha haber alınamadı.
1: Bilemedim ne yapacağımı.
0: Ailenin ihbarıyla soruşturma başlatıldı. Kayıp Seda Nur en son Koru sahilinde görülmüştü. Sahil şeridinde elinde şemsiyeyle tek başına yürüdüğü anların görüntüsü çıktı. Bölge günlerce arandı ancak bir sonuç çıkmadı. Kayıp kızın gözyaşlı annesi 3,5 yıldır evladının yolunu gözlüyor. Adalet Bakanlığı'nın yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı acılı aile için umut oldu.
1: Gören varsa ne olursunuz, benim artık dayanacak gücüm kalmadı.
0: Ailesi tüm ihtimallerin değerlendirilmesini istiyor. Seda Nur Uludağ dosyasının yeniden ele alınmasını bekliyorlar. Acılı ailenin tek isteği kızlarından bir iz bulunması.
2: Umarız iyi bir haber gelir efendim. Bu ailenin de içi bir nebze olsun ferahlar. Şimdi bir haber paylaşacağız. Gördüğünüz gibi bir köpek işte kadını bu hale getirdi. Emekli polise 80 köpek dikişi başlığını kullanıyor Türkiye Gazetesi. Trafik polisi Ümran Mert Türk emekli olunca İzmir'de iş adamının korumalığını üstlendi. Patronun talimatıyla mama verdiği Amerikan Akita cinsi köpek Mert Türk'e saldırdı. 10 dakika boyunca köpekle boğuşan kadının kafa derisi koptu. İşte ekranlarda son hali var. Yüzü kanlar içinde kaldı ve 80 dikiş atıldı. Yoğun bakımdaysa hayata tutundu. Şimdi sıradaki haberimizde Kars'ta 6 yaşındaki Muhammed Poyraz, bakın ne güzel bir çocuk öyle değil mi? Evinin önünde oynarken başına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetmişti. 5 sanıklı davada da karar çıktı.
3: İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Kaldırımda akülü arabasını süren Muhammed Poyraz çatışmanın arasında kaldı. 6 yaşındaki çocuğun öldüğü olayda sanıkların cezası belli oldu. Olay 2 yıl önce Kars'taki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Araçla gelen saldırganlar düğün salonunun önünde bekleyen gruba ateş açtı. Onlar da karşılık verince çatışma çıktı. O sırada 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ kaldırımda akülü arabasını sürüyordu. Sıkılan kurşunlardan biri yaklaşık 150 metre mesafedeki çocuğun ölümüne neden oldu. 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede 3 sanık için çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 2 sanık içinse kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar davanın karar duruşmasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed Poyraz'ın ailesi de katıldı. Anne Meltem Erdağ, öpmeye koklamaya doyamadığım çocuğumu vurdular dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan Kazım Y'ye olası kastla çocuğun ölümüne sebebiyet verme suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi. Ahmet A ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu diğer 2 sanık çeşitli suçlardan hapis cezası alarak tahliye edildi. Bir sanık beraat etti.
2: Efendim bir haber paylaşacağız. Milliyet'ten bu kez, malum artık yaz geliyor. Yaz gelmeye başlayınca tabii acaba şu plajlarda fiyatlar nasıl olacak sorusu da gündeme geliyor. Milliyet gazetesi diyor ki Bodrum'da yine limitli eğlence. Bodrum'da sezonun hareketlenmesiyle birlikte lüks beach işletmelerinin fiyat politikaları yeniden tartışma konusu oldu. Birçok işletme doğrudan giriş ücreti almak yerine minimum harcama limiti uyguluyor. Hafta içi kişi başı 3.000 ila 5.000 lira arasında değişen limitler hafta sonu 7.000 liradan başlayıp 15-20 bin liraya kadar çıkıyor. Düşünsenize efendim, bir plaja gitmişsiniz. Hani denizler hepimizin, kanunen de öyle diyoruz ya. Tamam, denizler hepimizin, buyurun gelin diyorlar ama gelmişken 15-20 bin lira da harcama yapmanız gerekiyor diye önden bir koşul sunuyorlar. Hakikaten görünen o ki yine bu yazda bu meseleyi çokça tartışacağız. Şimdi Eskişehir'den bir haber getireceğiz ekranlara. Ara sokakta ters yönde ilerleyen bir araç kontrolden çıktı ve 35 yaşındaki yeğe

0: Kaleye çarptı. O kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
1: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
2: Ters yönden süratle ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil köşede bekleyen genç kadını hayattan kopardı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Emine Ağa'nın kullandığı otomobil ters istikamette ilerliyordu. Caddeyi aşan otomobil kontrolden çıkarak önce banket ve trafik levhasını altına aldı. Ardından da köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a çarptı.
1: Önce çöp dengesini salladı, uçaraktan karşıya. Kırmızı kazaklı kadın da oradan köşede dururken sokağa girdi.
2: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk incelemede 35 yaşındaki yaya Gökçe Kurtulmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
2: Araç sürücüsü Emine Ağa hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, uzaktan çalışma verimi arttırır mı, azaltır mı? Şimdi farklı görüşler var. Bu görüşlere ilişkin de bir haber paylaşıyor Hürriyet gazetesi. Uzaktan çalışma verimi uçurdu diye Stanford Üniversitesi'nden bir profesörün paylaşımını paylaşıyor. Şöyle ki, buna göre, bu profesör Bloom'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde son 5 yıldır istatistiklere yansıyan verimlilik patlamasında en büyük etken uzaktan çalışma. Ofisten çalışmaya göre kat be kat daha verimli diyor bu profesör. Şimdi belki evet daha verimli olabilir ki ben biraz verimli değil diyenlerdenim ama bu uzaktan çalışmanın da hakikaten psikolojik olarak çok da zararlı olduğu, toplum içine çıkmayan o kişilerin evin içinde günlerce bir odada kalmasının da zarar oluştuğuna dair de pek çok araştırma da yapılmıştı. Belki şirketler açısından iyidir, verimleri artıyordur ama çalışanlar açısından pek de iyi olduğu söylenemez. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını artık yayımladı ve yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
3: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
0: Efendim, enflasyon demişken şöyle bir soru gündemde. Acaba aynı sepeti Londra'da mı daha ucuza doldurursunuz yoksa İstanbul'da mı? Şimdi Karar Gazetesi'nde bir haber var. Markette Londra Endeksi diye Türkiye'de hayat pahalılığı ve enflasyon kıskacındaki sıradan vatandaşın yaşam savaşını gazeteci Lee Sporter'ın hazırladığı bir çalışma net bir şekilde ortaya koydu diyor gazete. İşte bu gazeteci İstanbul ve dünyanın en pahalı şehirleri biri olan Londra'daki benzer iki marketin 19 kalemlik benzer ürünlerini kıyasladı. Şöyle bir sepete aldı ve aynı ürünlerin olduğu sepetin fiyatı İstanbul'da 72 sterlin, yani 4.425 lirayken Londra'da 44 sterlin 2.700 lira tuttu. Dana eti ve hazır kahve fiyatlarındaki makas açıklığıysa dikkat çekti diyor gazete. Az da bir fark yok hakikaten. Bir yerde 4.425, diğer yerde 2.700 lira, neredeyse iki katı kadar daha ucuz hale gelmiş Londra'daki market fiyatları İstanbul'a göre. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de çeşitli açıklamalar var. Tam da şöyle ekonomi gündemine girmişken onu da sizinle paylaşalım. Mehmet Şimşek, gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok dedi. Yönetilen, yönlendirilen fiyatları

0: enflasyondan fazla artmayacağına işaret etti. Bütçe açığı hedefine de dikkat çekti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemimizde şu an herhangi yeni bir vergi çalışması yok dedi. Eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükünü karşılamak için yeni bir vergi çalışması yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda elektrik ve doğalgaz tarifeleri, akaryakıt fiyatlarını da kapsayan, yönetilen yönlendirilen fiyat artışlarına da değindi.
2: Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen, yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz.
1: Şimşek petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar lirayı aşacağına işaret etti. Bu yıl için tahmin edilen %3,5'luk bütçe açığı hedefinin ilk 4 ayın verileriyle hala ulaşılabilir olduğunu belirtti. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak dedi.
0: Bir yandan da Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kurbanlık hayvan arzında bir problem olmadığını söyledi. Büyükşehirlere hayvan sevkiyatının devam ettiğini de belirtti. Yumaklı ayrıca yollarda kontrollerin sürdüğünü de vurguladı.
3: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor.
4: Kurbanlık hayvan arzında problem olmadığını söyledi. Hayvan nakillerinde yapılan denetimleri anlattı.
3: 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndayız. Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün kamyonların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret etti. Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimleri yerinde inceledi.
3: Kurban Bayramı'na çok az günler kaldı. Tabii arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar.
0: Efendim, bu mesele önemli. Afetin artık şiddeti artıyor. Birazdan konuklarımızla da konuşacağız hatta bu konuyu. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Samsun'daki selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diye uyardı. Öyle görüntüler var ki efendim Çorum'dan, şimdi sel görüntülerini Samsun'dan zaten ekrana getirmiştik. Çorum'da hakikaten hortum bir köyü yerle bir etti. Evlerin kullanılamaz hale geldiği hortumda 5 kişi de yaralandı.
5: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
4: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
6: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
7: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
4: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı. Köye çok sayıda ekip sevk edildi.
7: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
4: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı.

0: Yine hasar tespiti devam ediyor.
1: Efendim işte iklim değişikliği artık insanlığın çözüm üretmesi gereken alanların başında geliyor. Gördük, hortum var artık Çorum'da. Hortumdan, selden bahsediyoruz. Havalarda bir sürekli değişiyor. Hatta uzmanlara göre 70-80 yıl sonra Türkiye'nin kuzeyinde artık güneyinde yaşanan iklim özellikleri hakim olmaya başlayacak. Yani mesela işte Trakya'da, Karadeniz'de gördüğünüz gibi artık biz güneydeki iklim göreceğimiz için doğu ve güneydoğu bölgeleri iklimi hakim olacak ve o bölgelerde belki de işte Trabzon'da avokado yetişecek, Kırklareli'de muz yetişecek. Şimdi uzmanların böyle bir değerlendirmesi var. Bu iklim değişikliği işte tarım ürünlerini de tümden değiştiriyor. Söz konusu tespit acaba ne anlama geliyor? Bunu soracağız şimdi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz ve tarım yazarı Galip Umut Özdil bizimle birlikte bu dilimde. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Umut Bey, merhabalar.
3: Merhabalar Sayın Hocam. Hoş bulduk Gübra Hanımcığım.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Levent Hocam, sizinle başlayalım mı? Hakikaten biz 70-80 yıl sonra ne göreceğiz?
2: Çok güzel bir harita koymuşsunuz. Aynen işte onu göreceğiz.
1: Gerçekten yani Trabzon'da avokado yetişecek, Kırklareli'de muz mu yetişecek artık?
2: 70-80 seneye kalmayız.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Yani o dediğiniz çok çok daha yakın zamanda. Yani Trabzon'da gerçekten Adana iklimi olacağı 70-80 sene sonra. Yani o çok daha yakın zamanda avokado yetişir.
1: Hocam,
2: çünkü zaten yemek oluyor.
1: Çok özür dilerim hocam. Bu arada biraz önce rejiden bir arkadaşımız var. Avokado da çok seviyor. Kulağıma şöyle söyledi. Benim için sorun yok, yetişebilir diyor bir noktada. Bu arada bazı denemeler de var. Biz mesela Rize'de mandalina, öyle değil mi, yetişiyordu zaten. Aslında orada bir tropikal iklim hakim var.
2: Rize'de zaten çok güzel yetişiyor mandalina.
1: Peki 70-80 yıl sonra yaşanacak değişim tam olarak nedir?
2: Şimdi şöyle anlatalım. Şu anda mesela Suudi Arabistan'ın en büyük sorunu, iklim konusundaki en büyük sorunu aşırı yağışlar. Yani şey değil, yağışın hiç gelmemesi değil, aşırı yağışlardan. Çünkü altyapıları yok bunun için. Geçen evvelki sene görmüştük, Dubai'de yağmur yağdığı zaman sel basıyor. Çünkü kanalizasyonu toplayıp atacak bir altyapıları yok. Ana dertleri bu. Ama bu şu demek, yani o tropik yağış kuşağı kuzeye gidiyor. O biraz kuzeyindeki kurak çöl iklimi de yukarı doğru kayıyor. Hmm. Yani bizim 36 enlemindeki iklim bu yüzyılın sonunda 42 enlemine çıkmış olacak. Hani coğrafyada hep öğrendiğimiz Türkiye 36-42 kuzey enlemleri diyoruz. Yani Türkiye'nin güneyi Türkiye'nin kuzeyine çıkmış olacak.
1: Türkiye'nin güneyine ne olacak bu durumda? Orası daha da mı ısınacak?
2: 6 derece güneyin iklimine sahip olacak. 6 derece güney dediğimizde Casablanca, Kahire, Basra'dır. Buranın iklimine de Antalya, Adana, Urfa sahip olacak.
1: Eyvah. Böyle adım adım yani yukarı doğru kayacaksa bu sistem, o halde Galip Bey, bütün tarımda etkilenecek herhalde, öyle değil mi? Yani biz güneyde yetişenleri artık kuzeyde yetiştiğini görmeye başlayacağız. Bu kez güneyde mesela Akdeniz'de yetişen ürünlere ne olacak?
3: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Levent Hocam'ın bu konudaki çalışmalarını da takip ediyoruz. Levent Hocam başta olmak üzere, başta tabii ki akademi dünyası, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri bu konularda ciddi senaryolar üzerine uzun yıllardan beri çalışıyorlar. Sorunuzun tam cevabı şu, aslında çok da güzel bir soru sordunuz. Güneydeki koşullar kuzeye çıktığında güney neredeyse tamamen çöl olacak ve buradaki özellikle ürün deseni tamamen yok olacak. Tabii ki burada sadece güneyden kuzeye bir geçiş değil, aynı zamanda yüksek bölgelere ve kıyılara da doğru bir geçiş oluyor. En azından uzmanlar bunları ifade ediyorlar. Ve tabii ki bu iklim kuşaklarının kayması da beraberinde sadece ürün deseninin değişimini değil, ciddi ekonomik krizleri, nüfus hareketlerini de beraberinde getirecek. Şimdi burada tabii ki önemli olan yeni bir ürün deseni planlamasının yapılabilmesi. Siz de çok yakından takip etmişsinizdir. Özellikle havza ve ürün bazlı yeni bir üretim planlaması modeline geçtik. Hem bitkisel üretimde hem de tabii ki

0: Hayvancılıkta ve bu modelde özellikle tanıtılırken ve bunun teknik bileşenlerine baktığımızda üst noktada suya göre tarımın esas alındığı ve buna göre bir Türkiye'de üretim planlamasının yapıldığı hep vurgulandı. Gerçi baktığımız zaman zaten hani Türkiye'deki su kısıtı olan bölgeler, ürünler, mikroklima bölgeleri, bütün bunların detaylı bir şekilde incelenerek üreticimizin bu noktalara doğru yönlendirmesi gayretini biz 2-3 senedir çok yoğunluklu olarak görüyoruz. Aslında bunlar 15-20 yıl önce ortaya kurulmuş politikalar ama ciddi anlamda baktığımızda özellikle stratejik ürünleri, şimdi biz tabii ki muzu, avokadoyu, tropikal ve subtropikal ürünleri belki biraz da merkeze aldık, konuştuk. Bu konuda Levent hocamın yaptığı bir konuşmadan bir gazeteci arkadaşımızın belki de haklı olarak haber ilgi çeksin diye manşete koyduğu o cümleden itibaren belki biz bunları birkaç gündür çok yoğunlukla konuşuyoruz. Tamam, önemlidir ama burada daha da önemli olan başta hububat grubu ürünler olmak üzere bizim hani stratejik diyebileceğimiz tam anlamıyla olmazsa olmaz karnımızı doyuran ürünlerin Türkiye'nin mikroklima özelliklerine göre havza bazlı bir üretim modeliyle ve çiftçiyi de buna adapte ederek üretim projeksiyonlarının belki de yeniden yazılma sıklığının artması gerekiyor diye bir özet yapabilirim Kübra
1: Peki
0: Hanım.
1: çiftçi buna hazır mı Galip Bey? Yani yeniliklere açık mı? Mesela Karadeniz'deki çiftçi hakikaten yeniliğe açık mı? Ya da hububat konusunda mesela yeniliklere açık bir çiftçiyle mi karşı karşıyayız? Biz gerçekten bu bahsettiğimiz dönüşümü ülke olarak hazır mıyız? Biraz önce uygulamalardan bahsettiniz ama.
0: Kübra Nur Hanım, şöyle tabii ki şimdi çiftçi profili çok değişiyor. Dünyada da ülkemizde de bu böyle. İki açıdan bakmak lazım. Birincisi, hepimizin bildiği gibi artık dilimizde pelesenk oldu. Çiftçimizin nüfusu çok yaklaşıyor. 58, hatta bazı raporlara göre 60 yaş ortalamalarını görebiliyoruz. Bu bir. İkincisi, peki gelecekte yani şimdiki çiftçilerimiz emekli olduktan sonra, gelecek derken çok uzak bir gelecekten de bahsetmiyorum. Şöyle 10-15 yıl bu tarımı kim yapacak? İki ana eksen var. Birincisi şu, biraz şanslı olan, ailesinden işletme kalan, biraz işletme sermayesi olan, yeniliklere, teknolojiye açık genç bir nesil de istenilen ölçüde olmasa da arkadan geliyor. Bu bir gerçek. Bir diğer tarafı da şu anda tarım sektörüne girdi üreten büyük firmaların, uluslararası şirketlerin sadece artık girdiği değil çıktığı, yani ürünün kendisini de üretmeye başladığını, hatta sadece konuşlu oldukları ülkelerden değil çevre coğrafya, hatta uzak coğrafyalardan topraklar satın alıp ya da kiralayıp buralarda üretim yaptıklarını görüyoruz. Hani tarım bitti bitecek deniyor. Tarım hiçbir zaman bitmeyecek. Önemli olan bu tarımın kimin yapacağı. Şimdi sorunuzun ana noktası şu. Tabii ki naçizane birinci çiftçi grubunun özellikle Türkiye'de yaygınlaşması bizim en büyük hedefimiz ve dileğimiz. Ben yaklaşık 25 yıldır tarım gazete yapıyorum ve günümün çok büyük bir bölümü de her bölgeden üreticilerle konuşmakla ve onları tabii ki de yayınlarda temsil etmekle geçiyor. Şöyle özetleyebilirim. Birincisi, yapılan bütün araştırmalar, çoğu diyeyim daha doğrusu, geniş oranda çiftçinin zaten günlük yaşamında yaşadığı için iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden, risklerinden, bunun tarımsal yapıyı dönüştüreceğinden haberdar. Ama haberdar olması yeter mi? Tabii ki yetmez. Bu dönüşümü nasıl yakalayabilirsiniz sorusunun cevabında çok fazla sayıda değişken var. Takdir edersiniz ki bu değişkenlerden en önemlisi maddi kaynak gücü. Şimdi tabii ki iklim değişikliğin etkilerini azaltabilmek için yoğun bir teknoloji kullanmak lazım ama bu da bir yere kadar. Yani artık o kadar büyük afetler yaşıyoruz ki teknolojinin yetmediği durumlar artık artıyor ve artmaya da devam edecek. Bu bir. İkincisi, eğitim tabii ki. Yani sadece çiftçiye yeterli maddi kaynağı sağlamakla da kalmıyorsunuz. Eğitimlerle birlikte bir yapısal dönüşümü de, başta tarım topraklarının bütünleştirilmesi, çok parçalı bir arazi yapımız var. Keşke şimdi bütün araziler böyle şu anda ekranda görüldüğü gibi bunlar büyük arazi parçaları ve emin olunuz Türkiye'de gerçekten ortalama arazi büyüklüğü Avrupa'dan da Amerika'dan da çok daha küçük ve çok parçalı bir tarım arazisi 6-7 parselden oluşuyor. Hepsi başka bir yerde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle bir tarım alanının bu kadar yoğun

0: yaşanacak, düzensiz yaşanacak iklim değişikliğine, hava olaylarına karşı teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak bütünleşik bir şekilde yönetilebilmesi için birincisi bunların toplulaştırılması, ikincisi çiftçimizin başta bu teknoloji kullanımı olmak üzere desteklenmesi ve dolayısıyla da bu işin yoğun bir şekilde eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bu nedenle özellikle genç çiftçilerimize bu konuda çok büyük bir iş düşüyor ama bir cümlem var efendim.
1: Buyurun efendim.
0: Şu andaki ekonomik koşullarla çiftçinin bu kadar değişkenin olduğu bir durumda birdenbire adapte olması da gerçekten çok zor.
1: Pekala, şimdi Galip Bey aslında pek çok soruya bu konuşmasında yanıt verdi. Bir de şöyle de söyledi, Levent Hoca bu hafta manşete attı dedi. Hakikaten öyle Levent Hocam, bu hafta manşeti belirlediniz. Dolayısıyla ifadelerinizde şimdi sizin bu açıklamalarınızın ardından bir de bir baktık ki işte geçen hafta Samsun ve civarında sel. İşte Çorum'da hortum, çok sayıda evde hasar. Dolayısıyla akıllara şu soru da geldi. Ekstrem hava olayları artık artıyor mu? Bu bize ne gösteriyor? Bir tarafta kuraklık, diğer tarafta ani böyle sert hava olayları yaşıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz sizce Levent Hocam? Şu yaşadığımız günü ve geleceği bize biraz anlatır mısınız?
2: İşte bu göstermekte olduğunuz şeyler geleceğin başlangıcı. Ve bu gördüğümüz şeyler gelecekte çok çok daha kötü olacak. İklim değişikliği dediğimiz bu. Yani iklim değişikliği dediğimiz zaman aklınıza sadece havanın sıcak olması ya da kurak olması gelmesin. Yağışlara baktığımız zaman iklim değişikliğinde uzun süren kuraklıklar daha da uzun sürüyor, daha da yoğunlaşıyor ama yağış geldiği zaman öyle eskiden olduğu gibi çiselemesi, yavaş yavaş alması değil, birden bardaktan boşanırcasına yağıyor ve bu gördüğümüz sonuçları doğuruyor. Yani bunlar geleceğin başlangıcı ve gelecek bundan çok çok daha iyi olmayacak. Buna en önemlisi hazırlanmamız gerekiyor. Yani Mutlu Bey'e ben katılıyorum ama şöyle bir şey var. Çiftçimizde de mesela çiftçi bunun tamamının farkında. Ne olup bittiğini ve nereye gitmekte olduğunu da biliyor. Ama çiftçinin çözümü görmesi gerekiyor. Yani ben Umut Bey'e tam orada katılmıyorum. Yani devletin gelin bakın işte size şu merkezde eğitim veriyoruz demesi çiftçi için hiçbir şey ifade etmiyor. Çiftçi gerçekten köyünde birinin bunu yaptığını ve ondan para kazandığını görürse ancak ona karşılık bir harekete giriyor. Dolayısıyla çiftçinin bize gelmesini beklemeden bizim çiftçiye gidip göstermemiz gözünün önünde bak kardeşim bunu böyle ekersen ya da şunu ekersen şunu yaparsan bunun faydası varı göstermemiz gerekiyor. Çünkü birinci sorunumuz su Türkiye'de. İkinci sorun da gıda. Çünkü su olmazsa ve gıda olmazsa yaşamamız. Onun dışındaki her türlü konuyu çözebiliriz. Ama suyla gıdayı üretmeden çözemeyiz. Yani çok fazla ithalata güveniyoruz. Ama bir noktada o ithalatta çok ciddi aksamalar olursa ki iklim değişikliğinden dolayı olacak. Yani gıda fiyatları biliyorsunuz şurada Hürmüz Boğazı
1: Tabii.
2: gübre geçişine kapandığı anda gıda fiyatları çıldırdı dünyada. Yani böyle şeyler artık daha sıklıkla olacak. Onun için bizim de bu değişikliğe hazırlıklı olmamız gerekiyor.
1: Hocam bu ifadeniz bana şunu hatırlattı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklaması vardı. Şimdi o da aynı sizin verdiğiniz örneği verdi. Dedik ki yani Hürmüz'de olanları gördük aslında gıda fiyatlarının nasıl sıçradığını. O da diyor ki su meselesinin ne kadar önemli olduğunu dünya 3-4 yıla kadar anlayacak. Yani suya dikkat çekiyor. Şimdi ben çok şaşırmıştım hakikaten bu arada. Türkiye'de su stresi çeken ülke olduğunu biliyoruz ama su kaynaklarının yaklaşık %75'i tarımsal sulamada kullanılıyor deniyor. Bu çok büyük bir oran değil mi Levent Hocam?
2: Bir sayı daha vereyim size. O tarımda kullanılan %75, %77'nin %70'i vahşi sulama olarak kullanılıyor.
1: İşte
2: Yani
1: düzeltmemiz gereken bu o halde, öyle değil mi? Yani su
2: kesinlikle.
1: stresi çek, ya biz su zengini bir ülke değiliz bu arada, öyle değil mi? Yani şunu bir netleştirelim. Hep eskiden öyle bir inancımız vardı. İşte derelerimiz, denizlerimiz su zengini bir ülkeyiz ama o değil. Artık bunu pek çoğumuz öğrendi herhalde, öyle değil mi?
2: Şöyle bir şey var. Su zengini, su fakiri esasında bir ülkenin nüfusuna göre ne kadar suyu olduğu. Bunu ölçüyor. Tabii nüfusunuz 86 milyon değil 43 milyonken
3: İki kat suyunuz

var demektir bu. O zaman da siz zenginsiniz. Ama nüfusunuz iki katına çıktığında su miktarınız değişmiyor ki, Allah'ın suyu gökten ne düşüyorsa o. Onda bir değişiklik yok. Yani iklim değişikliğini saymıyoruz bile burada. Sadece nüfusa bağlı olarak 1420 metreküpe düştük. 8000 metreküpten bundan 100 sene önce. Şimdi bütün buna baktığımızda yavaş yavaş artan nüfusla, Umut Bey'in de söylediği az evvel muhtemel göçlerle, evet, bu rakam binin altına inecek. Binin altına

0: bunu çiftçiye bırakamayız. Yani biz çiftçinin kapısına kadar basınçlı su sistemini getirmeli ve ona da finansal destek vermeliyiz. Çok uzun vadeli kredilerle. Çünkü çiftçiye hadi kardeşim sen kendin yap dediğiniz zaman çiftçinin böyle bir maddi imkanı yok ve hiçbir zaman da olmayacak bu bilinçle. Ama devletin birincil önemli problemidir. Çiftçiye bu konuda kredi vermemiz gerekiyor.
1: Hocam bu arada yine Fatih Birol'un açıklamasında şu ifade de vardı. Malum yapay zeka kullanımı çok fazla arttı ya. Yapay zeka kullanımından dolayı da aslında suyu çokça harcıyoruz. Çünkü bu veri merkezleri bu suyu kullanıyor. Dünya da şimdi bu riski görüyor şeklinde bir açıklaması vardı. Mesela 100 kelimelik bir prompt için yarım litre suya mal oluyor diyor. Şimdi dünya da artık hakikaten su meselesini tartışıyor. Körfez'de de hatırlayacaksınız. Suudi Arabistan'da da, Katar'da da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ya bizim su tesislerimizi İran vurursa nasıl bu işi çözeceğiz diye çokça soru da sorulmuştu. Hakikaten görünen o ki su meselesi önümüzdeki dönemde önemli olacak. Peki Galip Bey bu konuda çiftçimiz hazır mı? Levent Hoca'nın bu görüşlerine nasıl bir katkıda bulunmak istersiniz?
2: Estağfurullah efendim. Şimdi ilk önce bir cümleyle bir önceki konuya geleyim Kübra Nur Hanım müsaadenizle. Ben biraz da gülümseteyim sizi. Hocamızın eğitim konusunda bana katılmamasına katılıyorum. En başta onu söyleyeyim. Durum şu, çünkü hakikaten hani derler ya bizim çiftçimizin aklı gözündedir, son derece de doğrudur. Zaten kastettiğim eğitim çalışmalarının içerisinde mutlaka demonstrasyon dediğimiz uygulamalı alanların çiftçiye bunların doğrudan gösterildiği alanların da olması gerekiyor. Bunun altını çizin. Bir ekleme daha su konusunda, o da çok önemli bir veri. Şimdi dediniz ki Kübra Nur Hanım, suyun %77'si tarımda kullanılıyor. Tamam, kıymetli hocam ekledi. %70 oranında vahşi sulama. Bunun bir sonucu da bir veri de ben paylaşmak isterim. Sulama randımanımız %50'dir bizim. Bu şu demektir. Yani 100 birim
1: Boşa gidiyor.
2: suyumuzun 50'sini bitkiye ulaştıramadan maalesef kaybediyoruz. Kıymetli hocamın da söylediği gibi özellikle bu sulama randımanını, tabii su kirliliği gibi de önemli bir sorunumuz var ama belki şu yayın için çok ikincil bir konu olacaktır. O da ciddi bir problemdir Türkiye'de. Hem tarımda kullanılan su miktarının modern yöntemlerle azaltılması hem de sulama randımanının da yükseltilmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de özellikle son 30 yılda modern ya da basınçlı diye tabir ettiğimiz sulama sistemleri yöntemlerinin yaygınlaştırılması için tabii ki kamu kaynaklarından kimi projelere göre %50, kimilerine göre %70 projenin bileşenlerine göre değişmekle birlikte ciddi anlamda hem hibe hem de sübvansiyonlu yani faiz indirimli krediler kullandırılıyor. Ama yine de istediğimiz oranlara, miktarlara ne yazık ki ulaşamıyoruz. Hala yağmura bağlı bir tarımımız var ne yazık ki. Çiftçimiz buna alışır mı? Bundan 25 sene önce damla sulama sistemleri Türkiye'de ilk geldiği bölgelerde özellikle üreticilerimizle konuştuğumuz yayınlarda sadece Sayın Hocamın söylediği gibi çok uzun vadeli geniş kredi imkanlarının ciddi şekilde sahaya yansımasına ek olarak sadece toprakların ve sulama sistemlerinin modernleştirilmesi değil, zihniyetlerin de biraz birlikte olması gerekiyor. Şuraya bağlamak istiyorum konuyu. Şimdi biz diyelim ki kendi sermayemiz var ya da kıymetli hocamın söylediği oldu ya da mevcut kaynaklarla modern sulama sistemlerimizi kurduk. Ama yine böyle bölük pörçük arazilerde herkesin kendi sistemini kurması da son 20-25 yılda gösterdi ki bizi istediğimiz sonuçlara ne yazık ki ulaştıramıyor. Dolayısıyla bunun tüm yönetim sisteminin çok daha bütünleşik bir şekilde uygulanması gerekiyor. Herkesin kendi bağına, bahçesine, işletmesine modern sulama sistemleri kurması, damla sulama sistemlerine geçmesi de çok bir şey değiştirmiyor. Geçtiğimiz 25 yıl bize bunu yaşattı. Bu nedenle büyük bir su yönetim sisteminin yine bitkisel üretimde olduğu gibi havza bazlı planlanıp kıymetli hocamın da vurguladığı gibi çok büyük kaynaklarla tekrar revize edilmesi gerekiyor. Çiftçi bu teknolojiye alışır mı? Evet, kaynak verilirse alışır çünkü 25 yıldır kullanıyor.
1: Bir de zaten çiftçi kar ettiğini görürse de alışır. Ya da mesela biraz önce bahsettik avokadodan, muzdan. Eğer Karadeniz'deki çiftçi avokado üretip ondan kar ettiğini görürse onu üretmeye başlar. Şimdi bizim amacımız aslında biraz da bunları duyurmak. Bakın böyle şeyler de var, kar edebilirsiniz. Gelecek buraya doğru gidiyor, şimdiden hazırlık yapın. Aslında bir yandan da hepimizin de kamusal bir manada görevi de bu. Levent Hocam, süremizin sonuna yaklaştık ama size şunu da sormak isterim.

0: Geçen yıl Türkiye'de biz 55 dereceyle rekor kırmıştık. Zannediyorum Şanlıurfa'ydı. Ya bu sene de böyle bir beklenti var mı? Mesela yine bir orman yangınlarıyla mücadele edecek miyiz? Var mı bir öngörünüz?
1: Aman Kübra Nur Hanım, lütfen yapmayın. Meteorologlar üstümüze yürürler. 55 değil, 50 derecedeydik. Azıcık üstüne çıktık 50 derecenin. O da ilk defa Türkiye'de gördük
0: Hocam
1: 50
0: 55'ti
1: dereceyi.
0: yahu. Peki ben
1: Aman,
0: yanlış
1: aman, aman.
0: hatırlıyorum. Kusura bakmayın lütfen.
1: Aman, hayır, şöyle.
0: Ha, onlar
1: Yani
0: mı öyle
1: orada
0: demişlerdi?
1: resmi birinin ölçmesi gerekiyor bunu.
0: Anladım.
1: Resmi ölçen 50 dedi. Neyse, ama sanıyorum 2003-2004 yılıydı. Bu sene 50 dereceyi görebiliriz dediğimde ben pek çok şey üstüne yürüdü. Vay, nereden çıkartıyorsun? Türkiye'de 50 derece olur mu falan. 50 dereceyi gördüm. Şimdi ben gayet rahat söyleyebilirim. Bu sene çok büyük ihtimalle 50 derecenin de üstünü göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Gene çok büyük ihtimalle Ağustos ayının ikinci yarısında bu sıcaklığı göreceğiz ve sonbahar oldukça ılık, hatta sıcak geçecek Türkiye'de.
0: Eyvallah.
1: Yani bu bütün dünya açısından çok standart beklenti. Yani her zaman eyvah değil. Evet, Ağustos'un sonunun sıcak geçmesi kötü. Ama biliyorsunuz pek çok sebzede, meyvede bunların soğuklanması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani o soğuğu alamayacak olurlarsa da ürün alınmıyor. Yani illa yağış şu bu değil. Yani mesela Akdeniz'e indiğinizde son zamanlarda kiraz konusunda çok şikayetçiler. Kiraz bir türlü soğuk görmedi bu sene diyorlar yaylalardakiler. Böyle dertlerimiz de var. Yani sıcak başka yönleriyle de bize zarar verecek. Sağ
0: Peki.
1: olsunlar, hemen kiraz getirdiler.
0: Evet, rejimiz hızlı. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. O halde umarız mesela biz orman yangınları hemen aklımıza geldi. Onu konuşmadığımız bir yaz olur. Bu de şu da sevindirici herhalde. Zirai don meselesinde bu sene konuşmadık çok. Geçtiğimiz yıl çünkü tarihimizin en büyük zirai donlarından birini yaşamıştık. Neyse ki bu sene bu da söz konusu olmadı. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Tarım yazarı Galip Umut Özdil ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Kurnaz bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Efendim Amerikan Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin Çin'i ziyaret edecek 19-20 Mayıs tarihlerinde. Ancak Putin'in ziyaretinin Trump'ınki kadar gösterişli olması da beklenmiyor. Dinleyelim efendim. Efendim tekrarlayalım biraz önce de söylediğimiz gibi Trump'tan sonra Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'de olacak. Bakalım takip etmeye devam edeceğiz bu ziyaretleri de. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Malumunuz uzun zamandır sorduğumuz soru şu, işte Venezuela'dan sonra İran'dan sonra acaba sırada Küba mı var? CIA direktörü başkanlık ettiği bir heyetle birlikte Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi.
3: Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki Amerikan heyeti Küba'ya gitti. Başkent Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi. Küba hükümeti görüşmeyi doğruladı. Küba devlet medyasına göre görüşmelerde bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği masaya yatırıldı. Küba'nın ülkede herhangi bir yabancı askeri ya da istihbarat üssü bulunmadığı ve bunları desteklemediği vurgulandı. Reuters'a CIA direktörü Ratcliffe'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın mesajını Küba tarafına ilettiğini bildirdi. Mesajda Küba yönetiminin temel değişiklikler yapması halinde Washington'ın ekonomi ve güvenlik konularında müzakereye hazır olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu nedeniyle ülkede yaşanan krize derinleşiyor. Ülkenin enerji sisteminin kritik noktaya geldiği belirtiliyor. Saatler süren elektrik kesintileri ve artan yakıt krizi nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Havana'da tek gecede görülen en büyük eylemlerden birinde göstericiler ışıkları açın sloganlarıyla yolları kapattı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin 20 saati aştığı belirtildi. Küba Enerji Bakanlığı ülkede dizel ve yakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Havana

0: Yönetimi krizin derinleşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yakıt ambargosunun etkili olduğunu savunuyor. Birleşmiş Milletler de Washington'ın yaptırımlarının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
1: Ankaralı sanayiciler artık Fransa'dan daha kolay vize alabilecek. Ankara Sanayi Odası'yla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında anlaşma imzalandı ve anlaşmayla vize randevu işlemleri artık hızlanacak.
0: Ankaralı sanayicilerin Fransa'yla vize işlemleri kolaylaşacak. Randevular hızlanacak. Ankara Sanayi Odası ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında anlaşma yapıldı. Vize alanında ortaklık anlaşmasının imza töreni Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Anlaşmayla ASO üyesi sanayicilerin Fransa vize süreçleri için kolaylaştırıcı bir mekanizma oluşturulacak. Ankaralı sanayicilerin vize randevuları hızlanacak. Başvurular daha etkin değerlendirilecek. Vize kolaylığı, Ankara Sanayi Odası'nın yönetim organlarında görev yapan temsilciler, meslek komitesi üyeleri ve ASO üyesi firmaların üst düzey yöneticilerini kapsayacak. İmza töreninde konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, anlaşmanın önemine dikkat çekti.
2: Bu potansiyelin daha verimli değerlendirilebilmesi için iş insanlarımızın Fransa'yla daha hızlı ve etkin temas kurabilmesi büyük önem taşıyor. İmzalanan anlaşmanın üyelerimizin Fransa ile kuracağı ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine, karşılıklı yatırımları artıracağına ve teknoloji odaklı işbirliklerine katkı sağlayacağına inanıyorum.
0: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont da protokolün önemli bir adım olduğunu belirtti.
1: Ve üniversite affı yakında Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. YÖK 27 maddelik af taslağını hazırladı. 1 Temmuz 2022 sonrasını kapsayan düzenleme lisansüstü öğrencilerine de dönüş kapısını açacak diyor gazete. Devam edelim efendim sıradaki haberimizle. Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem yeni sinema filmi Sihirli Annem Periler Okulu'yla sinemalarda izleyiciyle buluştu. Geçen yıl büyük ilgi gören dönüş filminin ardından hikaye bu kez Periler Okulu'nda yaşanan yepyeni maceralarla devam ediyor.
3: Peri okulunun açılışı başlasın diyorum.
4: Parmaklar, enerjiyi hissedin.
5: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem yeni sinema filmiyle bir kez daha beyaz perdede.
3: İstirham ederim. Ben uyumlu bir periyimdir. Sen.
5: Geçen yıl büyük ilgi gören dönüş filminin ardından hikaye bu kez Dudu'nun müdür, Betüş'ün ise öğretmen olarak yer aldığı Periler Okulu'nda yaşanan maceralarla devam ediyor.
3: Biz çok severek, eğlenerek, keyif içinde çektik. Bu sefer daha zengin, daha neşeli, daha müzikli bir film seyredeceksiniz.
5: Filmde başrolleri İnce Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat paylaşıyor. Filmde Manifest grubu da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 16 Mayıs Cumartesi. Ben Kübra Nur Uslu. Sabah 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Artık işte saatlerimiz de 10'a geliyor. Burası hafta sonu da devam ediyor. Şöyle bir gazetelerin manşetlerine baktık sizinle birlikte. Konuklarımız oldu, değerlendirdik. Şimdi önümüzdeki dilimde de yine konuklarımız olacak. Ama gelin önce bir yine gazetelerden seçtiğimiz haberlerle devam edelim. Bu dilimde de Yeni Şafak gazetesinden geliyor haber. Dilde, fikirde ve dijitalde birlik olalım diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki zirvesinde yapay zeka ve dijital kalkınma mesajları verdi. Aslında sadece dilde, fikirde değil, dijitalde de birlik olmalıyız dedi. Bu yönde de atılması beklenen adımlar var. Bu arada hatta o adımlardan birini de hemen sizinle paylaşalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi işbirliğini kapsayan bir anlaşma da imzalandı. Anlaşmaya göre yerli insansız hava aracımız Anka artık Kazakistan'la ortak üretilecek. Buna göre Kazakistan'da Anka'nın üretimini ve bakımını kapsayan platformlar kurulacak.
1: Yerli insansız hava aracı Türk dünyasında kanatlanacak. Anka, Kazakistan'la ortak üretilecek. İki ülke arasında ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sırasında iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri de savunma sanayi alanında oldu. Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Anka insansız hava aracının Kazakistan'la ortak üretimi ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına karar verildi. Anlaşmayla Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin de artırılması amaçlanıyor. Ayrıca Anka insansız hava aracının Türk dünyasından ülkelere ve Asya'ya ihracatının da önünün açılması hedefleniyor.
1: Bir tonun ayrıldı şimdi.
0: Kazakistan'da 2021 yılında Anka insansız hava aracının ihracatına yönelik anlaşma da imzalanmıştı. Ayrıca Anka'nın ilk ihracatı ise 2020 yılında Tunus'a yapılmıştı. Keşif, gözetleme, hedef işaretleme ve silahlı operasyonlar yapabilen Anka insansız hava aracı yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde seyir hızına sahip. Ayrıca 30 bin feet'in üzerinde irtifaya çıkabiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka'yı farklı versiyonlarıyla geliştirmeye devam ediyor.
2: Amerikan Başkanı Trump Çin'den daha yeni döndü ve yeni bir açıklama var. Şimdi de Rusya lideri Putin Çin'i ziyaret edecek. Üstelik Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
3: Çin Büyük Beş'in üyelerini sırayla ağırlıyor. ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gidiyor. South China Morning Post'ta konuşan kaynaklara göre Putin Çin'i gelecek hafta ziyaret edecek. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleştirirse Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
2: Evet efendim, Çin'in gündemi domine ettiği aslında bir dünya düzenindeyiz şu sıralar. Şimdi devam edelim. Arkamda da gördüğünüz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere yönelik de yeni bir açıklama var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi bu açıklama. Ve Arakçı dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyoruz. Çünkü savaşa da barışa da hazırız ifadelerini kullandı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtirken Amerikan basını da saldırıların yeniden başlama ihtimaline dikkat çekti.
3: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi.
4: We have no trust to America.
5: Müzakerelere açığız ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
4: Not to trust us.
3: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
5: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
3: İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme

0: taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
1: NATO zirvesi bu yıl malumunuz Türkiye'de olacak. Şimdi zirveye aylar kala da önemli bir toplantı düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığındaki bu güvenlik tedbirleri ve koordinasyon çalışmalarına ilişkin ön hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıya dair ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Toplantıda zirve sürecinde alınacak emniyet önlemleri, kurumlar arası işbirliği, sahadaki güvenlik planlamalarıyla görev dağılımlarına yönelik hususların kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Zirvenin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi amacıyla yürütülen hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesi 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava ertelendi. Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul'daki görevine devam edecek. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü. CHP avukatı ise istinaf kararlarına işaret ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi. Ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebinde bulunuldu. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bile bu görevde bulunmam dedi.
2: Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
3: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
4: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
3: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
4: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
3: Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli
1: günler. Manavgat Belediyesi'ne yönelik davada karar açıklandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara hapse mahkum edildi. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla açılan davada 5'i tutuklu, 41 sanık yargılanıyordu. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl, 22 ay, 15 gün hapis cezası verildi. Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül de 41 yıl 9 ay odasında baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapse mahkum oldu. Diğer sanıklara da farklı oranlarda hapis cezası verildi.

0: Niyazi Nefi Kara son savunmasında müştekilerin ve sanıkların suçlamalarını kabul etmiyorum. Ne ben ne de belediye personelim hiçbir suça karışmadı demişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Bakan Gürlek, suçun, suçlunun, yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun, devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Sayın Bakan. Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır.
3: Cumhuriyet savcılarının suç örgütlerine karşı aralıksız çalıştığını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı.
2: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gitti. Valilik ziyaretinde konuşan Gürlek, yargı sisteminin vatandaşların haklarını arayacağı en güçlü liman olması gerektiğini söyledi.
2: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlüğün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
3: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
2: Aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesi belediye başkanı Zeynep Güneş'e kıyafetinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Bakın ne ceza verildi.
3: Belediye başkanının kıyafetiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Kamu görevlisine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
4: Biz bunun yalnız belediye başkanımızın şahsına yönelik yapılmış bir hakaret olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelmiş bir hakaret olduğunu düşünüyoruz.
3: Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Emin Korkmaz'a açılan davada karar duruşması görüldü. Eskişehir Adliyesi'ndeki duruşmaya sesli görüntülü sistemle katılan tutuksuz sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
4: Kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu.
3: Başkan Zeynep Akgün Güneş'in avukatları cezayı az bularak karara itiraz edeceklerini açıkladı.
0: Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve başsavcılık hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.
5: Vatan nerede duruyor bu? Hangi koltukta?
6: Ön koltukta.
7: Narin Güran cinayetinin kilit ismiydi. Önce suç delillerini gizlemekten 4,5 yıl hapis verildi. Bu karar bozulunca cezası 17 yıla çıktı. Cezayı yetersiz bulan başsavcılık Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a temiz başvurusu yaptı.
8: Attın değil mi aşağıya?
5: Attın mı çocuğu, fırlattın mı?
9: Ben bıraktım orayı.
5: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
7: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozunca yeniden yargılanan Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi.
5: O nereden indirdi şeyi? Ne şekildeydi? Ne verdi sana?
7: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Temiz dilekçesinde Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyan vermesine dikkat çekildi. Çocuğun cansız bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, soğukkanlılıkla eylemleri gerçekleştirdiği, pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.
5: Nasıl yaptın? Ne yaptın? Anlat bize orada.

0: Detay ver.
1: Buraya bıraktım.
0: He.
2: Başsavcılık dilekçede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine vurgu yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği kararda.
3: Böyle yapalım. Evet, işaret yaz.
4: Efendim üzücü bir haber getireceğiz şimdi yine ekranlarınıza. Şimdi bir çocuk Batman'da mezuniyet kutlaması için öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir parka gidiyor. Düşünün en mutlu günlerinden biri mezuniyetlerini kutlayacaklar. Ve 9 yaşındaki bu çocuk parktayken birileri havalı tüfekle ateş açıyor ve çocuk bacağından vuruluyor. İşte o çocuk hastaneye kaldırıldı efendim. Görüntüleri de burada ve kaçan iki şüpheli hala aranıyor.
5: Parkta otururken yanlarına gelen iki kişi 13-14 yaşlarında benim oğlumun ayağına silah sıktılar.
6: Kutlama için gittiği parkta bacağından vuruldu. 9 yaşındaki öğrencinin mezuniyet sevinci yarım kaldı.
5: Sınıf arkadaşları beraber bir etkinlik düzenlediler. Veda partisi etkinliği.
6: Batman'da bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri öğretmen ve velilerle birlikte mezuniyet partisi hazırladı. Eğlence okulun yakınındaki halka açık parktaydı. Bu sırada havalı tüfekle ateş açıldı. 9 yaşındaki MNA bacağından vuruldu.
5: Parkta otururken yanlarına gelen iki kişi 13-14 yaşlarında benim oğlumun ayağına silah sıktılar.
6: Havalı tüfeği ateşleyen çocuklar kaçtı. Yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.
5: Şu anda hayati tehlikesi yok ama ameliyata alacaklar. İşte bakalım mermiyi çıkartmaya çalışacaklar.
6: Baba Seyitan A, oğlunu yaralayanların yakalanmasını istiyor.
5: Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bir an önce adalete teslim olmalarını istiyoruz.
4: Evet, umarız bir an önce bulunurlar bu şüpheliler. Şimdi efendim bir haber paylaşacağız. Ne yazık ki üzücü bir haber. Milliyet gazetesinden ünlü aktör Kadir İnanır zatüre şişisiyle önceki gün Fulya'da bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçının durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural bilgi verdi. Kural, akciğerlerinde üşütme nedeniyle enfeksiyon oluştu. Riske etmemek için hastaneye götürdük. Kontrol altında tutuluyor dedi. Milliyet gazetesi de sen bu oyunu da bozarsın başlığını kullanıyor. Bizler de bir kez daha Allah'tan şifa dileyelim efendim Kadir İnanır'a. Şimdi devam edeceğiz. Hatırlarsınız o Kahramanmaraş'ta hani 5 günlük bir bebeğe işte hemen görüntüsü geldi. Günlerce bu görüntüyü konuşmuştuk. 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan o hemşire hakim karşısına çıktı.
6: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Bu görüntüler ortaya çıkınca tutuklandı. Bebeği darbeden hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvvete alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davaya devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan hemşire, "Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek." dedi. Çocuğun engelli olmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aylardır çocuğumdan ayrıyım diyen hemşire tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tıp kurumundan raporun beklenmesine ve hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.
4: Efendim Samsun sokaklarını sel vurdu. İşte o görüntülerde güvenlik kamerasına yansıdı. Şimdi görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi nasıl sürüklediği var.
6: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler...

0: Kentler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
1: Ve Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşacağız. Doktor alime nasıl düştü diye soruyor gazete. Çünkü İstanbul'da doktor olan Alime Özge dün sabah erkek arkadaşı avukat Özgür Y'nin 4. kattaki evinin terasından düşerek ağır yaralandı. Doktor hastanede entübe edildi. Özgür Y ile evde bulunan iki kardeşinin de ifadesi alındı. %71 bedensel engelli olan doktorun daha önce intihar girişiminde bulunduğu, bu nedenle de felç kaldığı öğrenildi. Efendim, konuyla ilgili hazırladığımız bir haberimiz de var, onu da izleyelim.
0: Gece saatlerinde yürüyerek geldi. Yaklaşık 2 saat sonra erkek arkadaşının evinin terasından düştü. Genç doktorun yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Pat diye bir ses geldi. Bir baktım aşağıya dedim, arabalara vurdular herhalde dedim. Aşağıya bir baktım, adamın bir tanesi yolun ortasında abi dedisin, oradan bir tane bayan düştü.
0: Gazi Osman Paşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K, gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y'nin Kağıthane'deki evine gitti. Sokakta yürürken güvenlik kameralarıyla görüntülenen doktor sabah saatlerinde terastan düşüp ağır yaralandı.
2: Ambulans aradım mı dedim. Ambulans aradım dedim. Uyuma diyor Özgür orada. Kızın suratına vuruyor ki uyumasın diye. Şey yapmasın diye. Ondan sonra ambulans geldi işte.
0: Hastaneye kaldırılan kadın doktor entübe edildi. Savcılık 29 yaşındaki doktorun terastan düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Olay sırasında evde bulunan avukat Özgür Y ile iki kardeşi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
2: Kız arkadaşıymış herhalde. Ayrılmak istemiş çocuk.
0: Avukat ifadesinde kız arkadaşıyla bir süredir aralarının bozuk olduğunu, ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını iddia etti. Sabah alarm sesine uyandıklarını, Alime Özge K'nin kapıyı açıp koşarak terastan atladığını ileri sürdü. Genç kadını arkasından tutmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi. Alime Özge K'nin %71 bedensel engeli olduğu öğrenildi. Polis komşuların da bilgisine başvurdu. Genç doktorun binaya girdikten yaklaşık 2 saat sonra terastan düştüğü belirlendi. Soruşturma sürüyor.
1: Efendim, Akşam gazetesinden bir haber var. Cinsiyet ayrımcısı otele ceza diyor gazete. Gelin bir detaylarına bakalım. Antalya'da tek bay kontenjanı dolu diyerek erkek müşteriyi almayan otele cinsiyet ayrımcılığından 256.357 lira ceza kesildi. İfadede dikkat çekici, tek bay kontenjanı dolu diyor. Ve şimdi de işte cezayı almış bu otel. Şimdi devam edeceğiz sıradaki haberimizle. Son yılların malum en popüler sporlarından biri pilates. İnanılmaz bir talep var. Neredeyse herkes pilates yapıyor. Hatta onlardan biri de benim. Haliyle neredeyse İstanbul'da her köşe başında da bir pilates stüdyosu açıldı. Ama bunların bazıları merdiven altı, ruhsatsız ve sertifikasız. İşte uzmanlar da tam da bu noktada pilates yapmak isteyenleri uyarıyor. Detayları İrem Şimşek'in haberinden izleyelim.
3: Belki de bir cadde üstünde bir apartmanda aynı katta bile iki tane stüdyo olup 4-5 tane stüdyonun olduğu gözüküyor.
4: Ufak bir hareket bile çok sağlık problemi yaşatacak şeylere yol açabiliyor. Onların sakatlanmalarına neden olabilirler.
0: Ufak bir apartman dairesi yetiyor. Ekipman, alan bu işe soyunuyor. Pilates'e hızla artan bu ilgi, merdiven altı stüdyo ve sertifikasız hocalardan oluşan yeni bir kayıt dışı pazar oluşturdu.
5: Arkadaşımın arkadaşında böyle bir problem olduğunu duydum. Pilates'e gidiyor, reformer pilates'e ve yanlış hareketler sonucunda maalesef ki bir fıtık patlaması gerçekleşiyor.
0: Bu sadece tek bir örnek. Ama kayıt dışı bu pilates stüdyolarının kişiye verdiği zarar sanıldığından çok daha fazla.
4: Benim de mesela belimde bir fıtık var. O yüzden mesela böyle her önüme gelen bir yere, hani özellikle de sertifikası olmayan bir hocayla beraber çalışmam mümkün değil.
6: Ortak grup dersleri, kalabalık sınıflar, her yaştan binlerce insan sağlıklı bir vücut için pilates stüdyolarına kayıt oluyor. Fakat bu stüdyolar sandığımız kadar güvenli olmayabilir.
7: Eklemlerde hasara yol açabilir. Bu omuz ekleminde olabilir, diz ekleminde.

0: ikliminde olabilir, belde olabilir, boyunda olabilir.
1: Kişilerin özellikle Pilates konusunda Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan eğitim almış antrenörleri araması. Zaten burada stüdyoların kapılarında bir barkod var. Oraya giden herkes o barkodu okutarak içeride kimin eğitmen olduğu, kaçıncı kademe eğitmen olduğu, bu tarz konulara bilgi sahibi olabiliyor.
2: Ve bir diğer ayrıntı. Her isteyen de Pilates yapmamalı. Öncesinde doktor tavsiyesi şart.
0: Kişiler Reformer Pilates programına dahil olmak istiyorlarsa mutlaka önce doktorlarından bu konuda bir yeterlilik almaları gerekir.
3: Her çıplaklığında yukarıda.
4: Efendim, meğer anneler gününde bazı annelerin çiçekleri annelere ulaşamamış. Cumhuriyet gazetesinden geliyor haber. Gazete diyor ki bazı yurttaşlar sıra dışı bir üzüntü yaşadı o gün. Çünkü İstanbul Çiçekleri isimli firmadan sipariş verdiğini belirten çok sayıda kişi teslim edildi bilgisine karşın gönderinin adrese ulaşamadığını iddia etti. Böyle bir iddiayı paylaşıyor Cumhuriyet gazetesi de anne. Özür dilerim efendim. Pardon, Cumhuriyet gazetesi de. Şimdi bir gazete daha paylaşacağız. O da Sabah gazetesinden. 15 milyon kişinin borcu yapılandırılacak diyor gazete. Vergi, GSS primi ve trafik cezaları nedeniyle borcu olan 15 milyon vatandaş rahat nefes alacak artık. Kamu borçlarına 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlayan tasarının ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. 15 milyon kişinin etkileneceğini söylüyor gazetede. Önemli bir konu, takip edeceğiz bunu ve bir diğer önemli konuya bakalım. Kuryeler. Şimdi kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarih uzatıldı. Açıklamayı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. 15 Mayıs olan son tarih 1 Ocak 2027'ye uzatılıyor.
5: SRC neyin nesi oluyor? İptal edilsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki. Sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa cezayı yiyeceğiz maalesef.
4: Sizce o belge şart mı?
6: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
2: Motokuryelerin beklediği erteleme haberi geldi. Kuryelere SRC ve psikoteknik belgesi alması için verilen süre uzatıldı.
7: Polislerden kaçar olduk yani. Polisleri görünce bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
2: Belgeyi alamadığı için ağır cezalarla karşı karşıya kalan kuryelerin beklediği haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi ve kurye faaliyet belgesi temin süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı.
8: Alacağız mecbur, ne yapalım, devlete karşı boynumuzu kullanacak.
2: Yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bir yılda toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini açıkladı. En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi. İl bazında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti. En az yetki belgesinin bulunduğu şehir ise Tunceli oldu.
4: Efendim, Kurban Bayramı'na da artık işte sayılı günler kaldı. Karayollarında da güvenlik tedbirleri artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu alınan tedbirleri duyurdu. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak dedi.
2: Trafik yoğunluğu anlık takip edilecek. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak. Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Kritik noktalar kameralarla izlenecek.
9: En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap işlet devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler, akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
2: Bakan Uraloğlu, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz ifadesini kullandı. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.

0: efendim, şimdi Kurban Bayramı tatilinden bahsettik. Hava da ısınıyor, tatil sezonu da açıldı artık malumunuz. Şimdi seçenekler arasında bir de devre mülk formülü var. Özellikle tatil beldelerinde sadece belli dönemlerde kullanılmak üzere satın alınan ve değişik kişilerce de aslında kullanılabilen otel odası, işte müstakil ev veya dairelerden bahsediyoruz. Peki her sene bir arayışa girmeyeyim, tatilim hazır olsun, aynı zamanda da istediğimde satabileceğim bir yatırımım olsun diyenler acaba nelere dikkat etmeli? Konuşacağız. Gayrimenkul uzmanı Ayşe Fügen Arda bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz
1: merhaba,
0: efendim yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok temel bir soruyla başlayalım isterseniz öncelikle. En yalın haliyle, yani devre mülk deyince ne anlamalıyız?
1: Devre mülk aslında bir mülkün, yani bir tamamını değil, belli tarihlerde, yılın belli zamanlarında bir hafta 15 gün kullanım hakkını satın almak, sahip olmak. Devre mülk bu. Biliyorsunuz artık aramıyorsunuz otellerde veya herhangi bir ben bu sene nereye gitsem değil. Belli yerlerde hep aynı dönemde, hep aynı sürede tatil yapmayı tercih edenlerin kullandığı bir sistem.
0: Şimdi şöyle diyenler de var, işte kullanmasan da aslında sana masraf çıkarıyor bu yönünde. Mesela çeşitli değerlendirmeler var devre mülkte. Bu işin artısı eksisi nedir?
1: Esasında biraz kişiye göre, kişinin tatil anlayışına göre de değişiyor bu Kübra Hanım. Çünkü bazı insanlar araştırmak istemiyorlar. Belli yerlerde o fiyatların da artışı her sene onlara tabii bu sene acaba kaça mal olacak? İşte iki çocuk, üç çocuk veya iki, dört kişi neyse. Bunların maliyetleri tabii insanları biraz düşündürüyor. Diyorlar ki ben her sene bileyim, gideyim. 15 gün nerede yapacağımı, tatilimi bileyim. Değişikliği sevmeyenler için diyebilirim. Dedim ya, yaşam biraz bakış açısıyla ilgili. Ama konfor sağlıyor mu? Sağlıyor. Fiyat olarak biliyorsunuz size maliyeti nedir? Çünkü onların yıllık aidatları var. Ama tabii ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Özellikle sözleşmeyle satılıyor bunlar. Çünkü iki tip devre mülk var. Bir tapulusu var, bir de sadece kullanım hakkını satın alıyorsunuz. Eğer kullanmazsanız bu işletme giderleri, bunun bir bütçesi var tabii. Her sene sizin bir aidat ödemeniz gerekiyor. Bunlar size bir ağır yük oluyor. Veya zaman içinde hayat tarzınız değişiyor. Yaşınız ilerliyor, çocuklar büyüyor, artık gitmek istemiyorlar. Bu sefer de ne oluyor? O size bir yük oluyor ve bir masraf oluyor. O yüzden burada bazı maddelere çok dikkat etmek lazım sözleşmeyi imzalarken. Bakacaksınız eğer size vaat edilen ne, o sözleşmedeki maddeler aynı mı? Bir de bunun yanı sıra kiraya çok kolay veriliyor deniyor mesela. Kiraya verirken, satılırken gerçekten bu kadar kolay mı? Bunun şartlarına çok iyi bakmak lazım. Yani insan bir böyle tatil kavramıyla, özellikle böyle bir arkadaşlarını ziyarete gittiğinde falan o devre mülke. Aa, burası çok güzelmiş, hadi biz de alalım diyorlar ama detaylara tabii çok dikkat etmek gerekiyor. Haklarınız nelerdir? Eğer vazgeçerseniz, kullanmak istemezseniz ne yapacaksınız? Bunun maliyetinden nasıl kurtulacaksınız? Bunlar tabii önemli alt başlıklar.
0: Aslında her konuda olduğu gibi bu sözleşme meselesinde mutlaka dikkat edilmeli. Tabii. Her şey detaylı bir biçimde yazılmalı diyoruz tabii, ya. Tabii. Bu meselede de o hakikaten aynen önemli. Şimdi bir de artık galiba deniz kum tatili çok revaçtaydı. İşte bu yönde mesela devre mülkler vardı. Şimdi sanki böyle Abant'ta devre mülk.
1: Evet,
0: İstanbul'un bir köşesinde devre mülk. Yani biraz doğa tatiline yönelik de devre mülkler çıkmaya
1: şimdi
0: başladı, öyle değil mi?
1: Yaklaşık 100 kadar devre mülk tesisinden bahsediliyor Türkiye'de. Ama bunların 55'i aktif. Diğerleri proje veya inşaat aşamasında. O 55 aktife de baktığınızda işte Yalova, Sapanca, Antalya var, Afyon var, termaller var. Biraz böyle aile konseptli devre mülkler var. Fakat dediğim gibi buradaki şey çok önemli. Tatil zevkiniz değişebilir, başka yerleri görmek istiyorum diyebilirsiniz. Bunlara tabii dikkat edilmesi gerekiyor.
0: O durumda başkasını kiralayabilir miyim mesela devre mülkü?
1: İşte onu sözleşmeye biraz tekrar önce geri dönüyoruz.
0: Evet.
1: Sözleşmeye de tekrar bakmak lazım imzalamadan önce. Bazıları, bazı tesisler diyorlar ki bazı devre mülk işletmeleri, biz kiralayacağız, buradan da belli bir gelir payı alacağız. Bazıları da tamamen kiralama işlemini size veriyor. Ama bildiğim kadarıyla çok uzun yıllar satamayanlar da var. Kiralamalarda yani biraz bölgeye, biraz talebe de bağlı. Tabii farklı farklı doğa devre mülkleri var, termaller var. Küçük çocuklar için daha uygun olanlar var. Yaşı ileri işte biraz böyle termallere yönelenler var. Ama dediğim gibi her zaman çok dikkatli olmak lazım. Çünkü ikinci

0: biraz dar. Çok fazla talep görmeyebiliyor. Herkesin zevki farklı. Şimdi o 100 adet devremülk testinden bahsediyoruz. Bunun 55'i aktif diyoruz ama haftalığa vurduğunuzda çok ciddi bir şekilde 70 binin üzerinde haftalık satışlar da olabiliyor. Yani ikinci el biraz dar. Burada çok kolay satarım hemen biraz dememek lazım.
1: O halde şöyle, eğer hakikaten bir karar alınacaksa devremülkle ilgili iyi düşünmek lazım. Önemli bir mesele. Çünkü uzun yıllar sizi bağlayabilir o konu. İleride mesela fikriniz de değişebilir çünkü beğenmeyebilirsiniz. Yeni yerler artık görmek istiyorum, her sene aynı yere gitmek istemiyorum da diyebilirsiniz. Öyle değil mi? Peki böyle yeni nesil devremülk kavramı altında bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Çünkü devremülk deyince doğrusu benim aklıma ilk editör arkadaşımızla konuşurken çok eskide kalmadı mı ya devremülk diyiverdim ben de hemen. Genelde aklımızda öyle hikayeler var ya. Şimdi devremülkün sistemi de değişmeye başladı mı? Mesela yeni nesil ilgi duyuyor mu devremülkün?
0: Devre tatil var artık.
1: Öyle mi? Evet. Nasıl oluyor?
0: Devre tatilde siz istediğiniz ülkede, ama tabii bu işletmenin kalitesi, kapasitesi, uluslararası bağlantıları da önemli. Siz bir mesela 2 haftalık bir pay alıyorsunuz, yine bir hisse alıyorsunuz. Onu farklı ülkelerde ya da Türkiye'nin farklı şehirlerinde de değerlendirebiliyorsunuz. Ama bu daha yeni gelişiyor. Yurt dışında çok uzun zamandır var, çok uzun yıllardır var. Türkiye'de de onların kolları var. Ama bizim daha Türkiye'de kendi geliştirdiğimiz ve yurt dışına transfer edip işte kendi milletimizi, işte bu gitsen işte İngiltere'de de bir hafta kal ya da işte İspanya'da ya da Mısır'da gibi, bunlar daha çok çok yeni. Sizin dediğiniz artık devre mülk değil de devre tatil. Bence de güzel olan
1: aslında
0: o zaten.
1: İyi fikirmiş. Evet yani, çünkü şöyle, o halde başlangıçta ben bir miktar para ödüyorum. Mesela 10 yıllık devre tatil satın alıyorum. Öyle değil mi? Evet. 10 yıl içerisinde ben her sene farklı ülkeye gidiyorum. Parasını da baştan ödemiş oluyorum. Param da belli. Dolayısıyla sürpriz de yok.
0: Orada da aidat var tabii ki. Tabii yurt dışı menşeli olanlarda bunlar euro bazında ya da döviz bazında, yani dolar bazında da olabiliyor. Ama devre tatil yeni, sizin tarif ettiğiniz yeni nesil biraz mülkten artık tatile dönmeye başladı. Çünkü herkes bir süre sonra sıkıcı gelebiliyor. İşte debinde anlattığım nedenlerden dolayı hastalık olabiliyor, devredemiyorlar, kiracı bulamıyorlar. O kiracıyla uğraşmak zor oluyor. Çünkü o kiracının sorumluluğu da sizde oluyor. Bir de şeyi çok önemsiyorum ben. Tapu veriyor mu? Ve inşaattan girmemeyi ben şahsen bir profesyonel olarak tavsiye ediyorum. Çünkü inşaatlar yarım kalabiliyor. O kadar çok karşıma çıktı ki benim, Kübra Hanım. Yani diyorlar ki annem almış, daha bitmeden vefat etmiş. İşte biz aidatları ödüyoruz ama ortada herhangi bir daha didip dinlenebileceğimiz bir mülk çıkmadı. Yani iş, proje bitmedi. Ben buralarda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Çünkü gerçekten dert oluyor.
1: Doğru, haklısın.
0: Çok ciddi dert oluyor. Evet. Özellikle de hani o kişi ay diyor, arkadaşım almış, bak arkadaşımın kızı ona hediye etmiş, sen de bana al diyor. İnsanlar alıyorlar yaşlılara ama sonra çok büyük bir sorun oluyor. Devredemiyorsunuz, inşaat bitmediği için tapunuz yok. Hani biraz negatif konuşmak istemiyorum ama buralarda çok sıkıntı yaşayanlar gördüm. O yüzden biraz altını çizmek istedim.
1: O halde bu konu önemli. Buna dikkat etmeliyiz. İkincisi, başlangıçta söylediğiniz gibi sözleşmeye dikkat etmeliyiz. Çünkü sonrasında kiralamak veya satmak istiyorsam o konuda sözleşme bana bir kolaylık sağlamalı. Sizin bir devremülk deneyiminiz var mı acaba? Merak ettim şimdi.
0: Benim devre tatil deneyimim var.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yurt dışı menşeli bir program bu. Çok uzun yıllar önce, 10-15 yıl önce ben bir hak satın aldım. Ama onun tabii her sene belli bir aidatı var. Siz isterseniz o hakkınızı arttırabiliyorsunuz da veya o yani bazı dönemler işte o Avrupa'daki tatillere denk getirmemek şartıyla. Hani orada da tatil olunca her yer biliyorsunuz full oluyor. Rezervasyonlar dolu oluyor. Önceden planlarsanız farklı farklı ülkelerde de tatil yapabiliyorsunuz. Benim üyesi olduğum sistem 150 küsür ülkede destinasyonları var, böyle farklı farklı. İşte kış tatili, dağ tatili veya işte dalış tatili gibi farklı tatiller olabiliyor. Tekne tatili.
1: Ne güzel.
0: Ama bunun daha gelişeceğini ve Türkiye'de de bu konuda yatırımlar yapılacağını, girişimler yapılacağına inanıyorum. Çünkü çok talep görüyor.
1: Evet. Son olarak o halde fiyatları da soralım. Yani bir devremülkle ya da sizin bahsettiğiniz devre tatille herhangi bir tatili kıyasladığımız zaman böyle fiyatlarda çok fark var mı?
0: Tabii ki daha avantajlı. Çünkü özellikle de siz oraya bir aile olarak gittiğinizde, 4 kişi, 5 kişi arkadaşlarınızla, büyüklerinizle, ailenizi alıp gittiğinizde

gittiğinizde maliyeti daha düşük oluyor. Hı-hı. Öteki türlü bir oda kiralıyorsunuz, en fazla 2-3 kişi kalıyor. Maliyetler tabii daha düşük. Hani tam burada bir fiyat vermeyeyim. Hı-hı. Çünkü ben de çok iyi bilmiyorum, hakim değilim ama dediğim gibi maliyetler tabii ki her sene bilinmeyen bir tatil maliyetinden daha ucuza geliyor. En azından ödeyeceğiniz aidatı biliyorsunuz. İşletme

0: Bunlara veya tapusu var mı? Size hakkı verip devretme hakkını da veriyor mu? Yani bir avukata göstermekte esasında fayda olabilir.
1: Son soru bir şey daha sorayım. Bu devre tatilden bahsettiniz ya, yeni girişimler var Türkiye'de dediğiniz,
0: evet.
1: Öyle değil mi? Henüz ama
0: yani
1: başlayan bir şey
0: yeni girişimler
1: yok.
0: Olacak diye umut
1: olacak
0: ediyorum
1: diye umut
0: dedim.
1: Ediyorsun.
0: Evet.
1: Henüz başlamadı yani
0: ben
1: Türkiye'de.
0: Duymadım.
1: Pekala.
0: Olursa ama çok umut.
1: Örnek olsun girişimcilere,
0: tabii.
1: Genç girişimcilere duyuralım. Bakın burada bir açık var hakikaten. Talepte görebilir, herhalde
0: tabii,
1: öyle
0: tabii.
1: Görünüyor. Bize bu noktada duyurmuş olalım. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: kıymetli
0: ederim.
1: Katkılarınız
0: İyi
1: için.
0: diliyorum.
1: Gayrimenkul uzmanı Ayşe Fügen Arda bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim Amerikan Başkanı Rubio Çin'e giderken uçakta Venezuela'nın devrik lideri Maduro ile özdeşleşen bir gri eşofman takımı vardı, hatırlarsınız. Şimdi o gri eşofman takımını giymişti, üstelik bir poz da vermişti. Rubio bu yolla ne tür bir mesaj verdiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Ben daha önce almıştım, o benden kopya çekti dedi. Hatta bizce poz verdi ama kendisi şöyle diyor, ben fotoğraf çekildiğimin bile farkında değildim. Gelin bir haberde detaylarına bakalım.
2: Asıl o benden kopya çekti dedi. Eşofmanı daha önce aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan eşofman açıklaması geldi. Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri birlikleri tarafından alıkonulduğu sırada giydiği eşofman takımı hafızalara kazınmış. Gri renkli takım Maduro ile özdeşleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e giderken uçakta aynı eşofman takımını giymesi mesaj olarak algılandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Stephen Chang, Rubio'nun fotoğrafını Rubio Air Force One'da Nike Tech Venezuela ile notuyla paylaşmasıysa tartışmaları daha da büyüttü. Ancak Rubio, NBC News'a verdiği röportajda Maduro'ya gönderme yaptığı iddialarını reddetti. Aslında o benden kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım dedi. Fotoğraf çekildiğinin farkında olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütü lideri olmakla itham ettiği Maduro'yu alıkoyarak New York'a götürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıkan Maduro'nun tutukluluğu sürüyor.
1: Efendim Büyükelçiler Habertürk'ün haberini konuşuyor. Milliyet gazetesi de taşımış efendim, erik dalı diplomasisi şeklinde. Aslında detaylar şöyle. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Ankara oyun havası performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Fransa Büyükelçiliğindense Habertürk'ün yaptığı habere yanıt geldi. Sayın Büyükelçiliği, milli bayramımızda karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz denildi. Belçika'da bu düelloyu kabul etti. Gelin şimdi büyükelçiler arasında yaşanan o iletişime, o diyaloğa bir bakalım. Ankara'nın
2: bağlarda büklüm büklüm yollar. Büyükelçiler farklı zamanlarda ama aynı oyun havasında oynadılar. Ankara oyun havalarıyla adeta coştular. Renkli görüntüler tatlı atışmaya dönüştü. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün haberine yanıt geldi. İki ülkenin büyükelçisi için karşılıklı Ankara oyun havası teklif edildi. Belçika Büyükelçiliği ise düelloyu kabul etti. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedilen bu görüntülerde Büyükelçi Hendrik van der Welt Ankara havası performansıyla gündeme geldi. Habertürk'ün yaptığı haberde geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont'un erik dalı oynadığı görüntülere de yer verildi. Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından o habere yanıt geldi.
3: Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Sayın Büyükelçi Hendrik van der Welde'i Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Her şey Belçika-Fransa dostluğu için.
2: Bu davetin üzerine Belçika Büyükelçisi Welde kendi sosyal medya hesabından Ankara havası notuyla paylaştı. Ayrıca Büyükelçiliğin hesabından tatlı atışmaya olumlu yanıt geldi. Davetiyeniz kabul edildi. Erik dalı düellosu milli günde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Fransa Milli Günü etkinliğinde iki büyükelçinin yapacağı Ankara oyun havası

0: performansına çevrildi.
1: Roma'dan Cumhuriyet'e uzanan 19 asırlık tarihin tanığı olan Makedon Kulesi karşınızda. Şimdi yaklaşık 4 yıldır süren o restorasyon çalışması artık tamamlandı. Kulenin önümüzdeki günlerde müze olarak ziyarete açılması bekleniyor.
2: Buranın çok önemi var çünkü burada hem Roma dönemi hem Bizans dönemi hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemine ait önemli kalıntılar var.
0: Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildi. 19 asırlık yapı yeniden ayağa kaldırıldı. Edirne'nin tarihi simgelerinden Makedon Kulesi restorasyonunda sona gelindi. Makedon Kulesi Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yıllarında yaptırıldı. Eski Edirne'yi çeviren surların bugüne ulaşabilen tek yapısı oldu.
2: Makedonya Kulesi Edirne surlarında 4 burç var. O burçlardan bir tanesi. Ama daha sonra üzerine ahşap ilave edilmiş 1800'lerin sonunda. Saat Kulesi olarak da kullanılmış. Ve Cumhuriyet döneminde 1940'larda da oranın statik yapısında sıkıntı olduğu için saat kısmı kaldırılmış.
0: Makedon Saat Kulesi olarak da anılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 yıllık çalışmayla restore edildi.
3: Edirne'nin kurucusu Doğu Roma İmparatoru Adrianus tarafından 2000 yıl önce yaptırılan tarihi Makedonya Kulesi'nin çalışmalarında sona gelindi. Tarihi kule önümüzdeki günlerde müze olarak hizmete açılması bekleniyor.
2: Makedonya Kulesi panoramik bir şekilde bütün Edirne'yi görüyor. 4 kattan oluşuyor. Her katında da bir dönemi yansıtacak şekilde tarihi olarak burada bulunan buluntular orada, tarihi eserler orada sergileme imkanımız olacak.
1: Ve bir bayram klasiği elbette. Otogar'a bayram akını Akşam Gazetesi'nden geliyor haber. 9 güne çıkarılan bayram tatili nedeniyle otobüs biletlerine yoğun talep olduğu dün 12 bin ek bilet satışa çıkarıldı. Otogarlarda efendim şöyle bir hareketlendi her bayramda olduğu gibi. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Ek tren seferleri de konuldu bayrama yönelik. Dolayısıyla bayramda şöyle yolların hareketlenmesini bekliyoruz. Kazasız belasız bir bayram geçirelim umuduyla elbette. Şimdi Antalya'dan bir haber paylaşacağız. Bir sitede bulunan dairenin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan iki kişi de yaralandı.
0: Lüks sitenin tavanı çöktü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki malzemeler evdekileri hastanelik etti. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede yaşandı. 4 katlı binanın 2. katındaki dairenin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada odada 2 kişi vardı. Neye uğradıklarını şaşıran 2 kişi asma tavanın altında kalıp hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim sizce en çok hangi yemeği yiyoruzdur? Acaba hamburger mi, pizza mı, tavuk döner mi, lahmacun mu? İşte konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da bir rapor geldi. Listenin başında fast food ürünleri yer alıyor. Gelin bir detaylarına bakalım.
4: Hamburgeri lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
5: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şeyi, kolay yenilen bir şeyi alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
6: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
4: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
7: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
6: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
8: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor.

0: söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
1: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
2: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla üçüncü sırada ise pizza var.
3: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
4: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
2: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk üçünde yer alan lahmacun ise 6. sıraya kadar geriledi.
5: Efendim lahmacun da çok geride kalmış. Şimdi hamburger öyle bir öne geçmiş ki sonrasında gelenler aslında onun neredeyse yarısı kadar. Bu arada biraz önce konuştuk hamburger mi pizza mı, galiba rejidekilerin çoğu da biraz hamburgerden yanaydı. Şimdi bu dilimi sonlandıracağız. Saat başında devam edeceğiz. Üstelik bir konuğumuz da olacak. Efendim ekonomiyi konuşacağız. Altın, gümüş nereye doğru gidiyor? Altında bir düşüş var. Gümüşte bir hareketlenme var. Trump'ın ziyareti acaba piyasaları nasıl etkiledi? Hepsini soracağız. Saat başında tekrar görüşmek üzere.

0: Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta skolyoz hastalığı ve tedavi sürecine dair merak edilenler konuşuluyor. Profesör Doktor Mehmet Aydoğan, skolyozun belirtilerini, nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini, hasta hikayeleri köşesinde ise COVID sonrası inme yaşayan Orhan Korkmaz, hastalık ve tedavi sürecini anlatıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat. Bugün saat 11.15'te Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Hemen şöyle hızlıca Yeni Şafak'tan bir haber paylaşarak başlayalım bu dilime de. Yeni Şafak şöyle diyor: dünyanın yüz akı, diğeri de aslında yüz karası. Malum Gazze soykırımı ile ilgili aslında dünyanın hem Avrupa'nın turnusolu oldu Gazze soykırımı diyor gazete. İspanya hükümeti baskılara rağmen Filistin halkının yanında yer aldı. Almanya yönetimi ise 70 binden fazla kişiyi katleden İsrail'in hamisi haline geldi. İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Yamal'ı dün İspanya'nın gururu olarak niteledi. Bir diğer yanda da Almanya var. Almanya ise Filistin'i hatırlatıyor diye karpuz dilimini bile tehlikeli saydı. Dolayısıyla işte yukarıda Sanchez var, bir yanda dünyanın yüz akı, aşağıda da Merzi görmek mümkün. O da dünyanın yüz karası diye paylaşıyor gazete. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri bu arada Hürmüz Boğazı'nda kontrolün İran'da olduğuna işaret etti. Senatörlerin sorularını yanıtlayan CENTCOM komutanı, İran askeri açıktan zayıfladı ancak Hürmüz kontrolü sürüyor dedi.
1: İran'ın askeri açıdan zayıfladığını ancak Hürmüz'de kontrolü sürdürdüğünü söyledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brett Cooper, Senato'da İran savaşı hakkındaki soruları yanıtladı. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurmada hala etkili olduğunu vurguladı.
2: Ablukamız sayesinde İran'a giden ve İran'dan çıkan ticareti biz kontrol ediyoruz. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurma kapasitesi önemli ölçüde düşürüldü. Ancak İran'ın sesi çok yüksek çıkıyor ve bu tehditler hem perakende sektörü hem de sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor.
1: Cooper ayrıca İran'ın savunma, füze ve donanma kapasitesini %90 oranında düşürdüklerini savundu. İran'ın ucuz dronlarına kendi ucuz dronlarıyla karşılık verdiklerini belirten Amerikalı komutan, ucuz hedefleri vurmak için yüksek maliyetli savunma sistemleri kullandığımız o günler geride kaldı dedi. Artık İran bizim ucuz dronlarımızı durdurmak için daha pahalı ekipmanlar kullanmak zorunda ifadelerini kullandı.

0: İran'dan da Hürmüz'e ilişkin açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceğiz dedi. Boğaz'ın İran'ın mülkü olduğunu savunan Arif, bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık dedi. Arif, önceki günde Hürmüz'deki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söylemişti. İran Devlet Televizyonu'na göre son iki günde 30'dan fazla gemi devrim muhafızlarının koordinasyonuyla İran'ın belirlediği güzergahtan Hürmüz Boğazı'nı geçti.
1: Efendim, bu arada Trump'ın Çin ziyaretinde uçak ticareti de gündeme geldi ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden 200 uçak satın almayı kabul etti. Trump, Çin ziyaretinden dönerken yaptığı açıklamada Pekin'le ticaret anlaşmasının yaklaşık 200 uçak içerdiğini söyledi. Bu sayının 750'ye kadar çıkabileceğini de bildirdi. Ticaretin Boeing şirketiyle yapılacağını belirten Trump, anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Amerikan Başkanı ayrıca Çin'in 450 adede kadar yine uçak motoru satın alacağını da kaydetti. Boeing'le ve bu CEO'ları da, bu arada uçak motorunun CEO'ları da Amerikan Başkanı Trump'la birlikte Çin ziyaretinde yine heyette yer alıyordu. Efendim, konuşacağız acaba bu ziyaret piyasaları nasıl etkiledi? Bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zahide Ayyıldız bizimle birlikte bu dilimde. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Ne dersiniz? Nasıl etkiledi bu Trump'ın Çin ziyareti piyasaları?
2: Ya açıkçası Trump piyasaya birazcık nabız vermeye çalışıyor, şey yapıyor. Ama ben Trump'tan çok Çin tarafıyla ilgileniyorum. Çünkü burada hepimizin galiba birazcık yanıldığı bir yer var. O da şu, Çinlilerin kendine ait geleneksel özellikleri vardır. Karşısındakini yönetebilmek için bir takım taktikler uygularlar ama bunlar doğal taktiktir. Karşısındakinin tavrına göre bütün mutlu olacak, rahatsız hissedecek her şeyi yaparlar. Ondan sonra da kendi yaptırımlarına etki ederler. Bu şey gibi, bir insana baştan yüzü verirsiniz. Aa, nasıl olsa kaybetmem diye dolayı rahatlar. Sonrasında rahatladıkça da kredisini düşürür. Aynen böyle gibi bir şey. Şimdi Trump piyasaya oynuyor ve piyasayı etkiliyor. Ama önemli olan hem bu etkilediği piyasanın enerji olsun, altın olsun, gümüş olsun, diğer emtialar olsun, gerçekten üretimdeki yerleri neler ve nasıl etkilenecekler? Spekülatif etkilenebilirler ama orijinalde nasıl etkileneceklerine bakmamız gerekiyor.
1: Tabii akıllara gelen sorulardan biri işte acaba altın nasıl etkileniyor, gümüş nasıl etkileniyor diye. Altın biraz düşüşle kapattı herhalde bu hafta, öyle değil mi? Fakat gümüşte bir hareketlilik olduğu söyleniyor. Bunu da bu arada efendim Çin'e bağlayanlar var, öyle değil mi? Çin'in gümüşe yönelik bir talebi söz konusu diye.
2: Tabii.
1: Nedir son durum altın?
2: Çünkü bakın şimdi dünya değişmeye başladı. Yeni doğum başladı. Teknoloji, dijital, dijitalleşme, yapay zekaya dayanan ve çip sistemine dayanan bir bir dünyaya geçtik. Ve burada kullanılan materyaller, değerli elementler tamamen farklı. Gümüş de bunlarda kullanılan elementlerden bir tanesi ve aynı zamanda da arzı daha düşük olan elementlerden bir tanesi. Şimdi böyle olunca biz sadece değer aracı, tasarruf aracı, güven aracı olarak düşünüyoruz. Hem altın hem gümüş birçok alanda çok kullanılıyor. Size hatta şeyi söyleyeyim, hazırlamıştım çünkü bunların nerelerde kullanıldığını söylemek
1: istiyorum. Mesela gümüş yapay zekada, öyle değil mi?
2: Evet, teknolojik malzemelerin üretiminde
1: kullanılıyor. Şimdi Çin de bunları ürettiği için bir manada aslında gümüşe olan talep de artıyor. Gümüşe talep artınca da gümüş de şöyle bir hareketlenip fiyatı artıyor. Doğru anladım.
2: Aynen öyle. Hatta işte şimdi hemen size şey bulursam söyleyeceğim. Çok amin.
1: Siz bulana kadar bu arada ben altını da hatırlatayım. Daha önce de konuştuğumuzda şöyle demiştik. Ya savaşlardan dolayı eskiden altın etkilenirdi. Herkes ona yönelirdi. Şimdi savaş olmasına rağmen pek altında bir oynama olmuyor. Neden düşüyor diye. Bunu da biraz Merkez Bankası'na bağlayanlar var. O konuyu da konuşuruz ama sizin gümüşle ilgili eklemek istediğiniz nedir?
2: Şimdi hem gümüşte hem altında. Bakın, tıp ve nanoteknolojide, ki artık günümüzde nanoteknolojiyi de yoğun bir şekilde kullanacağız. Robotik sistematiklerin olduğu yerde de kullanacağız. Tıp ve nanoteknolojide altın ve gümüş yoğun

0: bir şekilde kullanılıyor, bu bir. Yeşil enerji için altın ve gümüş en önemli unsurlardan bir tanesi.
1: Çünkü o rüzgar tribünlerinde de mesela kullanılıyor.
0: Aynen
1: şöyle,
0: öyle. Evet. Fotovoltaik diye geçiyor. Estetik ve kozmetikte altın kullanılıyor. Altın granülleri kullanılıyor. Ve artık sistem oraya doğru gidiyor. Ve havacılık ve uzayda altın kullanılıyor. Şimdi altın ve gümüş bu kadar üretim alanına yaymışken sadece tasarruf aracı veya spekülatif bir emtia olarak değerlendiremeyiz. Neden değerlendiremeyiz? Bir kere her şeyden önce inanılırlık ve güvenilirlik için güvenli liman. Bunu kabul edelim.
1: Değişmedi yani. Altın ve gümüşün güvenli liman algısı.
0: Yani rahatlıkla likiditeye dönüştürülebilen, değeri aldığınız günden itibaren hiçbir zaman en aşağıya düşmeyen, yani yabancı paralar gibi başlangıç noktasına düşmeyen bir varlık. Gümüş ise zaten arzı çok düşük. Arzı düşük olan bir varlığın arz talep dengesi, basit iktisat kuramı, arz talep dengesini düşündüğünüz zaman zaten
1: her anlamda yani bir tasarruf aracı aslında
0: tasarruf
1: altın
0: aracı.
1: Ve gümüş. Yani
0: tabii
1: bir yatırımdan
0: bu yatırım
1: ziyade
0: tavsiyesi
1: tasarruf
0: değildir ama
1: elbette. Yani bir yatırımdan ziyade tasarruf aracı olarak bakmak gerekiyor.
0: Hem firmalar için hem üreticiler için, teknolojiye yatırım yapanlar için gerçek anlamda bir tasarruf aracı.
1: Bence. Peki efendim, şöyle bir değerlendirme de var. İşte biraz önce söylediğim gibi artık eskisi gibi savaşlar etkilemiyor pek fazla altına. Özellikle Merkez Bankası'nın aldığı tavır da etkiliyor yönünde bir değerlendirme var. Şimdi malumunuz Fed Başkanı da yeni göreve başladı bu hafta. O acaba faizi sabit mi tutacak, düşürecek mi diye de bekleniyor. Dolayısıyla onun alacağı tavır mı altını etkiler, ona mı dikkat etmeliyiz?
0: Şimdi merkez, tabii ki Federal Reserve'ün, Fed'in başkanının hareketleri tabii ki altını da gümüşü de etkileyecek. Çünkü dolar endeksi diye bir endeks var. Dünyanın 6 tane güçlü parasına endekslenmiş, ağırlıklarına göre geometrik olarak hesaplanan bir endeks var. Bu endeksin yükselişi ve düşüşü dolayısıyla emtia üstünde etkili olacak. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela siz eğer dolar faizi arttırdı diyelim, ne demektir? Değerli dolar. Doların fiyatı artmış anlamında geliyor faizin arttırılması. Ha, o zaman değerli dolar karşısında altın ne olacak, gümüş ne olacak tartışması başlayacak.
1: Fakat muhtemelen ya sabit tutacak ya düşürecek herhalde. Trump'da çünkü
0: bence,
1: buna baskı uyguluyor.
0: Şey yapacak, bence pas geçebilir.
1: Sabit.
0: Çünkü piyasalar aslında ciddi bir kaosta. Yani her ne kadar bayram havası estirilse de müsamere şeklinde karşılanmış olsa da o müsamerenin altındaki sonuç nedir, ona bakmamız gerekiyor.
1: Sabit tutulunca peki altın nasıl etkilenir mesela bir durumda?
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Eğer zayıf bir dolar endeksi varsa, doları değerini sadece doların tek başına değil bütün paralara yapılmış durumuyla, ortalamasıyla bakalım. Eğer zayıf bir dolar varsa o zaman altın daha güçlü bir yükselişe tanık olacak. Ama şurada şunu ihmal etmeyelim. Altını da finansal araç haline getirdiler. Yani eskiden daha durağan, daha rezerv para özelliğinde veya karşılık özelliğinde, tasarruf özelliğindeydi. Şimdi finansal piyasalarında her tarafa atladılar. Bir de altın ve gümüşe de atladılar. Birazcık daha iştah kabartıcı şeyleri var. Bu yüzden altına dayalı kağıtlar, gümüşe dayalı kağıtlar da yoğunluk kazanmaya başladı. Böyle olunca altın güçlenecek ve yukarı doğru çıkacak. Ne zaman? Dolar endeksi aşağı düştüğü zaman, daha zayıfsa. Peki gümüş ne olacak? Gümüş altına göre birazcık daha hızlı ve agresif davranıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun arzı altına göre daha az. Hatta şöyle bir size ek bilgi vereyim. Dünyada toplamda çıkartılan altını eritseler kenarları 22-23 santim olacak. Böyle büyük, kocaman bir küpe dönüştürülebilir. Eskiden havuz metaforunu kullanıyorduk. Şimdi onun birazcık daha üstüne gitti. Şimdi böyle olunca gümüş birazcık daha değişik dans edecek. Çünkü burada ne arz talep ilişkisi içinde yatırım iştahını arttıracak. Hem firmalar için, hem toplumu oluşturan bireyler için, hem de finansal piyasalar için. Güçlü dolar endeksi olduğu zaman ne olacak? Daha altın üstüne birazcık baskı olacak ama burada gene güvenilir alanı ihmal etmemek gerekiyor. Güvenilir alanı ihmal etmezseniz o zaman daha iyi.

0: açıklama yapabiliriz burada. Ondan sonra ama yatayda devam eder. Biraz direnir ama yatayda devam eder. Eğer ki hala piyasaya güvenilmiyorsa yukarı doğru da gidebilir.
1: Hocam bu arada süremizin sonuna gelmişiz. Son olarak bir değerlendirmenizi alabiliriz.
0: Yani genel olarak şunu söyleyeyim. Altını sadece tasarruf aracı olarak değil, üretim gümüşü de altını da üretim aracı olarak kullanmalıyız.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok kıymetliydi hakikaten katkılarınız. Biraz daha anlamış olduk meseleyi de efendim. Bu dilimde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zahide Ayyıldız bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim ve böylece artık burası hafta sonunun da sonuna geldik. Yarın saatlerimiz yine 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere.

0: Merhabalar. Ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bugün bu programda her birimizi, her aileyi ilgilendirebilecek bir konu konuşacağız. Skolyoz, yani omurga eğriliği. Omurga eğriliğinin tanısı nasıl konur? Kimlerde olur? Tedavileri nasıl olur? Bunları detayıyla konuğumuzla konuşacağız. Haydi başlayalım. Merhabalar. Cumartesi beşlisi, yani Doktor Fizik Köşesi yine sizlerle. Birbirinden değerli 5 egzersizi göstereceğiz. 2 tane çok değerli konuğumuz var. Buyurun kendinizi tanıtın.
1: Fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur hoş geldin.
2: Ben de fizyoterapist Dilan Kaya.
0: Dilan hoş geldin.
2: Hoş
0: Siz zaten egzersiz göstermeye alıştınız. Bugün gene çok güzel 5 egzersiz. Cumartesi beşlisi. Ne gösteriyorsunuz?
1: Hocam bugün konumuz skolyoz. Skolyoz omurganın 3 boyutlu deformitesi. Diğer bir adıyla aslında omurganın eğriliği ya da rotasyonu basitleştirirsek de. Biz de ona uygun 5 tane egzersiz göstereceğiz.
0: Tamam. Aslında programda biz skolyozu enine boyuna Profesör Doktor Mehmet Aydoğan'la işleyeceğiz. Burada aslında tanısı konulmuş bir skolyoz egzersizi vermeyeceğiz veya da skolyoz egzersizi vermeyeceğiz. Ilımlı duruş bozukluklarında herkesin evinde yapabileceği 5 önemli egzersiz vereceğiz. Doğru mudur?
1: Evet hocam.
0: Harika.
1: Bizler de kliniğimizde hocam yapay zeka destekli 3 boyutlu postür analizi cihazımızla tanısı koyulmuş skolyoz hastalarını aslında önce testlerini yapıp o şekilde değerlendirdikten sonra kişiye özgü egzersiz veriyoruz aslında.
0: Evet, skolyoz tanısı var ise veya skolyoz şüphesi var ise tanı koymak lazım. Bu kişiye özel egzersiz yaptırılması veya da verilmesi lazım. Ancak duruş bozukluklarında işte ben biraz böyle duruyorum, öyle duruyorum, hafif kamburum var, sağa sola eğik duruyorum. Bunlar da evde yapılabilecek 5 değerli egzersiz. Haydi başlayalım.
2: Öncelikle ilk egzersizimiz için Öznur arkadaşımızın sırt üstü uzanmasını istiyoruz. Burada şu topu alalım. Dizler kalça genişliğinde açık bir şekilde ellerimizi de belimize yerleştiriyoruz. Dizlerimizin arası da hafif aralıklı. Burada nefesimizi alıyoruz. Nefesimizi verirken belimizi bastırıp kuyruk sokumuzu yukarı doğru yuvarlıyoruz. Nefesi aldık, tekrar orta kısma geldik. Nefesimizi verirken tekrar belimizi bastırıp kuyruk sokumuzu yukarı doğru yuvarlıyoruz. İlk egzersizimiz bu şekilde.
0: Harika. Bu zaten herkesin sabah kalktığında belini rahatlatmak için yapacağı çok basit bir egzersiz. Çok da önemli bir egzersiz. Basit gibi görünüyor ama çok faydası var. Onun için aslında omurgasında eğrilik olsun olmasın her bir kişi sabah yataktan kalkmadan bunu yapabilir. Çok faydalı bir egzersiz.
2: Omurga ve kalça hareketlendirmelerine yardımcı oluyor.
0: Evet, ikiye geçelim.
2: İkinci egzersizimiz kor bölgesi dediğimiz karın ve sırt kaslarımızı kuvvetlendirmek için verdiğimiz bir egzersiz. Ellerimizi de şu şekilde omuz genişliğinde topu yerleştiriyoruz. Ayaklarımızın altında da bir masa varmış gibi bu şekilde yerleştiriyoruz. Burada nefesimizi alıyoruz. Karnımız burada sıkı olmalı. Nefesi verirken çapraz bir şekilde kolumuzu ve bacağımızı öne doğru uzatıyoruz. Tekrar nefesi aldık. Nefesi verirken çapraz bir şekilde değiştiriyoruz bacağımızı.
0: Bu aslında hem de koordinasyon hareketi birçok kişi bunu yapmakta zorlanır.
2: Biraz
0: okullarda askerlikte falan senkron sağlayamayanlar olur. Dolayısıyla bu aslında senkronizasyonu da arttırıyor. Çok faydalı bir egzersiz. Omurganın, siz kor diye tarif ettiniz, güçlü olması için basit ama çok önemli bir egzersiz.
2: Evet, hem karın hem sırtımızı kuvvetlendiriyoruz bu şekilde.
0: İkiyi de gösterdik. Çok güzel. Üç.
2: Üç için yüzüstü hareketlerimize geçeceğiz. Sırt kuvvetlendirmek de çok önemli. Yüzüstü pozisyonda yapacağımız egzersizlerde.
0: Dik duruş için sırt kaslarının güçlü olması lazım.
2: Evet. İlk önce alnımız matın üstünde bir şekilde. Dirsekler de başımızın her iki yanında. Bükülü bir şekilde duruyor. Burada başımızı ve kollarımızı aynı anda yukarı doğru kaldırıyoruz. Burada boyunumuzun da düz olması gerekiyor. Aşağı doğru bakıyoruz ve tekrar indiriyoruz.
0: Şunu istemiyoruz. Genel yanlış yapılan. Öznur kalkıver. Bunu

0: Aynı hareketi yap, yap. Ha bu. Yani hareketi yapıyorum zannediyor. Onun için ya bir yakınınızdan geri bildirim alın ya da işte spor salonunuzda geri bildirim alın. Doğrusunu göster.
1: Burada boyun ağrımızı arttırabilir yanlış
0: Evet.
1: şekli.
0: Zaten dik duruşu da desteklemez. Şimdi toplumda şöyle bir duruş oturdu artık. Herkes böyle duruyor. Çünkü masa başı veya da evde sürekli oturmaktan. Bunu düzeltmek için en kolay egzersizlerden birisi bu. Tek önemli şey boynu da düzgün tutmak.
1: Evet.
0: Evet, haydi bakalım bir sonraki egzersize geçelim.
1: Daha sonrasında emekleme pozisyonuna geçiyoruz. Dört ayak. Burada da bacaklar kalça, kollar yine omuz genişliğinde açık olsun. Burada nefes verip iyice sırtımızı yukarı doğru şişiriyoruz. Nefesi alırken sırtımızı aşağı doğru
0: Buna
1: tekrar
0: hastalarımız kedi
1: yuvarladık.
0: deve hareketi
1: Evet,
0: demeyi
1: kedi deve
0: seviyorlar.
1: hareketi diyoruz.
0: Evet, bu da çok rahatlatacak beli.
1: Yine
0: Harika.
1: bu da omurganın hareketlenmesini sağlıyor ve yardımcı oluyor.
0: Şimdi geldik beşinci harekete.
1: Son olarak da dizlerimizin üstünde kollarımızı öne doğru uzatarak esneme
0: Bu
1: hareketi.
0: müthiş rahatlatıcı.
1: Bu da yine omurganın esnemesi için yardımcı oluyor. Burada bir 30 saniye kadar bekliyoruz ve hareketlerimizi sonlandırıyoruz.
0: Harika. Birbirinden kıymetli 5 tane egzersiz. Program bittiğinde hepinizi yapmaya davet ediyorum. Geri sarıp seyredip yapabilirsiniz. Bir kere yapın, ne kadar kolay ve rahatlatıcı olduğunu göreceksiniz ve muhtemelen her gün yapabileceğinizi göreceksiniz. Haftada 3 gün en az yapmanızı öneriyoruz. Program devam ediyor. Evet, bugün skolyoz yani omurga eğriliğini konuşacağız. Çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde herkesi ilgilendiren bir konu. Burada konusunda çok değerli bir profesör hocamız bizi aydınlatacak. Başlangıçta da genel bilgileri vererek konuya giriş yapayım ben. Bakın aslında hiç de az değil sayılara baktığımızda her 100 çocuk veya ergenden 3'ünde olabilen, görülebilen bir rahatsızlık. Aslında gördüğünüz gibi her çocuğu olan 100 evden 3'ünde var diyebiliriz. Onun için taraması basit. Hocamız bizi bu konuda bilgilendirecek ve tedavisi de başlangıçta çok basit, kolay olabiliyor. Onun için bu çok önemli. Bakın dünyada genelde %3'ü 2'yi göreceksiniz. Yani dünyada birçok ülkede bazı ülke %5'ler bazı %1.7'ler %3 civarında görülen bir durum. Ve hastaların %75-85'i sebebi bilinmeyen skolyoz. Dolayısıyla da tarama programı çok önemli. Ailelerin bu konuda bilinçli olması çok önemli. Okullarda taramalar çok önemli. Şöyle bir şey var. Kızlarda daha hızlı ilerliyor. Onun için kız çocuklarda daha hassas davranmakta fayda var. Ancak tabii ki erkek çocuklarda da ilerleyebilir. Bu bir oran. Herkes için skolyoz olduğunda önemli bir durum. 10-15 yaş çok önemli. Hızlı büyüme döneminde skolyoz ortaya çıkabiliyor veya hızlı ilerleyebiliyor. Dolayısıyla da çocuğumuz var ise kesinlikle skolyoz hakkında konunun farkında olmalıyız. İkincisi yetişkinlerde de olabiliyor. Geçelim şimdi. Bakın %75-80 dedik ama %30 hastada ileri yaşta kireçlenmesi olan hastalarda ben fıtığım diyor ama aslında omurgada büyük bir kireçlenme var. Omurgada eğrilmiş bir sürü sorunu bir arada barındırıyor. Bunu da akılda tutmak lazım. 60 diyoruz ama 50'de de görülebilir, 70'te de görülebilir. Omurgada sırt ağrısı var ise ileride kireçlenmeye bağlı oluşmuş skolyoz da akla gelmeli. Peki yetişkinlerde olur mu? Çocuklukta çok görüyoruz, ileride görüyoruz. Yetişkinlerde, bakın yetişkinlerde çocukluktan kalan hafif eğrilikler. Eğer kişi dik durmaz ise ve egzersiz yapıp kaslarını güçlü tutmaz ise her sene birkaç derece ilerler. 8-12 derecelik bir eğilimim var dersin. Bir bakmışsın 60 yaşında olmuş 55 derece. Onun için her yaşta çok önemli. Dolayısıyla biz erken çocuklukta taramayı, yetişkinlikte skolyoz veya eğrilikleri nasıl yöneteceğimizi, ileri yaşta kireçlenmeye bağlı skolyozu bu programda konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Aydoğan, ortopedi omurga uzmanı ve bugün bize bu konularda detaylı bilgiler verecek. Geldiniz, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bu önemli konuda gereken bilgilendirmeleri yapacağız inşallah.
0: Hocam bizim programın özelliği spot çok sorulan sorulara ben soruyorum siz cevap veriyorsunuz ki böyle hani bilgiyi nokta atışı verelim. Ben biraz tarif ettim ama tam böyle bilimsel halkımız da anlayacağı şekilde skolyoz nedir?
2: Skolyoz kısaca tam tanım olarak belirttiğimizde omurga öncelikle normali tanımlayalım mı? Bir normali
0: Olur,
2: yanımızda
0: olur,
2: bir
0: olur.
2: omurga
0: Hocam
2: maketi de
0: harika
2: duruyor
0: olur,
2: küçük.
0: harika olur.
2: boyun, sırt, bel omurumuz, bir de sakrum var altta. Normalde baktığımız

0: baktığımızda önden arkaya veya arkadan öne baktığımızda omurgamız leğen kemiğinin üzerinde düz bir kolon şeklinde yükselmesi lazım.
1: Yani arkadan baktığımızda düz dik
0: Evet,
1: göreceğiz.
0: bakın şöyle dümdüz, arkadan baktığımızda da şöyle dümdüz bir kolon görmemiz lazım. Leğen kemiğinin üzerinde dümdüz kolon şeklinde görmemiz lazım. Bunun sağa veya sola doğru 10 dereceden fazla eğilmesi skolyoz olarak
1: Hocam gösterir
0: nitelendiriyoruz.
1: misiniz makette?
0: Tabii bu
1: Harika olur.
0: maket bu konuda çok faydalı oluyor bize. Bakın böyle biraz da
1: Eğik.
0: abarttım. 40-50 dereceler civarında oldu. Böyle eğildiğinde
1: Biz buna
0: önden
1: skolyoz
0: arkaya
1: diyoruz.
0: bakıldığında skolyoz diyoruz.
1: Evet. Bu anı ama 10 derece geçti mi skolyoz diyoruz.
0: Evet, 10
1: Biliyorum.
0: dereceye kadar asimetri olarak nitelendiriyoruz. Tanıyı da böyle yapmak lazım. Spinal asimetri, omurga asimetrisi. 10 derecenin üzerine çıktığında skolyoz diyoruz. Aslında sadece yana eğilme gibi tanımlıyoruz ama aslında 3 boyutlu bir deformite.
1: O da çok
0: Omurgaların
1: önemli.
0: arasında 3 tane eklem olduğu için önde disk, arkada 2 tane faset eklem olması dolayısıyla birbirinin üzerine tam kaz ayağı şeklinde oturuyor. Bu omurganın yana eğilmesi için bir kendeksen etrafında da dönmesi lazım hocam. Mutlaka o eklemin özelliğiyle kendeksen etrafında dönünce sadece skolyoz omurgayı eğerek kalmıyor. Kaburgalar da omurgamıza bağlı. Kaburgaların bir kısmını arkaya itiyor, bir kısmını öne itiyor. Arkada bir çıkıntı, hamp veya hörgüç. Belde bir tarafta boşluk, bir tarafta dolgunluk. Omuzların bir tarafı aşağıya, bir tarafı yukarıya
1: Hocam
0: gibi
1: aslında çok
0: semptomlara
1: güzel
0: sebep oluyor.
1: yere geldiniz. Tam da benim sorumun cevabı. Ben soruyu sorayım ve nokta nokta cevaplayalım. Aileler çocuklarda skolyozu nasıl tanır?
0: Aslında bize hocalarımız anlatırdı hocam. Size de anlatmıştır mutlaka eminim. Skolyozun tanısı hamamda konur derdi hocamız. Rahmetli oldu.
1: E tabii eskiden
0: Hamamda
1: banyo
0: konur.
1: yıkanmak için
0: Evet.
1: hamam çok kullanılıyordu.
0: Aslında çocuğu böyle çıplak olarak görmek lazım. Ama günümüz ergen çocukları artık banyolarına eşlik edemiyoruz. Tahmin ediyorsunuz. Benim de 2 tane ergen çocuğum var. Asla eşlik edemiyor hanım onların banyolarına. Havuz başında görülerek konuyor. Bana çok hasta geliyor böyle. Ah hocam havuz başında gördük. Bir öne eğildi böyle gördüm. Bir çıkıntı gördüm sırtında hemen koşarak geldik diye. Çocuklarını üst tarafı hani leğen kemiğinden yukarısı soyulmuş olarak gördüklerinde bikiniyle veya mayoyla da olabilir bu gördüklerinde bir takım simetrilerimiz, asimetrilerimiz var. Baştan söyledik omuz asimetrisi, omuzun biri yukarıda biri aşağıda duruyorsa böyle abartı bir şekilde.
1: Evet,
0: Duruş anlık
1: çok önemli.
0: duruşa bağlı değil ama bu sürekli öyleyse. Böyle iki kolunu yana yansıttığında bir kolu kalçasına değiyor, bir kolun arada boşluk kalıyorsa. Böyle en önemlilerinden birisi de öne eğildiğinde omurgaların bu çıkıntıları, arka çıkıntıları cildimizden hissediliyor biliyorsunuz. Onlar düz bir hat şeklinde değil de eğri geliyor. Veyahut da kaburgaların bir kısmı yukarıda, bir kısmı aşağıdaysa, bir asimetri varsa, bel de bir tarafta aşırı uyukluk, bir tarafta dolgunluk hissi varsa kuvvetle muhtemel skolyoz olabilir. Bir profesyonele başvurmalarında fayda var.
1: Hocam çok güzel özettiniz. Bizde de şöyle hikayeler var. Bir şekilde skolyoz tanısı ya biz koymuşuz ya sizden konulmuş gelmiş. Anne diyor ki ya biz kıyafet giydirdiğimizde özellikle okul önlükleri falan veya da şeyler bir kol hep uzun kalıyordu diyor. Aslında hani işareti vermiş orada. Çünkü hani eğik durduğunda bir kol yukarıda bir kol
0: Evet, bir
1: aşağıda.
0: omuz asimetrisi var aslında.
1: Aynen. Dolayısıyla da tanıyı koymuş. Çok basit hocam. Sizin dediğinizin tekrarı. Çocuğunuzun üst tarafındaki kıyafetleri çıkartacaksınız. Kız ve ergense iç çamaşırı kalabilir. Öne doğru eğilmesini isteyeceksiniz. Arkadan baktığınızda iki sırt seviyesi simetrik değil bir eğiklik var ise burada skolyoz ön tanısını koyup hemen tarama için hastaneye getirmeniz lazım. Bu kadar basit.
0: Aslında baştan söyledin hocam sen de tarama çok önemli. Yaşı da önemli bunun. Her çocuğu böyle muayene etmek durumunda değiliz. Bu sebebi bilinmeyen skolyoz diye dedin en sık sebebi bu ve ergenlik çağında en sık görülüyor. %80'i bu sebebi bilinmeyen skolyozların ergenlik çağında görülüyor. Tarama yaşı önemli. Ben seyircilerimize şunu tavsiye ederim. 9-11 yaş arasında kız çocukları ve 12-14 yaş arasında erkek çocuklarına mutlaka bu bahsettiğimiz muayeneyi yapsınlar.
1: Çok
0: Hani
1: basit.
0: böylece
1: Karşınıza alın. İki omuz eşit seviyede mi buna bakın. Ondan sonra bel çukurları eşit seviyede mi buna bakın. Düz durduğunda bir el vücuda yapışıyor, bir el dışarıda mı buna bakın. Bir de arkasından sadece üstünü çıkartıp eğilsin. İki taraf sırt birbirine simetrik mi? Arada böyle bir fark var ise zaten bu ön tanıda kullanılan testlerden hastaneye, ortopedi veya fizik tedavi kliniğine götürün.
0: orada bir anormallik hissediyorlarsa, bu omurgaların arka çıkıntıları cidden hissedilir el öne ince, onda bir şey olursa. Burada en korkulması gereken şey şu aslında. Çocuk biraz kiloluysa, bu
1: Çok önemli.
0: asimetriler gizli.

0: denebiliyor.
1: Çok önemli.
0: O öne eğilme testinde yine de ortaya çıkar arkadaşlar. Özellikle 10 derece, 20 derecenin üstündeki kesin ortaya çıkar. Biz de aynı muayeneyi yapıyoruz. Muayeneyi yaptıktan sonra da bir şüphemiz varsa röntgene veya yeni gelişmelerimiz var. Bu tarama testleri...
1: Hocam başlık açayım hemen.
0: Buyur hocam.
1: Skolyoz tanısı nasıl konur?
0: Skolyozun tanısı önce şüpheyle başlar her şeyde. Akla getirmekle başlar. Bunu ebeveyn akla getirecek ki bize
1: Biz de onun
0: gelecekler.
1: için bu programları yapıyoruz. Bu programların amacı sadece bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak.
0: Farkındalık oluşturmak tabii ki. Akla getirdiklerinde, bize geldiklerinde çocuğumda skolyoz var mı, kötü duruyor, asimetri hissettim veya eğildiğinde bir çıkıntı var dediğinde biz benzer muayeneleri yapıyoruz. Skolyometremiz var, üstüne koyuyoruz, ölçüyoruz. Bir, bunun yanında basit bir asimetri ise, hani skolyozlu bir çocuğun hocam, hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Bütün tedavi boyunca diyelim ki skolyozu var bu çocuğun. Takibe gelecek. Belli aylarla 6 ayda bir takibe gelecek röntgenleri alacağız. Korse veriyoruz bazen. Bazen ameliyat oluyor. Ameliyat sonrası döneme kadar izleniyor ve sık röntgen çekiliyor bu çocuklara. Bu röntgen maruziyetini azaltmak çok önemli bu çocuklarda. Çünkü biz şunu biliyoruz ki bu yolu yürümüş çocuklarda bir takım kanserler normal topluma göre %2, %3 fazla
1: O
0: gözüküyor.
1: çok büyük.
0: Lösemi ve meme SA gibi
1: Çok radyasyona maruz
0: evet,
1: kalma riski
0: radyasyon
1: olduğu için.
0: maruziyeti hep kafamızda o var, radyasyon maruziyetini düşürmek. O nedenle hani bariz bir skolyozu yok. 10-15 dereceler civarı muayeneden öyle şüphelendiysek şu anda bizim de merkezimizde uyguladığımız gibi böyle yapay zeka ve ışınlarla çocuğa hiçbir radyasyon vermeden bütün omurgasının postürü, duruşu, dengesi hepsini değerlendirebiliyoruz. Siz de kullanıyorsunuz zaten
1: Evet,
0: sizin açınızdan.
1: aslında skolyozda altın standart röntgen ama hani belli sayıda çekilebilir. Ancak o takipte artık sadece ışığı ve yapay zekayı kullanarak duruşu analiz eden hatta bunu yaparken yürümesi, basması da analiz eden sistemler var. Dolayısıyla takiplerde sık röntgen ihtiyacı azaldı. Altın standart olması devam, gerçekten tanı koymada. Ancak hafif eğriliklerde veya da tanısı olmuş skolyozda bizim işimizi çok rahatlattı zaten. Beraber aynı teknolojiyi
0: Aslında
1: anlatıyoruz şu anda.
0: bence algoritmaya girmesi de gerekir bu teknolojilerin. Böyle röntgensiz omurganın duruşunu, eğriliğini saptayabilen yöntemlerin algoritmaya girmesi gerekir. Çünkü tarama dedik, taramayı yapıldı. Bizim ülkemizde böyle bir Sağlık Bakanlığımızın bir politikası yok. Skolyoz tarama politikası yok ama Amerika'da var örneğin. Gitti profesyonel birisi skolyozu taradı. Skolyoz şüphesi olan çocukları ayırıyor. Onları gönderiyorlar. Röntgenler çekiliyor. Omurga uzmanları görüyor. Röntgen çekiyorlar falan. Ama bunun araya girmesi lazım bence.
1: Belki hafif eğriliklerde röntgenden
0: Tabii.
1: önce de sadece bununla yapılabilir mi?
0: Bir
1: Radyasyon.
0: işte bir hasta grubu geliyor ki oradan bariz skolyoz hocam. Artık bu hasta tedavi ihtiyacı var. 20 derecenin üzerinde, 25 derecenin üzerinde korse mi vereceğiz, ameliyata mı yönlendireceğiz? Egzersiz tedavisine mi yönlendireceğiz onları ayırmak üzere röntgen istiyoruz ama bir hasta da var ki ya röntgen çekseniz çok olur. Çekmeseniz aklınız kalır. Bence bu arada tam bunların algoritmaya da girmesi lazım bu yöntemlerin.
1: Hocam çok güzel bir şey vurguladınız. Hemen arkasından soruyu soruyorum. Skolyoz tedavisi nasıl yapılır? Skolyoz ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?
0: Süper. Skolyozun tedavisi de birçok seçeneklerimiz var aslında çocuğun büyüme potansiyeline göre. Bunlar nihayetinde ergen çocuklar, hızlı büyüyorlar. Erken olduğunda hani birçok ameliyat dışı tedavi yöntemlerimiz var. Geç olduğunda da eğer ilerlemişse ne yazık ki cerrahilere gidebiliyor. Şöyle sayısal değerler verelim hocam, kantitatif
1: Harika
0: değerler
1: olur.
0: verelim. 10 ila 25 derece arasında izlem yapıyoruz. Hani diyebilir ki seyircilerimiz şimdi izlem tedavi mi kardeşim? Evet tedavi. Hiç farkındalığımız var. Biliyoruz bu çocukta skolyoz var ve 6 ayda bir bize gelecek.
1: Biz de
0: Bakacağız.
1: egzersizini veriyoruz.
0: Evet. Bu arada izlem ve 25 derecenin üzerinde kesin korse veriyoruz. Büyüme potansiyeli de varsa korse veriyoruz. Korse dışarıdan böyle bir plastik benzeri
1: Hocam
0: bir
1: kısa
0: yapıyla.
1: edersem 10-25'lerde biz fizik tedavi kliniklerinde çeşitli tekniklerimiz var. İşte bunlardan en çok bilinen Ayler bir Schrott tekniği. Ancak başka teknikler de var.
0: Tabii.
1: Hastaya bazen klinik temelli, bazen de evde yapıp klinikte takip şeklinde o dereceyi azaltmak için tedavilerimiz var. 25'ten sonra evet korseyi...
0: Kesinlikle çok önemli hocam. İzleyelim deyip öyle bırakmıyoruz tabii ki. Bir farkındalık çocuğa da bir farkındalık oluşturmak için onlara yönlendiriyoruz fizyoterapist arkadaşlarımız. Bunu da sizin
1: tamamen bu
0: kontrolünüzde.
1: Tekniklerde skolyoz düzelen çok hasta var. Zaten ortak takip ettiğimiz de çok hasta.

0: var. Zaten büyürken ilerleyen bir deformite olduğu için siz bunu düzeltici yönde kuvvetler uyguladığınızda hani büyüme gücünü, çocuğun omurgasının büyüme gücünü düzeltici yönde bir vektör olarak kullandığınızda deformiteyi de düzeltebilmeniz lazım değil mi zaten? Hani
1: Evet.
0: o yönüyle çok faydalı. Kesinlikle gönderiyoruz. Hatta burada bitirmiyoruz egzersizleri. Diyelim ki arttı çocuğun, egzersizle de arttı veya bize yüksek olarak geldi,
1: Evet.
0: 25 derece olarak geldi, 30 derece olarak geldi. Korse veriyoruz ama korseyi mümkün olduğu kadar çok takmasını istiyoruz. Mümkünse 23 saat, en az 18 saat ama tek exception'ımız var hocam, tek hariç tuttuğumuz nokta var egzersiz. Korse kullanan çocuğun da mutlaka egzersiz yapmasını istiyoruz.
1: Korsesini çıkartacak, egzersizini yapacak. Onun
0: Egzersizini
1: haricinde 23
0: yapacak,
1: saat takacak.
0: 23
1: Egzersiz
0: saat.
1: hariç.
0: Evet, o egzersiz gerçekten o konuda da çok önemli. Bir, esnekliğini artırıyor eğriliğin. İki, korsenin bir takım olumsuz etkileri oluyor vücuda. Kaslar bir kere istirahat ediyor artık çalışmıyor. Çalışması gereken kaslar. Onları çalıştırmış oluyoruz. Kemikleri zorluyor bir miktar korse. Kemik noktalardan bası yaparak düzeltiyor şeyi, eğriliği. O zorlamaların da kötü etkilerini ortadan alıyor. Benim günlük kullanımımda, tedavi algoritmamda egzersiz vazgeçilmez. Özellikle şirot egzersizleri vazgeçilmez. İster takip, ister korse olsun.
1: Hocam harika. Peki ameliyat ne zaman?
0: Ameliyat 25 dereceyi de geçti. Sırt eğriliği için özel bir durum. Bel eğriliği için özel bir derecelerimiz var. Bel eğriliğinin etrafında koruyucu bir göğüs kafesimiz yok. Sırtımızda biliyorsunuz sırt
1: Evet.
0: omurgalarının etrafında bir de koruyucu göğüs kafesi var. Göğüs kafesi olduğu için sırt eğrilikleri biraz daha toleransımız fazla 40-45 dereceyi geçince yaşını da göz önünde bulundurarak cerrahi tedaviye
1: Orada
0: yönlendiriyoruz
1: 40-45
0: hastayı.
1: dereceye kadar
0: Evet.
1: tolerans var.
0: Belde mobilite çok yüksek. Hareketlilik çok fazla. Bir göğüs kafesi yok etrafında. Onun için burada 35 dereceye düşüyor. Cerrahi eşik değerimiz 35 dereceye düşüyor. 35 derecenin üzerine çıktığı zaman ilerler. Peki dedik ya büyüdükçe artıyor bu eğrilikler. Büyüme potansiyelini tamamlamışsa neden ameliyat edelim? Değil mi? Böyle bir soru geliyor. Çok sık geliyor bana hastalarımızdan da. 45 derece sırtta veya 35 derece belde eğriliği oldu. 17 yaşına geldi çocuk. Bunları ameliyat edelim mi? Edelim tabii ki. Uzun süreli takip çalışmalarımız var. Bunlar günlük hayatımızda yer çekimine maruz kalıyoruz hocam. Bu yer
1: Evet.
0: çekiminin etkisiyle bunların çoğunluğu demiştin 10 hastanın 8'i kızlardan oluşuyor. İleride evlenip hamilelik yaşıyorlar. O dönemlerde hani gün yılda yarım ila bir derece artıyor yer çekiminin etkisiyle. Hamilelik
1: Hocam
0: başına da
1: çok
0: 2
1: iyi.
0: ila 4 derece artıyor. Yani şöyle düşündüğünüzde 18 yaşında 30 derece olduğunda bu çocuk 50 yaşında kaç derece olarak hesabı belli yılda
1: Bu
0: bir
1: çok
0: derece
1: önemli.
0: arttığını şey yapsanız
1: Bu hep göz
0: hesabı
1: ardı
0: belli.
1: edilen bir şey
0: Evet.
1: zaten. Hani
0: Onun için cerrahi hocam. Yani büyümesi o hızlı büyüme dönemini geçirse bile çocuk ilerlemeye devam ediyor. Bir yer çekimine maruziyetimiz var.
1: zaten erken saptadığımızda biz onu fizik tedavi yöntemleriyle tutmaya çalışıyoruz. Çoğu hastada da başarılıyız. Tutamadığımızda zaten bu ilerlemeye devam ediyor. O zaman da zaten sizin çözümlerinize ihtiyaç oluyor. Hocam hemen bir şey soracağım.
0: Buyur.
1: Skolyoz ameliyatı deyince arama motorlarına yazınca bin bir türlü böyle büyük aletler takılmış, o olmuş, bu olmuş.
0: Vidalar,
1: Resimler
0: çubuklar, değil mi?
1: evet, yani
0: Korkutucu.
1: korkutucu. Ancak biz biliyoruz ki artık siz onu o kadar minimal yapmaya başladınız ki artık çok basit. İşte biz halk ağzıyla ipli skolyoz tedavisi falan diye biliyoruz. Bu tedavileri yapıyorsunuz. Kısa bu tedaviler hakkında bilgi ve bu ameliyatı olan kişi spora devam edebilir mi? Profesyonel sporcu olabilir mi? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?
0: Ya tabii ki profesyonel sporcu olabilir, dansçı olabilir, hayallerinin peşine koşabilir. Bunlar ergen çocuklar, acayip hayalleri var. Hani skolyoz ameliyatı gerekiyor diye bu hayallerinden vazgeçmesine gerek yok.
1: Önemli bu.
0: Ama bunun yanında iki tedaviyi aslında istersen biraz açalım ki
1: Olur.
0: aradaki fark ortaya çıksın. Skolyozun çok tarihsel gelişiminden bu yana kullandığımız tedavi füzyon tedavisi. Henüz altın standart. Füzyon tedavisi nedir? İşte bu skolyoz eğriliğini düşünelim. Bu eğriliğe katılan omurgaları atıyorum buradan buraya kadar omurgalara sağlı sollu vidalar yerleştirip sonra çubuklar yardımıyla o eğriliği düzeltip bunu düz hale getirip bu çubuklar ömür boyu yük taşımaz doğal olarak. Bunlar da kalıcı olabilmesi için bu düzeltmenin araya kemiklerin birbirine kaynamasını sağlıyoruz ki bir daha skolyoz oluşmasın, implantlarda bir yetmezlik olup kırılıp tekrar eğilme olmasın diye. Bu şu an altın standart olan tedavi. Ama şöyle düşünelim. Sen de takdir edersin hocam. 13-15 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Kız çocuğu hele çoğunluğu. Omurganın büyük bir kısmını böyle vidalarla

tam kol kemiği veya bacak kemiği gibi, femur gibi, humerus gibi solit bir hareketi olmayan şeye getiriyoruz. Halbuki omurgamız her ikisi arasında 3 tane eklem var dedik, baştan konuştuk. Hareket için yaratılmış mucizevi bir organ. Destek görevinin yanında hareket görevi de hayatımızda çok önemli. Bunu kaybediyor ama bu işle ilgilenen omurga cerrahlarının arasında çok büyük bir soru işareti.

0: case report'la, vaka bildirimiyle çıktı bu iplis skolyoz ameliyatı. Ve o zamandan beridir ben de uyguluyorum, çok inandığım bir yöntem. Büyürken çocuğun, büyürken skolyoz oluyorsa nasıl? Hani eğriliğin karşı tarafına konan bir gerdirme bant yöntemiyle veya bir iple bu taraftan büyümemesini, iç taraftan büyümesini sağlıyorsunuz ve çocuk büyürken kendiliğinden eğriliğini düzeltiyor. Ve böylece herhangi bir hareket kısıtlılığı kalmadan omurgası düzelmiş oluyor.
1: Hocam müthiş bir yöntem. Zaten hastalarda da görüyoruz. Çok da güzel anlattınız. Bizim programın akıyor. Yani bu konuda ben saatlerce sizinle sohbet ederim. Bir süresi var. Son bir soru daha. İleri yaşta ve yaşlılıkta kireçlenmeye bağlı skolyozda sık görüyoruz. Bana bununla ilgili bir dakika spot bilgi verebilir misiniz?
0: Skolyoz evet ileride de ileri yaşlarda da gözüküyor. İleri yaşta gördüğümüz skolyozun iki tipi var. Bir ergenlikte gerçekten tedavi gerektirmedi. O cerrahi sınıra, eşik değere ulaşmadı. Erişkinlikte ulaşabilir gerçekten. Diskler yüksekliğini kaybedince, kireçlenme başlayınca skolyoz tekrar ilerleyebilir. İkincisi hiç skolyozu yok. Sıfırdan skolyoz olabilir 55 yaşından sonra omurgadaki disklere yıpranmaya ve kireçlenmeye bağlı skolyoz gelişebilir. Bunlar biraz daha özellikli erişkin skolyozu. Burada cerrahi sınırımız biraz daha düşük. 25-30 derecede cerrahi yeğiliyoruz. Bir de halk arasında aman büyük ameliyat olmayayım benim yaşım 55-60-70 oldu. Aman küçücük ameliyatlarla, küçük dekompresyonlarla aman oradan fıtık alalım biraz kireçlenmeyi temizleyelim geçsin dediğimizde 25 derece özellikle 20 derecenin üzerine çıktığında bu tür ameliyatlarla da çok hızlı ilerleme saptanabiliyor. Benim önerim hastalarımıza erişkin dönemde skolyoz olan hastalara böyle işlemin büyüsünden çok, cazibesinden çok atıyorum lazerle veyahut da işte minimal invazif veya endoskopik dekompresyon işlemin büyüsünden ziyade uzun süreli sorunlarını halledecek çözümlere baksınlar. Çünkü o tür küçük işlemler skolyozun o yaştan sonra daha hızlı ilerlemesini sağlayabiliyor. Öyle kısa bir interval, rahatlama intervalinden sonra aradan 2 sene sonra çok daha büyük bir ameliyata daha zor şartlarda maruz kalabilirler.
1: Hocam burada da özellikle bir dejeneratif yani kireçlenmeye bağlı skolyoz cerrahisi gereken vakalar var. Veya da bunların bazen iğneyle işte fizik tedaviyle yönetildiği bir vakalar var. Ama böyle bir konuda da bu yaşta da skolyozun olabileceğinin farkındalığını sizinle yaratmış olduk. Hocam iyi ki geldiniz. Siz de sohbete ve sorulara doyum olmaz. Zamanımızı çok etkin kullandığınızı düşünüyorum.
0: Su gibi aktı.
1: Ağzınıza sağlık, emeğinize, bilginize sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz ve bu özel konu için.
1: Sağ olun. Profesör Doktor Mehmet Aydoğan'ı ağırladık. Şimdi hasta hikayemizle programımız devam ediyor. Evet, şimdi hasta hikayesi köşesindeyiz. Biliyorsunuz ben fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanıyım. İşim nöro rehabilitasyon yani nörolojik hastalıklara bağlı fonksiyonunu kaybeden hastaların rehabilitasyon süreci. İnme benim ana ilgi alanım. Travmatik beyin hasarı. İnmenin çok çeşitli sebepleri var ve biz COVID pandemisiyle inmenin başka bir sebebini de çok yaşadık. COVID-19 ve inme riski. Dünyada her yıl 12 ile 15 milyon kişi inme geçiriyor. Farklı sebeplere bağlı. Damar kanıyor veya da tıkanıyor. COVID'de de başlangıçta kafalar çok karıştı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki COVID aslında damarları tutan bir hastalık ve damarlarda yaptığı iltihap sonucu pıhtılaşmayı bozuyor ve damar tıkanıklığına bağlı inme oluşabiliyor. O zamanlar kafalar karışıktı ancak biz klinimizde yatan önemli miktarda COVID sonrası inme vakası gördük. Dünyada da daha sonra bütün veriler araştırılıyor ve aşağı yukarı o dönemlerde hastanelerde yatan 100 hastanın 1,5 ila İkisi arasında 1,6-2 bazı yerler 2,5 falan söylüyor. Kişi oran olarak COVID'e bağlı inme geçirmiş. Dolayısıyla da COVID sonrası erken dönemde risk fazla ama bir yıl bile bu risk artmış olarak sürebiliyor. Kimlerde daha çok görüldü? Ağır seyirli COVID'lerde, ileri yaşta hipertansiyon ve diyabet olanlarda. Enfeksiyonlar bitmiyor. Normal enfeksiyonlar da inme riskini arttırıyor veya da inme başka birçok sebepten de olabiliyor. Bu programda hepsini inceliyoruz. Şimdi hastamız COVID'e bağlı inme geçirmiş genç bir erkek hasta Orhan Korkmaz. Orhan Korkmaz hikayesini sizinle paylaşacak. Çünkü mücadelesi örnek olacak cesaretle bir mücadele. Hiç pes etmedi tüm ailesiyle ve şu anda işinin başında. Orhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam teşekkür ederim.
1: Sizi kısa bir tanıyalım ve başınıza neler geldi, neler yaşadınız? Ne gibi tedaviler gördünüz ve şu

0: Şu anda ne yapıyorsunuz? Bunları merak ediyoruz.
1: Hocam 41 yaşındayım. Bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışıyorum. 2021 yılının Ağustos ayında COVID-19'a yakalandım. Bunun sonucunda bir haftaya kadar çok ağır bir süreç geçirdim.
0: Covid de ağırdı yani.
1: Covid ağır geçirdi. Evet,
0: Tamam.
1: bayağı göğüs tutulumu falan da yaptı. Ondan sonra bir gün evdeydim. Odadan diğer odaya giderken birden yere düştüm. O anda kalkmaya çalışınca kalkamadım. Eşim ambulansı çağırdı. Ve bunun sonucunda hastaneye kaldırıldım. Ondan sonra ameliyata alındım. Sol tarafımın felç olduğunu öğrendim.
0: Damar tıkanıklığına
1: Damar
0: bağlı,
1: tıkanıklığına bağlı
0: beynin
1: olarak.
0: sağını tutup sol tarafta
1: Evet.
0: kol ve bacağı eli etkileyen felç tablosu tanısı
1: Evet.
0: kondu.
1: Kondu. En yakın zamanda fizik tedaviye başlamam gerektiği söylendi doktorlar tarafından. Ben de fizik tedaviye başladım. Onun sonucunda kısa bir zamanda yürüme fonksiyonunu kazandım ama sol elimde hala hasar duruyor.
0: Onu da konuşacağız. Yürümeyi kaç ay sonra kazandınız?
1: 40 gün sonra hocam.
0: 40 gün. Çok aslında ağır bir COVID.
1: Evet.
0: İnmeniz de ağır.
1: Evet.
0: Damarlarda büyük tıkanıklıklar var. Ona rağmen çok iyi bir mücadele vererek, uygun tedavide alarak 40 gün sonra yürüdünüz. Yürüyünce cesaretiniz arttı mı? Ben bu işi artık kotarıyorum dediniz mi? Veya da ümidinizi yitirdiğiniz anlar oldu mu?
1: Vallahi hocam ilk etapta yatalak olduğum zamanlarda yürüyeceğime olan inancım yoktu. Hatta yürüyen insanları gördüğüm zaman insanlar yürüyebiliyor mu diyordum içimden. Ama yoğun bir robotik fizik tedavi sonrasında fizyoterapistlerimin de desteğiyle yürümeye başladım. Ondan sonra yürümenin kıymetini anladım.
0: Kaybedince insan ne kadar kıymetli
1: Evet.
0: olduğunu biliyor. Sizin bir şansınız, bir de farkındalığınız açık olarak yürüyeni ve yürümeyeni görüyorsunuz. Dolayısıyla zaman zaman ümitsiz olduğunuz, ancak başarmış kişileri görünce de tekrar umut bağladığınız dönemler olmuştur.
1: Doğrudur.
0: Onun için bu programa katılıp hikayenizi anlatmanız önemli. Elle kolla ilgili nasıl bir gelişim süreci yaşadınız?
1: Şimdi hocam doktorlarımın söylediği elin kolun fonksiyonları ayağa göre daha geç geldiği yönündeydi ama ben pes etmedim, hala devam ediyorum. Fizik tedavi sürecim devam ediyor. Onu da kazanmayı umuyorum. İnşallah yakın zamanda onu da
0: Pes
1: kazanacağım.
0: etmiyorsunuz
1: Pes
0: yani.
1: etmek yok.
0: Zaten bizim de dediğimiz o nöroplastisite, beynin kendini yeniden organize edebilme, geliştirebilme yeteneği, pes etmek yok. En azından mevcut kullanım fonksiyonunuzu artırırken üstüne de yeni bir şeyler koyma çabasını gösteriyorsunuz. Peki işe döndünüz, çalışıyor musunuz?
1: Evet döndüm hocam çalışıyorum. Eskiden daha aktif bir iş programındayken şu anda masa başına döndüm. Bilgisayarda çalışıyorum. Ama meşguliyet bana tabii daha iyi geliyor.
0: Bir de şurada önemli olan şu hocam, sizin durumunuzda. Evet, yani işte zaman zaman değişiklikler olabilir. Hani bazı işlerde mesela ağır yük kaldıran belli bir süre sonra ağır yükü kaldırmaz, başka bir göreve kayar. Veya da sürücü olan dikkati dağılmaya başladığında daha kısa mesafe sürmeye başlar. Siz de mühendissiniz ve muhtemelen daha saha işi yapıyordunuz. Şimdi masa başı iş yapıyorsunuz ama yine üretken, katkısı olan ve topluma faydası olan bir iş yapıyorsunuz. Bu çok önemli.
1: Yani normal hayatıma devam ediyorum çok şükür.
0: Aile hayatınız
1: Aile
0: normal
1: hayatıma evet,
0: sürüyor.
1: devam ediyorum.
0: İş hayatınız normal
1: Hı.
0: sürüyor ve verimli, faydalı bir insansınız. Hocam bu çok önemli. Bunun örnek olması çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde de hala var ve dünyada da var. İnme oldu, felç oldu, bir de halk arasında kötürüm oldu falan gibi kelimeler de kullanılıyor. Çok sevmiyoruz. Artık eve götürün, böyle bu haliyle bakın. Böyle bir şey yok. Burada aslında fizik tedavi bir öge. Aslında burada nöro rehabilitasyon dediğimiz fizik tedavi, iş uğraş terapisi, ergoterapi, solunum terapisi hepsi bu tedavinin bir parçası. Ve erken dönemde bu tedaviler tekrar fonksiyonel bağımsız olmanızı sağlıyor. Sizin de bu hikayeniz aslında kimsenin başına gelmesin ama gelenlerin de nasıl mücadele edeceğinin bir örneği. Çok teşekkürler geldiniz.
1: Rica ederim hocam.
0: Orhan Korkmaz 41 yaşında inme geçirmiş ve kendisi, ailesi büyük bir seferberlikte doğru tedaviyle bağımsız, özgür bir yaşama kavuşmuş. Evet, elinde daha yapacağı işler var. Elinde daha yolu var ama üretken, topluma katkısı var, ailesine katkısı var. Onun için diğer başına gelenlere örnek olmasını, istiyor.

0: ediyoruz. Hikayesini bizimle paylaştı. Cesaret için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programımız Doktor Fizik köşesiyle harika 5 egzersiz. Arkasından skolyoz farkındalığı yaratmak için Profesör Doktor Mehmet Aydoğan'la sohbet ve inme konusunda bize mücadelesini anlatan Orhan Korkmaz'la devam etti ve bu haftanın programının sonuna geliyoruz. Haftaya cumartesi tekrar görüşmek dileğiyle barış ve huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Lezzet, tarih, inanç ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin geniş coğrafyasıyla Bozkır'ın kalbi Yozgat'ta. Desti kebabı, arabaşısı, peksimeti ve kavurgasıyla Adnan Şahin'le halkın lezzetleri. Bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 16 Mayıs Cumartesi. Günün tam da ortasındayız. Saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 16'ya kadar her saat başında birlikte olacağız ve gelişmeleri aktaracağız. Bu saat dilimine de hızlıca başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 2 günlük Çin ziyaretinin ardından ülkesine döndü. Trump Pekin ziyaretini harika bir başarı olarak niteledi. ABD Başkanı Beyaz Saray'daki gazetecilere Çin seyahatine dair değerlendirmelerde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptığını belirtti. Ziyaretini harika bir başarı şeklinde değerlendiren Trump, Çin'le iyi ilişkilerimiz var, tarihi bir andı değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Fox News'a verdiği röportajda da İran Savaşı'na dair konuştu. Tahran'ın direncini farkında olduğunu, hafife almadığını, istemesi halinde de İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceğini iddia etti. İran'ın altyapısının tümünü yok etmediklerini ama her şeyi 2 günde yok edebileceklerini de söyledi. Trump, savaşa dair diplomatik veya askeri seçeneğin İran'ın tutumuna bağlı olacağını öne sürdü. Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek. Ben şiddet içermeyenini tercih ederim değerlendirmesini yaptı. Ve ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların

0: hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer dört daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: Burdur Belediyesi'nde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve eski başkanın aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında dava açıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve mahkemenin de kabul ettiği iddianameye göre belediyede 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar vardı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'le eski başkan Sebahattin Akkaya suçlamaları kabul etmedi. Aralarında eski ve yeni başkanla belediye meclis üyelerinin bulunduğu 51 şüpheli için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar 13 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sürücüler arasında kavga çıktı. Aracından inerek bir kişiye kafa atan sürücüye para cezası uygulandı.
0: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı. Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
1: Bursa'da direksiyonda uyuyakalan bir sürücü park halindeki arabalara çarptı. Kaza güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Osman Gazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre direksiyon başındayken uyudu. Hızla ilerleyen araç park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çağla Tuğaltay cinayeti 26 yıl sonra çözülebilecek mi? Kurulan özel ekip yeni delil peşinde. Yıllar sonra savcıya ifade veren tanık komşu da Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşet programında bildiklerini anlattı.

0: yapan kişinin merdivenlerden kaçtığını tahmin ediyorum. Otomatlarda kan vardı. Hatta apartmanın içinde de kan vardı bir yerde.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ifadesi alınan komşu Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşete konuştu. Cinayet günü apartmanda yaşananları anlattı.
0: Apartmanın dışına kadar gittiğimde kimse yoktu fakat yerde iki damla kan vardı.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı,

0: evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım sonrası Çağla dosyası yeniden raftan indi. 26 yıl sonra Çağla'nın öldürüldüğü evde, binada ve apartmanın arkasındaki metruk evde keşif yapıldı. Komşulara hatırladıkları soruldu. O isimlerden biri de Melin Kazancı'ydı. 26 yıl önce hiç ifadesi alınmamıştı. Oysa apartman dışında iki damla kan izini o fark etmişti.
1: Polisler geliyordu, yukarıdan iki tane polis indi. Dedim ki basmayın, burada kan izleri var, bunlar dedim kullanılır dedim. Yani gösterdiğim halde almamışlar galiba.
2: Evet. Yani siz o tarihte olay yaşandığında, cinayet yaşandığında aslında bu kan izlerini gösterdim diyorsunuz.
1: Gösterdim. Polislere dedim yani delil olabilir, basmayın, görmedi çünkü polisler.
2: Melin Hanım'ın ifadesi neden önemli Gizem? Çünkü katilin eğer ona aitse o kan izi
3: buradan çıktı,
2: ana kapıdan yani
3: çıktı.
2: Bodrum kapısından değil de
3: buradan çıktığını gösteriyor.
2: Daha doğrusu ihtimali azaltıyor. Yani buradan gelip sonra aşağı bahçeye inip tekrar
3: İmiş olabilir.
2: Arka
3: tabii,
2: taraftan
3: geçiş
2: gelebilir.
3: Var çünkü arkaya. Evet.
0: Peki Melin Kazancı neden 26 yıl sonra ifade verdi?
1: Bana gelip kimse kapımı çalıp benden ifade almak istemedi. Sadece parmak izlerimizi aldılar. Bana gelip hiç kimse bir şey sormadı. Sorsalardı mutlaka anlatırdım.
0: Tanık Melin Kazancı bu kez savcıya o gün gördüklerini anlattı. Habertürk manşete katılan anne Gülnur Tuğaltay da yıllar sonra ortaya çıkanlara şaşkındı.
4: Yasaklı madde kullanılan o bodrumu, o arkadaki o barakayı yeni yeni bunlar çıkıyor ortaya. Çeyrek asır oldu ya. Yani burada bir tuhaflık var yani. İhmal mi demek lazım? Atlanmış mı demek lazım? Kan izlerini nasıl almazlar mesela yani?
2: Evet.
4: Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum ama yani ben de 26 seneden beri yani biz böyle bir mücadele veriyoruz ya.
0: Savcılığın ve özel ekibin ne bulacağı merak konusu.
5: Antalya'da telefonla konuşan bir kişi dengesini kaybedip falezlerden düştü. 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
6: Telefonla konuşurken dengesini kaybetti. 40 metrelik falezlerden denize düştü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada telefonla konuşuyordu. İddiaya göre birdenbire dengesini kaybetti. 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak denize düştü. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. Halatlarla aşağı inen ekipler Mehmet Şan'ı yukarı çıkardı. Yapılan incelemelerde 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programıyla ABD'ye gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur.
7: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
8: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
9: İşte konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para, uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
10: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
7: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
10: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında Work and Travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamıyorlar.
11: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
12: Acentalar

0: Dünyadan gelen birçok bilgi Dünya Kupası olduğu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, work and travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
1: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
2: Yeterli çalışan bulunmadığı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
1: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
3: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
0: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu work and travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
1: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
0: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
4: Vize randevusu alamadık. Ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
2: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Tokat Niksar yolu şantiyesinde açıklama yapıyor. Kulak verelim.
6: Modern bir karayolu ağı üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamaktadır. Her kilometre bölünmüş yol zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürür ve yeni yatırımları da bölgeye çeker. Yani cazibe merkezi oluşturur. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu batı, kuzey güney demeden baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık. Tokat Niksar yolu da önemli güzergahlarımızdan bir tanesi. Kadim tarih ve tarihe sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değil. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden birisi de yine şehrimizde. Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tokat sıradan bir şehir değil dedik. Tarihin her döneminde önemli bir zanaat ve üretim merkezi de olmuştur aynı zamanda. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasıyla da önemini her zaman korumuştur.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu dinledik. Tokat'taydı. Şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir'de Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu var bu hafta. Peki festivalin Eskişehir ayağında neler olacak? Detaylar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Yanında da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy var. Sözü onlara bırakalım.
7: Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri elbette ki Türkiye Kültür Yolu Festivali ve bu yıl tekrar başladı. Hatta 4. şehrinde ve bu defa Eskişehir'de ilk kez rotaya eklenen şehirlerden birisi oldu. 16 Mayıs tarihinde başlayan festival 24 Mayıs'a kadar devam edecek ve Eskişehirlilerle buluşacak. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı ve yayın konuğumuz aynı zamanda. Tüm detayları da kendisinden alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk.
7: Bu yıl Eskişehir ilk defa eklendi. Eskişehir'de yakışır bir festival oldu aslında. Çok estetik bir şehir çünkü Eskişehir. Neler olacak bu yıl Eskişehir'de?
8: Tabii Eskişehir hem estetik bir şehir hem de kültür sanata çok meraklı bir şehir. Vatandaşlarımız orada çok meraklı. Bir de bir ulaşım aksında, çok önemli bir ulaşım aksında diğer komşu illerden ve özellikle İstanbul'dan erişimin, Ankara'dan erişimin kolay olduğu bir şehir. O açıdan da yoğun ilgi olacağını biz şimdiden görebiliyoruz. Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız. Konserlerden sergilere,

0: atölye çalışmalarından çocuk etkinliklerine, söyleşilere birçok etkinlikle buluşturuyor. Tabii say say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün, nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak o şekilde yetişebilirler. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Eskişehir'e çok yakıştı. Bugün hava da çok güzel. İnşallah 9 gün boyunca dolu dolu yaşayacakları ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
1: Kültür Yolu Festivali deyince lezzet de aynı zamanda. Gastronomi de artık eşittir Kültür Yolu Festivali oldu. Bu konuda da çok değerli çalışmalarınız var. Bu yılda yine bu noktada özellikle gastronomide, lezzette projeleriniz devam edecek Sayın Bakan, değil mi?
0: Evet, şimdi biz biliyorsunuz bir strateji değişikliğine gitmiştik artık turizm açısından. Demiştik ki artık sadece deniz, kum, güneş ağırlıklı olarak deniz, kum, güneşle ürünüyle ön plana çıkmayacağız. İşte arkeoloji, kültür, tarih ve gastronomiyle de ön plana çıkacağız dedik. Niye gastronomi diyoruz? Eskiden gastronomi tamamlayıcı bir unsurdu. Ama şu anda biz son birkaç senedir yaptığımız çalışmalarla gastronomiyi turizm stratejisinin merkezine yerleştirdik. O açıdan da çok çok önemli. Türkiye'nin gastronomi kültürüne baktığınız zaman şehir olarak yani her şehrin unutulmaya yüz tutmuş çok değerli gastronomi ürünleri var. Bu da o yüzden lezzet noktaları bir projeyi hayata geçirdik. Nedir projenin esası? Her şehrin kanaat önderlerinden ve önemli, ülkemiz önemli gastronomi şeflerinden ve gastronomi editörlerinden bir kurul oluşturuyoruz. Bu kurul ilgili şehir, her şehrinki farklı kurullarda oluşuyor. İlgili şehirdeki işte bu menüsüne unutulmaya yüz tutmuş reçetelere yer veren standart, belli bir standartın üzerinde hizmet ve lezzet kalitesine sahip işletmeleri tespit ediyorlar ve biz bunu başta Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medyası olmak üzere Go Türkiye gibi geniş platformlarda yönlendirme olarak kullanıyoruz. Yani bu noktalara yönlendirerek motive etmiş oluyoruz ve bu çalışma sadece Kültür Yolu Festivali ile de sınırlı olmuyor. Yani yıl boyunca bir dahaki seneki Kültür Yolu Festivali'ni o şehir ev sahipliği yapana kadar o lezzet noktalarına biz yönlendirme yapmaya devam ediyoruz. Tabii çok yoğun bir ziyaretçi trafiğinde yıl boyunca elde etmiş oluyorlar. Bu şöyle oluyor. Bir, onlar hem yıl boyunca yoğun çalışıyorlar, bir dahaki sene için de diğer gastronomi noktaları. Onlar da kendi standartlarını daha nitelikli hale getirip bu listeye, lezzet noktası listesine dahil olmaya çalışıyorlar. Bu tatlı bir rekabeti getiriyor. Mevcut seçilmişler de kaybetmemek için kendilerini geliştiriyorlar. Bu şekilde hem geçmişte unutulmaya tutmuş lezzetlerimizi günümüze ve gelecek nesillere de aktarmayı başarmış oluyoruz.
1: Çok da güzel bir zincir oluştu aslında. Füzyon mutfağı, yerel mutfaklar derken Michelin listesine bu sayede giren çok sayıda restoran var aslında. Yerel lezzetleri restoranlarında buluşturdukları için bu sayede Michelin listesine de giriyorlar derken tabii, bizler unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrar hatırlıyoruz, öğreniyoruz. Çok güzel bir zincir de oluştu aslında, değil mi?
0: Yani hem zincir oluştu, hem bir motivasyon oluştu, hem ekonomisine, şehrin ekonomisi olmak üzere gastronomi ekonomisine çok ciddi katkılar sağladı. Aslında gelişmesi açısından inanılmaz itici bir güç oldu. Ya amacımız bunu bütün Türkiye'ye yaymak.
1: Kültür, sanat ve yeme içmenin yanı sıra bir de çok güzel konserler olacak. Aktiviteler, etkinlikler olacak. Bu yıl neler bekliyor bizleri?
0: İşte dedim ya, şimdi 11.177 etkinlik. Şimdi bu say bitmez. Sadece konserler olmayacak. Atölye çalışmaları da olacak. Sergiler de olacak. Aynı şekilde çocuk etkinlikleri de olacak. Çünkü çocuk, velilerden beklentimiz onları fırsat buldukça lütfen bu Kültür Yolu Festivali'ne dahil etsinler. Ne kadar erken yaşta çocuklarımız kültür ve sanatla tanışırsa içlerindeki hazineyi, cevheri keşfetmeleri o kadar erken olur. Belki de geleceğin sanatçılarını bu fırsatla yakalamış oluruz diye düşünüyoruz. Dediğim gibi dolu dolu etkinlikler var. Yani hangisine gideceğine karar veremeyecekler, çakışanlar olacak. O yüzden Kültür Yolu Festivali sosyal medyasından mutlaka takip etmeleri gerekiyor.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayın konuğumuz oldu. Eskişehir'de bu yıl ilk kez eklendi destinasyon noktalarına. 16 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'de olacak çok sayıda etkinlik var. Onları da yakından takip edebilirsiniz diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat 5'inde yeniden görüşmek üzere.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Güzellikler Dünyası
2: Paraf'ın katkılarıyla

0: Efendim, Yozgat'a geldik. Böyle hava alaca durumunda. Sabahın ilk saatleri güçlü başlamamız lazım. Önümüzde de güçlü bir kahvaltı duruyor. Yanımızda sağ olsun Kültür Müdür Yardımcımız Ömür Bey burada. Şunu göstereyim bak. Bu parmak dedikleri kahvaltıda yenilen Yozgatlıların, doğru mu?
1: Parmak çörek dediğimiz
0: Aa, parmak
1: ekşi
0: çörek.
1: maya ile yapılan, içerisinde un ve tuz dışında hiçbir şey olmayan bir ürünümüz.
0: Evet. O ekşi mayalı ekmeği ben aldım şimdi.
1: Evet, Yozgat'ın meşhur manda kaymağı.
0: Meşhur.
1: Evet,
0: Burada manda var mı yeterince?
1: manda yetiştiriciliği elimizde hemen hemen tüm ilçeleriyle birlikte mevcut. Kahvaltıya kaymak, bal, peynir, bunlar olmadan başlamıyoruz.
0: Yozgat'ta yaşamak var. Peki, bu ne?
1: O da bizim çanak peynir dediğimiz bölgeye has bir ürünümüz. Çanak peyniri burada mevcut çanaklarımızda yapılıp yaklaşık 2-3 ay dinlendirilmesiyle elde edilen Yozgat'a has bir peynir türümüz. Bu peynir tel peynir dediğimiz bir peynir türü. Çandır ilçemizde yapılıyor bu.
0: Bu?
1: Evet, o ürün omaş dediğimiz tereyağı yumurta ile yapılan ve yufka ekmekle yenilen bir ürünümüz.
0: Ne güzel. Çok güzel ya.
1: Evet.
0: Bu ne?
1: Bu yağlı kete dediğimiz aslında Yozgat'ın her ilçesinde yapılan farklı türleri. Bu da yağlı ketenin diğer bir çeşidi. Evet.
0: Hmm, tel tel.
1: Tel tel. Bu da farklı bir versiyonu yağlı ketenin.
0: Müdür Bey,

0: Yozgat gastronomisi. Ben yemeye devam edeceğim. Evet. Çünkü bu parmak var ya ve şu çanak peyniri rüya rüya.
1: Evet, bunlar ikisi de bizim coğrafi işaretli ürünlerimiz, tescilli Yozgat adına. Gastronomi deyince Yozgat en sade, en doğal bir mutfağa sahip. Yozgat tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için ürünlerimiz tahıl ve et üzerine. Ve en doğal şekliyle yapılıyor. Çok aromatik ürünler kullanılmıyor içerisinde. Etin en doğal haliyle diğer ürünlerin, örneğin omaç, sadece içerisinde yumurta ve tereyağı olan yufka ekmekle yenilen bir ürünümüz.
0: Yani müdür bey diyor ki Yozgat mutfağı diyor natural, temiz, her şeyin tadını en doğru şekilde alabileceğiniz bir mutfak var. Ve şu anda da biz başlarken daha buna tanık olacağız, doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Yozgat'a yolunuz düşerse demeyeceğim, yolunuzu düşürün. Umuyorum ve diliyorum ki diğer yemeklerde aynı şekilde performansı yüksek olacak. Çok hızlı olmam lazım. Bir gün içinde Yozgat'ı anlatmak kolay değil. Başlıyoruz. Efendim, saklama kültürü önemli biliyorsunuz. Saklama kültürünün en temel unsurlarından biri peksimet. Aslında Anadolu'ya özgü bir şey. Peksimet ve Yozgat peksimet konusunda hakikaten iddialı, mutlaka denenmesi lazım. Evet, Yozgat'ta şahane bir binanın önündeyiz. Burası Abdülhamit Han dönemine ait 18. yüzyıl eseri ve şahane, hala ayakta. Şu anda da Yozgat Kent Müzesi olarak kullanılıyor. İyi ki de öyle olmuş. Çok güzel. Kapı şahane. Binanın kendisi de çok oturaklı. Şehre yakışmış. Anadolu'da gördüğüm en özel saat kulelerinden birisi. Çok şirin. 1900 yıllarında başında yapılmış. 2. Abdülhamit Han diyorlar. Yozgat'ın buluşma noktası gibi bir şey imiş. Hem de orada da buluşulur yani. Ha. Güzel, keyifli. Yozgat ve ben. Elimde parka niye var diyorsunuz. Ara sıra diyorum güneş gittiği zaman giyeyim diye giriyorum ama heyecandan giymiyorum herhalde. Yozgat beni biraz heyecanlandırmış olabilir. Saklıhan diye bir yer var. Saklıhan deyince ben duramam. Bir şey saklıysa onu bulmam lazım ama burada da dehşet çilekler var. Ulan çok lezzetli ya. Şahane. Bu nerenin çileği?
2: Silifke.
0: Silifke de değil mi? Silifke'den geldi. Yozgatlı hamsi. Nasıl oluyor bu?
3: Samsun'dan geliyor, burada satıyor.
0: Yiyorlar mı burada?
3: Yiyorlar.
0: Çok mu seviyorlar ağzını?
3: Çok seviyorlar.
0: Hamsi.
3: Yozgat'ın yiyeceği hamsi.
0: Sen ne yapıyorsun bu hamsinin nesini yapıyorsun?
3: Tavasını yapıyorum ben, buğulamasını yaparım.
0: Becerebiliyor musun?
3: Tabii.
0: Hakikaten.
3: Vallahi.
0: Trabzon'da mı yiyelim, burada mı?
3: Trabzon'da.
0: Güzel. Doğru, doğru laf. Ne desin? Adam Yozgatlı, yalan söyleyemiyor, beceremiyor. Yüzüklerde mi var yoksa? Bak, bakalım yüzük dedi ya. Yozgat'ın çayı. Saklıhan burası. Saklıhan'a girdik. İçeride bir çaycı bulduk. Hemen çayımızı aldık. Çayımızı içtik, yola devam. Hepsini içemem malum. Ama çay güzel. Buraya gelince bu çay içilir. Saklıhan'a gelmek lazım. Çemen bu bölgenin en büyük karakteristik özelliklerinden biri. Kaç yıldır yapıyorsun?
4: 2 yıldır.
0: O ne ya? 2 yıldır mı öğrendin? Önce?
4: Daha önce yapmıyordum. Bahçem var, ektim buraya.
0: Çemen otunu ektin.
4: Çemen otunu ektim, oradan bu işi aynı yana getirmeye başladık.
0: Göster evet. Bakayım şu çemenini. Bakın arkadaşlar, çemeni görürsünüz ama çemen otunu zor görürsünüz. Çemenin unu bu. İşte bununla yapılıyor. Pastırmaların üstü falan. Evet.
4: Sucukların içine, pastırmalara, evet. Bunlara yoluyor.
0: Güzel. Sağ olasın, var olasın.
4: Siz de sağ olun.
0: 2. Abdülhamit Han'ın 2 tane eseri hemen. Burada saatli çeşme, arkasında da camisi, Osmanlı dönem mimarisi. Ve çok da şık restore edilmiş. Yozgat kazan, Adnan kepçe. Dolaş.

0: kısmet diye bir şey var. Bir gerçeğimiz var. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde yapılır ama yavaş yavaş unutuldu. Yozgat'ta öyle bir fırın bulduk. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
1: Bu iş 4 kuşaktır bizde.
0: 4 kuşaktır. Evet.
1: 80 seneyi tamamladık.
0: 80 sene. 100 yıla giriyoruz inşallah.
1: 100 yıla giriyoruz inşallah.
0: Peki senin çocukların var mı bunu yapacak?
1: Benim çocuğumun bir tanesi de yanımda yetişiyor.
0: Yetişiyor.
1: Evet.
0: Bu şahane bir şey. Peksimet biliyorsunuz aslında normal ekmeğin 2 kere pişirilmesi anlamı taşıyor.
1: Evet.
0: Yani Anadolu'daki genel kaide olarak. Ama zaman zaman çeşitlendiriliyor. Ne oluyor? İçine işte kuru yemişler konuluyor falan konuluyor filan konuluyor. Ama orijinal peksimet bu. Yani bir taraftan da atık yönetimi. Yani evdeki kuru ekmeğin atılmamasını sağlıyor. O açıdan çok önemli bir gelenek ve hala Yozgat'ta yaşıyor. Cengiz Bey'e
1: evet.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Size
0: bu geleneği yaşattığı için.
1: Bizi tanıttığınız
0: için İnşallah
1: size
0: bundan
1: teşekkür
0: sonraki...
1: ederiz.
0: Estağfurullah. Peki nasıl yeniyor?
1: Bu sütle, çayla.
0: Yanında.
1: Bu tamamen kuruduğu için içinde sırf tereyağı var bunun. Başka hiçbir şey yok.
0: Tereyağı, un.
1: Yani bunun bayatlama şekli de yok.
0: Evet.
1: Yani bir sene garantisi var. Hiçbir şekilde tabii bakın. Hiçbir şekilde.
0: Gördüm.
1: Evet.
0: Böyle bir kıtır tadına kıtır. Bakalım mı?
1: Tabii. Kıtır kıtır böyle. Bir de hiçbir rahatsızlığı olmaz. İçinde sadece tereyağı var. Nemli yerde koymadığın sürece bir sene garantisi var.
0: Yani dolabın içine falan girmeye gerek yok.
1: Yok, gerek yok.
0: Evet, peksimeti hayatınıza katın. Yozgat'a geldiğiniz zaman da arayın. Kadın varsa her şey var demektir. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Kadın emeğini değerlendiren bir yapının hazırlayacağı lezzetleri görmeye gidiyoruz. Hakikaten kadın kooperatifleri ülkemizde çok önemli ve onların en değerli örneklerinden birini Yozgat'ta bulduk.

0: Yozgat şahane gidiyor. Şimdilerine değil, Sorgun. Yozgat'ın benim bildiğim en büyük ilçesi. Aslında ilçe ama bayağı ileri gitmiş bir ilçe. Yani neredeyse şehirle böyle yarışabilecek düzeyde bir ilçe. Ve burada Kadın Yaşam Merkezi'nde şahane bir masa var. Peki Müdür Bey, anlatır mısınız? Siz bu merkezi niye kurdunuz?
1: 1000 tane kursiyerimiz var.
0: 1000 tane hanımefendi
1: bin
0: geliyor.
1: 1000 tane hanımefendi kursiyerimiz var.
0: Şahane.
1: Burada 12 de branşımız var. En önemli evet. Kurslarımızdan bir tane de atçılık kursu.
0: Peki ne oluyor orada? Hocalarınız var.
1: Atçılık kurslarında hocalarımız var. Hocalarımızın nezdine ev hanımları gelerek onlardan bu atçılık kursunu veren öğretmenlerimizden ders alıyorlar. Yöresel lezzetlerin ileriye taşınması için çalışmalar yapıyorlar. Bilgi sahibi oluyorlar.
0: Şimdi bana önce bir madımak veriyorsunuz.
2: Tabii ki.
0: Bir kaşkama. Şimdi ben bunu yerken siz sıradan madımaktan başlıyorsunuz. Madımak mesela mevsimi geldi mi? Ne zaman topluyorsunuz?
2: Madımak Mayıs aylarının ilk haftalarından başlar. Daha böyle köylerde, yeşeren yerlerde daha çabuk, yağmurun daha bol olduğu yerlerde daha çabuk çıkar. Bizler de biraz Mayıs sonuna doğru daha sorgun içerisinde. Biz bunu böyle bulgur, ondan sonra kuru soğan ve bol tereyağıyla kavurup aşımızı pişiririz. Adnan Bey, bu un helvamızı biz ölülerimiz vefat ettiği zaman veya askere giden evlatlarımız olduğu zaman anneleri yapar, camilerde dağıtılır. Hayır helvası diye de geçer aslında. Diğeri de pekmezli, üzüm pekmezinden yapılır. Yazın yaptığımız üzüm pekmezimizi helva olarak da değerlendiririz. Bir yandan normal klasik mantımız vardır.
0: Bu bir Kayseri mantısı mı yoksa?
2: Bu bir Yozgat'ın mantısı. Kayseriler bir kaşığa 40 tane sığdırırken biz bir kaşığa 40 tane sığdırmayız. Biraz daha bol, etli ve hamuru biraz daha doludur bizde. Kalındır yani.
0: Yani Kayserili hanımlar daha mı becerikli dedin?
2: Evet, onlar bir kaşığa 40 tane sığdırıyor olabilirler ama.
0: Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bir parça mantı alayım mı?
2: Tabii ki.
0: Biraz daha al dente, böyle dişe dokunan, daha güçlü hamuru hissediyorsunuz. Yoğurt, çok kaliteli bir yoğurt. Niye? Çünkü burada yoğurt üretiyorlar. Manda yoğurdu. Doğru mu söyledim?
1: Evet. Doğrudur efendim.
2: Yumurta tatlımız yine yumurta, yoğurt ve undan oluşan klasik, hemen pratik, evde canımız
0: tatlısı. Başka yerlerde başka isimleri var mı sence?
2: Tabii ki vardır. Malatya memleketinde kartopu veya fışviç diye geçer. Balıkesir yörelerinde yine Hayrabolu'ya benzer ama Hayrabolu gibi değildir. Evde hemen pratik yapılabilecek bir tatlı.
0: Bazı yerlerde mafiş derler, bazı evet. yerlerde yumurta tatlısı derler, derler de
2: burada
0: derler.
2: Sorgun'da yumurta tatlısı diyoruz. Yumurta
0: ne tatlısı. Yapacağım her zamanki gibi? Elimle yiyeceğim. Ben elimle yemeyi seviyorum.
2: Tabii.
0: Şahane.
2: Sarmamız yine yöremize ait, salçalı su biz dışına yaparız.

0: yaparız. Direkt zeytinyağı dökmeyiz. Tereyağı ve salçayı kavurur. O şekilde pişiririz.
1: Yaprak o kadar aromatik ki ağzınızın içi durmadan kullanıyor ve yemek istiyorsunuz.
0: Ve gündemimizin meşhur çiğdemli pilavı. Burada çiğdemimizin kökü, ana maddemiz aslında budur. Böyle taze, şu an mevsimi yeni yeni çıkmaya başladı. Onu kavuruyoruz bir tur. Tereyağımız, bulgurumuz kavurduktan sonra tam demlenmesine yakın çiğdem yapraklarımızı atıyoruz.
1: Peki bakalım, bu Hititlerden bugüne bir pilav nasıl bugüne kadar gelmiş? Çok güzel, bir kere çok hafif. Çok özel bir lezzeti var. Kendine has, kendine münhasır bir aroması var. Yani klasik bir şey, bulgur pilavı gibi düşünmeyin. Hakikaten o çiğdemin yarattığı bir ferahlık var pilavın içinde. Bir taraftan da tereyağının böyle hissedilir bir kokusu var. Çiğdem pilavı favorilerinizden biri olabilir.
0: Bu çiğdem aslında Adnan Bey, bizde çocukların baharın geldiğinin habercisidir de. Çocuklar
1: Hititlerde de öyle.
0: Evet, giderler. Baharda anne çiğdemleri topladım, çiğdemleri. Bulgurun, tereyağın nerede diyerekten pilavını isterler. O yüzden çocuklarımız da toplayıp getirdikleri zaman bize baharın şenliğinden haber vericidir yani. Helvamızın da tadına bakın Adnan Bey.
1: Şundan bir tane alıyorum.
0: Tabii.
1: Bu yani aslında sıcak yemek zorunda değil, değil mi?
0: Bu kaldığı zaman 3 ay kurabiye gibi hiçbir şey olmaz. Un kurabiyesi gibi bayatlamadan kalabilir.
1: Kadın eli demiştim ya. Evet, hakikaten öyle. Madımak. İşte biliyorsunuz çiğdem pilav. Çiğdem pilavının bir özelliği var, biliyor musunuz? Hititlerden bugüne gelen bir pilavdan bahsediyoruz. Olağanüstü. Ve orada hala yaşatılıyor. Diğer taraftan bütün yemekler çok özeldi. Helvalar, tatlılar. Ama artık çok yedik. Biraz da tarihe doğru uzanalım bakalım. Tarihin sokaklarına doğru. Bakalım ne göreceğiz? Yozgat'ta tarih. Şahane bir 18. yüzyıl, yani 2. Abdülhamit dönemi. Yapı gayet oturaklı ve güçlü görünüyor, ihtişamlı görünüyor. Yani Anadolu'daki güçlü camilerden biri denilebilir. Çapanoğlu Mustafa Bey yaptırmış bu camiyi. Zaten yazıyor, adı Büyük Cami. Wow, evet yani. Evet yani. Dehşet vallahi. Orta alanı oldukça geniş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari stilinin Anadolu'da meydana getirilen nadide eserlerinden biri. Burada ibadet etmek de başka bir huzur, başka bir keyif. Yozgat'ın sokaklarından şimdi tarihin derinliğine doğru gidiyoruz. Neden öyle söyledim? Çünkü geldik Yozgat Müzesi'nin önüne. Burada bir bina var. Bu bina kaç yıllık?
2: Şimdi bu binada duvar resimlerinde 1871 tarihi bizim dikkatimizi çekmektedir. Bu bina muhtemelen 1871'den önce Rum ustalar tarafından yapılmaktadır. Bu da duvardaki insan figürlü duvar resimlerinden bunu algılayabiliyoruz. 1980'li yıllardan sonra Kültür Turizm Bakanlığı'na bağışlanarak müze olarak kullanım görmeye başlamıştır.
1: Peki burada şu anda kazı var mı yürütülen?
2: Şu an Yozgat'ta yürütülen 3 tane yabancı kazımız bulunmaktadır.
1: Aynı anda.
2: Evet, aynı anda farklı dönemlerde yıl
1: Hangi
2: içerisinde.
1: Hangi ülkeler yapıyor?
2: Birisini İtalyanlar, biri İngilizler, biri de Amerikalılar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Amerikalıların yaptığı kazıda da İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamız ayrı bir ekiple Türk kazısı olarak da devam ettirmektedir Kerkenaz Antik
1: Kenti'nde. Peki şöyle hızlı bir dolaşalım mı?
2: Tabii ki dolanabiliriz. Burada bir mezar stelinizi görebiliyoruz. Akratörlü ve Medusa başlı. Medusa başı yılan saçlı bir mitolojik tasvir.
1: Bu bölgeden mi çıkmış?
2: Evet, mezarlık koruduğuna inanılır. Buradaki mezar stellerine dikkat ettiğimiz zaman genelde üçgen alınlıklıdır. Bu da bizim Kapadokya etkisini göstermektedir.
1: Ha, Yozgat'ta öyle bir esinti var,
2: Kapadokya
1: doğru.
2: Kapadokya bölgesi etkisi görülmektedir.
1: Evet, bu
2: burada
1: çok
2: bu
1: ilginç.
2: Steli,
1: bu ilginç.
2: Dikkatinizi çekmek istiyorum.
1: Evet.
2: Musalar steli olarak isimlendirilmektedir. Ortada Hazreti Musa elindeki asa ile Kızıldeniz'i yardığı sahne. Sol tarafta Roma askerlerinin suya gömülmüş vaziyette atın şeklini görürsek. Sağ tarafta da Hazreti İsa'nın havarilerinin Kızıldeniz'i geçtiği sahne kısaca tasvir edilmiştir.
1: Neredeyiz? Yozgat. Demek ki Yozgat'ı gezmek için çok nedeniniz var.
2: Evet.
1: Yani sadece yemek yemek değil. Evet. Yani

0: Yozgat'ta çok güzel yemekler yiyebilirsiniz ama bir o kadar da keyifle gezebilirsiniz. Peki devam edelim. Burada bir şey var mı? Şu mesela.
1: Selçuklu dönemine ait olan bir mezar parçası. Lahit parçası.
0: Şahane.
1: Evet, güzel bir süslemesi var. Yine buradaki eserlerimiz İslami döneme ait parçalar. Burada gördüğümüz parçalar ise Pompei'de de örneklerine rastladığımız değirmen kaideleri şeklinde
0: adlandırılmaktadır. Yani un ölçüyorlar.
1: Evet.

0: Demek ki
1: milattan önce
0: bu coğrafyada buğday ne zamandan beri varmış? Romalılardan bu yana varmış. Daha öncesi olduğunu biliyordu ama bunlar da çok somut kaynaklar olduğu için söylüyorum. Evet. Testi kebabının tek adresi, net söylüyorum bunu, Yozgat. Yani başka hiçbir şehrimiz böyle kendi kendine, yani heyecanlanmasın. Yozgat testi kebabı. Bitti. Oraya ait çünkü. Oraya ait.
2: Yozgat yöresel testi kebabını kıracaksınız beyefendi. İçinizden bir dilek tutuyorsunuz. Sonra ben hikayeyi bize anlatacağım efendim. Efendim bundan yüzyıllar önce Yozgat'ta varlıklı mı varlıklı, heybetli mi heybetli bir ağa varmış efendim. Kurduğu ziyafet sofrasının en önde gelinmiş meşhur desti kebabı efendim. Süt kusuymuş destiyi dolduran, toprakmış lezzet veren efendim. Değerli misafirlerine kırdırmadan önce bir dilek tutturup sonra destiyi kırdırmış efendim. Hazır mısınız efendim?
0: Tabii buyurun.

0: efendim.
1: Çok sağ olun.
0: Alkışlayabilir miyiz efendim?
1: Evet. Efendim, hikaye çok uzun. Aslında 800 yıllık bir hikaye. Arkadaşımız çok güzel anlattı ama aslında bu eski, en eski Türk boylarından Bozok aşiretiyle beraber geldiği rivayet edilen bir kebap türü. Ülkenin farklı yerlerinde yapılsa da aslında orijini Yozgat'a ait. Adı testi değil, desti. Aynı zamanda bu zannediyorum şey almış değil mi yani, tescil almış.
2: Coğrafi işaret aldı efendim. Yozgat Belediyesi tarafından coğrafi işaret aldı. Desti kebabı Bozok Sancakbey'i bir çobandan başlıyor. Çoban dağda kaldığında kuzuyu kesiyor. Topraktan bir yapılan destiyi kırarak içinde pişiriyor. Ve böylece desti kebap oluşuyor.
1: Evet, yani kaynaklar 1300'lü yılları işaret ediyor. Evet, bu evet. Ne demek? Yaklaşık 750-800 yıla varan bir derinlikten bahsediliyor. Çok ilginç.
2: Sonradan domates, sarımsak, biber, baharat.
1: Onlar güzel sonradan giriyor.
2: Evet.
1: Çünkü güzel. Domates malum Anadolu'ya sonra. Gelmesi çok sonra.
2: Evet.
1: Demek ki orijininde domates ve biber aslında yok.
2: Yok. Bu kuzu etinden yapılıyor. Bunun özelliği kuzu. Testide piştiği için kokusu falan yok. Bazı misafirlerimiz kokuyor diye testi bunun kokusunu alıyor.
1: Evet.
2: Bir de baharat var. Karabiber, az bir şey karabiber konuyor. Zencefil yaprağı konuyor. Ağır ağır pişiyor. Etrafında meşe kömürü olursa daha iyi, olmasa odun, alev, pısık alevde. 2 saat kadar pişiyor bu.
1: 2 saat pişiyor.
2: 2 saat kadar. Ateşi yakınlaştırırsanız daha erken pişer ama tadı olmaz.
1: Zaten Türklerin en önemli et kültürlerinin başında kudu geliyor. Bu da aslında bozoklarla ilgisini çok net ortaya koyuyor. Bunu danadan da yapabilirler ama o zaman olsun olmak. Ve çok lezzetli. Çünkü ağır ateşte pişmiş. Suyunu bırakmış. Yani böyle oturup da mükellef bir ziyafet için şahane bir lezzet. Yozgat'a yolunuz düştüğünde mutlaka suyunu da içmek suretiyle, aman unutmayın. Çok lezzet hakikaten. Yerken böyle kontrolünüzü zorlayabilir. Çok merak etmelisiniz çünkü ben de çok merak ettim. Gördün mü daha önce? Gördüm. Ama hiç denememiştim. Neyi mi? Ara başını. Hakikaten çok enteresan. Çok lezzetli, onu söyleyeyim bakın. Hakikaten söylüyorum. Gerekçesi çok basit. Çünkü sabah saatlerinde yenildikten sonra gün boyu önünüze alıyorsunuz ve gün boyu koşturuyorsunuz. Yani Anadolu'da biraz geriye giderseniz tarım, hayvancılık, bunlar zor işler. Evet, şahaneydi. Efendim, Yozgat sürprizlere devam ediyor. Bu yemeğin esprisi iyi olduğunu anlamanın yollarından biri bunu böyle çitletmek. Demek ki iyi yapılmış. Bu ara aşımı, ara başımı.
3: Ya eskiden kış akşamları uzun olurmuş. Uzun olduğu zaman da otururken sohbet muhabbet ederken acıkırlarmış. Derlermiş ki bir ara aşı yapalım. Bu da zaten basit yapılımı olan bir yemek olduğu için unla suyu tuzu karıştırıp hemen tepsiye dökerlermiş. Bir de çorba yanına, hem içi ısınır hem böyle bir ara atıştırmalık.
1: Hepsi doğru, bir yer yanlış. Çok basit dedi ya.

0: Yok öyle değil. Bunun kıvamını tutturmak çok zordur arkadaşlar. O yüzden zaten genele yayılmamış Yozgat'ta. Bir de birkaç ilimizde yapılıyor ve yeniliyor. Ama Yozgat bu işin merkezi. En azından ben öyle biliyorum arkadaşlar. Yani aslında ne yapacağız? Önce bunu alıyorum. Doğru mu yapıyorum?
1: Evet.
0: Ondan sonra şuraya geliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu çiğnemiyorsunuz. Sakın. Çok gülerler. Aman tanrım. Yalnız ben de bir şey söyleyeyim mi? Bunu sabah ye, bir gün daha yeme. Yani yutuyorsun bunu. Durumun farkında mısın? Yuttum yani bildiğin. Bir daha deniyorum. Gülmeyin. Akay sen de gülme. Yutuyorum ama. Ben acaba Yozgat'ta olabilir miyim sizce? Şahane. Peki bu şimdi tavuk suyu mu? Horoz suyu mu? Sorulara bak sorulara.
1: Ya şimdi yalan söylemeye gerek yok. Bu tavuk suyu.
0: Bu Yozgatlara bugün yalan söyletemedim iyi mi?
1: Yok.
0: Ya söyle ne var Yozgat sanki.
1: Ama...
0: Abi yuttu ya. Bir daha. İki tane yut.
2: İki tane yutalım.
0: Şöyle nasıl alalım. Yutulabilir bu iki tane? Bir dakika çek.
1: Helal olsun.
2: Yok yani.
0: Ben de yutacağım arkadaşlar.

0: Yozgat'a geldiğinizde bir helvayla dönemezsiniz. Önce bir kere yiyorsunuz. Sonra araya birçok şey yiyorsunuz. Ondan sonra üzerine arabaşı yiyorsunuz. Ondan sonra ikinci helvaya sıra geliyor. Ama helvanın görüntüsü de yani görünüyor yani.
1: Bu... Tamam. Tereyağıyla yapılan Yozgat'a ait yöresel, güzel, kültürel, tamam, bir kendimize ait bir,
0: güzel,
1: helvamız.
0: Tamam. Çok güzel ya.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi çok güzel bak.
1: Afiyet olsun.
0: Sıra dışı bir helva ve o helvanın üzerine kahvemi içiyorum. Ne yapıyorsunuz? Siz de bu arada seyrediyorsunuz. Neyi? Yozgat'ın ormanını, yeşilini, gölünü,

0: Yozgat ve Çamlık birbiriyle bütünleşmiş. Ama Çamlık'ın bir hikayesi var mutlaka. Burası ne gölü?
1: Şimdi burası Cevdet Dündar Göleti. Burasını dönemin belediye başkanı rahmetli Cevdet Dündar tarafından yapılmış. Şehrin bir dönem su ihtiyacını karşılamış ama şu anda sadece
0: estetik
1: olarak duruyor.
0: Çok güzel.
1: Bir de yılın her mevsiminde harika fotoğraflar oluyor. Doğru.
0: Çamlık sizce kaç yıllık geçmiş olan bir yer?
1: Şimdi 1958 yılında milli park olmuş. Tamam. Ama 450-500 yıllık kara çamlar var. Hatta 1500'lü yıllarda Osmanlı döneminde buraya ilk tohumların atıldığını, bazı çamların Osmanlı dönemini gördüğü söyleniliyor.
0: Yani bir kere 500 yılın üzerinde bir
1: kesinlikle
0: tarihi var. Bu
1: evet,
0: çok önemli. Şu anda Yozgatlı için Çamlık ne anlam taşır?
1: Yozgat'ın her şeyi. Yozgat'ın oksijeni. Her şeyden önce Türkiye'nin tam ortasında milli bir park. Yozgat
0: Türkiye'nin
1: burada,
0: tam ortası?
1: Yozgat.
0: Neden?
1: Ölçüp bakabilirsiniz.
0: Ben bu hikayeyi bir yerde daha duydum. Peki.
1: Çorumda
0: biz en iyisi ölçmeyelim, kabul edelim
1: tamam,
0: gitsin. Peki.
1: Türkiye'nin ortası. Yozgat'ın oksijeni burası. Yozgatlı hafta sonunda burada nefes alıyor.
0: Sosyalleşme mekanı.
1: Kesinlikle sosyalleşiyor. Burada yürüyüş yolu var, bisiklet yolu var. Çok şifalı sularımız var. İşte Kumdöken Çeşmesi, Naneli Çeşme, bunlar hepsi özel tepelerden gelen.
0: Peki burada
1: suyla
0: fauna nasıl?
1: Nasıl?
0: Yani şey çeşitliliği, canlı çeşitliliği.
1: Şöyle 43 çeşit endemik bitkimiz var. 140 çeşitte diğer bitkilerden var. Yani 212 çeşit farklı bitkiler var burada.
0: Burada endemik kaç?
1: 43 çeşit endemik.
0: 43 çeşit.
1: Evet, 43 çeşit.
0: Müthiş
1: endemik
0: bir rakam.
1: Burada daha önceden kar kuyuları vardı. O kar kuyuları kışın Yozgat'ın dişli karı dediğimiz karlar saklanıp yazında dondurma olarak ve pekmezli kar olarak

0: olarak
1: Karsambaç.
0: Üzerinde, evet.
1: Biliyorsunuz aslında dondurmanın atasından bahsetti şimdi Oktay Bey. Çok önemli bilgi. Evet.
0: Evet. Onlar dondurma yapılarak halka sunulurdu. Ayrıca yazın pekmezle de yenilirdi. Çok farklı bir tadı olurdu.
1: Yozgat mutfağı.
0: Biz misafiri çok seviyoruz.
1: Ne güzel. Anadolu insanı.
0: Evet, Anadolu insanı misafiri çok seviyor. Biz genelde mutfaklarımızda zor olan şeyleri misafirlerimiz için yapıyoruz. İşte bir testi kebabımız, bir tandır kebabımız.
1: Bu çok güzel. Emek verdiğimiz şeyler misafirler için diyorlar.
0: Kesinlikle. Evet. Çünkü biz de misafir baş tacıdır.
1: Ne güzel.
0: Biz misafiri seviyoruz.
1: Efendim, bizi de baş tacı ettiler diye düşünüyoruz ve Yozgat'ta devam ediyoruz. Her böyle kısa bir dinlenmeden sonra, daha doğrusu siz dinlenirken, izlerken ben bu arada performans kaydediyorum ve acıkıyorum. Nereye? O beklediğim şeye gidiyorum. Yozgat, tandır, kebap.

0: Efendim çok keyifli bir mekandayız. Yozgat devam ederken Yozgat'taki muhteşem lezzetler de bizi şaşırtmaya devam ediyor. Mesela önümüzde şimdi bir buna tandır mı diyorsun, fırın kebabı mı diyorsun?
1: Bu orijinal Yozgat tandır kebabı.
0: Dikkat! Yozgat tandır kebabı. Çok net, mahreç koydu. Şimdi İsa Bey'le beraber sen bunun ustasın aynı
1: ben
0: zamanda.
1: Ben ustasıyım, evet. Uzun
0: kaç zamandır yıldır yapıyorsun bu işi?
1: Sektörde 32. yılım.
0: Senin yaşın kaç?
1: Ben 46 yaşındayım. Çocukluğumdan beri.
0: Demek ki içindeyim. Böyle genç görünmek için her gün yiyeceksin. Anlat bakalım bunu nasıl yapıyorsun?
1: Şimdi Adnan abi bir kere kuzularımızın erkek tercih ediyoruz. Yaylım kuzusu olmazsa bizim için çok önemli. Yozgat'ın Bozok Yaylası'nda otlaması
0: eyvah,
1: gerekiyor.
0: Eyvah eyvah eyvah.
1: Kriteri çok fazla. Bunun özel ocağı, özel odunu, ısısı, pişirmesi, dinlenmesi, terbiyesi, her şey çok önemli. Etin kebap olup masaya gelmesi ilk baştan başlarsak 3 günü buluyor.
0: Çok lezzetli ya. Bu kuzunun cinsi ne?
1: Yerli kuzumuz bu. Yozgat'ın yerli kuzusu. Erkek olmasını tercih ediyoruz. Bir kesildiği günden itibaren en az 24 saat kaya tuzuyla terbiyeledikten sonra beklemesi gerekiyor.
0: Olağanüstü gevrek bir et. Çok aromatik. Yoran bir et değil. Yani yedikçe daha çok yemek istiyorsunuz. Efendim Anadolu'nun ortasında muhteşem gizli kalmış bir şehri keşfettik beraber. Hakikaten benim için de çok şaşırtıcıydı, muhtemelen sizin için de. Çünkü hakikaten böyle çok gizli kalmış, çok özel mutfak kültürü olan, tarihi derinliği olan, sıcak insanları olan bir şehirden, Yozgat'tan size veda ediyoruz. Ama veda ederken ne diyoruz önümüzdeki hafta? Yine aynı şekilde güzel insanlar, estetik şehirler, muhteşem lezzetler sizi bekliyor. Görüşmek üzere.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, hoş geldiniz. Saatler 13'e geliyor ve kaldığımız yerden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta konuştu. Gündeminde önemli başlıklar vardı. Ayrıntıları arkadaşımızdan alacağız. Buse Gençtürk'e döneceğiz. Buse, söz sende.
1: Tuba Sedekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanına Körfez krizi, Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu krizi doğuran ana etkenlerden birisinin İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmaları olduğunu ifade etti. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi ifadelerini kullandı ve İsrail'in bu savaşın bölge geneline yayılmasını istediğine de dikkat çekti Cumhurbaşkanı ve öncelikle İsrail'in kışkırtmaları etkisiz kalınması, sonra da gerçek bir barışın tesis inşa edilmesi şart dedi. Türkiye olarak kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için elimizden gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz ifadelerini kullandı. Huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak kanlı oyunları bozmalıyız mesajını da verdi ve ülkeler, uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil kendi ülkesinin ve vatandaşın hakkını savunmalıdır diye de ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO zirvesi Ankara'da yapılacak. Temmuz ayındaki NATO zirvesi de soruldu. Ve 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapacağımız NATO Liderler Zirvesi ittifakın tarihinde kritik bir öneme sahip dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu noktada gerek bölgemizdeki gelişmeler, gerek dünyadaki gelişmeler zirvenin önemini bir kez daha göstermiştir dedi. Bu noktada NATO'nun kurulduğu günlerde o eski dünyanın devamı değil, yeni bir dünya kuruldu ifadelerini de kullandı. NATO içerisinde adaletli bir yük paylaşımı, samimi bir işbirliği ve ittifakın geleceği içinde ortak güvenlik anlayışının önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı bir hazırlıklı NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne tam üyelikle ilgili mesajlar da verdi. Bunu

0: haftada Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil, biz ideallerimizden vazgeçemeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yıllardır bu vizyonun kararlılıkla savunulduğunu, tutarlı adımlar atıldığında ekledi. Türkiye'ye karşı ikircikli zaman zaman bir takım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen de üyelik teklifine sadık bir şekilde bağlı olduğunu da ifade etti Türkiye'nin. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü noktasında bir soru da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Milli ve yerli savaş uçağına Kaan'a yoğun ilgiye de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 konusunda taleplerin ortada olduğuna dikkat çekti ve arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kaan projesinin her geçen gün ilerlediğine dikkat çekti ve süreç tamamladığında bu alanda yeni bir hikayenin başlayacağına da dikkat çekti. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüzde dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor ifadelerini kullandı. Bu noktada Saha Expo'daki başarılara da dikkat çekti. Terörsüz Türkiye noktasında mesajları da oldu. Terörsüz Türkiye 86 milyonun birlik, beraberlik ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bir hedefin adıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı olarak hedef birliği içinde bu gayeye ulaşmak için sağlam, cesur adımlar atıyoruz dedi. Bu noktada 18 ayda kayda değer bir mesafenin alındığını ifade etti. TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badirenin atlatıldığına da dikkat çekti. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik. Meclis komisyonumuz uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu ifadelerini kullandı. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesinin bu noktada çok önemli olduğuna dikkat çekti. Silah bırakmaya da değindi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatının çalıştığını ifade etti. Ve şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bunlardan rahatsız olanlar da var ve süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle beraber bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız diyerek de Cumhur İttifakı olarak bu dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin yolsuzluk davalarına da değindi. Bu noktada sorulan bir soruya da yanıt verdi. CHP içerisinde yayılan kaosa dair soruyu yanıtladı. Millete hizmet etmek gayesiyle bir araya gelmiş, siyasetin kalitesini arttırmaya odaklanmış bir hareket dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüksek değerlerimiz, millete hizmet aşkımızı paylaşanlarla tarih yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır dedi. AK Parti'ye yönelik transferlere de değinmiş oldu. CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savunma merkezi hale getirenlerin siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücüdür ifadelerini kullanmış oldu. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik ifadelerini kullandığını AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının ilk açıklamalarını atıfta bulundu. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir mesajını da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanal medyaya yönelik aslında noktada mesajları da oldu. 15 yaş altına yönelik yasal düzenlemeye değindi. Dijital dünyanın bugün artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini de ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş doğrulama sistemiyle 15 yaş altı çocukların için internetin daha güvenli bir hale geleceğini de ifade etti. Aile haftasına yönelik de aile destek paketlerine de yönelik mesajları oldu. Nüfus meselesinin Türkiye için artık hayati bir konu olduğuna dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kazakistan dönüşü sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. Öne çıkanları paylaştık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Tuğba Södekoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk'ten detayları almış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü önemli açıklamalar yaptı. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Samsun'da sokak ortasında insansız hava aracı düştü. Bazı evlerde hasar oluştu. Olay İlk Adım ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Kazım Karabekir mahallesinde evlerin arasına insansız hava aracı düştü. Olayı görenler...

0: 112 ekiplerine haber verdi. Aracın çarptığı 3 evde hasar oluştu. Kanat genişliği 1 metreyi bulan insansız hava aracını kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor. 64 ilde geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi. 1021 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve oltalama yöntemleriyle haksız kazanç sağladıkları, suç gelirlerini ise çeşitli finans sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi. 319 şüpheli tutuklandı. 192 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yaklaşık 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Çok sayıda dijital materyal, silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para da ele geçirildi. İstanbul'da sürücüler arasında kavga çıktı. Aracından inerek bir kişiye kafa atan sürücüye para cezası uygulandı.
1: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı. Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
0: ABD Başkanı Trump, terör örgütü DAEŞ'ın dünya çapında aranan 2 numaralı isminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Açıklamasında operasyonun talimatının kendisi tarafından verildiğini söyledi. Cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri titizlikle planlanmış ve çok karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. DAEŞ'ın küresel çapta ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Menuki Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu. DAEŞ büyük ölçüde zayıfladı ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, İran'la gerilimi bitirmek için komşu ülkelerle görüşmeler yürütüyor. İngiltere basınında yer alan iddiaya göre Suudi Arabistan, İran ve diğer bölge ülkelerine 1975 Helsinki senedini örnek alan bir saldırmazlık paktı önermeyi planlıyor. Avrupa'dan destek gören plana İsrail'in karşı çıkması bekleniyor.
2: Suudi Arabistan, Orta Doğu'da tansiyonu düşürmek için harekete geçti. İran'a ve diğer bölge ülkelerine saldırmazlık paktı fikrini gündeme taşıdı. İddia İngiltere basınından. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef almıştı. Financial Times'ın haberine göre, Riyad yönetimi gerilimi azaltmak için komşularıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la Orta Doğu ülkeleri arasında bir saldırmazlık paktı da değerlendirildi. Gazeteye konuşan yetkililere göre Suudi Arabistan'ın çabaları Avrupa'nın desteğini kazandı. Ancak İsrail'in buna karşı çıkması bekleniyor. ABD'nin ise destek çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. İki diplomatın belirttiğine göre Riyad'ın teklif ettiği saldırmazlık paktının örnek aldığı model 1975 tarihli Helsinki nihai senedi. Bu anlaşma ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ile müttefikleri arasında imzalandı. Türkiye'de anlaşmanın imzacıları arasındaydı. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren anlaşma, Avrupa'da mevcut sınırların dokunulmazlığını kabul ettiriyor. Avrupa'da insan hakları, güvenlik ve ekonomik işbirliği için temel ilkeleri belirtiyor.
0: Son dönemde yaşanan çatışmalar, çıkan savaşlar konuşulurken bir yandan da yeni dünya düzeninin kurulduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle savaşlar kadar dünya liderlerinin görüşmelerini de tabii yakından takip ediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. ABD Başkanı Trump Çin'i ziyaret etti. Bunun yankıları sürüyor. Bir yandan Putin de, Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gideceğini açıkladı. Tabii İran'daki müzakere süreci, Hürmüz düğümü de kaldığı yerde devam ediyor.

0: ediyor. İşte bunları konuşacağız. Konuğumuz var. Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikte. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi. Necmettin Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Hızlıca başlayalım. Trump ayağının tozuyla döndü. Kremlin'den hemen bir açıklama geldi. Putin de 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Hemen Trump'ın ardından ziyaret etmesini nasıl yorumlarsınız? Bir yandan Çin kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 daimi üyesini kısa sürede arka arkaya ağırlayan ilk ülke olacak. Macron gitmişti Fransa Cumhurbaşkanı Aralık'ta. Arkasından İngiltere Başbakanı Starmer gitmişti. Son olarak Trump gitti. Şimdi sıra Putin'de. Bu görüşmelerin sıklığıyla birlikte nasıl okumak gerekir?
1: Şimdi yaygın kanaate göre uluslararası ilişkilerde küresel iktisadın, ekonominin ağırlık merkezi 2008 küresel ekonomik krizinden itibaren Asya'ya kaymıştı. Yani Asya bölgesi, Asya Pasifik bölgesi küresel üretimde, katma değerde, yüksek teknolojide liderliği ele geçirmişti. Çünkü çok büyük ekonomiler vardı. İşte Kore gibi, Japonya gibi, Filipinler gibi, Çin ve Hindistan gibi. Özellikle Mayıs ayındaki bu gelişme, yani Trump'ın ziyareti ve peşinden Putin'in yapacağı bu ziyaretle birlikte artık küresel iktisadın değil, küresel siyasetin merkezinin de Asya Pasifik'e kaydığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bugüne kadar diplomasinin ağırlık merkezi yani Atlantik bölgesi diye, hani Amerika ve Avrupa arasında işte Brüksel gibi mesela, Washington gibi, New York gibi önemli merkezler vardı Avrupa'da ve Amerika'da, Oslo gibi. Buralar küresel diplomasinin, müzakerelerin merkeziydi, siyasetin ağırlık merkeziydi. Bu ziyaretler ve Trump'ın ziyarette sergilediği performans, müzakere süreci, ziyaret sürecinde gördüklerimiz artık bundan sonra diplomasinin, siyasal meselelerin, küresel gündemi ilgilendiren meselelerin artık Pekin'de konuşulacağını ortaya koyuyor. Aslında bu girişim birkaç yıl önce İran ve Suudi Arabistan gibi kanlı bıçaklı iki düşmanı, iki rakibi Pekin'de Mart ayında, 2021 Mart ayında bir müzakere masasına oturtup bir anlaşma imzalatmayı başardığı zaman Çin'in gerçekleşmişti. Yani çok önemli bir başarıydı Çin diplomasisi açısından. Bugün baktığımızda, evet, yani Ukrayna meselesini konuşacağınız zaman Pekin'e gideceksiniz. İran meselesi, Hürmüz Boğazı'nı konuşacağınız zaman Pekin'e gideceksiniz. Veya işte Hindistan-Pakistan arasında bir gerilim olduğunda yine benzer şekilde Pekin'e gideceksiniz. İsrail ile ilgili bir sorun olduğunda oraya gideceksiniz. Artık küresel siyasetin merkezi Pekin'e kayıyor. Tabii bunun yani belli bir periyodu var, belli bir frekans aralığı var. Ekonomik güç orada, savunma sanayi orada, demografi orada, güçlü bir tüketim toplumu da ortaya çıktı. Aynı zamanda bilim sanat felsefe de üretiyor artık Asya toplumları. Ciddi anlamda, yani akademik, evet, anlamda ciddi bir birikimleri var. Dolayısıyla bir güç kayması var. Bu güç kayması Asya'ya doğru kayıyor güç. Geçmişte sadece ekonomik veriler üzerinden okunuyordu. Artık siyasal olarak da küresel siyasetin merkezinin Asya'ya kaydığını söyleyebiliriz.
0: Evet. Bir yandan da detaylarına bakacak olursak Trump'ın iki günlük Çin ziyaretinin iki liderin de dili aslında ılımlı. Dostum dedi Xi için Trump. Tarihi bir andı dedi. Çok iyi anlaşmalar yaptık dedi. Keza Çin Devlet Başkanı Xi de Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı dedi. Ama sizce bu kurulan masadan kim karlı çıktı? Trump eli boş gitti, eli dolu mu döndü? Çünkü İran müzakerelerinden bir sonuç alıp aslında Çin'de Xi'nin karşısına çıkmak istediği hep konuşuluyordu. Oradaki belirsizlik, Hürmüz'deki düğüm sürerken Xi ile bir görüşme gerçekleştirmiş oldu. Yine Trump Xi ile yaptığı bazı ticari anlaşmalardan da bahsetti. Xi Hürmüz Boğazı açılsın istiyor, bir anlaşma yapılsın istiyor dedi. Haklı da dedi. İran'dan bu kadar petrol alan Çinli şirket var. Onlara olan yaptırımları kaldıracağından bahsetti. Bu masadan kim karlı çıktı, bir şey söylemek mümkün mü sizce bu konuda?
1: Masa kurulmadan önce masaya oturanların pozisyonlarına bakmak lazım. Hı hı. Bana sorarsanız o masaya oturanlardan Trump'ın eli biraz daha zayıftı. Bunun bir sebebi işte bir haftada, 10 günde, 3 haftada halledeceğiz dediği İran dosyasında bir bataklığa saplandı. Askeri bir çözüme ulaşmasının mümkün olmadığını Amerikan

0: Askeri kaynaklara da ifade ediyorlar. Açık kaynaklara söylüyorlar artık. Yani kapalı kapılar arkasında konuşulmuyor bu mesele. Aynı zamanda siyasi bir çözüm de yok. Yani müzakerelerde İran bir türlü Trump'ın istediği tavizleri vermiyor. İlaveten daha büyük bir resme baktığımızda şunu görüyoruz. Trump transatlantik dediğimiz Batı bloğunu parçaladı. Yani bugün Çin'de Jinping'in masasına oturduğunda, karşısına oturduğunda Trump'ın yanında İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupalı müttefikleri yoktur. NATO ülkeleri de yok Trump'ın yanında. Dolayısıyla Trump bir tek Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyor. Yani Batı bile onun lider ülkesinden işte zaman zaman toprak ihtilaflarıyla işte Kanada üzerinden, Panama üzerinden, Grönland üzerinden, zaman zaman yüksek gümrük vergileri üzerinden, zaman zaman NATO'nun savunma konsepti üzerinden Trump Batı bloğunu parçaladı ve tek başına kaldı. Dolayısıyla bu masaya otururken Trump'ın eli son derece zaifti. Evet, bugün Amerikan gücü, askeri gücü, ekonomik gücü, hatta teknolojiden nispeten bir süper güçtür. Fakat aşınıyor. İkinci olan aktör yani Çin hızla ABD'ye yetişiyor. Hatta yakın zamanda yani 2030'lar diye tahmin ediliyor. Bu rekabette Çin'in öne geçeceği öngörülüyor. Dolayısıyla Trump dostum, kardeşim, biliyorsunuz Trump liderlere tepeden bakmayı, işte
1: Evet.
0: onları aşağılamayı, onlara karşı diplomatik teamüllerin ötesinde daha saygısızca tırnak içerisinde davranmayı seven bir adet haline getiren bir aktör. Geçtiğimiz günlerde Kral Charles biliyorsunuz Amerika'ya gitmişti. Onunla bile dalaştı yani. İtişti, onu hırpalamaya çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yapıyor, İngiltere Başbakanı'na yapıyor, Almanya Şansölyesi'ne yapıyor. Kral Abdullah'ı hatırlayın, Zelenski'yi hatırlayın.
1: Evet.
0: Bakın ama Trump Putin'le ve Jinping'le karşı karşıya geldiğinde dostum, kardeşim, arkadaşım çok iyi bir insan diyor. Çünkü onlara artık tırnak içerisinde gücünü yetiremiyor, nüfuzunu geçiremiyor. Dolayısıyla bu masada Çin'in eli güçlü çıktı. Bakın Trump diyor işte İran'a silah satmayacaksın diyor.
1: Evet.
0: Çin de diyor ki Tayvan'a satmayacaksınız. Amerika'nın 11 milyar dolarlık silah anlaşması var. Yani anlaşma imzalandı, silahların sevkiyatları kademeli olarak gerçekleşiyordu. Şimdi bu görüşmeden sonra göreceğiz bakalım kim geri adım attı.
1: Evet. Peki
0: Dolayısıyla
1: hocam, sizce Çin İran konusunda elini taşın altına koyacak mı? Yoksa çekimser mi kalacak? Çünkü Trump üst perdeden tehditlerini sürdürüyor İran'a yönelik. İstesem 2 gün içinde büyük zarar veririm, bitiririm İran'ın minvalinde. Yine açıklamaları var. Bundan sonraki tutumlarının İran'ın hareketlerine bağlı olacağını belirtiyor. Yani hala savaş seçeneği masada. Diplomasi seçeneği de masada. Trump isteğinin o yönde olduğunu söylüyor ama sizce önümüzdeki günlerde ne bekliyor olabilir bizi? Bir yandan da ABD Enerji Bakanı Wright'ın açıklaması var. Hürmüz'deki akış en geç yazın başlayacak diyor. Yani şurada yaza kaldı 15 gün, 2 hafta içinde bu haftalardır, aylardır çözülemeyen düğüm 2 hafta içinde sizce çözülür mü?
0: şimdi ilk sorumuzla başlayayım. Çin taşın altına elini koyacak mı? Bu konuda yapılan analizlerin çoğu Çin'in enerji bağımlılığı ve enerji güvenliği üzerinden Hürmüz krizine karşı son derece duyarlı olduğu varsayımına dayanıyor. Ben bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Çin yenilenebilir enerjiye ve geleneksel enerji kaynaklarına, kömür gibi ve nükleer enerjiye ciddi yatırımlar yaptı son 10 yıllarda. Bugün Çin günlük 15 milyon varil petrol tüketir. Bunun 5 milyonunu kendisi üretir, 10 milyonunu ithal eder. İthalatının yarısını, yaklaşık 5 milyonunu da Körfez'den karşılar. En büyük tedarikçisi de İran. Fakat Çin'in kaybettiği bu 4-5 milyon varillik petrol Çin'i bir dar boğaza sürüklemez. Çünkü zaten bakın Çin'in %100 enerji tüketimine baktığınızda %65'i 70'i zaten kömürden geliyor.
1: Evet.
0: Petrol Çin enerji tüketiminin sadece 20, yani toplam tüketimin %20'si. Bu %20'nin de Çin yani 7'sini kaybetti. Hani genel olarak baktığımızda %93'ü hala güvende enerjisi. Dolayısıyla Çin'in bölgedeki çıkarlarının hiyerarşisine yanlış bakılıyor şahsi kanaatim. Ki ben bunu yazdım. Burada Çin'in bölgedeki en büyük çıkarı, en büyük kırmızı çizgisi Çinli işçilerin güvenliği de. Çünkü bu Çin Komünist Partisi'nin, Çin Devleti'nin prestiji açısından son derece önemli. Yani saldırılar Çinli işçileri doğrudan tehdit etmediği sürece Çin'in proaktif bir şekilde olaya müdahale etmesini bekleyemeyiz.
1: Evet.
0: İkincisi de Çin'in yatırımları. Milyarlarca dolar yatırım yaptı Çin bölgeye ve bu yatırımları bir tehdit altında olmadığı sürece Çin'in bu

0: bizde doğrudan müdahale edeceğini düşünmüyorum. Şimdi Amerikalılar uzun zamandır Hürmüz Boğazı'nın açıldı açılacak, İran yenildi yenilecek, işte masada imzaladı imzalayacak şeklinde ilerliyor. Fakat Hürmüz'ü açmak ya da kapatmak. Kapatmak belki Amerikalıların elinde çünkü bir abluka uyguluyorlar, fakat açmak Amerikalıların elinde değil. Açmak İran dini rehberinin ya da devrim rehberinin ya da devrim muhafızları komutanının elinde. İran tatminkar bir şekilde o masadan ayrılmadığı sürece o boğaz açılamayacak. Bunu herkes biliyor. Çinliler de biliyor. Yani askeri olarak da Trump zaman zaman işte İran'a daha sert saldırılar yaparız diyor ama bakın aylardır söylüyor bunu. %70'ini öldürdük, %80'ini yok ettik diyor. Neticede Hürmüz'de bir askeri çözüm yok. Boğazın ne zaman açılacağına Amerikalılar karar vermeyecekler. Öyle gözüküyor. Amerika'nın askeri kapasitesi ve aynı zamanda diplomatik kapasitesi bu boğazı açmaya yetmiyor. Bunu artık Amerikalılar da bence kabul ediyor.
1: Peki, evet zaten son olarak İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da açıklamaları bu yöndeydi. Savaşa da barışa da hazırız dedi. Çok teşekkür ediyoruz hocam vakit ayırdığınız için. Doçent Doktor Necmettin Acar konuğumuzdu. Savaş gündeminin, Orta Doğu'daki gündemin sıcak başlıklarını konuştuk. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 98'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri yapay zeka destekli sistemlerden de faydalanarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 110 şüpheliden 98'i tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi verildi. 6 kişi de yine adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden tam 2 yıl geçti. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen karar çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenler pazartesi günü görülecek duruşma öncesi duygularını ve taleplerini Habertürk'e anlattı.
2: Herkese yalan konuşuyorum ben. İyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
3: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Aladağ.
2: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
3: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
4: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
3: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
5: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün, yani kardeşim bu günleri göremedi yani.
3: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
6: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı, çok güzel planlarımız vardı.
3: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
6: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
2: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşuna düzer gibi ölüme terk ettiler.
6: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
2: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
3: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece

0: kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
1: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
2: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
3: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
4: 4'ü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
5: Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.
6: Nerede duruyor bu? Hangi koltukta?
7: Narin Güren cinayetinin kilit ismiydi. Önce suç delillerini gizlemekten 4,5 yıl hapis verildi. Bu karar bozulunca cezası 17 yıla çıktı. Cezayı yetersiz bulan başsavcılık Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a temiz başvurusu yaptı.
8: Attın değil mi aşağıya?
9: Attın mı çocuğu, fırlattın mı?
10: Yok, ben bıraktım orada.
9: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
7: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güren kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güren cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozunca yeniden yargılanan Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi.
9: O nereden indirdi şeyi? Ne şekilde indirdi? Ne verdi sana?
7: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Temiz dilekçesinde Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyan vermesine dikkat çekildi. Çocuğun cansız bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, soğukkanlılıkla eylemleri gerçekleştirdiği, pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.
9: Nasıl yaptın? Hadi bakalım. Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
10: Buraya bıraktım.
7: Başsavcılık dilekçede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine vurgu yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği kararda.
5: Antalya'da telefonla konuşan bir kişi dengesini kaybedip falezlerden düştü. 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
11: Telefonla konuşurken dengesini kaybetti. 40 metrelik falezlerden denize düştü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada telefonla konuşuyordu. İddiaya göre birdenbire dengesini kaybetti. 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak denize düştü. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. Halatlarla aşağı inen ekipler Mehmet Şan'ı yukarı çıkardı. Yapılan incelemelerde 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Bursa'da direksiyonda uyuyakalan bir sürücü park halindeki araçlara çarptı. Kaza güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. İşte o kazanın görüntüsü. Osman Gazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında uyudu. Hızla ilerleyen araç park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kayseri'de gölete açılan 3 genç kürekleri kırılınca suda mahsur kaldı. Gençlerin kurtarılması hiç kolay olmadı.
9: Hazırlık yapıyoruz ama su tam yükselmediği için botların motorunu indiremiyoruz. Biz bütün gayretimizle birlikte birazdan yalnız olacağız.
11: Botla açıldılar, geri dönemediler. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşıyla karaya çıkarıldılar.

0: Gel abi gel. Gel çekiyoruz çekiyoruz gel. Geliyor zaten.
1: Tekir göleti Kayseri'de 2200 rakımlı tekir yaylası eteklerinde. 17 yaşlarındaki 3 genç botla gölete açıldı. Gençler suda ilerlediği sırada küreklerinden biri kırıldı. Yola devam edemeyen gençler bir konteynerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
2: Aşağıdan da Zodiac bot istedik. Tamam mı? Siz sadece birazcık direnin, sabredin.
1: Gençler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler su sığ olduğu için gölete açılamadı.
2: Birazdan ulaşacağız. Sadece şey yapmayın. Suda çok kalmayın. Biraz yukarıdasınız değil mi?
1: Üç genç uzun uğraşların ardından karaya çıkarıldı. Hepsinin durumu iyi.
3: Ambulans alacağız, muayenenizi yapacağız, tamam mı? Yavaş yavaş.
4: Dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlattı. Dağdeviren meme kanserinde erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlanacağını müjdeledi.
5: Çok mesaj alıyorum ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
1: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
5: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
1: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ALIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanserde Ufuklar Temalı Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi, geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
5: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
6: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
5: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
1: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi, hedeflerini anlattı.
5: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi, üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
5: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
1: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
4: Önümüz bayram, Kurban Bayramı. Artık tüm şehirlerde kurban pazarları kuruldu, büyük şehirlerde dahil. Peki fiyatlar nasıl acaba? Satışlar nasıl gidiyor? Gelin ayrıntılara bakalım. Alihan Tok bizi kurban pazarında bekliyor. Bayrama 10 gün kaldı. Alihan, satışlar nasıl? Sıkı pazarlık var mı kurban pazarındaki? Son durumu senden alalım.
7: Tuğba, şimdi hava çok güzel. Kurban Bayramı'nda da söylediğin gibi 10 gün kaldı. Erkenden gelip almak isteyenler var. Bahçeli evlerde kurban pazarında satışlar başladı. İyi de gidiyor yani satışı yapan bu hayvanları getiren satıcılar. Yavaş yavaş işte satmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Küçük başlar 20 bin ila 45 bine kadar çıkıyor. Tabii pazarlığa göre değişiyor. Büyük başlar 200 binden 500 bine kadar çıkıyor. Şimdi hemen bir pazarlık, sıkı bir pazarlık başladı. Efendim, pazarlığa başlamadan önce soralım. Hangi hayvan üzerine konuşuyoruz? Hoş bulduk.
8: Hayvan üzerine konuşuyoruz.
7: Maşallah.
8: 750 kilo civarında.
7: 150 kilo.
8: Eleşkürt hayvanı, evet. Şöyle şeye de bakabilirsiniz.
7: Ne kadar diyorsunuz siz şimdi?
8: 330 lira dedik arkadaşa. O da 330 lira diyor.
7: Abi 330 lira. 100 lira fark.
8: Evet.
7: Pazarlığa başlayacağım diyorsunuz.
8: İnşallah da. Hayırlısıysa olacak. Bu danayı 430'a kardeşime saydım. 430'a
9: anlaşalım seninle.
8: Olmuyor. 330'a bak. Bizim maliyetler büyük.

0: Sadece çadır yerine 1 milyon para vermişiz.
1: Tam da bütçemizi de aşar. Gerçekten aşar. Aşmasa söylerim sana.
0: Size de hak veriyoruz ama bizim de yapacağımız yani et parasını hayvan satıyor.
2: O zaman şu eli bir sıkalım o zaman ya. Bir orta yolu bulalım.
0: 430 lira. Abi, 10 lira almayacağım
1: lira.
0: Senden.
1: 340 lira.
0: Olmaz. Yani,
1: abi, 340 lira. Yani inan. Gerçekten
0: fiyatı değeri neyse değerli bir ortaklarımız da var. Sana vereyim. Bizi seçiyorsun. Abi. İkinci danasıdır kendisinin.
2: Yani evet. 430 siz 330 arada çok fark var ya.
0: 420'ye indim sana Taner.
1: Abi 440 en fazla. Tamam. En fazla verebileceğim bir şey olur şu an.
2: 340 en fazla değil mi?
1: 440 ne?
2: Evet. 340. Tamam o zaman şu.
0: Şimdi Allah rızası için aracılar girecek araya diyecekler ikiye böl falan yok. Dana sana 400 lira.
1: Abi.
0: 400 lira Allah 340, hayırlı etsin.
1: 340 lira anlaşıldı.
0: Taner bak 20 lira abi, senin hatırın için düştüm
1: Allah
0: ha.
1: Allah razı olsun ha. Gerçekten bütçeyi aşar. Gerçekten bütçeyi aşar.
0: Değeri neyse değerini ver diyeceğim Allah hayırlı etsin. Bizi tercih ediyorsun.
2: Abi, yani burada işte 700 kiloluk bir büyükbaş hayvanın değeri yaklaşık 430'dan başlıyor.
1: 350.
2: 350'ye mi düşeceksin?
1: 350 ya.
2: 350. Hiç kabul edecek gibi durmuyoruz. Yani arada çok fark var çünkü.
0: 400 lira bıraktım Taner kardeşim.
3: Abi sen ne dedin?
1: 350.
0: Olmuyor Taner öyle olmuyor.
3: Sana söyleyeyim yani.
2: Şimdi su sağlamaya çalışıyorlar.
3: 380.
0: Taner, dana iyidir, dana iyidir. Aracılar
1: yapabilir. Abi aşar, senden yapabilir.
2: 380'e kadar.
0: Taner şimdi aracılar demiş 380 lira Allah hayırlı etsin. Taner.
1: Abi çok gerçekten çok. Ya abi bütçeme aşar.
2: Bak gerçekten ne olur çok en son Taner Bey.
0: Dana iyi.
1: 370'e hayırlı olsun.
0: Taner, 10 lira bizi kırma Taner.
3: 375
2: hayırlı uğurlu olsun. Tam bir kurban bayramı, kurban pazarı klasiği. 375'e verdik.
1: 370.
2: 370 mi? 370.
1: 370 abi.
2: Tamam 370 diyelim hadi. Bizim hatrımızda da 370 olsun. Hayırlı olsun efendim.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin.
2: Erkenden aldık hayvanı diyorsun.
1: Erkenden aldık kafamız rahat oldu.
2: Abi kabul etsin.
1: Hayrını görsün. Bize kurbanımızın hayrını görelim.
2: Fiyat nasıl buldunuz? Şimdi hayvan gayet güzel duruyor.
1: Göre gayet güzel bir fiyat. Hayvan gerçekten güzel hayvan.
2: Yaklaşık bir 400
1: kilo falan var. 800 kilo var hayvanımız.
2: Ne kadarlık randıman alınıyor büyükbaşlardan sizce?
1: Tahmin olarak
2: %60'ı var.
1: 54-60 kilo alırız.
2: Güzel yani fiyatlar diyorsun.
1: Yani bu fiyatlara güzel. Gerçekten uygun. İkinci danamızı da aldık. İkincisi oluyor bu buradan.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Diyelim. Teşekkürler.
2: Allah kabul etsin. Evet şimdi sıkı bir pazarlığı da gördük burada. Gördüğünüz gibi işte yaklaşık bir 700 kiloluk büyükbaş hayvanın işte 375 bin liraya satılabiliyor. Yani fiyatlar 500 bin liraya kadar da çıkıyor. Tabii bir tonluk büyükbaş hayvanlar da var. İşte pazarlığa bağlı ne kadar sıkı giderse pazarlık ona göre değişiyor. Şimdiden gelenler var. Çoban Çeşme'de, Bayram Bahçeli Evler'de, İstanbul'da şu anda pazar renkli, hareketli. Mağa ile gelenler var. İşte kurban pazarlarını geziyorlar. Böyle pazarlıkları yer yer görüyoruz birçok farklı noktada. Şimdi erkenden gelip almak isteyenler de alıyorlar. Tabii sonu bekleyenler de var. Çünkü son günlerde fiyatlar biraz daha düşebiliyor. Yani hayvanları getiren hayvancılar, doğudan getirenler tekrar götürme maliyetinden işte yüklenmemek için hayvanları daha ucuza verebiliyorlar. O günleri bekleyenler de var. Ama bakacağız. 10 gün kaldı. Söylediğimiz gibi kurban pazarlarında da hareketlilik başladı diyelim. Ve Bahçeli Evler'den sözü tekrar merkeze bırakalım.
4: Teşekkür ediyoruz Alihan sana ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi devam edelim. Kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarih uzatıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Normalde dün 15 Mayıs'ta sondu tarih ama 1 Ocak 2027'ye uzatılıyor.
5: SRC neyin nesi oluyor? Bir de iptal edilsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa cezayı yiyeceğiz maalesef.
6: Sizce o belge şart mı?
7: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
8: Motokuryelerin beklediği erteleme haberi geldi. Kuryelere SRC ve psikoteknik belgesi alması için verilen süre uzatıldı.
9: Polislerden kaçar olduk yani polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
8: Belgeyi alamadığı için ağır cezalarla karşı karşıya kalan kuryelerin beklediği haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi ve kurye faaliyet belgesi temin süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı.
10: Alacağız mecbur, ne yapalım devlete karşı boynumuzu kullanacağız.
8: Yetki belgesi ücretlerinde %90

95 indirim imkanı sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bir yılda toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini açıkladı. En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi. İl bazında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti. En az yetki belgesinin bulunduğu şehir ise Tunceli oldu.

0: en çok hangi yemekleri sipariş ediyoruz? Yanıtlara bir bakalım.
1: Hamburgeri lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
2: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
3: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
1: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
4: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
3: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
5: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
6: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü. Ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
3: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla üçüncü sırada ise pizza var.
1: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
7: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
3: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk üçünde yer alan lahmacun ise altıncı sıraya kadar geriledi. Bir tane de
0: öyle bir iş. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'de 500 tam puan alan 352 öğrenci piknikte bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül pikniğe katılan çocuklara bayram harçlığı müjdesi verdi.
8: LGS'de tam puan alarak büyük başarı gösterdiler. Piknikte gönüllerince eğlendiler. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler için piknik düzenlendi. Sarıyer'deki piknikte buluşan 352 öğrenci çeşitli etkinlikler ve oyunlarla ders stresinden uzak bir gün geçirdi. Kimi Jenga ile kimi topla oynadı. Pikniğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül'ün öğrencilere bir müjdesi vardı.
9: Size normalde aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza bayram harçlığı olarak da üzerine koyarak önümüzdeki bursunu 10 bin lira olarak vereceğiz. Güle güle kullanın.
0: Ve şimdi haftanın kültür sanat ajandasına bakacağız ve bununla da bu dilimi noktalayalım. Saat 5'inde yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.
10: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

Cirque du Soleil, 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk,

0: Yalın bir büyülü gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Girerken baktığında ve kamp çıkarken baktığında da goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Sinema dünyasına dair her şey TT Sinema'da. Vizyondaki filmlerin kritiği, dijital platformlarda öne çıkanların eleştirisi, Kill Bill Mevzunun Tamamı filmi beyaz perdede nasıl karşılandı ve Jude Law'ın izlenmesi gereken en iyi 5 performansı.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler 14'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, F-35 programına geri dönüş ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalar yaptı. Erdoğan, İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması ve gerçek barışın inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı, kalıcı istikrar için herkesin kısa vadeli hesaplarını kenara bırakması gerektiğini söyledi. Erdoğan, F-35 programına dönüşle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. Taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz ifadelerini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi. Cumhur İttifakı olarak hedef birliği içinde bu gayeye ulaşmak için sağlam, basiretli ve cesur adımlar atıyoruz, dedi. Geride bırakılan 18 ayda kayda değer mesafe alındığını belirten Erdoğan, silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor, dedi. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. 13 farklı belgeye imza attı. Ve ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. İstersek 2 günde her yeri yerle bir ederiz, dedi. Her şeyi yerle bir ederiz, dedi. Trump, Tayvan'ı da Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyardı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da her şeyi 2 günde yerle bir edebileceklerini iddia etti. Trump, Çin zirvesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda hem İran hem de Tayvan konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın direncini hafife almadığını söyleyen Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini ileri sürdü. Trump, İran'la diplomaside tekrarlanan aksaklıklara da atıfta bulunarak Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var, dedi. Trump, İran'ın tüm altyapısını şimdiye kadar hedef almadıklarını öne sürerken olası çözümün ya diplomatik ya da askeri olabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı, Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini de belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi.
2: Şu anda orada bağımsız olmak isteyen biri var. Bağımsızlık. Bu riskli bir şey. Bağımsızlığa gelince savaşa girmek istiyorlar. Arkalarında ABD'nin olduğunu düşünüyorlar.
1: Washington yönetimi resmi olarak tek Çin politikasını sürdürse de Tayvan'a askeri destek vermeye devam ediyor.
0: ABD Başkanı Trump Çin'den döndü. Şimdi de Rusya lideri Putin Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

0: Açıklamaya göre ziyaret Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: İtalya, Hürmüz'de olası bir mayın temizleme operasyonuna destek olmak için 2 mayın gemisini bölgeye doğru yola çıkardı. Haberi İtalyan Ansa Ajansı duyurdu. Kraton ve Rimini adlı gemilerin Sicilya adasından yola çıktıkları belirtildi. Gemiler önce Doğu Akdeniz'e, oradan da Kızıldeniz'e gidecek. Cibuti'de bir süre demirleyecekler ve gemilerin bölgede barış tesis edildikten sonra oluşturulabilecek mayın temizleme operasyonuna destek vermeleri hedefleniyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gemilerin yaklaşık bir ayda bölgeye ulaşmasını beklediklerini ifade etmiş. Önlem amacıyla 2 mayın avlama gemisini boğaza nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz demişti. Samsun'da sokak ortasına insansız hava aracı düştü. Bazı evlerde hasar oluştu. Olay İlk Adım ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Kazım Karabekir mahallesinde evlerin arasında insansız hava aracı düştü. Olayı görenler 112 ekiplerine haber verdi. Aracın çarptığı 3 evde hasar oluştu. Kanat genişliği 1 metreyi bulan insansız hava aracını kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor. Manisa'da üniversite öğrencisi 2 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
0: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: 64 ilde geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi. 1021 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve oltalama yöntemleriyle haksız kazanç sağladıkları, suç gelirlerini ise çeşitli finans sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi. 319 şüpheli tutuklandı, 192 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yaklaşık 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Çok sayıda dijital materyal, silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para da ele geçirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazaya neden olan sürücü olay yerinde

0: evinden ayrılmak isteyince çevredekiler engel olmaya çalıştı ve bakın o sürücü ne yaptı.
1: O dönüşü yaparken kazaya neden oldu. Olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Engel olmak isteyenlere biber gazı sıktı. Görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinden. Bir sürücü otomobille U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada yolda ilerleyen başka bir araç bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Park halindeki arabaya çarptı. Kazada neyse ki yaralanan olmadı. Ama kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmaya kalkınca bir anda ortam gerildi. Çevredekiler sürücüyü durdurmaya çalıştı. Aracını sokakta durduran sürücü yaya olarak elindeki biber gazıyla geri döndü. Sürücünün biber gazlı saldırısı üzerine ortam bir anda gerildi. Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Gaz sıkmaya devam eden sürücü aracına binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Biber gazından etkilenen diğer aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçan saldırganın peşinde.
0: Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Seyidi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Neredeyse birkaç ayda bir hızlı kilo verdiren yeni diyet isimleri duyar olduk. İşte onlardan bir yenisi daha. Adı OMAD diyeti. Günde 23 saat aç kalıp 1 saat istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Sosyal medyada da bu diyeti yapıp hızlı kilo verdiğini söyleyen birçok kişinin videosu dolaşıyor. Peki gerçekten öyle mi? Uzmanlar bu tip sosyal medya akımları sağlığınızdan edebilir diye uyarıyor.
1: Kahvaltı yok. Öğle yemeği yok. Günde sadece 1 saat yeme hakkı var. Son dönemin yeni modası OMAD diyeti.
2: Uydurma bir diyet diye düşünüyorum. Yani insanlar her öğünden, bir de çalışıyorsak, yoğun bir iş tempomuz varsa o tür uygulamalar bilmiyorum yani.
3: Yaşlılarda, diyabetiklerde, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda kesinlikle bu tür beslenmeleri önermiyoruz.
1: Havalar ısındı, yaz kapıda. Çoğu kişinin derdi yaza fit girmek. Amaç hızlı kilo vermek. Bunun için de birçok kişi sosyal medyada akım haline gelen sağlıksız diyetlere yöneliyor.
3: OMAD diyeti diye bilinen diyet aslında 1 saat yemek yenilen, 1 saat boyunca ve 23 saat boyunca da aç kalınan bir uzamış açlık diyeti türlerinden bir tanesi.
4: Bir öğün vitamin eksikliği yapıyor, saz dökülmesi yapıyor, demir eksikliği yapıyor.
1: Ama bu hızlı kilo verme çabası sizi sağlığınızdan edebilir.
5: Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren videoların etkisiyle günde tek öğün beslenip diyet yapanların sayısı çok. Ama uzmanların bu konuda bir uyarısı var.
3: TikTok'tan, sosyal medyadan duyduğumuz diyetleri yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ani zayıflamalar her zaman kas kaybını artırırlar. Ciddi kas kaybı olabilir. Oksidatif stres dediğimiz hücredeki stresi arttırabilir ki bu da kortizol ve insülin salınımını bozar.
0: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, yeni sinema filmi Sihirli Annem Periler Okulu'yla Beyaz Perde'de izleyiciyle buluştu. Geçen yıl büyük ilgi gören Dönüş filminin ardından hikaye bu kez Periler Okulu'nda yaşanan yepyeni maceralarla devam ediyor.
6: Peri Okulu'nun açılışı başlasın diyorum.
7: Parmaklar. Enerjiyi hissedin.
8: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem yeni sinema filmiyle bir kez daha beyaz perdede.
6: İstirham ederim. Ben uyumlu bir periyimdir. Sen.
8: Geçen yıl büyük ilgi gören Dönüş filminin ardından hikaye bu kez Dudu'nun müdür, Betüş'ünse öğretmen olarak yer aldığı Periler

0: Bekler Okulu'nda yaşanan maceralarla devam ediyor.
1: Biz çok severek, eğlenerek, keyif içinde çektik. Bu sefer daha zengin, daha neşeli, daha müzikli bir film seyredeceksiniz.
0: Filmde başrolleri İnce Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat paylaşıyor. Filmde Manifest grubu da konuk oyuncu olarak yer aldı.

0: Geleneksel spor ve sanatları buluşturan Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si düzenlenecek. Festival 21-24 Mayıs günleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
1: Okçuluk, yağlı güreş, atlı cirit, Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı.
2: Birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
1: Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez düzenlenecek. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde Atatürk Havalimanı'nın binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
2: 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.
1: Festival geleneksel sanatlardan spora, mutfaktan müziğe kadar farklı coğrafyaların kültürünü bir araya getirecek.
2: En önemli sürprizlerimizden bir tanesi de Kazakistan'ın genç önemli sesi Dımaş'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nde aramızda olacak.
1: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaşanan insanlık dramına da ayrı bir parantez açtı.
2: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Bir yandan halimize şükredelim, bir yandan da o çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım.
1: 24 Mayıs'a kadar sürecek festivale girişler ücretsiz olacak.
0: Ve bir son dakika bilgisi paylaşıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. Detayları arkadaşımız Emre Aytekin'den alacağız. Emre.
3: Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı serviste çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yine Ankara Tem Şube Müdürlüğü özel ekipleri ortak bir soruşturma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Yine bu casusluk suçundan yargılanmak üzere gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin faaliyetlerine de yer verildi. Aslında Milli Savunma Milli İstihbarat Teşkilatı güvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilerde Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgiler topluyordu. Bu şebeke ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu bunu. Şebeke için kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti ve uygun zaman beklendi. Operasyon için düğmeye basıldı. Şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı ve uzun süren çalışmalar neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüten şebekeye bir operasyon düzenlendi ve 9 kişi tespit edildi. Bu kapsamda 7 şüpheli gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
0: Teşekkür ediyoruz Emre'ye. Detayları dinledik ve bültenimizin de sonuna geldik. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var, film konuşacağız. Önce Mehmet'le Kremlin'e gideceğiz. Kremlin'in büyücüsü varmış ama öyle Harry Potter gibi bir büyücü değil bu. Başka bir büyücü, bir bakalım.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Russia needs a different brand of politician.
3: Vladimir Putin, what interests me is power.
0: Kremlin'in büyücüsü, Harry Potter değil dedik ama keşke Harry Potter gibi olsaymış. Gerçi bu adam yok ama var gibi böyle. Mehmet, gerçek mi değil mi? Bir bölümü gerçek, bir adam gerçek değil. Ne diyorsun?
4: Ya Vladislav Surkov'dan esinlendiklerini söylüyorlar.
0: Putin'in yıllarca danışmanlığını yapan
4: birisiydi, değil mi? Aynı zamanda bir iş insanı. Ama Vladislav Surkov'un açıyorsun biyografisini, internette okumaya başlıyorsun. Burada karşımıza çıkan Vadim Baranov kurgusal karakterle çok az ilgisi var. Sadece belirli bir noktadan sonra işte o Berezovski var. Boris Berezovski ile birlikte orada çalışıyor. O doğru. Ve sonra Boris Berezovski ile birlikte Putin'e gidip artık Boris Yeltsin'in yerine neden başkan olmuyorsun? Yeni adayımız sensin dedikleri de doğru. Ama onun dışında geri kalan her şey aşağı yukarı kurgu. Yani bu fikir etrafında kuruyorlar. Bir kere Vladimir işte Baranov'u bir sanatçı haline getiriyorlar aslında. Yani işte önce bir tiyatrocu olup tiyatro, hatta sinemada düşünüyor, aklında onlar da var. Daha öncesinde işte kara borsa mallar satarak ayakta kalıyor. Sonra birden sanatçı oluyor. Hem de avantgard bir tiyatro oyunu yapıyor.

0: Ondan sonra medyaya giriyor. Medya da çok başarılı oluyor. Ondan sonra da bir şeyler söylüyor Putin'e bu iktidarla ilgili. İşte
1: hiyerarşi, yatay evet, ve hiyerarşi horizontal.
0: Yani o anda Rus toplumunun, Rusya'nın bir lidere ihtiyacı var. Senin gibi bir lidere ihtiyacı var diyor ve bir anda Putin'le aralarında çok güçlü bir bağ kuruluyor. Fikir bu. Bunun üzerine kurulu ihtimal bence Vladislav Surkov'la da böyle bir bağ kurmuş olabilir tam da o aşamalarda. Bunun geri kalan her şey kurgusal. Şimdi bu işin bu tarafı filmi tabii çok çekici kılıyor açıkçası. Yani merak ediyorsun hani Putin'in oligarkılardan sonra iktidarı yavaş yavaş alması, kendi sistemini kurması, ondan önceki dönem. Yani bayağı önemli bir dönem var karşımızda ve film buna nasıl yaklaşıyor? Şimdi ben açıkçası o yaklaşımı sevmedim deyip top sana çok konuştum.
1: Evet, ben de Oliver Asayas.
0: Oliver Asayas çok iyi yönetmendir. Çok iyi yönetmen.
1: Yani bildiğimiz, tanınan, bilinen evet. Bir yönetmen bu festivallerin falan Oliver da Asayas. Yönetmenlerinden. Filmde birkaç yer var böyle cümleler. Dedim ki yani bir kafasında bir fikir var. Komünizmin işte duvar yıkıldı, soğuk savaş bitti, Rusya dağıldı. 90'lar ve 2000'ler. Putin'e nasıl geldi o ara? O bir kahramanımız neydi? Boronov muydu?
0: Baranov.
1: Baranov'un arkadaşı olan. Diyor ya komünizm öldü, yeni bir dünya var keşfedilecek, parçası ol diyor. Bizimki de diyor ki ben diyor tarihe tanıklık etmek istemiyorum. Bizatihi içinde olmak istiyorum. Şimdi buradan sonra o hırs, onun hırsını görüyoruz, şey yapıyor ve Putin'le buluştuğu yer ve anlattığı zaten bence anahtar şey de o. Rusya 90'larda bir özgürlük, o yıllarca komünist rejim yıkılıyor, insanlar yeni bir şeyler, sanat, ne acayip şeyler ortaya çıkacak, demokrasi falan derken bir süre sonra diyor ki biz Ruslar dikey hiyerarşiye alışmışız. Yani böyle bir demokrasi bize uymaz deyip böyle bir şey geliyor. O baba figürü işte Putin'de bulunan biraz sert şey ama bütün bu dağınıklığı toparlayıp bir şekil, düzen tekrar Rusya'ya getirecek. Stabil hale getirecek. Yani diyor ya stabil olması lazım. Tamam böyle bir şeyle girdik. Fakat Mehmet film ilerledikçe ben uluslararası ilişkiler falan ders dinliyor gibi oldu ya. Yani o kadar fazla dedim ki bir ara ya dedim keşke bunu bir belgesel olarak gerçek kişilerle oturup konuşarak bunu bir belgesel yapsalardı ve biz dijital bir platformda 90'lar Rusya'nın duvarların yıkılması, sosyolojik yapı, insanlar, oligarklar nasıl ortaya çıktı, oligarkların ortaya çıkışı, Putin bilmem ne böyle belgesel ders olarak dinleseymişiz.
0: Ama işte bu soruların çoğuna yanıt vermiyor zaten. Veremiyor, yeterli yanıtı veremiyor. Hepsinin üstünden çok çabuk geçiyor, çok büyük bir hızla geçiyor ve çok konuşma var. Bence filmde çok fazla diyalog var.
1: Değil mi?
0: Diyaloglar üst üste yığılıyor. O diyaloglar derinlikte olması için de çok uğraşmışlar. Mesela o Jeffrey Wright'ın oynadığı Amerikalı profesörle ilk başta bir konuştukları, kütüphanede bir konuştukları bir sahne var. Orada karşımıza bir entelektüel olarak çıkıyor Baranov. Ve orada mesela çok ağır konuşmalar yapıyorlar. O konuşmaların ağırlığı, entelektüelliği de film boyunca sürüp gidiyor. Çok fazla laf var filmde. Film onu hani şeyi anlatamıyor. Görsel olarak da çok fazla bir şey anlatamıyor bence. Sonra o dönem mesela bir tür dejenere bir dönem gibi gösteriliyor. Yani Putin'den önceki dönem. Hani o dönemi çok kötü bir yerden yakalıyorlar. Yani gece partiler üzerinden yakalıyorlar mesela.
1: Yani sanki tahta şey gibi, hayat. Ya Putin de lazımmış evet. Ama bir dağılmış herkes gibi.
0: Öyle bir hava var sanki. İşte bütün bunlar çok elinden kaçmış gitmiş. Olivier Assayas'ın yani şimdi bu roman uyarlaması Giuliana D'Ampoli'nin bir romanı Emmanuel Carrère uyarlamış. Olivier Assayas'ın elinden film gitmiş bence. Tümüyle. Zaten hani filmin çok iyi değildi notları. Ben bir baktım şöyle İngiliz Amerikalı eleştirmenler beğenmemişler. Fransızlar beğenmiş. Dedim ki ben de beğenebilirim ya bunu. Çok pozitif oturdum başına yani. Beğeneceğim. Olivier Assayas'ı da seviyorum. Ama böyle ilk yarım saatten itibaren o diyaloglarla birlikte çok fazla üzerime geldi ve hiçbir şeyi sorgulamıyorum ben. Yani bir de film bittiğinde şunu düşündüm Kadir. Bana yani Putin ve Rusya ile ilgili oligarklarla ilgili bilgilerime ne kattı bu film diye. Gerçekten çok ufak tefek birkaç şeysin hiçbir şey neredeyse. Bir de üstelik bir aşk üçgeni var. Filme ne hizmet ettiği malum. Yani nereye
1: olsa
0: kadar.
1: Ne olur olmasa ne olur.
0: Berezovski. Şimdi şu da çok yanlış bence. Ya tümüyle kurgusal karakterler üzerinden yaparsa da. Burada Berezovski gerçek bir karakter. Redwin Baranov ikisinin arasında bir yerde bu olmaz. Yani ya tümüyle kurgusal karakterler üzerinden. Sadece Putin'in şeyini kurarsın. Gerçek karakter.

0: Onun çevresinde bir kurgusal dünya oluşturursun. Bunu da yapmıyorsun. Yani burada da hibritlik filmin hiç işine yaramıyor bence.
1: Şöyle bir cümle yazmışım Mehmet notlarıma. Sanki filmi, yani Putin'in o dönemi, o rejimi içeriden anlatıyor gibi ama İngilizce konuşuyor film bütün.
0: O çok kötü yani, bir şey ya. Rusça, yani işte, herkes İngilizce konuşuyor. Güzel aksanlı falan, o da çok iyi.
1: Yok, yani bence bakışı da öyle gibi yani. Çok hani biz içeriden bir şey anlatıyormuş gibi de aslında hiç içeriyle ilgili bir şey de söylemiyoruz. Yani bildiğimiz, yüzeyde ama, herkesin bildiği şeyler.
0: Şimdi bence kapatalım, çok daha fazla konuşmayalım da. Ama Jude Law çok iyi oynuyor.
1: O kolu kımıldamaz ya Putin'in. Onu bile yapmış. Çok iyi. Ben de beğendim.
0: Teslim edelim yani.
1: Jude Law'u övüp şimdi öbür filmimize geçeceğiz. David Mackenzie bizim film festivaline de jüri başkanıydı değil mi? Evet, uluslararası orada. Yarışmada. Fünye.
2: Colonel.
3: We've got UXO in Westminster. I'm just sending you through the pictures now.
2: World War II. Looks like a 1,000-pounder. We'll need an 800-meter radius perimeter.
4: What's he on the dance floor?
3: Get that out to all units. Gotcha.
5: Yeah. Mazar?
2: Mazar.
1: Fünye. İstanbul'a da uğruyorlar filmde bir ara. Ne diyorsun Mehmet?
0: Şimdi bu filmin senaryo yazarı Ben Hopkins. Ki ben senaryoyu da sevdim. Şimdi Ben Hopkins yönetmen. Onun daha önce bir Simon Magus'u vardır. 99 yılında çıkmış. Onunla başarı kazandı. Festivalleri dolaşan bir film oldu. Ondan sonra Türkiye'de film çekti. Türkiye'deki yapımcılar da. Pazar Bir Ticaret Masalı 2000 yılında çekti. Ben Hopkins'i burada çok sevilir. Çok arkadaşı var. Türkiye'den çok kişi tanır. Hatta biraz Türkçe de konuşur. Antalya'da da Altın Portakal aldı. En iyi film Altın Portakal'ını aldı Ben Hopkins. Uzun süredir ses solu çıkmıyordu Ben Hopkins'in. Ben de ne yapıyordu aslında merak ediyordum. Türkiye'de de bir bağlantı, bir ortak yapım yok. Bu filmin senaryosunu yazmış. Şimdi ben de filmi seyretmeye başladığım zaman o Ben Hopkins mi diye düşünüyorum. Fakat giderek senaryo çok, ya ne işi var Ben Hopkins niye böyle bir aksiyon filmi yazıyor? Çünkü filmin başları falan böyle çok tipik bir soygun aksiyon filmine doğru gidiyor. Fakat film açıldıkça bence çok iyi bir senaryo olduğunu düşündüm hikaye olarak. Yani hikayenin açılışı, en son bölüm, çok şey vermeyelim, hiç ipucu vermeyelim.
1: Numarası orada da oralara
0: evet,
1: girdi.
0: Evet. Final sahnesi falan etkili. İstanbul'a gelmesinin kökeninde de Ben Hopkins var bana sorarsan. Yani David Mackenzie İstanbul'a geldi ama jüri başkanı olarak geldi. Ben Hopkins'in Türkiye ile bir bağlantısı var. Bence bu filmi işte İstanbul'da bağlayalım diye düşünen de Ben Hopkins olduğunu düşünüyorum. Şimdi filme gelirsek benim filmde en çok sevdiğim taraf şu oldu Kadir. Film çok güzel açılıyor. Sürprizlerle birlikte çok güzel gidiyor. Hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Tahmin edemediğimiz şeyler oluyor. O akış sonuna kadar böyle büyük bir ilgiyle seyrettim. Saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Ha, politik alt metinler var mı? Var ama çok önemli bir değil. Ama bana çok iyi vakit geçirdi film. Yani o 90 dakikayı, içinde bulunduğum 90 dakika su gibi aktı gitti.
1: Mehmet, ben niye sıkıldım acaba?
0: Olabilir. Her zaman olur böyle şeyler.
1: Ya hiçbir itirazım yok. Yani Londra'nın göbeğinde patlamamış büyük bir bomba. Aynı anda bir acayip bir soygun yapılıyor. İşte Afgan bir aile var. Yani her şey var. Soygun filmi mi, patlamamış bomba mı, patlayacak mı, patlamayacak. Fakat ben gittikçe o dediğin hani sırrını bir süre sonra bu sadece şey dedim. Ha, bunlar tamam bir şey var da bunlar nasıl...
0: Son bir sürpriz var, evet. Onları konuşuyorum ama o son sürpriz iyi geliyor yani.
1: Dediğim gibi hani izleniyor, izlenmiyor değil. Ben kendi açımdan hani senden bir tık daha ben az sevdim. Çünkü David Mackenzie'den biraz daha bir şey bekliyordum. Sanki özellikle ben o Hell or High Water'ı çok beğeniyordum. Hatta biraz önce konuşuyorduk. Takibi de yakın zamanda şu Riz Ahmed'li filmini de beğenmiştik. Ben bir tık şey kaldı bende ya ki oyuncular da hepsi Bond adayı ya. Aaron Taylor Johnson, müstakbel James Bond falan yani.
0: Ya kolay film değil. Yani Hollywood yapımcısı açısından bakıyorum. Ana akım yapımcısı açısından birçok noktaya takılabilir. Ama bunları bir söylersek filmin ipuçlarını veriyoruz. Giremiyorum onlara. Evet. Ama film bittiğinde bak, kapandığında, her şey bittiğinde şöyle bir düşündüğünde bayağı ana akım filmlerde göremediğimiz şeyler olup bitiyor. Çünkü bir suç var, bu suçu işleyen insan, soygun var. Ve şimdi soyguncuların kodları vardır biliyorsun. Mesela işte Tarantino'nun ilk filmi Rezervuar Köpekleri tamamen bunun üzerine kurulur. Soyguncuların kodları vardır, polisin kodları vardır. Bunlar birbiriyle çatışır.

0: Şimdi burada da kendilerine göre kodları var soyguncuların. Onların da bir etik anlayışı var. Onlar da kendi aralarında çakışıyorlar ve filmin en olumsuz gibi görünen karakterinin yavaş yavaş bir yolculuğu var. Hiç çok farklı bir yere doğru gidiyor. O olumsuz gibi görünen karakter. Çok olumlu gibi görünen karakter. En baştan güveniyorsun yani. Tamam diyorsun, bu can. Ben bununla gideceğim bütün film boyunca. Vermiyorum hiçbirinin ismini.
1: Evet evet, anladım.
0: Ama o karakter birden büyük bir sürpriz yapabiliyor. Ve sonra sen film bittiğinde, her şey bittiğinde oturup ahlaken düşünmeye başlıyorsun. Yani şimdi bunların yaptığı iş doğru mu, değil mi, nereye kadar diye o karakterler arasındaki ilişkileri. Yani Ben Hopkins öyle bir senaryo yazmış ki, yani burada ipucu vermemek için detayına giremiyoruz. Sürprizlerle dolu, karma karışık. Hem soygun filmlerin hem de bu benzer film. Buna operasyon filmi de diyebiliriz. Yani bir bomba ekibi, bomba imha ekibi geliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülüyor bombanın. O gerilim açısından da bence tıkır tıkır işliyor saat gibi.
1: Ya sanırım bazen şey olur ya Mehmet, bu senaryoyla filmle yarışırsın. Film sana bir fake atacaktır da, evet, dur ben onu bulacağım. Ben o bulma işiyle uğraşıp da tahmin ettiğim bir iki şey çıkınca, ya bu ne, biraz o yüzden galiba benim bende şey aleyhine çalıştı filmin o şey. Anladım. Öyle olabilir ama dediğim gibi süresi falan tıkır tıkır. İstanbul'a da geliyorlar. Eminönü'nde geziyorlar.
0: Her şeyi de bir ipucu verip sezdiriyor bak.
1: Yani evet evet, ben de işte orada. Evet, evet.
0: O sezdiğin çok güzel bir şekilde atıyor. Diyor ki bak burada böyle yürümeyen bir şey var diyor. Sistemin dışında bir şey. Bu aklında kalsın diye. Bunu düşünmeye başlıyorsun sen. Ve istersen çözersin. Ya Ben Hopkins öyle bir yazmış ki senin gibi bulmak isteyenlere de yolları vermiş.
1: Evet evet. Yani bütün ipuçlarını veriyor öyle çıkınca. Neyse ama şey, Fünye'yi tavsiye ediyoruz herkese gerçekten. Ev sinemasına geçeceğiz. Ev sinemasında Dead of Winter, güzel çevirmişiz ya. Zemheri diye çevirmişler. Güzel bir bakalım. Had an unusual request. He wanted his ashes to be scattered up north.
2: Try that again. You're dead.
3: Hello? Anyone out there? It's an emergency. There's been a kidnapping.
1: Zemheri Bean'de benim için haftanın tatlı sürprizi oldu. Yani evet, tam böyle evde harika bir film izlemelik.
0: Evet, bir de yani işte Emma Thompson başrolde çok iyi değil mi?
1: Evet zaten o... şöyle bir bak, şöyle bir şey söyle yazmışım, onu söyleyeyim öyle sana bırakayım. Emma Thompson olmasa bu film sınıfı geçer miydi? Belki geçerdi ama 4,5'tan 5. Emma Thompson bu filmi böyle 6-7'lik yapıyor yani.
0: Kesin doğru. Çünkü bir karakter, o karakterin derinliği filmi çok değiştiriyor. Yani filmin başında Emma Thompson bir hüzünlü bir sıkıntısı var, anlıyoruz. Geçmiş hikaye, böyle geçmişe doğru açılan bir hikaye var. Öyle çok karmaşık bir hikaye falan, çok entrikalı bir hikaye de değil. Yani çok duygusal bir hikaye, bir matem hikayesi. O yavaş yavaş açılıyor. O geçmişte gençlik yılları var, onları görüyoruz. Ve bir de bu arada gittiği yer, yani çok sert kış koşullarında bir gölde balık tutmaya gidiyor. Yani bunun sebepleri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Fakat gittiği yerde bir suç hadisesi var. O suç, şimdi bir suç filmi var, çekiliyor bir suç filminin içine giriyor. Romantik, duygusal, romantik demeyelim, çok duygusal bir matem yaşayan bir insan bir anda bir suç filminin ortasında buluyor ve diyor ki ben bu kişiyi kurtarmalıyım, bu kızı kurtarmalıyım. O kızı kurtarmak için ki tanımıyor, bilmiyor, yani bağlamı bilmiyor bir kere her şeyden önce, ne olduğunu bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Ama bunu sahip çıkıyor. Bir de şöyle de çok oradaki o şeyi çok hoşuma gitti. Yani zaten hani çok sevdiği bir insanı kaybetmiş. Hayattan çok büyük beklentileri yok. Ve ben mutlaka bu genç kızı kurtarmam gerekti diyor. Onu neden kurtarması, neden o kahramanlığa oynadığını da anlıyorsun. Geçmiş hikayesi açıldıkça orada da güzel bir şey var. Alt metin, yan hikaye var daha doğrusu. Yan hikaye çok güzel gidiyor. Bunlar çok iyi birleşiyor. Bir öteki tarafa döndüğünde, öteki suç hikayesinin içine döndüğünde orada da iyi karakterler var. Oradaki iki karakter, oradaki karı kocanın hikayesi de güçlü. O da giderek açılıyor. Ya böyle finale doğru hakikaten yavaş yavaş iki hikaye de birbirinin içine tam olarak giriyor. Bence iyi. Bir de bir tür filmi olarak da, suç filmi olarak da tıkır tıkır çalışıyor.
1: Mehmet ben Emma Thompson'dan yine gitmek istiyorum. Onun o yumuşak yumuşak şeye benzedim. Fargo'da Francis McDormand.

0: Dorman'dan o hamile şerif vardı ya, yürüye yürüye çözdü bütün şeyleri. Yani Emma Thompson o yumuşaklığıyla, ya başka birisi olsa ya da başka bir şekilde anlatsalar, yani Emma Thompson'ın o dediğin hani bir matem, bir şey için geldiği yeri bilmiyor, mekanı bilmiyor. Diyor ki ya, gene diyor Allah'ın dağını bir yeri seçmişsin, hani birine söyleniyor hani nasıl burayı buldun, nereden buldun gibisinden. Ve onun içinden küçük bir Rambo falan çıktı. Kendi kendine dikiş atıyor falan yani.
1: Ama hiç abartısı yok. İşte, hepsi gerçekçi. Ha, İnanıyorsun.
0: Ona, yani ona inan, o söylemeye çalıştığım şey tam da bu. Yani Emma Thompson bize evet o Bart mıydı ismi, karaktere inandırıyor. Ben o yüzden diğer filmin kötü adamlarının, kötü adam ve kadının. Evet. Mesela adamın durumunu da anladım. Ya yani onların durumundaki şey de iyiydi. Ve final, özellikle o final gölün üzerindeki bütün o geçmişle bütün hikayenin bağlandığı o duygusal şey, yükselme, climax miydi? Orayı falan da çok sevdim. Ya bence nefis bir evde imkanınız olduğunda kaçırmayın, izleyin derim yani.
1: Evet evet, ben bir fırsatın da kaçtığını düşünüyorum. Orada tam da Fargo'daki gibi daha da böyle komik, kara komik bir hikayeye dahil olsaymış daha iyi olabilirmiş. Şimdi üç tane kadın karakter üzerinden gidersek, ölüm ve yaşamla arasında kalıyor bu üç karakter, üç kadın karakter. Detayına girmeyelim çünkü yavaş yavaş hikaye açılıyor ama o karakterlerin hayatla ilişkisi çok önemli. Ölmemek için veya onun için gösterdikleri çabalar, bütün bunlar, hastalıklar, hepsi o üç karakter birbirine çok iyi bağlanıyor. Onu da söylemek istiyorum.
0: Şey gibi hikayeleri. Söyleyeyim mi hemen, şöyle bir cümle, ben de romantik bir cümle kurayım buna. Hani çok büyük filmler, çok büyük acayip dramatik şeyler olmasına gerek yok. Bazı filmlerin kalbi oluyor böyle. Küçük de olsa bu filmin bir kalbi var ve sıcak bir kalbi var. Size bir şekilde dokunuyor. Yani ben öyle, yani bu filmi öyle hissettim. Burada da Emma Thompson'ı tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok şeyde, filmi çok şey katmış filme.
1: Bir de şurada güzel, yani kahraman olmak için işte genç bir erkek olmak gerekmiyor. Yani belli bir yaş üstünde bir kadın da kahraman olabilir. Ve çok anlatıyor, çok iyi anlatıyor o suçlularla nasıl uğraştığını. Onlar çok aklımıza yatıyor. Hiçbir aksiyonda sahtelik yok. Hepsi çok gerçek. Hepsi zeka ile kurulmuş.
0: Zemheri Beyin'de kaçırmayın deyip şimdi bir korku filmimiz var. Korku ama ben korkmadım Mehmet. Çok tuhaf. Asla evet. Bırakma. Never let go. Never let go. Never let go. Never let go. It's been hard on you boy since the world ended. But remember, one touch without a robot is all it takes. Remind the house what we deserve as protection. The blessed house of ancient wood. Shelter to the pure and good. We'll keep you bright. Heaven is here with no hope. Where the world? Hal Berry, never let go. Asla bırakma. Ben korku diye oturdum ama Mehmet, korku, buna psikolojik gerilim falan mı desek acaba? Psikolojik, bir korkuktan bir tık şey gibi geldi
1: ben, bana. Yani korkuya uymuyor pek. Doğru söylüyorsun. Yani psikolojik gerilim.
0: Bir iki ufak bir şeyler gizem, yapıyor yönetmen de.
1: Gizem unsuru daha önemli. Yani bir çözülmesi gereken bir gizem var. Bunu anlayamıyoruz. Yani bir anne iki oğlunu bir orman evinde tutuyor. Sadece iplerle çıkabiliyorlar. Eğer ipleri çözersek diyor, canavarlar bizi, hatta kendi içimizde
0: bizi birbirimize yedirir.
1: Evet diyor. Hatta söyledikleri var. Şimdi yavaş yavaş açıldığı için film detayına girmeyelim. Hani biz birbirimizi öldürebiliriz. Ve bu geçmişte de oldu zaten. Yani aile birbirine düşebilir diyor. O yüzden önlemler onun üzerine kuruyor. Şimdi burada hikaye ilerledikçe bizim kafamıza daha çok soru oluşmaya başlıyor bir kere. O sorular giderek artıyor. O sorular arttıkça o sorulara çok tatmin edici ve makul cevap hakkımız da aklımıza tutuyor. Yani şu cevapları olması gerekli diyoruz. Giderek hani oradaki annenin hiçbir şeyden korkmaması, tamam gerekirse burada, yani çünkü bir yaşam mücadelesine dönmeye başlıyor. Bütün o süreçten sonra nereye bağlandığı yer neresi dersen, yani seyirci notlarına da baktım çok düşük. Seyirciyi de uyarmak isterim. Gerçekten çok net bir yere bağlanmıyor. Onu çok net söyleyeyim. Yani o açıdan filmin finali tatmin edici değil. Ama şimdi bu fragman, filmin dünyası çok karanlık bir dünya ve çekici bir taraftan. Seyirci herhalde

bir fragmanla. Çünkü film fena iş yapmamış Kadir. Kendini kurtarmış yani gişede. Türkiye'ye de gelmiş ama basın gösterisi falan yapmadılar. Çok kısa bir süre gösterildi. Bir şekilde bir çekiciliği var, kabul ediyorum. İyi yönetmen Alexander Aja. Yani onun daha önceki Crawl, Piranha 3D filmleri, korku filmleri yönetmen olarak bak çok iyi çalışır. Onun yönetmenliği iyidir ama hikayelerini ben hiçbir zaman çok sevmem. Burada da değişmedi bu kural. Yönetmenlik yine çok iyi çalışıyor. Oyuncular çok iyi.

0: çok iyi kıvırmışlar. Bir kere bu kadar çocuk oyuncuları bu kadar iyi yönetiyorsun. Yani böyle çok iyi. Çok iyi bir dünya kuruyorsun. Çok iyi bir atmosfer kuruyorsun. Ama bence hikaye çok parlak değil. Bittiğinde memnun ayrılmadım ben.
1: Mehmet, ben aslında açtık oturduk. Züleyha kalktı. Çünkü bir orman, tekinsiz bir ortam var. Kötülükten bahsediyoruz. Garip garip böyle bir çözemediğimiz, dediğin gibi bir gizem var. Artık dünya bitmiş. Hiç başka insan yok. Ve sadece bellerine bağladıkları bir iple dışarı çıkabiliyorlar. İpi bırakırlarsa kötülük onları ele geçirecek. Yani bize sunduğu, ilk başta bize verdiği şey, Allah Allah ne geliyor?
0: İlk yarım saatte, yani bu filmin alt metni sonuç olarak bu aile meselesiyle ilgili diyorsun. O kordonla ilgili yani. Biz burada aile olarak kalalım. Dış dünya bitti bizim için diyor. Oraya gitmeyelim diyor. Mutlaka bu alt metin buradan film ilerleyecek diye düşünüyorsun. Çünkü aile kendi içine kapanıyor. Korkuyla kapanıyor. Yani korkuyla. Dışarı asla çıkmayalım. İçeride kalalım. Ama özden hayaletler var. Bu özden hayaletleri sadece anne görüyor. Çocuklar görmüyor. Tam şunu düşünecekken, tamam bu tamamen annenin psikiyatrik rahatsızlığıyla ilgili bir şey diyecekken, sana öyle bir şey veriyor ki o da çürüyor. O tezi de çürüyor. Ben o tarafları da çok sevmedim.
1: O ağaç kavuğu yedik çocuklar gibi ya. Bütün film boyunca tatsız tuzsuz.
0: Evet, yani neyse. Özgürlükçüyle muhafazakarın çatışması olsa, alt metin oradan ilerlese o, ama öyle bir şey de yok.
1: Neyse, asla bırakma Prime Video'da deyip size bırakalım. Bir akşam oturun izleyin. Bizim görmediğimiz bir şey görebilirsiniz belki. Deyip bir kült film diyeceğim ama. Mehmet, şaka yapayım. Kill Bill. Kill Bill mevzunun tamamı. Antrakta onu konuşacağız. Mehmet, Tarantino senin biliyorum çok sevdiğin bir film.
0: Çok severim.
1: Çok seviyorsun. Şimdi o ne yapmışlar? The Whole Bloody Affair. Mevzunun tamamı olarak 4 saat 40 dakika civarı böyle tek bir film olarak sinemalara geldi. Ne diyorsun?
0: Ya tek film zaten bu.
1: Ya biz iki tane izledik
0: tabii,
1: ya orada.
0: Yapımcılar dediler ki ya bunu ikiye bölelim. Olacak gibi değil. Bir de atma yani. Kıyma kendi sahne yerine. O da çok güzel. İkiye böldü. İki film olarak izledik. O da çok zaten işine yaradı filmin ticari olarak her anlamda. İki filmin yapısı da birbirinden çok farklıydı açık söylemek gerekirse. Farklı yapıları olan filmlerdi. Tarantino da biraz ona göre planlamıştı işleri. Birinci filmi ben daha çok severdim. Ama o zaman da hep söylerdim yani yaptığım, verdiğim seminerlerde. Ya tek bir filmden söz ediyoruz temelde. Ya ayıramazsın ikisini yani birbirinden. Bir bütünlüğü var çünkü. Her şeyle bir bütünlüğü var. Hikayenin bir bütünlüğü var. Bu aslında eski bir proje. Yani eski bir film daha doğrusu. Yani bu mevzunun tamamı bu halde. 2004'te Cannes'da gösteriliyor bu. Daha sonra seninle de konuştuk. Tarantino'nun bir sineması var ya. Adını unuttum
1: evet,
0: şimdi.
1: Bir şey. Beverly Hills'te bir yerde bir sineması var.
0: Orada gösteriliyor. Orada gösterilen bir film. Şimdi de yaygın dağıtıma giriyor işte.
1: Tarantino da zaten demiş ya, öyle ben bunu göstermeyeceğim işte, gelin öyle nasıl diyeyim, dijitaldeki gibi canınız istediğinde düğmeye basıp izleyeceğiniz evet. Bir film değil. Gelin sinemama, orada izleyin. Ya 4 saat 40 dakika, hele bu günümüzde 15-20 saniyelik yarım dakikayı bile çarpı 2'de izleyen bir kuşak için yani destansı bir şey yani 4 saat içeride kalmak. Ama Kill Bill öyle bir film değil, süresini insana unutturan bir film. Çünkü inanılmaz hani yani sinema tarihine artık geçmiş bazı anlar var. Bazı yerler uzatılmış, eklemeler yapılmış animasyon bölümlerinde yanlış hatırlamıyorsam. O bir tane Mavi Kelebekler evet, Evi miydi? Orada orası siyah beyazdı biraz. Onu renkliye evet. Döndürmüş.
0: Daha bir de şiddetli sahneler var. Çıkarttıkları evet. Daha önce ana akıma çok uymadığı için, çok fazla kanlı olduğu için biraz onları da koymuşlar. Daha şiddet dolu bir film oldu.
1: Sadece şey var Mehmet.
0: Bir orada... de bir şey ekliyorlar. Bir şu The Lost Chapter, Yuki's Revenge diye bir animasyon da var. O da ekleniyor.
1: Bu sadece şeyi Dolmuş sormak gibi. İstiyorum sana. Okuduğum şeylerde şöyle bir şey söylüyorlar. Yani filmle ilgili. Bunu biz eleştiri tarafı gibi söylüyorlar. Diyorlar ki bu iki film olması filmin lehine çalışmış bir şey diyor bir grup eleştirmen. İlk film işte o kung fu filmleri, daha aksiyonu yüksek bir tabii. Şey var. İkinci film daha diyalog ağırlıklı, karakter ağırlıklı, daha yavaş. Bu ikisinin arasında bir ton farkı var. Ve bu filmin lehine çalışan bir şey. Bu 4 saat bir araya getirdiğiniz zaman sanki filmde bir düşme mi oluyor? Böyle bir şey mi değişiyor gibi bir eleştiri okudum.
0: Yok, ben katılmıyorum. Ya bu bir tek film ve tek film olarak da zaten iyi. Zaten birçok yerde üst üste

0: seyredildiği zaman çok olmuştur. Yani birçok gösterimde üst üste seyrediliyor. Bu da yapılıyor. Yani evlerde de üst üste seyredildiğini biliyoruz. Hani sonuç olarak bence tek film olarak bakıyorum ben. Bu açıdan da Tarantino'nun zaten yaptığı bir şeydi bu. Çok erken yaptı. Onu da söylemeye çalışıyorum zaten. Biz sadece bizim sinemalara yeni geliyor. Bence film hakikaten çok iyi ve o tek başına seyrettiğinde baştan sona, tabii süren varsa, sabrın varsa, o 4 saatin sonunda gerçekten hani bütün o bütünlüğü de hissedersin bence. Dijitale vermeyeceğim diyor ama bence dijitale de verecek.
1: Verecek
0: ben
1: mi?
0: Öyle tamam. Şu an çok büyük konuşuyor.
1: Bence birileri alacaktır onu bastırarak evet, şey olacak.
0: Dijital daha uygun. Bugünün 4 saatlik şeyleri dijitalde seyretmeye çok daha uygun. Şimdi birçok insan sinemaya gitmeye çekinecek. 4 saatini bu işe bağlamak istemeyecek.
1: Sanki Mehmet böyle dijitale, uzun uzun yani evet. Ben hani bıraksam sen saatlerce Kill Bill anlatabilirsin.
0: Çok,
1: yani bizden çok, çok üstünden acayip. Böyle hani tabii. Lord'un KMA gibi düşünerek söyleyeyim. Kill Bill'i yakalamışken genç kuşak, genç izleyici arkadaşlara biz büyük beyaz perdede izleme şansımız oldu. Her dakika bu filmleri beyaz perdede büyük sinema salonlarında izlemek mümkün olmuyor. Kill Bill bir sinema aşkı filmi. Yani Tarantino'nun o bütün sevdiği spagetti western var, işte uzak doğu filmleri var, o bizim çocukluğumuzun Jackie Chan kung fu filmleri var, animasyon var, işte Bruce Lee'nin sarı eşofmanı bile var yani. Bu nasıl diyeyim bir sinema şöleni ya aslında böyle bir türler arasında her şeyden bir parçanın olduğu bir inanılmaz bir sinema deneyimi. Ya sadece bunun için bile o 4 saati eğer sinema seviyorum diyorsanız o 4 saat feda edilebilir yani bütün bunları bir arada görmek için.
0: Çok haklısın yani Tarantino'nun zihninde geçiyor aslında her şey. Tarantino'nun yani işte ilk bölüm Eastern derler yani Doğu filmi yani Japon ve Çin filmleri. İkinci bölümde Western etkisi de vardır. Ve orada mesela Payimei ve Hattori Hanzo iki tane usta olarak her şeyi belirler. Ama hikaye de güzeldir bak. Yani böyle bir hikayeyi, yani tam senin zihninde geçiyor ama çok kötü bir hikaye olsaydı hiçbir işe yaramazdı. Yani gelinin hikayesi çok iyi bir intikam hikayesidir. Çok iyi yazılmış. Ve onun oradaki diğer işte bütün o grupla hikayesi, özellikle David Carradine'in oynadığı karakterle, Bill'le olan ilişkisi, onlar çok iyidir. Hikaye ve karakterler olarak da sağlam bir film. Hem görsel bir şov diyelim ki, görsel bir şölen diyelim klişe ifadeyle ama hikaye de gayet iyi.
1: Film gibi film.
0: Evet, evet.
1: Diyelim Five Point Palm Exploding Heart Technique diye şöyle bir şeyler yaparak seçkiye geçeyim Mehmet. Bu hafta Kremlin Büyücüsü'nde Putin'i oynadı Jude
0: Law. Çok iyi oynadı.
1: Çok da iyi oynamış. Jude Law'ın en iyi 5 performansını seçtiğimiz için bir bakalım.
2: Ripley lived a solitary life until a wealthy man offered him an extraordinary opportunity.
3: Yetenekli Bey Ripley, Patricia Highsmith'in klasik romanından uyarlanan psikolojik gerilim türündeki filmde Jude Law, Avrupa'da gönlünce yaşayan zengin ve genç bir Amerikalı rolündedir. Babası, Tom Ripley adında birini onu bulması ve geri dönmeye ikna etmesi için İtalya'ya gönderir. Ripley'nin aklında ise başka planlar vardır.
4: However terrible, however hurtful, nobody thinks that they're a bad person.
3: Yapay zeka. Steven Spielberg'ün yönettiği film, gelecekte geçen bir hikayeyi anlatır. Anne şefkatine hep muhtaç olacak ve hiç büyümeyecek bir android olarak tasarlanan David, istenmeyen çocuk haline geldiğinde evinden atılır ve Jude Law tarafından canlandırılan Joe ile karşılaşır. O da insanların terk ettiği bir yapay zekadır.
5: What do we do?
6: We will have to journey towards the moon.
3: Soğuk Dağ. İngiliz oyun yazarı ve sinemacı Anthony Minghella'nın yönettiği film, Amerika İç Savaşı'nda geçen bir roman uyarlamasıdır. Jude Law, askere gitmeden hemen önce hayatının aşkıyla karşılaşan bir marangozu oynar. Law, filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday olur.
6: The way you felt under my hands when I pulled you to me.
7: This vision, you were perfect.
8: Life goes easy on me.
3: Daha yaklaş. 1997 tarihli başarılı bir tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan filmde Jude Law, roman yazarı Dan karakterini canlandırır. Kız arkadaşı olduğu halde yeni tanıştığı

0: tanıştığı bir fotoğraf sanatçısıyla ilişki kurmak ister ve bu gelişme dört insanın hayatını etkileyen sonuçlar doğurur.
1: I totally love you. What is this?
2: You're lying. I've been you.
1: Things are dried up here for me.
0: Yuva, Jude Law'ın son yıllardaki en iyi performanslarından birini sergilediği film, 1980'lerin sonunda işi nedeniyle ailesini ABD'den Londra'ya götüren bir finansçının hikayesini anlatıyor. Psikolojik dram türündeki film, sınıfsal statüyü sürdürme isteğinin bir aileye verdiği zararı konu alıyor.
3: Başka replay'ler de çıktı daha sonra ama sanırım Jude Law en iyilerinden biri, en iyisi belki de.
4: Evet ama Jude Law orada Ripley'i oynamıyor. Orada başka bir karakter oynadı, oynar. Ha. Çok iyi orada da çok iyi.
3: Orada da çok iyiydi. Ben onu karıştırdım.
4: Matt Damon oynar Ripley'i.
3: Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmeleri aktaracağız. Geçtiğimiz saat diliminde bir son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. Detayları arkadaşımızdan alalım. Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre.
1: Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü tespit edilen uluslararası casusluk ağı çökertildi. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre iki farklı yabancı istihbarat servisine çalışıyordu bu şüpheliler. 9 kişilik bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı MIT'in yürüttüğü çalışma sonucunda deşifre edildi ve MIT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü ve 4 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Şebeke lideri dahil, BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Yine şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli casusluk suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki bu şüphelilerin faaliyetleri nelerdi? Şüpheliler sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine ilişkin hassas bilgileri topluyordu ve bu iki farklı yabancı istihbarat servisine aktarıyordu. İşte bu faaliyeti Milli İstihbarat Teşkilatı titiz bir çalışma sonucunda tespit etti ve 9 kişilik yapı deşifre edildi, operasyon düzenlendi. 4 ilde eş zamanlı ve operasyon sonucunda 7 şüpheli casusluk suçundan tutuklandı. Operasyonla birlikte yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki yapılanması ve çalışma yöntemleriyle MIT'in bu kritik operasyonunda ortaya çıkarılmış oldu.
0: Teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin'den ayrıntıları dinledik. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, F-35 programına geri dönüş ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalar yaptı. Erdoğan, İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması ve gerçek barışın inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, kalıcı istikrar için herkesin kısa vadeli hesaplarını kenara bırakması gerektiğini söyledi. Erdoğan, F-35 programında dönüşle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. Taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz ifadelerini kullandı. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi. Cumhur İttifakı olarak hedef birliği içinde bu gayeye ulaşmak için sağlam, basiretli ve cesur adımlar atıyoruz dedi. Geride bırakılan 18 ayda kayda değer mesafe alındığını belirten Erdoğan, silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor dedi. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ı kabul etti. Görüşme İstanbul'da gerçekleşti.

0: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Matthew Whitaker'la baş başa görüştü. Görüşmede hem bölgesel hem de küresel konular ele alındı. ABD Başkanı Trump, terör örgütü DAEŞ'ın dünya çapında aranan 2 numaralı isminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Açıklamasında operasyonun talimatının kendisi tarafından verildiğini söyledi. Cesur Amerikan Kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri titizlikle planlanmış ve çok karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. DAEŞ'ın küresel çapta ikinci komutanı olan Ebu Bilal El-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu. DAEŞ büyük ölçüde zayıfladı ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kart kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her 2 kişiden birinin borçlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken hükümete ve sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.
1: Ülkemizde kredi kartı kullanan her 2 kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
2: Her 2 kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
1: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
1: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa, kredi kartı mı?
2: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
1: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceğiz şimdi. Hareketli bir gün geçiriyor Londra. Binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor. Görüntüler şu anda canlı olarak ekranlarınızda Londra'dan. Bir tarafta Filistin'e destek için düzenlenen Nekbe günü yürüyüşü yapılıyor. Diğer tarafta da aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla toplanan gruplar var. Londra Polis Teşkilatı bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini belirtiyor. İşte görüntüler canlı olarak ekranlarınızda. Grubun kalabalığın elinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptığını görüyorsunuz. Nekbe günü yürüyüşü. Tabii önlemler sıkı. Polis olası çatışmaları önlemek için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar, helikopterler Londra genelinde görevde. En az 4000 polisin sahada olduğu açıklandı. Tabii gösteri güzergahları birbirinden ayrıldı. İngiltere hükümeti United Kingdom yürüyüşüne katılması beklenen 11 yabancı ismin ülkeye girişini de yine engelledi. Bugün Londra'nın kuzeyinde de Chelsea ile Manchester City FA Cup finali nedeniyle on binlerce futbol taraftarının da dışarıda olması bekleniyor. Bu nedenle güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Londra'dan. Bakın kalabalığın yukarıdan görüntüsü de var. Epey bir kalabalık var meydanlarda. İğne alsanız yere düşmez diyebiliriz. Bir tarafta Nekbe günü için toplananlar, diğer tarafta aşırı sağcı grubun bir protesto gösterisi yaptığını biliyoruz. Aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla toplanan gruplar var. Diğer

0: Diğer yanda da az önce de belirttiğim gibi Filistin'e destek için düzenlenen Nekbe günü yürüyüşü yapılıyor. En yoğun günlerinden birini yaşadığını söyleyebiliriz. Londra'nın güvenlik önlemleri üst düzeyde, 4000 polis görevde, helikopterler, dronlar havalandı, hassas burunlu köpekler, zırhlı araçlar yine hazırda bekletiliyor olası bir çatışmaya karşı. Tabii bu iki protestonun yanı sıra bir de önemli bir futbol karşılaşması var. O da yoğunluğu kat be kat arttırıyor diyebiliriz. Sağ tarafta Filistin'e destek için toplananların görüntüsünü görüyoruz diye tahmin ediyorum. Filistin bayrakları var çünkü. İşte görüntüler böyle. Londra'da son durum bu diyelim ve devam edelim. Artık yaz mevsimi yaklaşıyor. Yaz kapıda. Havalar ısındı diyebiliriz. Peki İstanbul'da pazar tezgahlarında meyve ve sebze fiyatları da son durum ne? Şimdi bir Beyoğlu'nda bir semt pazarına gideceğiz. Habertürk muhabiri Buse Deviren bizim için tezgah tezgah gezdi.
1: Evet, kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la birlikte Beyoğlu Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Meyve sebze fiyatlarını geçtiğimiz haftalara göre hem karşılaştıracağız hem de fiyatlar ne durumda sizler için aktaracağız. Böyle bir meyve tezgahından başlayalım. Yaz tabii ki yaklaşırken tezgahlarda renk deniyor. Yaz meyveleri tezgahta yerini alıyor. Şeftaliyi görüyorum, nektariyi görüyorum ve erik, yani çok seviyoruz. Hatta fiyatını çok uzun süre konuşuyorduk. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız, erik bu sezonda çıktığında, yeni çıkmaya başladığında fiyatlar çeyrek altında yarışıyor derdik, tane olarak alınırdı. Ama bu sene erik çok bol, ki çilek de öyle. Eriğin kilosu bu hafta 50 lira. Geçtiğimiz hafta eriğin de çileğin de kilosu 100 lirayken bu hafta yarı yarıya düştü, 50 liraya kadar azaldı. Nektarinin kilosu da yine 50 lira, şeftalinin kilosu da 50 lira. Yaza böyle girmeye başladığımızda sanıyorum fiyatlar biraz daha düşer. Çilek geçtiğimiz haftaya oranla fazla değişmemiş. Yine onun kilosu 100 lira. Ama tabii havalar ısındıkça, biraz daha arttıkça üretimde, tezgahlarda da fiyatının düşmesini bekliyoruz. Ama bugün tezgahta kilosu 100 lira. Bakalım muz ne kadar? Muzun da kilosu 85 lira. Biraz pazarcılar azaldığını söylüyor muzun. Artık sezonun tamamlamaya yaklaştığını söylüyor. Fiyat çok değişmeyecekmiş. 85 lira olacak muzun kilosu bir süre daha. Gelin bir de bakalım sebzeye, özellikle yeşillik tezgahına. Çünkü şunu çok konuştuk, yani marulu, göbeği çok konuştuk. Fiyatlar çok yüksek diye bahsediyorduk. Onların fiyatları biraz azalmış durumda. Limonun kilosu pahalıydı, 100 liraydı geçen hafta. Bu hafta 60 liraya kadar gerilemiş. Kıvırcık tanesi 60 lira. Burada başka ne görüyorum? Soğan var. Soğanın yine tanesi 35 lira. Kuzu kulağı var 25 lira. Tere var 25 lira. Yeşillik böyle. Limonun kilosu dediğim gibi geçtiğimiz hafta biraz pahalıydı. Bu hafta biraz daha toparlamış. 60 liraya kadar düşmüş kilosu. Yine havuç var. Havucun da kilosu 60 lira. Ispanak artık böyle yavaş yavaş sonlara gelindi. O da 70 lirayken 50 liraya düşürülmüş. Brokoli var. Pırasa var. Ispanak var. Onlar yavaş yavaş azalacak zannediyorum. Kış sebzeleri çünkü. Pırasa ne kadar? Pırasanın kilosu 50 lira. Brokoli ne kadar? 50 lira kilosu. Yavaş yavaş vedalaşacak mıyız pırasayla? Bebekler için 200. Havuç ne kadardı geçen hafta? 100, yükseldi biraz. 60 lira kilosu. Semizotu var. O da 50 lira. Gelin biraz böyle aşağıya inelim. Domates, salatalığa bakalım. Ki salatalık biliyorsunuz bir dönem özellikle Akdeniz bölgesindeki o don olaylarından, işte selden dolayı özellikle serada olanlar fiyatları yükselmişti. Ama şimdi 50 liraya kadar geriledi. 110, 120 lira, hatta 150 liraya kadar çıktığı zamanlar olmuştu salatalığın. Bugün tezgahta kilosu Çengelköy bademin 50 lira. Domatesin kilosu 100 lira. Salkım domates bunlar. Salkım domatesin kilosu 100 lira. Aşağı yukarı böyle oluyor genellikle. İşte 80 ile 100 lira arası pazarda değişiyor. yaklaşıyor. Tabii pembe domates var. Biraz daha onların hava da güzelleşince, tabii yaz da gelince pembe domates tezgahta yerini aldı ki çok lezzetlidir. 120 lira kilosu. Orada da yine burada da küçük domatesler var. Onun da kilosu 100 liradan satılıyor. Biberi çok konuşmuştuk. Özellikle kıl biber çok pahalıydı kilosu. Biber çeşitlerinde çok böyle bir ucuzlama yok. Yine biberin kilosu burada kahvaltılık biber diye geçiyor.

0: satılıyor 100 liradan satılıyor. Taze fasulye 130 lira. Geçtiğimiz haftalarda biraz daha uygundu. Yeni fiyatı artmış. Herhalde rekor diye konuştuğumuz fiyatlar vardı patlıcanda ama gitgide ucuzlamaya başlıyor. Patlıcanın kilosu 40 liraya kadar düştü. 150 hatta 200 liraya kadar çıktığı dönemler olmuştu patlıcanın. Bugün kilosu pazarda 40 lira, kabağın kilosu 60 lira. Böyle biraz daha aşağı inelim. 50 lira dolmalık biber, yanında kapya biber. Kapya biber biraz daha biber çeşitlerine göre pahalı. 150 liradan satılıyor pazarda. Kapya yine yanında.
1: Düştü
0: mü? Kaç, ne kadardı?
1: 250
0: liraymış kapya biber.
1: Bak yine her yerde 250, ben de tek 150.
0: Beyefendi de ki herkes 250'ye satıyor, ben 150'ye satıyorum. Örnektepe'de semt pazarındayız. Onlar böyle duyurusunu yapıyor. Biber çeşitleri burada. Biber çeşitleri kapya haricinde 50 lira civarında ilerliyor. Bir tek kapya biberin kilosu 150 lira ki 250 liradan düştüğünü söylüyor buradaki esnaf. Şimdi semt pazarında durum böyle. Tabii ki havalar biraz daha ısındıkça toprak daha bereketlenecek. Tezgahlardaki fiyatlarında bizler de özellikle meyve konusunda biraz daha düşmesini bekliyoruz. Olumsuz hava şartlarından dolayı yükseldiği zamanlar olmuştu. Şu anki durum Örnektepe semt pazarında böyle. Bizler sizler için fiyatları aktardık.
2: Evet, semt pazarındaki son duruma baktık. Şimdi devam edelim. İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Hasar gören yandaki apartman tahliye edildi. Halkalı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılıyordu. İşte o anlar güvenlik kamerasına da böyle yansıdı. Bina bir anda çöktü. Bitişik'teki apartman zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hasar oluşan yandaki apartmanda yaşayanlar hızla tahliye edildi. Neyse ki kimse yaralanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'da sürücüler arasında kavga çıktı. Aracından inerek bir kişi kafa attı sürücüye ve o sürücüye para cezası uygulandı.
3: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı. Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
2: Dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlatan Dağdeviren meme kanserine erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlayacağını müjdeledi.
4: Çok mesaj alıyorum ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
3: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
4: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
3: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ALIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanserde Ufuklar Temalı Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi, geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
4: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
5: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
4: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
3: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi. hedeflerini anlattı.
4: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünya çapında fizik mühendisi, üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
4: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
3: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
2: Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programıyla ABD'ye gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD için vize randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur.
6: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
7: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
8: İşte konsolosluğa ödediğim para, acenteye ödediğim para, uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
9: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
6: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
9: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında Work and Travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamıyorlar.
10: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
11: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası oldu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, Work and Travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
9: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
6: Yeterli çalışan bulunmadı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
9: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
10: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
11: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu Work and Travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
9: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
11: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
7: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
6: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
2: Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Hayatın İçinden programıyla devam edecek. Mehtap Tekin'in sunumuyla konuğu da yazar Ahmet Ümit olacak. Ben bu bültenle noktalıyorum. Yarın saat 12'de yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bazen hikayeler bir şehirde başlar ama asıl mesele insan olmaktır. Bizler bu programda hayatın içinden gerçek yaşamların izini sürüyor olacağız. Hayatı, zamanı ve insanı anlamaya çalışacağız. Bugün de bunu en iyi anlatan isimlerden biriyle Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Tabii şimdi biz Pera'dayız, onu da belirtelim. Pera, Agatha Christie gibi pek çok tarihi isme de ilham olmuş bir yer. Dolayısıyla ben size şunu sormak istiyorum. Pera sizin için ne ifade ediyor? Evet. Bu bölge size ne hissettiriyor?
1: Pera dediğimiz yer aslında tabii şehir karşıdaydı. Yani bugün tarihi yarımada dediğimiz yer, yani Sultanahmet Meydanı, asıl şehir orasıydı. Roma döneminde de öyleydi, Osmanlı döneminde de öyleydi. Bu taraf... Pera, karşı taraf, karşı yer anlamına geliyor Yunanca'da. Ve burası uzunca yıllar bağlık bahçelik falandı. Çok daha sonra, yani Osmanlı döneminde özellikle, işte Fransız elçiliğinin açılmasıyla beraber burada başka bir yapı ortaya çıktı. Aşağıda Galata vardı. Galata hep vardı. Orası bir liman, çok önemli bir limandı. Ama her iki uygarlık içinde, yani hem Roma İmparatorluğu hem Osmanlı içinde, burası son derece renkli, son derece farklı bir alandı. Ve her zaman da, yani Osmanlı döneminde de burada bambaşka bir, yani mesela Osmanlı'nın batı yüzü dediğimiz zaman biz nereleri bahsedebiliriz? Burayı bahsederiz, yani Pera dediğimiz bölge, Beyoğlu dediğimiz bu bölge yahut Selanik Osmanlı toprağı yahut İzmir. Bunlar Osmanlı'nın hem Doğu ve Batı İmparatorluğu, çünkü Osmanlı batı yüzünü temsil eden yerlerdi. Biz yazarlar için ise burası bir insan laboratuvarı. Ya sadece benim için değil, yani Ahmet Hamdi Tanpınar'da, yani hani onun için de öyle, Ahmet Mithat Efendi için de öyle. Çok kıymetli bütün yazarlar ve şairlerimiz için burası bir edebiyat merkezi, edebiyat mahfili. Zaten de öyle. Ya yani bu bulunduğumuz Pera'da da mesela pek çok yabancı yazar, Hemingway'den Agatha Christie'ye kadar siz de bahsettiniz. Buralarda kalır ve biz de burada bir Kara Hafta diye bir şey yapıyoruz. Polisiye festivali yapıyoruz. Benim içinse ben burayı yazdım. Yani romanlarımın içerisinde gerek Beyoğlu Rapsodisi, gerek Beyoğlu'nun En Güzeli Abisi, gerekse Elveda Güzel Vatanım'da burayı yazdım ki Elveda Güzel Vatanım ve bazı hikayelerim bizzat Pera Palası'da geçer, Pera Palası anlatır.
0: Ahmet Ümit deyince ben hep aklıma böyle mekanlar, şehirler geliyor. Şimdi evet, diğer yazarlar hep böyle, Ahmet Bey, daha çok olaylar ve karakterler üzerinde dururlar ya, evet, sizde sanki mekan çok daha kıymetli oluyor kurgunuzda. Evet. Bunda acaba İstanbul'un o arka sokaklarındaki İstanbul'un o cazibesi mi, İstanbul'un güzelliği mi etkili, yoksa siz başka bir yerde de olsanız yine böyle olur muydu?
1: İkisi birden, ikisi de doğru. Şimdi aslında şöyle, insanlar şehirleri yaparlar, biz şehirler kurarız ama aynı zamanda o şehirler de bizi şekillendirir. Yani İstanbullu olmak diye bir kavram vardır. Paris'li olmak, New York'lu olmak, Berlin'li olmak diye bu kavramlar vardır gerçekten. Çünkü o şehirdeki kültür, o insanın, o şahsiyetin bütün karakterini, bütün alışkanlıklarını, her şeyi belirler, açıkça etkiler. Dolayısıyla roman dediğimiz şey bireyi anlatır. Yani insanı anlatır ama o insan yaşadığı ortamdan, yaşadığı yerden, çağdan, ülkeden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla siz eğer iyi bir karakter anlatacaksanız mutlaka o karakterin yaşadığı şehri de anlatmak zorundasınız. Yani James Joyce Dublin'leri anlatı mesela, Dostoyevski bir Petersburglu'dur yani. Petersburg anlatır. Yani aynı şeyi pek Tolstoy için söyleyemeyeceğim. Onda da vardır bir miktar, ya Anna Karenina'da, ama yahut Yaşar abi, Yaşar Kemal, Çukurova değil
0: Çukurova
1: mi? Dediğimiz zaman, evet, Çukurova. Orhan Kemal İstanbul ve orası. Said Faik İstanbul yani. Hem Beyoğlu, hem bravo, hem Burgazada adalar. Yani aslında Ahmet Hamdi Tanpınar yine İstanbul. Yani benim için de bu geçerli. Ama ben sadece İstanbul'u anlatmıyorum. Tabii ki gözbebeğim İstanbul. Elbette gözbebeğim İstanbul. En fazla yazdığım yer burası. Ama sadece İstanbul değil, ben biraz belki Türk yazarlarından farklı olarak da mesela Moskova'yı anlattım, Berlin'i anlattım, şimdi işte Roma'yı anlatıyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü aslında sorun şu.

0: Bir yazar için en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Kendiniz tekrar etmek. Bu tekrar yazma hevesinizi
1: aslında herkes ölür. İçin.
0: Herkes için.
1: Tehlikelidir. Yani. Evet. Ha
0: işte de öyle. Doğrusu bak işinizde yani sürekli Allah'ım aynı şeyleri aynı şeyi yapın bıktım. Ama yazar için bu korkunç bir şey. Çünkü yeni bir şey bulmanız lazım. Yani kendini tekrar etmek kadar korkunç bir şey yok. Bu şuna benzer. Büyük bir aşk yaşıyorsunuz, olağanüstü bir aşk ve bir süre sonra bu monotonlaşıyor. Ölüm bu ya. Ölüm bile bundan iyi yani. Meslekte, yazarlıkta, sanatçılıkta ise bu birinci derecede önemlidir. Çünkü sanatta kıymetli olan şey doğru yazmak, iyi yazmak, güzel yazmak bunlar zaten yapacaksınız.
1: Elbette.
0: Ama bunları herkesten farklı olarak yapacaksınız. Siz Ahmet Ümit olacaksınız. Siz Dostoyevski olacaksınız. Yaşar Kemal olacaksınız. Orhan Kemal olacaksınız. Halil Edip Adıvar olacaksın.
1: Yani, Fakir Baykurt olacak.
0: Evet yani evet. Kimliğiniz yani anlattığınız hikaye belki bir aşk hikayesi anlatacaksınız. Belki bir tarih hikayesi, belki bir anne oğul hikayesi fark etmez. Binlerce kez anlatıldı bunlar. Ama siz öyle bir anlatacaksınız ki o diyecek ki aa evet bu Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in, Aziz Nesin'in, efendim işte Adalet Ağaoğlu'nun, Selim İler'in görebilecek bunu. Asıl kıymetli olan bu. O kıymetli ona ulaşmak içinse yazma zevkini, yazma hırsını, isteğini kaybetmemeniz lazım.
1: Şimdi siz yeni bir heyecan içindesiniz aynı zamanda. Evet. İzleyicilerimize de biraz bahsetmenizi istiyorum. Evet. Yeni bir roman çıkacak. Ekim ayı dediniz.
0: Tabii.
1: Biraz bahsedebilir misiniz bize?
0: Şimdi benim aslında bazen bir sabit karakterlerim var. Bunlardan bir tanesini herkes biliyor. Başkomiser Nevzat. Ama bir de Avrupa ülkeleri ya da dünyadaki diğer şehirleri anlatmak istediğim bir karakter yarattım. Başkomiser Yıldız Karasu. Berlin Cinayet Masası'nda çalışıyor Yıldız Karasu. Onun ilk romanımız Kayıp Tanrılar Ülkesi'ydi ve Berlin'i anlatmıştık. Şimdi bu romanımızda Roma'yı anlatıyoruz. Niye Roma'yı anlatıyorum? Bu da İstanbul'la ilgili elbette. Çünkü
1: yine bir bağlantı var değil mi?
0: Çok büyük bağ. Yani bakın Roma'ya gittiğinizde Roma'da bir İmparatorlar Caddesi vardır. İşte orası da Kolezyum'a gider. Sağ tarafta Roma Forumu vardır. Eski Roma yani.
1: Aslında İstanbul'la da benzerlikler
0: aynısı,
1: var. Kesinlikle
0: aynısı,
1: öyle. Ben
0: aynısı.
1: En çok Roma'ya benzetirim İstanbul'u.
0: Aynısı.
1: Evet.
0: Aynısı. Çünkü orada da bakın ne var? Circus Maximus ne demek? At meydanı. Yani Sultanahmet Meydanı. Bizim orada yarış yapılırdı. Sultanahmet, bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda maviler,
1: yani
0: yeşiller.
1: Yaşayan tabii, bir tabii, şehir.
0: Tapınak mesela. Orada kendi tapınakları vardı. Bizde son dönem artık Doğu Roma olduğu için Ayasofya ortaya çıktı. Saraylar hemen aşağıda bizim burada. Ayasofya'nın hemen altında ve Sultanahmet'in bugün altında ne var? Büyük Roma Sarayı var. Orada da Palatinium Tepesi var. Palatinium Tepesi'nde Roma Sarayları var. Yani Roma'yı anlamadan İstanbul'u anlayamazsınız. İstanbul anlamak için Roma'yı anlamak
1: bir
0: lazım.
1: Bir de siz gidiyorsunuz, bakın, kalıyorsunuz orada.
0: Tabii.
1: Yani
0: ama bu çok zevkli bir şey.
1: Herhalde yani, en keyifli yanı bu değil mi?
0: Yani mesela bir sürü okurum bana şunu söylüyor. Ya adam çok ciddi çalışıyor. Evet ciddi çalışıyor ama çok da zevkli. Yani gidiyorsunuz, yemediğiniz yemekler, yeni yerler görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yani bir yazar olarak çok keyifli.
1: Sizin zaten hakikaten bu toplumsal, sosyolojik dokuyu anlatma konusunda çok başarılı buluyorum. Siz o anlamda çok farklı bir yerdesiniz. Mesela hep Ahmet Ümit'den bahsedilince işte polisi yazarı denilir. Ben bunu böyle biraz açıkçası yetersiz buluyorum. Aslında siz böyle bir anlamda da bir sosyoloji romanı ortaya koyuyorsunuz yazdıklarınızla.
0: Önemli olan hikaye anlatmak. Yani sonuçta size ne denirse densin. O kitabı okur aldığında bakın siz bir kendi yorumunuz yaptınız. Bir sürü okur aynı yorum yapıyorlar. Pek çok insan aynı yorum yapıyorlar. Ya örneğin bak bir şey anlatayım çok acayip bir hikaye. İşte tarih romanlarım var benim. Yani romanlarımın tarihi anlatıyorum. Bundan dolayı Türk Eski Çağ Enstitüsü var burada bizim Türk arkeologların, tarihçilerin. Beni arkeolog üye seçtiler oraya. Ben arkeoloji okumadım. Ama o bitmedi. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Almanlar yazdıklarım için bir edebiyatçıyı, bu çok bilimsel bir yere, onlar da beni arkeolog üye seçtiler. Yani söylediğiniz şey doğru ama ben hani bu tür tanımlamaların bence hiç önemi yok. Yani ne derlerse desinler. Yani polisiye roman yazarı olmak da benim için hiçbir sorun değil. Ben iyi bir hikaye anlatmak istiyorum. İnsanların okuduğum hikayeleri
1: zaten
0: beğenmesi istiyorum.
1: Zaten edebiyatta o geçişler çok akışkan değil mi?
0: Tabii, tabii öyle. Elbet. Yani şimdi Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı polisiye roman olarak da okuyabilirsiniz. Yani Shakespeare'in Hamlet'ini bir polisiye oyun olarak izleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yani. O yüzden benim için hiçbir önemi yok ama sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ben de öyle düşünüyorum. Çok katmanlı benim eser.
1: Çok, kesinlikle öyle. Ben bir de şunu çok merak ediyorum. Böyle arada hiç katilin tarafından...

0: Tarafını tuttuğunuz oluyor mu?
1: Olmaz mı? Yani bu dünya o kadar adaletsiz bir dünya ki, o kadar korkunç bir dünya ki.
0: Ve yani, anlamak da gerekiyor değil mi? O tarafı da anlamak gerekiyor.
1: Bir insan neden öldürür? Bir insan, insan kardeşini neden öldürür? Suçun sosyolojik nedenleri, psikolojik nedenleri bütün bunları ele alıyor. O yüzden eğer biz suçun sosyolojik nedenlerini ortadan kaldırabilirsek, yani insanları şiddete yönlendiren, içimizde bir şiddet var, kabul ediyorum. Ama eğitimle bunu engelleyebiliriz.
0: Bir varlık, her şey
1: kesinlikle
0: var
1: öyle.
0: Içinde.
1: Kesinlikle öyle. Bütün bunları tartıştığımız zaman başka bir yere gidebiliriz. Yani şu da var. Hani adamın hayatı şahane, sevgiyle büyümüş ama katil var. Bunlar da var. Ama çoğunlukla suçun sosyolojik, psikolojik nedenleri var. Çoğunlukla insanlar suç işlediği zaman çok yoksullar, çok eğitimsizler, çok kötü koşullarda yetişmişler. Yaşadığı kültür bunu teşvik ediyor.
0: Ama ezberleri bozan örnekler de olabiliyor hayatta.
1: Çok var. Evet. Çok var. Yani şahane yetişmiş, her şey çok iyi ama katil.
0: Hı hı hı. Peki şimdi insana gelmişken hazır şunu sormak istiyorum. Biraz daha sizi insani anlamda tanımak, daha yakınlaşmak adına. Şunu sorsam, ihanet mi sizin için daha ağır yoksa dostluk mu daha büyük, önemli bir kavram?
1: Bence dostluk, ihaneti affederim. İnsan eksik bir mahluktur, noksandır. İhanet eder. Herkes ihanet eder. Bakın hiç. Onun için anlarım ben. Yani öyle insanı idealize etmiyorum.
0: Aslında İstanbul hatırasında da onu öyle diyorsunuz. Evet.
1: Öyle yani. Ama dostluk çok kıymetli bir şey. Dostlukta da şöyle bir şey yok. Bakın onu söyleyeyim. Kimse mükemmel değil. Yani benim çok çok fazla dostum var. Çok severim hepsini.
0: Ama hata da
1: ben yapabilirim. Bende de eksiklik var ama onlar da, onları öyle kabul ediyorum ben artık. Yani yüzlerine söylüyorum. Onlar da bana söylüyorlar.
0: Ama zaten
1: öyle kabul ediyorum.
0: Böyle bir şey değil mi?
1: Bence öyle. Bence öyle. Hayatı idealize etmemek lazım. İnsanı idealize etmemek lazım. Yanlış. Bizim problemimiz, bence insanın büyük problemi şudur. İnsan mükemmel bir varlık diyoruz. Bu yanlış. İnsan iyi bir varlık diyoruz. Bu yanlış. Biz mükemmel değiliz. Noksanız. İyi değiliz. Kötü de değiliz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. İyi ile kötü arasında bir yerdeyiz.
0: Peki hatalardan ders çıkaran biri misiniz? Yoksa hatalar sizi yazmaya mı yönlendiriyor? Asıl çıktığınız nokta mı oluyor?
1: Hatalardan çok ders çıkarırım. Çünkü utanma duygum çok güçlü benim. Yani birini kırdığım zaman akşam uyuyamam. Çok dokunur bana. Ama bunu yazmam, bu yazmanın bunun ilgisi yok. Yazmak doğrudan benim artık bir varoluş biçimim. Yani şöyle söyleyeyim, beni mutlu eden bir şey. Yazdığım zaman mutlu oluyorum. Yani mesela hani insanlar diyor ya, yani niçin yazıyorsun? İşte ne bileyim, hani ünlü olmak için yazıyorum, para kazanmak için yazıyorum. Hayır, bunların hiçbiri yok. Yazmanın kendisi bir oksijen gibi, benim ruhuma oksijen gibi iyi geliyor yani. Yazdığım zaman, niye bunu da biraz açıklayayım. Şimdi Ahmet Ümit, 60 doğumluyum, 66 yaşındayım. Çok güzel bir hayatım oldu. Teşekkür ederim kim verdiyse. Ama sıkıcı. Sıkılıyorsun. Renkli de bir hayatım oldu ama sıkıcı. Yazdığım zaman Ahmet Ümit olmaktan kurtuluyorum. Ahmet Ümit'ten çıkıyorum.
0: Özgür oluyorsunuz aslında.
1: Tabii, evet. Başka karakterlere dönüşüyorum. Yani ne kadar karakter yazarsam o karakter oluyorum. Dolayısıyla sonra Ahmet Ümit'e dönüştüğüm zaman kendimi daha kolay affediyorum ve daha kolay... Ha evet diyorum, yani olabilir. Burada da böyle bir hayat var.
0: Bu ne büyük bir şans ya.
1: Çok büyük. Evet. %100. Benim için yani her yazarda aynı şey olmayabilir. Bazı yazarları bunalıma sokar yazmak. Yani intihar eden yazarlar var. Yazdığı için karanlık bir dünyaya gider. Ben de öyle değil. Ben katilleri yazarım, karanlık şeyler yazıyorum. Ama oradan şunu çıkarırım. Hayatın bütün bir resmi. İnsanlığa dair bir fikrim oluşuyor benim o zaman. O zaman da hayal kırıklığını aramıyorum. Yani şöyle, insan şahane bir şeydir. En yakın arkadaşım biraz önce söyledi, ihanet etmez. Eder. En çok sevdiğin kişi sana ihanet eder. Eder. Eder demeyeyim, hadi yumuşatıyorum. Edebilir. Bu beni şaşırtmaz. Artık biliyorum bunu ben. İnsanı biliyorum. Ama Beyoğlu'nda gezerken mesela kendimi çok mutlu hissediyorum. Yahut bizim tarihi yarımada gezerken. Çünkü insanlar buradaydı. Orada 8000 yıl önce oradalardı yani. Burada tarihin kendisi yazıldı. Şu oturduğumuz Pera Palas'ta İttihat Terakki dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi neler oldu? Türkiye'nin batılılaşması burada başladı. Yani müthiş bir şey. Bunların farkında olmak güzel bir şey.
0: Senden mutlusu yok değil mi?
1: Teşekkürler. Gracias a la vida yani. Diyecek başka bir şey yok. Gerçekten öyle.
2: Hops.
1: Şöyle tutayım.
0: Sağ olun. Evet efendim.

0: Efendim şimdi Pera Palas'taki sohbetimizi bitirdik. Şimdi bir Beyoğlu sokaklarına gideceğiz. Ahmet Ümit'le birlikte bugüne kadar ilham aldığı noktalara gideriz.
1: Niye olmasın? Niye olmasın? Evet. Tabii, tabii.
0: Hadi o zaman buyurun. Buyurun.
1: Şimdi şurası Suriye Pasajı. İsterseniz oraya girelim, çok önemli. Güzeldir de. Biz girelim. Tamam, çok güzel bir yer.
0: Muhteşem.
1: Olağanüstü.
0: Yani gerçekten şu anda böyle bir yapıyı oluşturmak neredeyse
1: imkansız. Kimse yapamaz.
0: Kimse yapamaz.
1: Kimse yapamaz. Beyoğlu'nda pasajlar var. Yani önemli pas. Mesela bu
0: çok
1: bulunduğumuz
0: fazla
1: yer.
0: Evde, evet.
1: Evet. Burası Suriye Pasajı. Yani 19. yüzyılın başlarında sonlarında yapılıyor burası. Ama aynı zamanda mesela ne var? Afrika Han var. Afrika Han. Hı hı. Rumeli Han var. Anadolu Han var. Bu böyle hanlar var. Onlar burada neler var? Dükkanlar var. İnsanlar burada mesela burada ilk Rumca gazete ilk burada çıkıyor. İnsanlar buralarda yaşıyorlar. Beyoğlu'nun o ruhu buralarda, alışveriş buralarda devam ediyor.
0: Beyoğlu sizce değişti mi? Siz burada gezerken evet. Ne hissediyorsunuz? Yani evet. Artık eskisi değil, eskisi gibi değil diyor musunuz?
1: Hayır, ben öyle düşünmem. Bir sürü insan böyle düşünüyor, yanlış düşünüyorlar. Şimdi biliyorsunuz anka kuşu var. Anka kuşunu biliyor musun? Anka kuşu ölür, ondan sonra yanmaya başlar ve kendi küllerinde yeniden doğar. Beyoğlu tam bir anka kuşudur, Simurg'tur. Burada bir sürü kültür var. Burası asla ölmez. Beyoğlu'nun tabii bir özelliği de şu. Yani yeryüzünde Beyoğlu'nu benzersiz kılan özelliklerinden bir tanesi şu. Bu kadar küçük bir alanda Hristiyanlığın bütün mezheplerinin kiliseleri var. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Rum Ortodoks, Katolik, Süryani, aklında Evangelist ne varsa hepsi var. Hepsi var.
0: Hepsini İnanılmaz. Buluşturmuş.
1: Hepsi var.
0: Evet.
1: Hepsi. Tabii işte bizim şu aşağıda şey var. Galata Mevlevihanesi var. Çok önemli. Önemli. Yukarıda Hüseyin Ağa Camii'miz var. Yani aslında burası tabii daha çok Hristiyan bölgesi olduğu için daha çok kiliseler var ama bir tür dinlerin kardeşliği, dinlerin bir arada olduğu bir yerde. Öyle de düşünebilirsiniz.
0: Ahmet Bey, Beyoğlu abileri kimlerdi?
1: Beyoğlu...
0: Şu an böyle bir kavramdan söz etmek mümkün mü sizce?
1: Artık böyle bir şeyden söz etmek mümkün değil. O zaman çok küçük. Birkaç şekilde oluyor. Yani bir... Hani Beyoğlu'na emek veren insanlar, ilk başlarda tabii kabadayılar. Ama o kabadayılarla bugünkü mafya arasında çok fark var. Çok
0: var.
1: Farklı insanlar.
0: Evet.
1: Bir de buraya emek vermiş olan insanlar. Yani bence asıl kıymetli olan onlar beyazarlar. Çünkü burayı ölümsüz kılan yazarlar. Yani biz bugün pek çok bina yıkılmış. Nereden öğreniyoruz? Bir romana bakıyoruz. Aa burada böyle bir şey varmış ya diyoruz. Oradan öğreniyoruz. Buranın nasıl kurulduğunu oradan öğreniyoruz. Yani burada hiçbir şey yoktu. Burası bir... Kırlık alandı, incir ağaçları vardı burada sadece. Ne oldu? Fransız elçiliği geldi. Fransız elçiliğinin öteki elçilikler takip etti. Edince ne oldu? Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için Osmanlı'nın Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşları dükkanlar açmaya başladılar. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Peki niye Beyoğlu buranın ismi?
0: Bugün hala o dükkanlar.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Niye Beyoğlu? Çünkü Gümüşsuyu'nun orada bir tane doç vardı. Doç'un evi vardı, bey. Bey'in oğlunun konağı diyorlardı. Buradan gidip geliyorlardı. Beyoğlu ismi de oradan kaldı.
0: Beyoğlu oradan
1: tabii,
0: kaldı.
1: Tabii. Beyoğlu ismi oradan kalıyor. Beyoğlu isminin kalma nedeni de o yani. Beyoğlu'nun da anlamı o. Yani burası, burayı var eden şey elçilikler ve elçiliklere hizmet sunan Osmanlı'nın gayrimüslim vatandaşlarımız. İstanbul'un gayrimüslim vatandaşları. Onlarla beraber sonra tabii sanat merkezlerine dönüşmeye başladı. Yani o yüzden mesela İstanbul'u ayırırız ya. Fatih Harbiye mesela romanda vardır. Hani Müslüman İstanbul, Üsküdar, efendim Fatih filan. İşte bu tarafta Hristiyan batılı denir. Ama burada taraf tutmak yanlış bir şey. Yani Osmanlı doğu değil. Osmanlı batı
0: bunların
1: da
0: bunların hepsinin bir harmanı
1: biz
0: aslında.
1: Oyuz. Evet. Biz doğu ve batıyız biz.
0: Evet.
1: Fatih söylüyor ben diyor Roma İmparatoruyum. Doğunun ve batının hakimiyim diyor. Bunu kavramıyor insanlar. Burası Mısır Apartmanı. Yani İstanbul'daki ilk toplu apartmanlardan biri diyebiliriz. Ama bizim için başka bir önemi var buranın tabii. Bizim vatan şairimiz, çok kıymetli bir şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı binalardan biri.
0: Evet.
1: Hala da burada bir hatıra evi var. O hem çok anıt binadır. Yani hem de böyle içinde bir büyük şairimiz kaldığı için bizim için kıymeti ölçülemez derecede değerlidir yani. Çok çok kıymetli, çok değerli bir yer burası bizim için.

0: kitaplarınız mevcut.
1: Bütün kitaplarım, evet, evet, hepsi var.
0: Hepsi,
1: doğru,
0: var. Hepsi var. Bir de yakında çıkacak olan bir, evet, kitap var. Evet, yakında, evet. O da buradaki yerini
1: Ekim'de,
0: alacak.
1: Ekim ayında inşallah. Ekim ayında bizim burada yapılıyor ilk şeyim benim. Aha.

0: işte onun verdiği bir şey oluyor. Enerji motivasyon oluyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra dayanıyoruz.
1: Bir de tabii İstanbul Hatırası bir dizi haline geliyor.
0: Evet.
1: Yeni bir proje olarak artık çekilmeye de başlandı.
0: Tabii,
1: sizi
0: tabii.
1: Nasıl hissettiriyor hocam? Yani evet. Bir başkasına aslında emanet etmiş oluyorsunuz.
0: Güzel bir iş geliyor. Çok güçlü bir kadro var.
1: Evet,
0: Abdullah
1: evet.
0: Oğuz yönetiyor. Nejat işte başrolde oynuyor.
1: Oyuncular da
0: Cem
1: oldukça
0: Davran.
1: Güçlü bir kadro.
0: Çok çok çok.
1: Tülin Özen
0: Tülin
1: de
0: Özen var.
1: Var.
0: Gerçekten öyle. İstanbul Hatırası. Şu kitap benim. Yani bunu ben yazdım ve bu bir edebi eser, bir roman.
1: Hı hı.
0: Ama dizi olduğu zaman bir dizi olacak ve o dizinin yapımcısı ben değilim. Yönetmeni ben değilim. Kolektif
1: yani,
0: bir iş.
1: Yani sete karışmayacaksınız.
0: Karışmam, hayır. Ama tabii karakterlerimi, Nevzat'ı, İstanbul'un ruhunu korurum. O ayrı. Onu da zaten sevdikleri için yapıyorlar. Niye bozsunlar?
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey.
0: Sağ ol.
2: Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan Romantik Operası'nın başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurrahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tek Tel Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Sinan'ın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Antin'in üstlendiği sergi sanatçı

0: Sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
1: Paspası bak! Girerken baktığında welcome, çıkarken baktığında da goodbye yazıyor.
0: Ece Merkez'in yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro, ama 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
1: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Gözler Çin'deki zirvenin ardından Orta Doğu'da. Trump, Çin ziyareti sonrası Tayvan'ı yalnız mı bıraktı? Kritik zirvede masada İran konuşuldu mu? Hürmüz mü, Tayvan mı? Rusya-Çin görüşmesinde masada ne olacak? Time dergisi kapağı yeni dünya düzeni mesajı mı veriyor? Eren Eğilmez soruyor, gazeteciler Nedret Ersanel, Nalan Yazgan, Gürkan Zengin ve emekli kurmay albay Ünal Atabay cevaplıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Ve artık saatler 16 olmak üzere Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmeleriyle. O halde hemen o başlıklara bakalım, şöyle manşetlerimiz gelsin. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin F-35 alımı konusunda kararlı olduğunu söyledi. Yerli savaş uçağı projesi içinde Kaan bizim için ilk adım, daha iyilerini de yapacağız dedi. Bu başlıktaki tüm detayları

0: az sonra aktaracağım ve bir diğer önemli manşet gelsin şimdi. Tabii Trump ve Xi'nin görüşmesi bütün dünyanın gündemindeydi. Pekin'deki Trump-Xi zirvesinin aktörleri arasında uluslararası şirketlerin CEO'ları da vardı. Dev şirketlerin küresel siyaset üzerindeki etkilerini de yine bugün konuşacağız. Bir masa kuracağız ve bu önemli gelişmeyi de konuşacağız ve bir diğer manşetimiz. Tabii altınlar 2025'in en çok kazandıran yatırım araçlarından. Altın ve aynı zamanda gümüş 2026'daki dalgalı seyrini sürdürüyor. Krizlerin gölgesinde bir anlamıyla da yönünü bulmaya çalışan küresel ekonomiyi haftanın ikinci saat diliminde değerlendireceğiz. O halde başlıyoruz. Şimdi önemli bir operasyon var. MİT kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü tespit edilen uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. 7 şüpheli de tutuklandı. MİT 2 yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan zanlıları tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürütüldü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu da anlaşıldı. Şüphelilerin sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayıp yabancı istihbarat servislerine aktardığı öne sürülüyor. Efendim biraz önce programı açarken söyledim, önemli başlıklarımızdan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta ABD-İran krizini değerlendirdi. İsrail'i eleştirdi. İsrail'in savaşın bölge geneline yayılmasını istediğini söyledi Erdoğan. Gerçek bir barışın inşa edilmesi şart dedi. Gündeminde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de vardı.
1: ABD ile İran arasındaki krizi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi ve İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. İsrail istiyor ki savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak kaosun ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi hakkında mesajlar verdi.
2: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı, kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yeni bir gelişme var mı sorusuna da yanıt verdi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Gündemde Türkiye'nin AB üyelik süreci de vardı.
2: Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
1: Erdoğan, Kaan projesi hakkında da bilgi verdi. Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
0: Ve şimdi haftalığa dünya gündemiyle devam ediyoruz. Suudi Arabistan, İran'la gerilimi bitirmek için komşu

0: ülkelerle görüşmeler yürütüyor. İngiltere basınında yer alan bir iddiaya göre, önemli bir iddia şöyle: Suudi Arabistan, İran ve diğer bölge ülkelerine 1975 Helsinki senedinin örnek alan bir saldırmazlık paktı önermeyi planlıyor. Avrupa'dan destek gören plana İsrail'in karşı çıkması da yine bekleniyor.
1: Suudi Arabistan, Orta Doğu'da tansiyonu düşürmek için harekete geçti. İran'a ve diğer bölge ülkelerine saldırmazlık paktı fikrini gündeme taşıdı. İddia İngiltere basınından. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef almıştı. Financial Times'ın haberine göre, Riyad yönetimi gerilimi azaltmak için komşularıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la Orta Doğu ülkeleri arasında bir saldırmazlık paktı da değerlendirildi. Gazeteye konuşan yetkililere göre Suudi Arabistan'ın çabaları Avrupa'nın desteğini kazandı. Ancak İsrail'in buna karşı çıkması bekleniyor. ABD'nin ise destek çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. İki diplomatın belirttiğine göre Riyad'ın teklif ettiği saldırmazlık paktının örnek aldığı model 1975 tarihli Helsinki nihai senedi. Bu anlaşma ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ile müttefikleri arasında imzalandı. Türkiye de anlaşmanın imzacıları arasındaydı. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren anlaşma, Avrupa'da mevcut sınırların dokunulmazlığını kabul ettiriyor. Avrupa'da insan hakları, güvenlik ve ekonomik işbirliği için temel ilkeleri belirtiyor.
0: Ve Trump, ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İstersek iki günde her şeyi yerle bir ederiz dedi Trump. Tayvan'ı da Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyardı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini iddia etti. Trump, Çin zirvesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda hem İran hem de Tayvan konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın direncini hafife almadığını söyleyen Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini ileri sürdü. Trump, İran'la diplomaside tekrarlanan aksaklıklara da atıfta bulunarak, Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var dedi. Trump, İran'ın tüm altyapısını şimdiye kadar hedef almadıklarını öne sürerken olası çözümün ya diplomatik ya da askeri olabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı, Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini de belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi.
3: Şu anda orada bağımsız olmak isteyen biri var. Bağımsızlık. Bu riskli bir şey. Bağımsızlığa gelince savaşa girmek istiyorlar. Arkalarında ABD'nin olduğunu düşünüyorlar.
2: Washington yönetimi resmi olarak tek Çin politikasını sürdürse de Tayvan'a askeri destek vermeye devam ediyor.
0: Evet, ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Trump'ın hemen ardından gidecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülkede olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

0: Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer dört daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: Tabii ki dünyanın en büyük ekonomisi ABD ve takipçisi Çin'in liderlerini bir araya getiren Pekin zirvesi geride kaldı. Kartal ve ejderin dansı olarak adlandırılan ABD-Çin rekabetinin perde arkasındaki enerji ve teknoloji savaşı ise devam ediyor. Şöyle, Amerikan kartalı Pekin yönetimini baskı altına almak için Venezuela ve İran'da petrole bulanırken sakin güç politikasını sürdüren Çin ejderi her geçen gün gelişen teknolojisine güveniyor tabii bu arada. İşte bu ekonomik savaş iki ülkenin dev şirketlerini Pekin'deki zirvenin aktörleri haline getirdi. Aynı zamanda Amerikalı teknoloji şirketlerinin CEO'ları da Çin seferinde ön saflarda yer aldı. Biliyorsunuz başta Musk olmak üzere. Bunun nedenini daha iyi anlamak için şimdi hemen bir LED'imiz var. Arkamda gördüğünüz tabloya bakmak yeterli aslında. Bu tablo bize ne anlatıyor? Şu: teknoloji devlerinin toplam piyasa değerleri dünyanın en büyük devletlerinin ekonomileriyle yarışır, hatta onları aşar hale geldi. Şimdi bir yanda yüzyıllık sanayi devriminin beşiği olan köklü ülkeler var. Diğer yanda ise dijital çağın mimarı birkaç şirket var. Bakın şöyle tabloyu görüyorsunuz. ABD'nin şirket piyasa değerleri ve ülke gayri safi yurt içi hasıla karşılaştırması. ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası 32 trilyon dolar. 32.38 diyelim hatta. Çin'e baktığımız zaman 20 trilyon doları biraz aşmış durumda. Nvidia şirketine bakalım mesela, teknoloji şirketi. Bakar mısınız, yarışıyor ilk üçte 5.71 trilyon dolar ve Almanya'yı aşmış durumda. Yine Google Japonya'nın üstünde yer alıyor. Gayri safi yurt içi hasılaları ülkelerin ve şirketlerin piyasa değerlerini karşılaştıran bu tablo. Bakın mesela Microsoft, Amazon, İtalya'nın, Rusya'nın, Brezilya'nın yine üstünde yer alıyor. Apple, Birleşik Krallık'ın, Hindistan'ın, Fransa'nın yine üstünde yer alıyor. Bu şirketlerin başında da tabii biraz önce anlattım ya, CEO'su Pekin'de Trump'a eşlik eden Nvidia geliyor. Bu çok konuşuluyor, Nvidia. Yapay zeka çiplerine olan devasa talebin etkisiyle şirketin piyasa değeri bu yıl itibariyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasını da geride bırakmış durumda. Şimdi bu tablo kuşkusuz teknoloji şirketlerinin küresel çaptaki devasa ekonomik gücüyle birlikte ülkeler üzerindeki siyasi etkisini de anlaşılır kılıyor. İşte o siyasi etki nedir? Yani aslında hani biz Trump'la Xi'nin o masasını çok konuştuk, o görüşmeyi çok konuştuk. Fakat CEO'lar bu işin neresinde? Asıl masada o CEO'lar mı var? İşte şimdi onu konuşacağız. Konuklarım var. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz
2: efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Nuri Salık da uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Siz de merhabalar.
3: Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Tolga Hoca'ya da selamlar, sevgiler Ankara'dan.
2: Selamlar hocam.
1: Çok teşekkürler. Müsaadenizle ben Tolga Hoca'dan, stüdyodan başlamak istiyorum. Şimdi, lütfen. Sağ olunuz efendim. Şimdi Tolga Hocam, ne dersiniz? Ben bir tabloyu çizdim, anlattım. İşte o CEO'ların görkemli gidişini gördük. İşte Elon Musk'ın vesaire, Elon Musk başta olmak üzere. Aslında onlar masada değil mi? Yani İşte Almanya'nın Nvidia mesela, Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasını geçmiş ki Almanya dediğimiz işte
2: dünyanın en büyük ekonomilerinden biri.
1: Şimdi hal böyleyken o masada asıl aktörler o CEO'lar mıydı?
2: Şimdi aslında yani çok güzel soru, çünkü ben de zaten şöyle başlayacaktım. Artık jeopolitiği

0: teknolojiyi yönlendirdiği, devletlerin teknolojiyi yönlendirdiği zamanı geçtik. Artık teknoloji, şirketler ulus devletleri yön verecek politikalarına, en azından bazı politikalarına yön verecek noktaya geldi. Üstelik jeopolitik de 20. yüzyılın unsuru halinde kalmaya başlıyor bu teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle. Şimdi şunu göz ardı etmeyelim. Yani o listelemeyi yaptığınızdaki üst sıralardaki şirketler, evet teknoloji şirketleri ama yapay zeka üzerine uzmanlaşmış olan veya evet, yapay zeka üretiminde parça temin eden şirketler. Yani teknoloji evet ama yapay zekanın altını kalın kalın çizmek lazım. Çünkü yapay zeka artık, yani evet biz hala enerjiyi konuşuyoruz. Sonuçta enerji olmadan yapay zekayı da üretemiyorsunuz. Yapay zeka için gerekli olan altyapı, bilgisayarlar vesaire de çok büyük enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da enerjiye bağımlılığı, enerji ihtiyacını da artırıyor. Burası tamam. Ama aynı zamanda bu teknolojiyi üretmek için sağlayacağınız kapasite de artık yani yeni petrol gibi düşünebiliriz. Ve burada örneğin bu yapay zeka firmaları, parçalar da aslında, hı hı, rafineriler. Yani bunlara da bu şekilde sahip çıkmaya çalışan devletler var. Şimdi bu listede bu Nvidia mesela çok önemli. CEO'su evet, Tayvanlı. Yani bir Tayvanlı CEO'yu uçağına alıp Çin'e götürdü Trump. Ve Çin'den de herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadı Tayvanlı bir iş adamının gelmesine rağmen. Hı hı. Çünkü herkes biliyor ki yapay zeka konusu artık birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Özellikle Çin ve Amerika noktasında. Şimdi şununla bağlayayım burayı. Şimdi Avrupa burada ön plana çıkmaya çalışıyor. Özellikle İngiltere yapay zekanın, teknolojinin yeni dönemdeki regülasyonunu ele almaya çalışıyor. Ama şimdi listeye baktığınızda Avrupa burada aşağılarda kalan ülkeler, aşağıda kalan bir bölge. Ama buna rağmen hızlı adım atarsa, normlar üzerinden bir regülasyona girerse yapay zekayı çevreleyebilir. O yüzden biz Trump ve Xi Jinping'in görüşmesi sırasında yapay zeka, teknoloji konusunun en çatışmasız alan olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü işbirliği yapmak zorundalar.
1: Evet.
0: Ve çok büyük ihtimalle bugünden itibaren, sizin o söylediğiniz masada asıl onlar mıydı aktör? Bana öyle geliyor ki teknolojinin ve yapay zekanın özellikle bu iki devlet arasında ve genel olarak büyük devletlerde önemli aktör olduğu ve işbirliğine, bu devletlerde işbirliğine iten bir faktör olarak artık masanın üstünde olacağını öngörebiliriz. Keza Amerika ve Çin'de yaklaştıran, en çok yaklaştıran konunun da bu olduğunu düşünüyorum. En çok yapay zekayı üreten iki kurum, iki ülke yapay zekanın regülasyonunu da ele almak isteyecektir doğal olarak. O yüzden yakın dönemde artık yasalarda da bu iki devleti göreceğiz.
1: Yani yapay zeka, hep diyoruz ya hocam, hayatımızın merkezinde uluslararası ilişkileri de bir şöyle bir
0: tabii
1: karıştırdı.
0: Ya kesinlikle öyle. Yani yapay,
1: bütün ezberleri bozdu.
0: Aslında ezberleri revize etti. Revize. Çünkü biz bu ezberleri petrol üzerinden yapıyorduk. Bugün yapay zeka üzerinden yapıyoruz. Ama yani o yoğunluk, o derece hemen hemen aynı.
1: Evet. Peki o zaman ben hemen Nuri hocamı da döneyim. Efendim siz ne dersiniz? Şimdi büyüklükleri, dünyanın en büyük ekonomilerini geçen küresel şirketleri, bu tablo karşımızda. Bu şirketlerin menfaatleri bir tür dehşet dengesi de yaratır mı acaba diye bir soru geliyor tabii aklımıza. Bu şirketler ve küresel ekonomik bağları olası bir 3. Dünya Savaşı önündeki bir engel midir mesela?
2: Şimdi Esra Hanım, bu mesele aslında uluslararası ilişkiler disiplininde son yıllarda konuşulan bir mesele değil özü itibariyle. 1970'lerin ortalarından itibaren bizim karşılıklı karmaşık veya İngilizcesiyle complex interdependence dediğimiz bir kavram ortaya atılıyor. Artık küresel siyasetin sadece ulus devletler tarafından yürütülmediği, burada çok uluslu şirketlerin yavaş yavaş ortaya çıktığı ve bunların ulus devletlerin otoritelerini aşındıracağına dair, dünyada yeni yeni bağımlılık ilişkileri oluşturacağına dair ciddi bir literatür var. Tabii 1980'li yılların başında başlayan neoliberal dalga, bunun 1990'lı yıllarda küreselleşme süreciyle biraz daha ete kemiğe bürünmesi bu tartışmaları daha da güçlendirdi. Küresel şirketlerin sadece devletler içindeki değil, devletler dışında da uluslararası politikaya, küresel siyasete yönelik etkilerine dair çok ciddi tartışmalar oldu. Tabii bunlar negatif olarak değil de daha çok pozitif bir gündemle, disiplinin gündemine geldi, analiz edilmeye çalışıldı. Şöyle denildi: eğer bir şirketin, yani menşei olan ülke dışına farklı ülkelerde

0: yatırımları doğrudan ya da dolaylı yatırımları varsa, orada istihdam sağlıyorsa, orada belirli yatırımları yaptıysa, artık bu ilgili ülkeler arasında savaşın çıkması zor denildi. Biz aslında büyük oranda bunu deneyimledik. Yani bu şirketler sadece çıktıkları ülkelerde değil, artık dünyanın pek çok coğrafyasında farklı, karmaşık ilişki biçimleri üretiyorlar ve ülkeleri aslında birbirlerine bağımlı hale getiriyorlar. Aslında Donald Trump'ın gerçekleştirdiği işte birkaç gün önceki Çin ziyaretinde bu çerçeveden okuyabiliriz. Yani o Trump'ın ilk geldiği zamanlardaki beylik lafları, efendim biz ticaret savaşı yapacağız, üretimimizi Amerika'ya kaydıracağız vesaire diye çok büyük laflar etti. Daha böyle içe kapanmacı, tarifeleri yükselten bir strateji izledi Çin'e karşı. Ama günün sonunda anladığımız kadarıyla Trump da artık bunun çok da mümkün olmadığını görmüş oldu. Tabii 70'lerden itibaren bu sürecin hani oluşması, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmesi günümüzde artık bambaşka bir boyuta ulaştı. Siz de haberinizde verdiniz. Nvidia'nın bu kadar güçlü bir artık hani dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelecek bir ekosisteme sahip olması, gayri safi yurt içi hasılasının Almanya'yı geçecek olması bu tabii inanılmaz bir gelişme. Şimdi sizin eğer ekonomik olarak bu kadar büyük bir gücünüz varsa başta tabii menşe ülke olmak üzere uluslararası siyasette diğer aktörler üzerinde bir baskı uygulamasını beraberinde getirebilir veya farklı ülkelerden hani bunu daha büyük ve orta ölçekli güçler için söylemiyorum, daha zayıf küçük ölçekli devletlerden bir takım tavizler kopartılmasında açıkçası bu tip Nvidia gibi şirketlerin de rolü olabilir. Tabii bu meselenin biz hep olumlu boyutundan bahsediyoruz ama olumsuz boyut da şu: sonuçta bunlar seçilmiş yapılar değil. Yani demokrasi tartışması burada ortaya çıkıyor. Yani bu tip şirketlerin artık devletlerin egemenliklerini aşındıran bir güce ulaşması, yani inanılmaz bir ekonomik yapı. Siz de işaret ettiniz az önce. Acaba devletlerin otoritesinin aşındırılması önümüzdeki dönemlerde devlet vatandaş ilişkisine yeni modeller ortaya çıkartabilir mi? Demokrasinin önünde yeni yeni bir takım meydan okumaları ortaya çıkartabilir mi? Sorularını da beraberinde getirdi ki az önce Tolga Hoca'nın da ifade ettiği şekilde yapay zeka teknolojisinin bu kadar hızlı artık gündemimize girmesi, devletler arası ilişkileri dönüştürmesi, sadece devletler arası ilişkiler değil, devletle toplum arasındaki ilişkileri dönüştürmeye başlaması ciddi bir takım entelektüel tartışmaları da beraberinde getirdi. Hem uluslararası ilişkiler alanında hem siyaset bilimi alanında. Dolayısıyla bambaşka bir yere doğru gidiyoruz Esra Hanım. Bundan işte belki 40 yıl önce bu karşılıklı karmaşık bağımlılıktan söz edenlere Nvidia'nın total gayri safi yurt içi hasılası Almanya'yı geçecek deselerdi kimse buna inanmazdı. Ama geldiğimiz noktada bunu başarmış durumda. Tabii şunu da ifade etmek isterim. Bu sadece bu şirketlerin ticari başarısını göstermez. Artık üretimin ve kapitalizmin de dinamiklerinin değiştiğini bize gösteriyor. Yani önceden artık ne vardı? Üretim vardı. Yani siz işte Ford fabrikasında tutuyordunuz. Böyle kitlesel o Fordist üretim modeli dediğimiz büyük üretimler yapıyordunuz. Büyük sanayiler kuruyordunuz. Tesisler. Burada işçileri böyle kitlesel çalıştırıyordunuz ve bunun üzerinden bir zenginlik üretiyordunuz. Dünyaya mal satıyordunuz. Şimdi artık bu üretimin yerini veri almış durumda. Yani siz veriyi ne kadar iyi işlerseniz, veri ekosistemini ne kadar sağlam kurarsanız ve altyapıları oluşturabilirseniz, bu Nvidia örneğinde gördüğümüz gibi dünyada gücünüz o kadar da artıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Artık üretimin doğasında bir değişim gerçekleşiyor. Zenginliğin doğasında bir değişim gerçekleşiyor. Tabii üretimle zenginliğin doğasında bir değişim gerçekleşiyorsa bu da açıkçası kapitalizmin de doğasında yeni yeni değişikliklerin olacağını bize işaret ediyor. Artık mücadeleler işte petrol hatları, boru hatları, enerji vesaire, evet bunlar önemli. Az önce yine Tolga Hoca da ifade etti. Bunu inkar etmiyoruz. Ama artık zenginliğin başka alanlara doğru kaydığını görüyoruz. Yani mücadele artık verinin işlenmesi, verinin saklanması, verinin hesaplanması üzerinden olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Esra Hanım, son bir cümle şunu ifade edeyim. Bambaşka bir dünyaya doğru hızlıca geçiş yapıyoruz.
1: Hocam tam ben söyleyecektim şimdi. Yani yeni bir devir, yeni bir çağ, yeni bir dünya mı diyelim artık, ne diyelim Tolga Hocam? Şimdi Trump ve Şii'nin görüşmesine biraz daha odaklanırsak. Şimdi Şii Tayvan konusunda sert bir şekilde çatışırız mesajı verdi. Fakat Trump bu zirvede, zirveden sonra yaptığı açıklamalarda sanki bana mı öyle geldi, öyle mi, çok hiç olmadığı kadar makul ve ılımlı değil miydi? Yani hiç böyle sert çıkışları.

0: böyle değişik çıkışları falan da olmadı.
1: Evet.
0: Bundan bir anlam yüklemeli miyiz?
1: Hiç olmadığı kadar makul kısmının altını çizmek lazım. Evet. Yani Trump'ın burada diplomasi...
0: Ben bir anlam yükledim ama naçizane yani gerçekten öyle mi?
1: Yani şöyle zaten yani Trump için de Amerika'da da söylenen bu, Trump diplomasi dilini çözdü ilk kez. Yani şimdi yani burada en azından bu ziyaret için evet. çözdü. Çünkü burada Çin'le ilişkileri belli bir noktada tutmak istediğini biliyoruz. Biz bunu daha önceden de biliyorduk aslında. Yani şuradan başladı bu. Bu ilk döneminde ticaret savaşları noktasında hani daha Çin'le mücadele etmek, karşı karşıya gelmek politikası vardı. Ama bugün hatta yani başkanlığa ikinci kez geldiğinden itibaren karşı karşıya gelmekten ziyade bir masaya oturma ama masada güçlü olma derdinde. Yani o tarifeler vesaire de en son belki de hani bu gergin ilişkileri son tabutunda çiviyi son o çaktı diyebiliriz. Tarife konusu iki devlet arasındaki ilişkilerin aslında ne düzeyde olduğunu gösterdi. Ve Trump şunu anladı. Çin'le savaşmak, ekonomik olarak savaşmak Amerika'nın ekonomisine zarar veriyor. Şimdi bunu anladıktan sonra...
0: gücü görünce biraz değişti.
1: Yani zaten biliyorsunuz gücü yani, sever. Gücü güçlü sever. Biriyle karşı karşıya kalmayı sever Trump. Çin'in gücünü gördü ve üstelik şunu da gördü ama. Evet Çin güçlü, ekonomik olarak büyük ama yakın zamanda Amerikan ekonomisini yakalayabilecek mi? Şimdi burada mesela evet Çin büyümeye, ekonomik olarak büyümeye devam ediyor ama şimdi çok bilinen bir fast food firması üzerinden yapılan bir örnekleme vardır. Çin'in böyle bir fast food markası olacak mı? Bu olmadan Çin küresel bir ekonomi sayılır mı? Şimdi bu tartışma olduğu için Trump da burada mesela ki Trump da çok sever o fast food markasını.
0: Kapıdan alıyor evet. siparişini, kendisi alıyor.
1: O yüzden... Yani bunun yakın zamanda yakalanamayacağını düşünüyor. Bir kere orada daha rahat. İkincisi de tüm bir ekonomik büyümeye rağmen siyaseten, diplomatik olarak, askeri olarak Amerika ile karşı karşıya gelmekten çok uzak Çin. Bunun da farkında. Yani işte Çin büyüyor, askeri olarak büyüyor vesaire dediğimizde bile hala askeri harcamalar listesine bakıyoruz. Amerika'nın tek başına yaptığı harcama kendisinden sonraki 9 ülkenin toplam harcamasından daha fazla. Yani şimdi böyle bir düzlemde çok da korkacağı bir noktada olmadığını fark etti Trump. O zaman birlikte hareket edersek, anlaşmalar yaparsak, o zaman evet bugün Çin'e belli alanda serbestlik tanırım belki, haklar veririm. Ama daha sonra kendiliğinden edineceği haklara da engel olurum düşüncesi var. Bence diplomatik olarak son derece mantıklı. Çünkü bu düzlemde evet Çin'in eli rahatlayacak, birlikte hareket edecekler ama Çin'in daha sonra atacağı adımlar belki bugünden sınırlanmış olacak. Burada o yüzden dedim hani diplomasiyi öğrenmiş olabilir bu noktada.
0: Yani hiç olmadığı kadar makul, ölçülü.
1: Evet.
0: Hatta sevgili editörüm Kemal oraya KJ'ye de yazdı tırnak içinde deli adam. Neden Pekin'de yoktu? Neden öyle
1: yani bu bir teori.
0: Değişik hareketler yapmadı falan.
1: Ya bu deli yani. Adam teorisi biliyorsunuz. Evet. Yani bunun evet. arkasına sığınmak kendisine çok evet. geniş bir alan açıyor. Çok rahat hareket ediyor. Bilerek de yaptığını düşünüyorum ben o yüzden o rahat hareket etmek için. Burada yani tüm önce atılan adımlara da baktığınızda hepsi Çin adına basamak basamak ilerledi. Hatta en son geldiğimiz İran konusunda bile Çin İran'a destek veriyor mu tartışması başladığında Çin'den önce Trump hayır dedi. Çin'den destek gelmiyor diye. Veya Hürmüz'e abluka başladığında ilk geçen gemiler Çin gemisiydi. Müzakere başladığında Pakistan'da olsun ki Çin'de bir şekilde konuya dahil olsun isteyen yine Trump'tı. Yani hala Çin'e mesaj verme gayesi var. Hatta Grönland üzerinden yani Çin'in ticaret yollarına da bir şekilde nüfuz etme çabası içerisindeyken bile Çin'le savaşmak değil, birlikte hareket edebileceği alanları açmak için adım attığını söylüyordu. O yüzden buraya geldiğimizde de işte hem güçlü bir adam, o bahsettiğim çerçevelerde bir
0: çok
1: ülke.
0: Çok nazik.
1: Yani sizinle arkadaş olmak bizim
0: çok
1: için
0: ölçülü.
1: Çok
0: evet.
1: kıymetli vesaire diyecek kadar
0: evet.
1: saygılı.
0: Evet. Yani nazik olması beni çok şaşırttı gerçekten bu
1: ve
0: kadar.
1: Ve döndükten
0: nazik.
1: Sonra da dediğiniz gibi evet. yüz yüzeyken nazik, dönüş
0: döndükten
1: uçağında
0: sonra da,
1: yapılan açıklamalar. Yani belli ki bu ilişkiyi derinleştirmek istiyor, kuvvetlendirmek Hı-hı. istiyor. Yani Çin açısından da Çin de bunun farkında. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Amerika bunu yapıyor da Çin de bu oltaya hani tabiri caizse oltaya geliyor değil. Çin de bunun farkında. Ama o da bugünün politikalarını bu şekilde kendine alan açmış, rahat etmiş oluyor.
0: Evet, peki.

0: Nuri Hocam, şimdi Pekin Trump'ın hemen ardından, biraz önce haberde de verdim, 19-20 Mayıs'ta Rus lider Putin'i ağırlayacak, ağırlamaya hazırlanıyor. Şimdi Çin için Moskova yani hala vazgeçilmez bir partner mi? Bunu mu anlamalıyız aslında? Yani Trump'ın hemen ardından Putin'in de gidiyor olmasını, eğer vazgeçilmez bir partnerse... Yani Rusya'yı vazgeçilmez kılan ne, siyasi mi yoksa ekonomik dengeler mi, ne dersiniz?
1: Esra Hanım, öncelikle şunu söylemek lazım. Çin'in böyle daimi düşmanlıkları, daimi dostlukları yoktur. Bunun altını öncelikle çizmek lazım. Çin konjonktürel olarak kendi ulusal çıkarlarına hizmet edecek hangi aktörle ilişki kurması gerekiyorsa bu ilişkiyi kurar ve yürütür. Bunu siyasi olarak yürütür, askeri olarak yürütür, ekonomik olarak yürütür, farklı alanlarda yürütür. Eğer bugün Çin'in ulusal çıkarlarını korumak Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi gerektiriyorsa Çin bunu yapar. Eğer Çin'in ulusal çıkarlarını koruması Trump yönetimiyle ABD ile ilişkilerini derinleştirmesini gerekiyorsa Çin bunu da yapar. Dolayısıyla burada Çin'i böyle çok katı hareket eden, katı bir şekilde düşünen, dış politikasını katı çizgiler etrafında formülize eden bir devlet olarak düşünmek yanlış olur, hatalı olur. 70'li yılları hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e bakışı neydi? Soğuk Savaş konjonktüründe işte hem Sovyetler Birliği hem de Çin, komünist ülkeler bunlar. Biz bunlara karşıyız. Demokrasiyi, kapitalizmi, liberalizmi temsil ediyorduk diyorlardı. Ama Sovyetlerle Çin arasında 1960'lardan itibaren başlayan sınır çatışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i yanına çekmesini beraberinde getirdi. Başkan Nixon'ın 1972'de gerçekleştirdiği ziyaretten Çin son derece memnun kaldı ve Sovyetler Birliği'ne karşı ABD-Çin ilişkilerinin biz derinleşmeye başladığını gördük. Hatta şöyle de ifade etmek yanlış olmaz. Bugün Çin gerçekten küresel arenada boy gösteren, küresel arenada üretimin merkezi haline dönüşmüş bir ülke ise bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sayesindedir. Xi Jinping de bunu zaten ikrar etti. Yani Çin'in bu dışa açılmacılığının, kapitalizmle entegrasyonunun devam edeceğinin altını çizdi Xi Jinping. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bizim uluslararası ilişkilerde kullandığımız bir challenger ya da meydan okuyan potansiyel hegemon mudur? Evet, hegemondur ama ben halihazırda belki daha çok uzun yıllar boyunca Çin'in Amerika ile askeri olarak da karşı karşıya gelmek istemeyeceği kanaatindeyim. Tayvan meselesini burada bir kenara koyuyorum. Tayvan meselesi hariç. Dolayısıyla bugün Çin Halk Cumhuriyeti eğer Amerika ile ekonomik ilişkilerini geliştirip ulusal çıkarlarını sağlayacaksa Amerika ile ilişkilerini geliştirir. Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi gerekiyorsa bunu yapar. Şu anda Çin bütün aktörlere mavi boncuk dağıtan, herkesle işbirliğine, diyaloğa açık bir ülke hüviyetinde, açık bir ülke pozisyonda. Pekin yönetiminin verdiği mesajlar da bize bunu net olarak gösteriyor. Yani Pekin yönetimi ne böyle temel uluslararası çatışmalara hani müdahil olmak istiyor, ne buralarda enerjisini tüketmek istiyor. Bakın İran meselesinde işte açıkça söylediler, yani böyle bizden çok büyük beklenti içinde olmayın. Biz gelip de İran'ı askeri olarak bir ittifak mimarisi kurarak kurtarmak isteyen bir ülke değiliz dediler. Yani dolayısıyla burada Çin'in politikası böyle farklı aktörleri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ürkütmeden, özellikle yumuşak güç unsurları üzerinden küresel siyasette etkisini artırmaya gayret eden, etkisini yükseltmeye çalışan bir Çin var. Bu bir gün bir kapışmaya, açık bir çatışmaya dönebilir mi? Evet, dönebilir. Bu da mümkün teorik olarak. Bunun belki de Tayvan üzerinden olmasını bekleriz biz. Şunu da unutmamak lazım Esra Hanım. Yani burada devletler her zaman özellikle büyük güç siyasetinde, küresel siyasetin tarihi boyunca ittifaklar kurmuşlardır. Şu anda öyle Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin biz iyi olduğunu biliyoruz ama bu ilişkiler bağlamında açıkçası ben hani Çin'in Amerika'yı karşısına alacak düzeyde Rusya ile ilişkilerini derinleştirmek isteyeceği kanaatinde de değilim. Bunu da ifade etmek isterim. Çünkü erken bir kapışmanın kendi ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu düşünüyorlar. Az önce yine Tolga Hoca önemli bir noktaya temas etti. Burada Amerika'nın hala askeri harcamaları, bütçesi kendisini takip eden 9 ülkeden fazla, Çin'in 3 katından fazla bir askeri harcama yapıyor savunma alanında Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bunu Çin istemeyecektir. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu Rusya ziyaretini, işte Rusya ile kurdukları ilişkiyi, Putin'le geliştirdikleri ilişkiyle Çin'in herkese mavi boncuk dağıtan, uluslararası sistemde herkesle uyumlu olan bir aktör

0: bu filmin bir yansıması olarak okumamız gerekir kanaatindeyim.
1: Peki Tolga Hocam, son tura da biraz İran'ı konuşalım o zaman. Bu zirvenin ardından ne olur, ne beklenir diye. Anladığımız kadarıyla ABD ile Çin biraz böyle temkinli, belki biraz birbirlerini kollayarak bu süreci, ilişkiyi götürecekler ama şimdi İran'dan da, İranlı yetkililerden de açıklamalar var. Arkadaşlarım göndermiş, onları da aktarayım, üzerine size de sorayım. Diyor ki İranlı yetkili, İran Hürmüz Boğazı'nda belirlenmiş bir güzergah boyunca trafiği yönetmek için bir mekanizma hazırladı ve bu mekanizma yakında açıklanacak diyor. Şimdi işin dönüp dolaşıp kilitlendiği yer bir de Hürmüz meselesi var ve bu zirvenin yansıması nasıl olacak?
2: Şimdi savaşın ilk başlarında bir yanlış algılama vardı. Onu sonra toparladık diye düşünüyorum. Herkes fark etti. Şuydu. Çin İran'ın petrolüne muhtaç. O yüzden İran'la ilişkilerini devam ettirmek, onu korumak zorunda. Çin'in böyle bir muhtaçlık durumunun olmadığını tekrar hatırlatalım. Çünkü hem yüzde yani dışarıdan aldığı petrolün %12'si civarında İran'dan alıyor. Ki bunu savaştan sonra hızlı şekilde Rusya'dan vesaire bir şekilde yeniden kendi pazarını oluşturdu. Alacağı yerleri oluşturdu. Ama Körfez'den aldığı petrol, yani Hürmüz'den geçen petrol %40. Yani şimdi %12'yi korumak adına İran'la birlikte mi hareket edecek, yoksa %40'ı korumak adına Hürmüz'ün açılması noktasındaki o adımlara mı dahil olacak? Şimdi bu yani matematik olarak baktığınızda zaten
1: Bir laf var ya hocam, Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan
2: yani
1: olmak
2: kesinlikle
1: gibi bir
2: öyle. Yani
1: şekilde, değil
2: oraya çok benziyor. Ama
1: mi?
2: burada tek fark şu. Yani diplomaside iki kere iki her zaman dört etmiyor. Burada tabii o %40'ı korumanın siyasi maliyetleri vesaire işin içine girer. Yani eğer orada kaybedeceği, siyaseten kaybedeceği çoksa tabii ki buna göre hareket eder. Ama belli ki Çin burada Hürmüz'ün açılması noktasında daha istekli olduğunu belli etti Amerika'ya da.
1: Evet.
2: Zaten biz bunu tahmin ediyorduk. Çünkü evet, İran yani bir şekilde
1: Peki bu
2: müttefik.
1: İran'ın üstünde bir baskı
2: Tabii
1: yaratacak
2: ki,
1: mı?
2: tabii ki. Yani Pezeşkian hatırlarsanız bir serzenişte bulunmuştu. Çin'den bize destek gelmiyor diye. Biz sonra yani o açık kaynaklardan öğrendiğimiz Çin'in desteğinin sadece GPS ve uydu fotoğraflarıyla istihbarat desteği verdiğini, silah desteği vermediğini öğrendik. Ki hani başka kaynaklar evet uçaklar dolusu geldi vesaire dedi, ama yani böyle bir şey olsa inanın Amerika buna engel olurdu. İsrail söylerdi, yani bunun istihbaratını paylaşırdı. Ve zaten Amerika da şu anda istihbarat noktasında Çin'e bu uyarıyı yaptı. Verme bu istihbaratı dedi. Bu Hürmüz'ün açılması noktasında Amerika ile birlikte hareket edecek tarafa da gelirse Çin, o zaman evet İran'a çok büyük bir baskı oluşur. Çünkü şunu sizinle de konuştuk. Hürmüz'ün kapanması konusu bir optimum süresi var. Zaten o optimum süreyi aştığı zaman İran için de bir avantaj olmaktan çıkacak zaten Hürmüz'ün kapatılması. Çünkü Körfez ülkeleri baskıyı artıracak, üçüncü ülkeler, dünya ülkeleri baskıyı artıracak buranın açılması. Yani hem enerji ihtiyacı hem de ticaret rotası olduğunu unutmamak lazım. Yani Körfez ülkeleri buradan petrol satıyor, ama buradan özellikle yani Çin gibi ülkelerdeki üretilmiş olan malları da buradan alıyorlar. Bunu kesmenin bir zamanı var, maksimum dayanılacak. Oraya gelmek üzere konu. Yani hem Körfez ülkeleri isyan etmek üzere, Çin vesaire isyan etmek üzere. Şimdi bu düzlemde Trump
1: Tadında bırakır mı yani?
2: ya normalde bırakması lazım, ama İran içerisinde bunun ila nihaye devam edeceğine inananlar var. Yani evet, artık Hürmüz bizim. Biz burayı kontrol edeceğiz. Sizin de az önce okuduğunuz, yani burada yeni bir
1: Evet.
2: geçiş rejimi oluşturacağız. Üstelik Amerika da önce buna nispeten kendisiyle birlikte hareket etmek şartıyla böyle bir alan açmıştı. Yani burası İran'ın değil, ama İran'da Amerika'nın olabilir.
1: Ve devam ediyor o İranlı yetkili. Bu süreçten sadece İran'da işbirliği yapan ticari gemiler faydalanacak diyor.
2: Yani şimdi bu devam sürdürülebilir değil hani bilinen tabirle. Ve zaten hatırlarsanız Trump hep diyordu ki yani burada bir koalisyon yapılabilir. Yani bir işbirliği alanı açılabilir vesaire. Oradan da geçti farkındaysanız. Artık savaş öncesi duruma dönmekten bahsediyor Amerika. Burada o üçüncü ülkelerin etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Özellikle işte Çin, düzeltiyorum, İngiltere Kralı'nı ziyaretinden sonra söylem buraya döndü. Ve savaş öncesi duruma dönmek niyeti de ortaya konduğunda bu sefer Çin'in de bölgeye gelme ihtimali açıldı. Yani çünkü Amerika diyor
1: Evet.
2: ki ben burada nüfuz alanı oluşturmaktan vazgeçtim. buranın açılmasını istiyorum. Eski haline dönmesini.

0: gelmesini istiyorum. Orada Çin'de kendine bir şekilde varlık gösterebilir. Yani İngiltere ve Fransa gelmek üzere bölgeye. Çin de bu anlamda kendine bir hani o 5 daimi üyeden geriye kalan zaten bir Çin oluyor. O da bir şekilde bölgeye gelmeye niyet edebilir. O zaman da yani İran'ın aleyhine olacak durumlar ez cümle.
1: O zaman Nuri Hocam'a da aynı soruyu yöneltmiş olayım son soru olarak. Ne dersiniz ya? Şimdi bu Pekin'deki zirvenin ardından bir savaş mı beklenir? Bir savaş onayı almış olabilir mi Trump? Trump'ın bu ölçülü ve makul olmasının altında yatan nedenlerden biri bu olabilir mi? Mesela ne beklersiniz İran'da?
2: Yani Esra Hanım şöyle, artık müzakere süreciyle ilgili yavaş yavaş sona geliyoruz diye düşünüyorum. Yani Trump bunu kendisi de söyledi, sabrının tükendiğini ifade etti burada. Açıkçası tarafların bu maksimalist talepleri bir noktada uzlaştırılamıyor. İşte maksimalist talepler bir noktada uzlaştırılamayınca, optimum bir nokta yakalanamayınca savaş ihtimali ne yazık ki gün geçtikçe artıyor ki ben çok fazla da bir vaktimiz kaldı kanaatinde değilim. Burada sadece maksimalist taleplerde bulunan tarafı Amerikan tarafı değil, İran tarafının da talepleri
1: son derece. Hocam bu zirvenin hemen ardından bir aksiyon alır mı Trump?
2: Yani Çin'den verilen mesajlar İran'a yönelik bir koruma sağlamayacağına göre, silah vermeyeceğine dair de garantiler
1: almış.
2: Yoksa
1: Putin'i mi bekler? Yine Putin'in de Çin'e gitmesi.
2: Yani yapabilir, yani vurabilir, mümkündür diye düşünüyorum. Tabii buradaki temel mesele şu Esra Hanım. Dediğim gibi yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, Donald Trump'ın artık sabrı tükenmiş vaziyette. Yani Trump burada İran'ın, bakın yani şunu ifade etmek lazım. Yani Hürmüz'deki yeni statüko kabul edilebilir bir statüko değil. Türkiye de bunu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ilk günden beri ifade ediyor. Yani Hürmüz'ün açık kalması lazım. Uluslararası hukukta eğer siz bu seyri sefer serbestisi olması gereken transit su yolunu bir anda ben burada egemenlik ilan ediyorum deyip kıyıdaş diğer ülkelerin egemenliğini bir kenara koyarsanız bu dünyanın farklı bölgelerinde farklı sonuçlar doğurur. Dolayısıyla hani bu perspektiften baktığımızda Esra Hanım, ben dediğim gibi yani Çin'in de mevcut statükodan, yani İran'ı korumak istediği statükodan çok memnun olduğu kanaatinde değilim. Burada Tahran yönetiminin de biraz daha rasyonel hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada egemenlik tesis etmek gerçekten olayın son derece tehlikeli bir noktaya gitmesi anlamına gelecektir. Çin'in, az önce de söylemiştim ikinci kısımda sorunuzu cevaplarken, yani İran'la zaten klasik manada bizim uluslararası ilişkilerde anladığımız manada bir askeri ittifakı yok. Yani tutup da NATO gibi ben geleyim işte Çin'e, İran'a saldırdılar, Çin savunmasını üstlensin İran'ın gibi bir durum yok. Hürmüz'deki durum da rahatsız ediyor bir noktada Çin'i. Trump'a da mesaj verdiler. Bu bağlamda silah satmayacağız, ilişkilerimizi geliştirelim de. Ben Trump'ın İran dosyası bağlamında Çin'den istediği aldığını düşünüyorum ki hani zaten Çin için, yani İran hiçbir zaman bir Tayvan meselesi değil Esra Hanım. Bakın Tayvan apayrı bir mesele. Çin'in ulusal çıkarlarıyla doğrudan ilişkili mesele ama İran meselesi.
1: Ama İran o denli önemli değil diyorsunuz Çin için.
2: Kesinlikle bu kanaatteyim. Yani bir şekilde bu boğazın açılacağını düşünüyorum. Öyle veya böyle. Yani ama savaşla, ama müzakere ve barışla açılacak.
0: Şimdi Çin bölgeyle ilgili yaptığı bir resmi açıklamada şunu demişti. Amerika Hürmüz'de birçok şeyi yapabilir, hatta istediğini yapabilir ama Çin varlıklarına, gemilerine bölgede saldırmamak kaydıyla dedi. Yani aslında Çin de burada Amerika'nın bölgede atacağı adımlara bir açık çek verdi. Kendi çıkarlarını etkilemediği sürece.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. O zaman önümüzdeki günler yine sıcak gelişmelere sahne olabilir. Tolga Hocam çok teşekkür ediyorum. Nuri Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi devam edelim efendim haberlere. Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programıyla ABD'ye gideceklerdi. Fakat onlar da vize engeline takıldılar. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur.
3: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
4: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
5: Konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para, uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
6: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama

0: Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
1: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
0: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali

0: aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
1: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası oldu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, work and travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
2: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
3: Yeterli çalışan bulunmadı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
2: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
4: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
1: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu work and travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
2: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
1: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
5: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
6: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
7: Efendim, Muğla'da bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatıda mahsur kalan iki kişiyi itfaiye bakın nasıl kurtardı.
8: Elektrik teli koptu, evde yangın çıktı. İki kişi çatıda mahsur kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde herkes evindeyken elektrik teli koptu. İddiaya göre bu nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki iki kişi çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Önce yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınınca ekipler mahsur kalanlara yöneldi. İki kişi merdiven yardımıyla indirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
7: İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden 2 yıl geçti. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen karar çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenler pazartesi günü görülecek duruşma öncesi duygularını ve taleplerini Habertürk'e anlattı.
9: Herkese yalan konuşuyorum ben, iyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
10: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Alada.
9: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
10: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
11: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
10: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
12: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün, yani kardeşim bu günleri göremedi yani.
10: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
13: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı. Çok güzel planlarımız vardı.
10: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
13: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
9: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşunlar.

0: başına düzer gibi ölüme terk ettiler.
1: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
0: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
2: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece Kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
1: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
0: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
3: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
2: 4'ü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
4: Şimdi de kameralarımızı Amasya'ya çevireceğiz. Şiddetli yağış sonrası yeşil ırmak taştı. Çok sayıda köyde seralar ve tarım alanları sular altında kaldı.
5: Büyük Kızılca köy girişi.
6: Irmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kangallar olsun, işte borularımız olsun, laylonların yırtılması olsun.
7: Yeşil ırmak taştı. Tarlalar ve seralar su altında kaldı.
6: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
7: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış Yeşilırmak'ın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
8: 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz, gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
6: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
9: 55-60 lira fide al. Şimdi 4. salgınları çiçekleri açmıştı domatesleri. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
6: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
7: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
4: Peki efendim, böylece bu saat dilimini kapatalım. Çok kısa bir ara rica edelim sizden. Saat başında sıcak gelişmelerle buluşalım.

0: Gözler Çin'deki zirvenin ardından Orta Doğu'da. Trump, Çin ziyareti sonrası Tayvan'ı yalnız mı bıraktı? Kritik zirvede masada İran konuşuldu mu? Hürmüz mü, Tayvan mı? Rusya-Çin görüşmesinde masada ne olacak? Time dergisi kapağı yeni dünya düzeni mesajımı veriyor. Eren Eğilmez soruyor, gazeteciler Nedret Ersanel, Nalan Yazgan, Gürkan Zengin ve emekli kurmay albay Ünal Atabay cevaplıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece.

0: Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Efendim yeniden merhabalar. Haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimindeyiz ve şöyle baktım hemen saatlerde 17 olmak üzere ve bu yeni saat dilimine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbaratın çalıştığını belirtti. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları ve CHP'den AK Parti'ye katılımlar da vardı.
1: Terörsüz Türkiye'nin hedefinin birlik ve beraberliği perçinleyeceğini belirtti. Süreci istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıldığını kaydetti.
2: Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritası

0: Sınırın hayata geçirilmesi gerekiyor. Silah bırakmanın ivmelenmemesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak bunu dayanışma ve eşgüdüm içinde, maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa da vardı.
0: Milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Siyaset, milletin taleplerine kulak tıkayamaz. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki, gelin her türlü siyasi önyargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
1: Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi de vardı.
0: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Erdoğan, gurbetçilere yönelik açıklamaları nedeniyle muhalefete de tepki gösterdi. Muhalefetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez dedi.
2: MİT kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
0: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MİT Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MİT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
2: Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başladı. Şöyle, otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması artık zorunlu oldu. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarına bakacağız şimdi. Emre Aytekin'den öğreneceğiz hatta. Emre'yi de gördüm karşımda. Emre Aytekin'den Ankara'dan karşımızda. Emre, merhaba. Şimdi sen otogardasın galiba. Bu yeni uygulamanın detaylarını bize anlat lütfen.
3: Merhaba Esra Toptaş, siz de ifade ettiniz, harekete 12 saat kala tam ücret iadesi yapılabilecek. Bu önceden nasıldı? Hemen onu bir kısaca hatırlatalım. Önceden 24 saat öncesinde iptal etmeniz gerekiyordu ücretin tamamını alabilmek için. Ancak şimdi yeni bir düzenleme yapıldı ki o düzenleme de resmi gazetede yayımlandı ve otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret

0: ücret iadesi yapılması zorunlu oldu. Aslında bu düzenleme vatandaşları memnun etti diyebiliriz. Bizler de Ankara şehirler arası otobüs terminalindeyiz ki Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte terminalde de yoğunluk başladı. O yoğunluğu da kameraman Hamza Can Bolat ekranlara getiriyor. Başka düzenlemeler de var. Şöyle ki sefer başlayana kadar da açık bilet uygulaması hayata geçirildi. Yani bu ne demek? Biletinizi iptal ettiniz, aniden bir işiniz çıktı, otobüsünüz o saat diliminde kalkacak. Ancak siz yeni yapılan düzenlemeyle biletinizi açığa alabilirsiniz ve iptal etmeden, farklı bir tarihte herhangi bir ücret ödemeden biletinizi kullanabileceksiniz. Dediğimiz gibi karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugün resmi gazetede yayımlandı. Detayları da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu düzenlemenin yapıldığını söyledi. Otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapmak zorunda olacak artık otobüs firmaları. Ayrıca sefer başlayana kadar da açık bilet düzenlemesi hayata geçirilmiş olacak ki vatandaşlar ani bir işi çıktığında, seyahatini iptal etmek istediğinde biletini açığa alacak ve o bilet iptal edilmeyecek, hakkı yanmayacak. Farklı bir tarihte herhangi bir ücret ödemeden bu biletini kullanabilecek. Tabii kayıt dışı taşımacılıkla ilgili de kısa bir düzenleme var. Hemen onu da hatırlatmak istiyorum. Kuralsız taşımaya yönelik de cezalar artırıldı. İlk ihlalde 21 bin lira, ikinci ihlalde 42, üçüncü ihlalde ise 106 bin liraya kadar çıkan da bir para cezası öngörüyor bu değişiklik. Kayıt dışı taşımacılığın da önüne geçilmesi planlanıyor bu yapılan düzenlemeyle. Dediğimiz gibi yolcuları ilgilendiren önemli bir düzenlemeydi. Önceden 24 saat öncesinde iptal etmesi gerekiyordu yolcuların tam ücreti alabilmesi için. Ancak yapılan düzenlemeyle otobüs hareket saatine 12 saat kala iptal ettiklerinde ücretin tamamını alabilecek yolcular. Ayrıca herhangi bir plan değişikliğinde, ani bir iptalde de biletini açığa alabilecek ve ileri tarihlerde bu bileti kullanabilecek.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Bu önemli gelişmenin detaylarını aktardın. Şimdi biraz ekonomi konuşacağız tabii. Malum altın ve gümüş fiyatları uzun süredir aslında dalgalı bir seyir izliyor. Nedenlerini ve küresel ekonomideki kısa ve orta vadeli beklentileri de elbette konuşacağız. Bir konuğum var. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Uzaktan bağlantıyla yayın konuğum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Nasılsınız?
2: Merhabalar Esra Hanım, hoş buldum. Ben iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olunuz. Şimdi hem altını konuşalım, hem gümüşü konuşalım, küresel piyasaları konuşalım. Tabii bu dalgalı seyrin nedeni nedir acaba?
2: Evet Esra Hanım, aslında asıl sebebi şu: artık piyasaların savaş başladığından bu yana, bu savaş erken biter, bu savaş çok uzun sürmez fiyatlamasının bittiğini gördük. Dolayısıyla taco trade'in Naco Trade'e döndüğünü gördük. Ne demek Taco Trade? İngilizce aslında harflerin kısaltması. İngilizce'de işte Trump always chicken house. Yani Trump ne yapar ne eder, bir şey söyler ama ya korkudan ya piyasa fiyatlamaları istediği gibi gitmediği için ya da bunu bir pazarlık aracı olarak kullandığı için geri adım atar. Yani bu işi tırmandırmaz. Bu savaşı bir şekilde bitirir fiyatlaması vardı. Hı hı. O nedenle piyasalar ağırlıklı olarak bu savaşın uzun süreceğini hiç fiyatlamadı. Fakat özellikle bu Çin-ABD görüşmesinden, işte Çin'in diplomatik ve ekonomik ilişkilerinden yararlanarak, Çin'in İran'a baskı yaptırarak Hürmüz'ü açtırabileceğine yönelik açıklamalar, buna dair görüşme sonrasında açıklamalar olabileceği düşünülüyordu. Fakat o tarz açıklamaları çok göremedik diyebilirim. Dolayısıyla bu iş uzayacak. Dolayısıyla o taco neye döndü? Naco'ya. Peki Naco nedir? Yani İngilizce kısaltması yine Not a Chance, Hürmüz Opens. Yani Hürmüz'ün artık açılma şansı yoka döndü. Bir bu, en önemli nedeni bu. İkinci neden de bu hafta Amerika'dan enflasyon verileri geldi. Veriler çok güçlü. Hele ki üretici fiyatları endeksi. Neden üretici fiyatları endeksi önemli? Çünkü direkt petrol ve doğalgaz fiyatları üfede, yani üretici fiyatları endeksinde tüfeden önce kendini gösteriyor. Ve ne oldu Esra Hanım? Hem bu Çin-ABD görüşmesinden piyasa istediğini bulamadı bir. İki, beklenti alınır, gerçekleşme satılır vardır piyasada. İşte o beklenti alınmıştı zaten. O satıldı. İki bu. Üç, oradan pek piyasa aradığını bulamadı ve hatta şöyle oldu. Çin lideri çıkıp dedi ki bak Tayvan konusunda en üst perdeden Amerika'yı uyardı. Biz daha burada bir jeopolitik gelin

0: uğraşırken öte taraftan farklı bir uyarı geldi. Tüm bunlarla birlikte dünyada tahviller satışıydı. Tahvil satışı ile birlikte hem Amerikan 10 yıllıkları hem dolar endeksi dün çok güçlü yükseldi ve uzun süredir hiç piyasada ya da alanda savaş mı var diyen borsalar sert satıldı. Gümüş altın sert satıldı. O nedenle şu an artık bakalım haftadan itibaren artık ılımlı senaryoyu bir kenara bırakıp gerçekten biz orta riskli yani olumsuz senaryoyu mu fiyatlamaya başlayacağız? Bu onun bir başlangıcı mı? Onu bu hafta anlayacağız Esra Hanım aslında.
1: Aslında hocam o olumsuz senaryo dediğimiz nedir tam olarak?
0: Şudur Esra Hanım, olumlu senaryo yani bas senaryo şuydu. Bu savaş en fazla 3-4 ay içinde biter. Yani Haziran sonu gibi bu savaş biter. Petrol fiyatları yıl geneli evet bir 110-110 dolarlara kadar gelir ama sonra yılın ikinci yarısında savaşın bitmesi, Hürmüz'ün açılmasıyla geriler ve 85-90 dolarlar civarında biz petrolü kapatırız fiyatlamız. Olumsuz senaryoda hayır, savaş kolay kolay bitmeyebilir. 3 aydan daha fazla sürer ve petrol fiyatları ortalama 100-120 dolar arasında gider. En olumsuz senaryo ki ona ağır senaryo diyor IMF. O da artık bir yıldan daha uzun süren bir savaş, Hürmüz'ün açılamadığı uzunca bir süre, yani 6 aydan daha uzun süre kaldı ve petrol fiyatlarının da ortalama 120 doların üstünde olduğu bir süreç. İşte biz ilkini fiyatlıyorduk. Şimdi o ilkini bence ufak ufak piyasalar geride bırakıp orta riskli dediğimiz olumsuz senaryoya geçmeye başladı.
1: Şimdi hocam yani aslında savaş hani resmi olarak bitmedi. İşte uzayan donmuş bir süreç var, bir ateşkes var ama bir anlaşma yok. O anlaşma çıkmıyor. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi Trump ve Xi görüşmesi vardı. Oradan biz biraz önce de konuştuk burada. Çeşitli yorumlar da var. Yani Trump'ın Xi'den savaşı yeniden başlatmaya dair bir onay aldığı da bir görüş olarak, ağırlıklı bir görüş olarak karşımızda. Eğer böyle bir şey olursa Trump o sıcak savaşı yeniden başlatırsa örneğin pazartesi itibariyle biz nasıl bir ekonomiye uyanırız?
0: Evet, yani şöyle Esra Hanım, bu kez ciddi anlamda yani riskli varlıklardan kaçın hızlandı, borsalarda sert satışın oldu, altın ve gümüşün daha da düştüğü bir senaryo olur. Tabii burada piyasa şunu anlamlandıramıyor bazen, yani ortada bir savaş varsa, bir belirsizlik varsa, güvenli limana ihtiyaç olmaz mı acaba riskli
1: Evet.
0: varlıklardan kaçıyorsak, altına yönelmek gerekmiyor mu? Hayır, piyasa burada ağırlıklı altın için bir iyi bir kötü haber var. Evet güvenli liman talebi de görüyordur ama güvenli limandan daha çok piyasa şöyle satın alıyor. Enflasyon yükselecekse daha da kötü, petrol fiyatları daha yukarıda kalacaksa o zaman faizler daha yukarıda kalacak ve faiz de altının en büyük rakibi olduğu için piyasa altından ziyade faiz getirisi olan varlıklara yönelecektir fiyatlaması oluyor. Onun için yani şunu söyleyeyim çok kötümser konuşmak istemiyorum ama gerçekten hani gerek ABD Çin arasında gerekse bu İran'daki mesele daha uzayacaksa daha çetrefilli hale gelecekse işte o zaman bence artık kırılma noktasına geldik ve çok daha piyasalarda sarsıntıların olduğu günler bizi bekler diye düşünüyorum. Altın, gümüşte de düşüş baskılarını görürüz bence.
1: Filiz hocam siz de işaret ettiniz. Şimdi hep bir ezberimiz vardı ya işte güvenli liman herhangi bir böyle dalgalı bir durumda bir küresel bir sıkıntıda güvenli liman olan altına ilgi artar ve fiyatı artar ama bu sefer Hürmüz'e gelince iş Hürmüz'e gelince bu ezber bozuldu.
0: Evet Esra Hanım şöyle. Çünkü neden? Biraz önce de söylediğim gibi piyasa bu işin çok uzun sürmeyeceğini ama uzun sürmese de enflasyonu yukarıda, faizin daha yukarıda kalacağını fiyatladı. Fakat Esra Hanım mesela diyelim ki en kötü senaryoya gidelim. Gerçekten Amerika çıktı bir askeri harekata başladı. İş biraz bölgeselleşti. Ciddi anlamda bir savaşa dönerse o zaman bakın farklı bir şey görebiliriz. Güvenli liman gömleğini altın neye rağmen yüksek faize ve yüksek enflasyona rağmen giyebilir. Hatırlayalım Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde. O dönemde pandemiden sonraki dönem. O dönemde de enflasyon görece yüksekti. Ama güvenli liman gömleğiyle altın rekor kırmıştı. Şimdi burada altının gerçekten enflasyon yüksek olsa da faiz yüksek olsa da güvenli liman gömleğini giyebilmesi için ciddi bir çok uzun sürecek ciddi bir belirsizliğin olduğu böyle bir savaşın olması lazım. Ve piyasa bu işin kolay kolay çözülmeyeceği, savaşın daha çetrefilli hale geleceğini fiyatlaması lazım. Bu olmadığı sürece genel olarak faiz ağırlıklı olarak altını baskılamaya devam eder diye düşünüyorum Esra Hanım. Yani orta riskli senaryoda da ilk etapta çalışan faiz yüksek kaldığı için altının, gümüşün baskılandığı senaryo olur diye düşünüyorum ben.
1: Peki Filiz hocam yani Trump'ın elindeki ekonomik veriler, doneler bu savaşı

0: arayışı yeniden başlatma cesaretini bulabilir mi kendisinde o verilerle?
1: Şöyle bence aslında bulamaz Esra Hanım. Şundan dolayı bir kere bir Kasım'da bir ara seçim var Amerika'da. Dolayısıyla şu an işte Amerika'daki o onaylanma oranlarına yani anket sonuçlarına baktığımızda şu an Trump'a oy veren seçmenler de memnun değil. Ve hatta Biden neden koltuğundan oldu? Anketlere baktığımızda ana nedeni enflasyon. Enflasyonda istedikleri başarıyı Amerika'da sağlayamadıkları için. Yani tencere aslında Biden'ın görevden olmasına sebep oldu. Şimdi Amerika'da gelen verilere bakıyorum. Tamam, Amerika'da büyüme iyi. Büyümeye dair veriler iyi. Evet, güven endeksleri düşüyor olabilir savaş sebebiyle. İş gücü piyasası iyi. Çok ciddi bir hasar yok. Fakat enflasyon belirgin bir hasar almaya başladı. Üfesi %5, %6'lara çıktı Amerika'da. O nedenle Amerikan 10 yıllıkları enflasyon ileride, yukarıda, gelecekte daha fazla yüksek kalacak diye bu kadar güçlü yükseldi. Ben pek öyle düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var. Yani benim anladığım kadarıyla bunu özellikle bu uluslararası ilişkiler hocaları çok daha net, çok daha doğru cevaplayabilirler ama hani Amerika, benim hissiyatım şu. Hani Amerika bu işe girdi, girdiğine pişman oldu, buradan da çıkamıyor gibi bir görüntü var. Dolayısıyla çıkarsa da bunu ne kamuoyuna, dünya kamuoyuna ne de kendi seçmenine, Amerikalılara buradan bir kazanım elde etmeden anlatabilecek bir Trump da yok. Çünkü Trump'a oy verenlerin bu tarafı da çok güçlü. Amerika en büyüktür algısını çok ciddi satın alan bir açıkçası Amerikan seçmeni de var. Dolayısıyla hani hem Amerika'nın gücü kredibilitesi açısından hem kendi seçmenine zaten enflasyon tarafında yenileceği çok açık. Hiç değilse bu tarafta yenilmek istemeyen bir taraf var. Yani farklı dinamikler vardır elbette ama hani bu işten çıkamayan bir Amerika var. Onun için ben hep zaten hani benim genel olarak söylediğim şey şuydu. Bu iş ya hani müzakereyle bitebilecek. Müzakereyle bitmezse yani Amerika uzunca bir süre burada bu şekilde ne savaş var ne barış var ikisinin olmadığı bir ortamda işin çok daha çetrefilli hale geldiği bir noktaya evrilme durumumuz olur. İşte piyasadaki tedirginlik de bu zaten Esra Hanım. Piyasada da bu fiyatlanıyor ve sizin bu söylediğiniz senaryolarda dillendirilince acaba Amerika çok güçlü bir harekatla İran'ı köşeye sıkıştırmak isteyebilir mi Hürmüz'ü açması açısından? Korkuları ve endişeleri var. Eğer böyle, yani böyle olması için Trump'ın elinde bence ekonomik bir gücü olduğu kanaatinde değilim. Çünkü enflasyon oranlarının geldiği yer ortada.
0: Peki bir müzakereyle sonuçlanmazsa, daha doğrusu bir anlaşmayla sonuçlanmazsa, bu donmuş şekilde de devam ederse ya da sıcak bir savaş hali yeniden başlarsa kim daha çok darbe alacak? Hangi ekonomi?
1: Tabii Esra Hanım, yani şöyle bir kere önce şununla başlayalım. Burada piyasa için, piyasa fiyatlamaları için, önemli ekonomiler için önemli olan Hürmüz'ün açılıp açılmadığı. Hürmüz'ün açıldığını varsayalım ve savaşın tıpkı şu an Rusya-Ukrayna'da olduğu gibi daha uzun soluklu gidiyor olsa da, ki öyle değil, bu savaş öyle bir savaş değil. Çünkü İran'ın en büyük gücü şu an Hürmüz'ü kapalı tutması. Hürmüz kozu olmasa şu an hani İran'ın bu anlamda askeri anlamda çok ciddi anlamda harap olduğu için çok büyük gücü yok gibi görünüyor. İran da bunun farkında. Dolayısıyla Hürmüz açılırsa piyasa için sorun ortadan kalkar ama Hürmüz'ün açılmayacağı kesin. O nedenle bu iş sürerse bir kere bütün dünya kaybeder ama bazıları daha çok kaybeder. Kim daha çok kaybeder? Bir kere Körfez bölgesi, başta İran olmak üzere. Bakın daha şimdiden orada 2026 yılında %10 ekonomilerin daralması bekleniyor mesela. IMF'in yaptığı en ılımlı senaryoda böyle. Senaryolar kötüleştikçe büyümeler daha harap olacaktır. Avrupa mesela. Savaş dışında olan ülkelerden en çok Avrupa etkilenecek. Çünkü hem enflasyonu ciddi yukarı gidiyor hem de ekonomik büyümesi ciddi anlamda aşağı geliyor. Çünkü enerjiye, doğalgaza ciddi bağımlı, bu bölgeden bağımlı. Yine bazı Asya ülkeleri ağırlıklı olarak petrolü, doğalgazı bu Hürmüz Boğazı üzerinden alıyor. Ve ağırlıklı, genel bir tabir yapacak olursam, net enerji ithalatçısı ülkeler fiyat etkisi kaynaklı olarak hem enflasyonları yukarı gider hem de büyümeleri aşağı gelir. Biz de net enerji ithalatçısı olduğumuz için biz de bu savaş uzun sürerse hem işte büyümemiz, ekonomik büyümedir, cari açıktır, enflasyondur, olumsuz etkileniyoruz bu süreçten. O nedenle ama ağırlıklı olarak kendi petrolüne sahip, doğalgazına sahip ülkelerde elbette onlarda da bir yavaşlama olur ama diğer ülkeler kadar etkilenmezler tabii bu süreçten.
0: Yani hocam Hürmüz'e bağlı her şey. Hürmüz açılır ama bu donmuş savaş süreci yine devam ettiği takdirde yine piyasada bir toparlanma olabilir diyorsunuz değil mi?
1: Kesinlikle öyle Esra Hanım. Çünkü Hürmüz kapalı kaldığı sürece petrol trafiği gerçekleşemediği için ciddi bir petrol arzında aşağı gelme süreci var. Ana fiyatlama piyasada bu. Hürmüz hiç kapanmasaydı, bu savaş devam ediyor olsaydı piyasada bu kadar sert fiyatlamaları görmezdik biz Esra Hanım. Çok net söyleyeyim. O nedenle burada ana kritik nokta Hürmüz. Ama tabii şu var. Yani İran Hürmüz olmadan hani...

0: elindeki stratejik gücü kullanması mümkün olmayacağı için hani savaş devam ettiği sürece Hürmüz'ün açık olma gibi ihtimal sanki çok düşük gibi görünüyor açıkçası. Ya savaş bitecek, Hürmüz açılacak. Öyle bir senaryo var gibi görünüyor.
1: Peki bu böyle donmuş süreç devam ettiği takdirde şimdi bazı açıklamalar da var. Yani Trump'ın hani her dediğini piyasa nasıl algılıyor? O da tartışmalı ama algılıyor mu ya da ona bir reaksiyon veriyor mu artık Trump'ın her dediğine? Çünkü değişik açıklamalar da yapıyor, çelişkili açıklamalar da yapıyor. Artık sabrımın sonundayım gibi bir açıklaması var. Böyle yorumlar da var zaten. Yani zaman geçtikçe acaba işler daha mı sarpa saracak?
0: Tabii Esra Hanım, şöyle Trump'ın her dediğini piyasa savaşın başında olduğu gibi çok ciddi anlamda satın almıyor. Çünkü Trump'ın söylediklerinin saati saatine uymayabiliyor. Mesela burada İran'dan gelen açıklamaları piyasa daha güçlü fiyatlıyor. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Çünkü İran sürekli açıklama yapmıyor. Yaptığı açıklamada hele ki olumlu bir açıklama geliyorsa İran'dan daha güçlü fiyatlanıyor. Çünkü İran örneğin işte Amerika veya Trump çıkıp İşte ateşkesi sağladık, çok yakınız diye bir açıklama yapıyor. İran çıkıp diyor ki örneğin hayır biz görüşme bile yapmıyoruz diyor mesela. Dolayısıyla İran'ın söylediğine daha çok bu noktada piyasa prim veriyor. Olumlu açıklamaları daha güçlü satın alıyor. Onun için elbette ki ama şöyle bir durum var. Trump'ın kötü açıklamalarını piyasa daha çok satın alıyor. Çünkü Trump savaşın başından bu yana bu iş bitti bitecek, bu işi çözüyoruz, müzakere ediyoruz, ilişkiler iyi gidiyor tarzı açıklıyor. Ama mesela bir cümle kullandı, dedi ki ateşkes yaşam ünitesinde. Dolayısıyla piyasa orayı satın aldı. Çünkü Trump böyle kolay kolay olumsuz konuşmaz şeklinde veya biraz önce söylediğiniz mesele. Artık sabrımın sonuna geliyorum. Pek Trump'tan bu tarz açıklamalar görmediğimiz için Trump böyle söylüyorsa demek ki işler çok iyi gitmiyor gerçekten. Çok olumlu bakan piyasaya böyle yansıtan bir adam çünkü Trump. O nedenle olumsuz açıklamalarını daha çok satın alıyor diyebilirim. Olumlularda da temkinli kalmaya devam ediyor piyasa.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için. Bakalım pazartesi günü itibariyle nasıl bir tabloya uyanacağız. Şimdi devam edelim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her iki kişiden birinin borçlu olduğunu söyledi TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Hükümete ve sektör temsilcilerine de çağrıda bulundu.
2: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
3: Her iki kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
2: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
2: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa kredi kartı mı?
3: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
2: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
1: Tabii artık Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da sürdü.
4: Tamam. 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
5: 160 lira tamam. 160.
3: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
6: Büyük baş veya küçük baş yani şu anda bir araştırıyoruz.
7: Hangi hayvan için pazarlık yapıyorsun?
8: Salak. Bu hayvan 1 ton. Dayıfa mesela 500'e bırakayım bunu.
4: Başkan sen kaç lira dedin başkan?
8: Ben en son 500 dedim. Abi dana 1 ton. 600 kilo eti var.
4: 460 kırmam.
8: Peki sen 490 ayı kapsın.
4: Yok yok ara satana 475. 470. Allah kahretsin.
9: Erkenden alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağrınmalı.
3: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
10: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
11: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlarda şöyle küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile

0: 45 bin lira arasında, büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
1: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
2: Sevince de böyle kızla dedik gezelim. Bir görelim.
3: 170'e dedim, Allah hayırlı olsun.
4: 160 lira tamam. 160.
3: 200 kilo rahat var.
2: Abin dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
3: 55 bana sana.
2: Hadi Allah hayırlı olsun.
5: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Azılsın, teşekkürler, sağ olun.
0: Erkenden aldık kurbanını.
2: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
6: Her tarafı yeniyor. Her tarafı değerlendirmiyor.
7: Ve Gazze, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının lideri İzzettin el-Haddad'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail Gazze'de yaptığı son saldırıda el-Haddad'ın hedef alındığını açıklamıştı. Hayatını kaybettiği doğrulanan el-Haddad, eşi ve 19 yaşındaki kızı için Gazze'de cenaze töreni yapıldı. El-Aksa Şehitleri Camii'nde yapılan törene yüzlerce Gazze'li katıldı. Hayalet adıyla bilinen el-Haddad daha önce birçok suikast girişiminden kurtulmuştu. Hamas lideri Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra İsrail'in öldürdüğü en üst düzey görevli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bini aştı. Ve İran'a dönüyoruz buradan. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Şöyle, plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirtti.
8: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi.
9: Ma hiç vakit olmalı ateşmesine budim.
8: Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi.
10: So the most important issue right now is the question of trust.
8: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan bu konuda Maskat'ta istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
7: Şimdi bir Londra'ya döneceğiz. Canlı görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor. Burası İngiltere'nin başkenti Londra. Şimdi bir tarafta Filistin'e destek için düzenlenen Nekbe Günü yürüyüşü yapılıyor. Diğer tarafta da aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla toplanan gruplar var efendim. Londra Polis Teşkilatı bugün bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olduğunu belirtti. Polis olası çatışmaları önlemek için olağanüstü güvenlik önlemleri de aldı. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yapıyor. Şu dakika itibariyle en az 4000 polisin de sahada olduğu açıklandı bu arada. Gösteri güzergahları birbirinden ayrıldı. İngiltere hükümeti United Kingdom yürüyüşüne katılması beklenen 11 yabancı ismin ülkeye girişini de engelledi.

0: Bugün Londra'nın kuzeyinde de Chelsea ile Manchester City finali nedeniyle on binlerce futbol taraftarının da dışarıda olması bekleniyor bu arada. Bu nedenle güvenlik tedbirlerinin de en üst düzeyde tutulduğu da yine gelen bilgiler arasında. İşte burası İngiltere, Londra, İngiltere'nin başkenti Londra ve meydanlar böyle dolu. Bir tarafta demin de söylediğim gibi Filistin'e destek için düzenlenen Nekbe günü yürüyüşü yapılıyor. Diğer tarafta da aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla toplanan gruplar var. Filistin yanlıları ve sağcılar meydanda. İngiltere'de on binlerce kişi gösteri için sokaklara çıktı. Londra Polis Teşkilatı da çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Biraz önce de söyledim. Bugün aynı zamanda Londra'nın kuzeyinde de Chelsea ile Manchester City arasındaki FA Cup finali var. Bu nedenle de on binlerce futbol taraftarı da aynı zamanda dışarıda, sokakta ve bu nedenle güvenlik tedbirleri de en üst seviyede. Efendim, İran Savaşı'na destek bulamadığı için Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayan Amerikan ordusu ilk adımı attı diyoruz. Şimdi de şöyle, Polonya'ya asker sevkiyatı iptal edildi. Askeri yetkililer kararın Almanya'dan asker çekme kararı çerçevesinde alındığını söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya asker sevkiyatını durdurdu. Kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma amacıyla alındığı öne sürüldü. Associated Press ve Reuters'a konuşan ordu kaynakları sevkiyatın durdurulduğu haberini doğruladı. Kararı Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın aldığı ancak henüz Kongre'ye bildirmediği ifade edildi. Yetkililer kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerleri azaltma kararına uyum çerçevesinde alındığını öne sürdü. Buna göre Almanya'dan 5000 asker çekmek yerine Polonya sevkiyatı durdurularak kararnameye uyulacak. Ancak karar Kongre'ye henüz bildirilmediği için sevkiyatın tam olarak neden durdurulduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Polonya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Tusk, Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerinin Polonya'yı etkilemeyeceğini söyledi.
2: Aldığım güvenceler bu kararların lojistik nitelikte olduğunu, caydırıcılık kapasitemizi ve güvenliğimizi etkilemeyeceğini gösteriyor. Polonya, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer NATO ülkelerinin en istikrarlı, sadık ve etkili müttefiki olmuştur, olmaya devam etmektedir ve olacaktır.
1: Kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısı Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı 2022'deki seviyesine gerileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa'da konuşlu Amerikan askeri sayısını azaltarak İran Savaşı'na destek vermeyen NATO üyelerini cezalandırmayı amaçlıyor. Trump bu kapsamda Almanya'daki 5000 Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.
0: Bu arada ABD yönetiminin Küba ile 29 yıl sonra hesaplaşmaya hazırlandığı iddia edildi. İddia o ki ABD medyasına göre ABD eski Küba lideri Raul Castro'ya dava açmaya hazırlanıyor. Nedeni ise Küba'nın 1996'da düşürdüğü iki uçağı.
1: Amerika Birleşik Devletleri 29 yıllık hesaplaşmaya girecek. Donald Trump yönetimi 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yönelik yargı sürecini gündeme aldı. İddia Amerikan basınında yer aldı. 1996 yılında Küba savaş uçakları Amerika Birleşik Devletleri merkezli sürgün grubuna ait iki uçağı düşürmüştü. Miami merkezi Brothers to the Rescue, yani kurtarmaya gelen kardeşler örgütüne ait uçakların düşürülmesi sonucu 3'ü Amerikan vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Küba yönetimi düşürülen uçakların hava sahasını ihlal ettiğini savunurken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uçakların uluslararası hava sahasında olduğunu açıklamıştı. Washington'daki bazı siyasetçiler dönemin Savunma Bakanı Raul Castro'nun saldırı emrini verdiğini öne sürüyor. Florida valisi Ron DeSantis ise dava ihtimaline destek vererek bu dava çok uzun zamandır bekleniyordu dedi. 2018

0: 2018'de devlet başkanlığını, 2021'de Komünist Parti liderliğini bırakan Castro'nun Küba yönetimi üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu sırada CIA direktörü John Ratcliffe'in Havana ziyareti ise oldukça dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Havana'ya indi. Küba yönetimi görüşmelerin siyasi diyaloğu ilerletmek için yapıldığını duyurdu. Ancak Washington cephesinin enerji kriziyle boğuşan Küba'dan temel değişiklikler talep ettiği iddia ediliyor.
1: Peki tekrar yurda dönelim, yurttan gelişmelerle devam edelim. Şırnak'ta aile arasında başlayan tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen muhtarı vurdu.
0: Aile kavgası büyüdü, sokağa taştı. Silahlar ardı ardına ateşlendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir evde buluştu. Kısa süre sonra tartışma çıktı. Tansiyon yükselince olay kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşınca silahlar konuştu. Bir kişi silahını çekerek kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen mahalle muhtarını vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Manisa'da da üniversite öğrencisi 2 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
0: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Şimdi de İstanbul'a bir dönelim. Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina yıkılıyordu fakat bir anda çöktü. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda yandaki apartmana doğru çöktü.
2: Şu anda kaçtık, kendimizi çok zor kurtardık.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.
2: Öğrencideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakikada dışarı çıktık. Tam bir dakika sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bitişiğindeki binada ve börekçide hasar oluştu. Ekipler bölgede inceleme yaptı.
1: Antalya'da telefonla konuşan bir kişi dengesini kaybetti ve falezlerden düştü. 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti ne yazık ki.
0: Telefonla konuşurken dengesini kaybetti. 40 metrelik falezlerden denize düştü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada telefonla konuşuyordu. İddiaya göre birdenbire dengesini kaybetti. 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak denize düştü. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. Halatlarla aşağı inen ekipler Mehmet Şan'ı yukarı çıkardı. Yapılan incelemelerde 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanıp

0: hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve bir süre daha yoğun bakım servisinde tedavisinin süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. Murat abi. Ve dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlatan Dağdeviren, meme kanserinde erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlanacağını müjdeledi.
1: Çok mesaj alıyorum, ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
2: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
1: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
2: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ALIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanserde Ufuklar temalı kongrenin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi, geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
1: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
3: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
1: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
2: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi, hedeflerini anlattı.
1: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi, üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
1: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
2: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Şimdi sırada bir sağlık haberimiz daha var. Aman dikkat diyeceğimiz bir haber bu. Şimdi malum neredeyse birkaç ayda bir hızlı kilo verdiren yeni bir diyet ismi duyuyoruz. İşte onlara bir yenisi daha eklendi şimdi. Adı OMAD diyeti. Günde 23 saat aç kalıp 1 saat istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz bu OMAD diyetiyle. Sosyal medyada da bu diyeti yapıp hızlı kilo verdiğini söyleyen birçok kişinin videosunu görüyorsunuzdur muhtemelen. Peki gerçekten öyle mi? Uzmanlar bu tip sosyal medya akımları sağlığınızdan edebilir diye uyarıyor efendim.
2: Kahvaltı yok, öğle yemeği yok. Günde sadece 1 saat yeme hakkı var. Son dönemin yeni modası OMAD diyeti.
4: Uydurma bir diyet diye düşünüyorum. Yani insanlar her öğünden, bir de çalışıyorsak, yoğun bir iş tempomuz varsa o tür uygulamalar bilmiyorum yani.
5: Yaşlılarda, diyabetiklerde, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda kesinlikle bu tür beslenmeleri önermiyoruz.
2: Havalar ısındı, yaz kapıda. Çoğu kişinin derdi yaza fit girmek. Amaç hızlı kilo vermek. Bunun için de birçok kişi sosyal medyada akım haline gelen sağlıksız diyetlere yöneliyor.
5: OMAD diyeti diye bilinen diyet aslında 1 saat yemek yenilen, 1 saat boyunca ve 23 saat boyunca da aç kalınan bir uzamış açlık diyeti türlerinden bir tanesi.

0: bir öğün vitamin eksikliği yapıyor, saz dökülmesi yapıyor, demir eksikliği yapıyor.
1: Ama bu hızlı kilo verme çabası sizi sağlığınızdan edebilir.
2: Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren videoların etkisiyle günde tek öğün beslenip diyet yapanların sayısı çok. Ama uzmanların bu konuda bir uyarısı var.
3: Çoktan sosyal medyadan duyduğumuz diyetleri yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ani zayıflamalar her zaman kas kaybını artırırlar. Ciddi kas kaybı olabilir. Oksidatif stres dediğimiz hücredeki stresi arttırabilir.

0: bir rapor hazırladı. Listenin başında da fast food ürünleri var. Peki eve en çok hangi yemekleri sipariş veriyoruz? Yanıtlar haberimizde.
1: Hamburger'e lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
2: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
3: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
4: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
5: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
3: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
6: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
7: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
3: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla üçüncü sırada ise pizza var.
1: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
8: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
3: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk üçünde yer alan lahmacun ise 6. sıraya kadar geriledi.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ilk kez Eskişehir'e taşındı. Peki festivalin Eskişehir ayağında neler olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
9: Dolu dolu yaşayacaklar ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
10: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı.
9: Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız.
10: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Eskişehir 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
9: Tabii say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
11: Eskişehir ilk kez festivalde ve ilk kez bir gastronomi masası bu sene kurulmuş oldu.
10: Kentte gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 lezzet noktası belirlendi.
11: Balaban, çiğ börek, met helvası deyince elbette akla Eskişehir geliyor ama Eskişehir'in öne çıkan bir başka lezzeti ve değeri var ki o da tarihi bir kazıda bulunan ve karbon testiyle 5000 yıllık olduğu belirlenen küllioba ekmeği ve bu ekmek de artık üretilip lezzet duraklarına eklenmiş durumda.
12: Tesadüfen bir kazıda bulunmuş ve yanmış bir ekmek. Bence antropolojik hikayesi en yüksek olan ekmeklerden biri Türkiye'de.
10: Ve Eskişehir'in diğer lezzetlerine gelince.
12: Çok fazla hamur işi görebiliyoruz. Met helvası ve tabii ki göçmen nüfus deyince Bozan'ın inanılmaz bir servisi var. Petüfür buraya ait. Leblebi kurabiyesi yine buraya ait. Fransız profiterolü gibi ama Eskişehir'e aittir.
11: Sivri sarp baklavasının özelliği ne? 40 katlı olması. Şerbetinin soğuk dökülmesi. Daha çıtırt, daha hafif olması.
10: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Ve şimdi siz haftanın kültür sanat ajandasını izlerken ben de bugünlük programı kapatacağım, haftalığı kapatacağım. Yarın randevumuz yine 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.
13: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan Romantik Operası'nın başyapıtlarından Lucia di Lammermoor'la AKM Türk Telekom opera sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor.

Cirque du Soleil 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Kaan'ın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Ansi'nin üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Giderken baktığında ve kan çıkarken baktığında da kurbağa yazıyor.
0: Ece Merkek'in yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e. 16 Mayıs günlerden cumartesi, saatlerimizde 18'i gösteriyor. Ana haber bültenine başlıyoruz. ABD Başkanı Trump Çin'e gitti geldi, şimdi Putin gidecek. New York Times'ın bir iddiası var. ABD ve İsrail İran'a yeniden saldıracak, hatta yoğun bir hazırlık içinde deniyor. Soracağız konuğumuza. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan döndü. F-35 içinde görüşmeler sürüyor. Yerli savaş uçağı projesi içinde. Kaan bizim için ilk adım, daha iyilerini yapacağız dedi. Daha fazlası için ana haber bülteni başlasın. Şimdi ilk olarak MİT'le başlayalım. Kritik bir operasyona imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
1: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MİT Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı ceza

0: cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MIT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
1: Efendim, Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar olarak da bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Hemen bakalım ayrıntılarına. Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da sokağın ortasına insansız hava aracı düştü. Bazı evlerde hasar var. Olay İlk Adım ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Kazım Karabekir mahallesinde evlerin arasına insansız hava aracı düştü. Olayı görenler 112 ekiplerine haber verdi hemen. Aracın çarptığı 3 evde hasar oluştu. Kanat genişliği 1 metreyi bulan insansız hava aracını kimin ne amaçla uçurduysa araştırılıyor şimdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan döndü. Ziyareti dönüşünde uçakta her zaman olduğu gibi açıklamalarda bulundu. ABD-İran krizini değerlendirdi. İsrail'i eleştirdi. İsrail'in savaşın bölge geneline yayılmasını istediğini söyledi Erdoğan. Gerçek bir barışın inşa edilmesi de şart diyor. Bir taraftan gündeminde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de vardı.
2: ABD ile İran arasındaki krizi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi ve İsrail'e tepki gösterdi.
3: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. İsrail istiyor ki savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak kaosun ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi hakkında mesajlar verdi.
3: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı, kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yeni bir gelişme var mı sorusuna da yanıt verdi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Gündemde Türkiye'nin AB üyelik süreci de vardı.
3: Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
2: Erdoğan, Kaan projesi hakkında da bilgi verdi. Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
1: Şimdi ABD-İran savaşı ne oldu? ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İşte istersek 2 günde her şeyi yerle bir ederiz dedi. Tayvan'ı da Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyardı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini iddia etti. Trump, Çin zirvesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda hem İran hem de Tayvan konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın direncini hafife almadığını söyleyen Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini ileri sürdü. Trump, İran'la diplomaside tekrarlanan aksaklıklara da atıfta bulunarak Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var dedi. Trump, İran'ın tüm altyapısını şimdiye kadar hedef almadıklarını öne sürerken olası çözümün ya diplomatik ya da askeri olabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı, Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini de belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi.
1: Şu anda orada bağımsız olmak isteyen biri var. Bağımsızlık. Bu riskli bir şey. Bağımsızlığa gelince savaşa girmek istiyorlar. Arkalarında ABD'nin olduğunu düşünüyorlar.
0: Washington yönetimi resmi olarak tek Çin politikasını sürdürse de Tayvan'a askeri destek vermeye devam ediyor.
2: Şimdi İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye de hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı da Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu söyledi.
0: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan bu konuda Maskat'la istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başından beri bu İran savaşına destek bulamadı. Aradığı o desteği bulamadı Avrupa'dan ve yeterince işte Avrupa'nın da sorumluluk almadığı yönünde bir takım eleştiriler hep duyduk. Hem Trump'tan hem Savunma Bakanı'ndan. Şimdi Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayan Amerikan ordusu ilk adımını attı. Polonya'ya asker sevkiyatı iptal edildi. Askeri yetkililer bu kararın Almanya'dan asker çekme kararı çerçevesinde alındığını söylüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya asker sevkiyatını durdurdu. Kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma amacıyla alındığı öne sürüldü. Associated Press ve Reuters'a konuşan ordu kaynakları sevkiyatın durdurulduğu haberini doğruladı. Kararı Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın aldığı ancak henüz kongreye bildirmediği ifade edildi. Yetkililer kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerleri azaltma kararına uyum çerçevesinde alındığını öne sürdü. Buna göre Almanya'dan 5000 asker çekmek yerine Polonya sevkiyatı durdurularak kararnameye uyulacak. Ancak karar kongreye henüz bildirilmediği için sevkiyatın tam olarak neden durdurulduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor.

0: Polonya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Tusk, Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerinin Polonya'yı etkilemeyeceğini söyledi.
1: Aldığım güvenceler bu kararların lojistik nitelikte olduğunu, caydırıcılık kapasitemizi ve güvenliğimizi etkilemeyeceğini gösteriyor. Polonya hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer NATO ülkelerinin en istikrarlı, sadık ve etkili müttefiki olmuştur, olmaya devam etmektedir ve olacaktır.
0: Kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısı Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı 2022'deki seviyesine gerileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa'da konuşlu Amerikan askeri sayısını azaltarak İran Savaşı'na destek vermeyen NATO üyelerini cezalandırmayı amaçlıyor. Trump bu kapsamda Almanya'daki 5000 Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattındaki tüm sıcak gelişmeleri konuşalım. Konuğumuz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Sayın Taşçı.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Semih Hanım.
2: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Çin'e gitti döndü. Hatta bir iki gün içerisinde Putin'in gitmesi bekleniyor. Bunu ayrıca soracağım ama tabii gözler yeniden Trump'ın Çin ziyaretinin ardından işte İran'daki savaşa çevrildi. Ve sert ifadeler kullanıyor. Fox'a konuştu. Trump diyor ki istemesi halinde kendisi için İran'a kısa süre içinde büyük bir zarar verebilir. İran'ın altyapısının tümünü yok etmediklerini ama her şeyi iki günde de yok edebileceklerini söylüyor. Ne dersiniz? Bölgede tansiyonu yeniden yükseltir mi bu açıklamalar? Bir taraftan onu da ayrıca açacağım. Hani New York Times'ın bir iddiası var. Bu da Orta Doğu'nun en kritik kulis bilgisi olarak konuşuldu. İşte ABD ve İsrail İran'a karşı yeniden bir saldırı, yoğun bir hazırlık içerisinde deniyor. Ne dersiniz? Tansiyon yükselecek mi? Tekrar savaşa mı dönülecek?
3: Evet, New York Times'tan bahsettiğiniz için bence oradan başlayalım. Biliyorsunuz o metnin içerisinde aynı zamanda İsrail'in saldırıyı hemen istediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise farklı opsiyonları da düşünebildiği, henüz karar vermediği yönünde bir bilgi geçiyor açıkçası. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki görüşme üzerinden bir defa yorumluyoruz tabii ki bazı şeyleri. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Çin bizim tahmin ettiğimiz, en azından kamuoyuna yansımayan belirli prensip hususlarda bir konsensüs sağladılarsa ya da en azından kırmızı çizgilerini birbirlerini belirledilerse buna ne kadar riayet edecekler göreceğiz. Ama şunu söylememiz lazım. Hep ilk günden beri, daha ziyaret gerçekleşmeden hemen öncesinden beri bende uyandırdığı intiba, özellikle ABD ve Çin arasında hani İngiltere'siz yeni bir Yalta sürecine mi şahitlik ediyoruz acaba? Rusya buna dahil olur mu diye konuşuyorduk. Birkaç platformda da bunu konuştuk. Nitekim Rusya'nın da ziyaretiyle alakalı açıklama geldi. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bir defa bir karar vermesi lazım. Ablukanın ablukası fikri bence gerçekten Amerika için köprüden önceki son çıkışı teşekkül edebilecek ve aynı şekilde de Çin'i biraz daha hani diplomatik bir baskı unsuru olarak denklemin içine sokabilecek bir hamleydi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin ben biraz daha İsrail'in ayağına dolandığı ve İsrail'in dış politika öncelikleri doğrultusunda hareket ettiği senaryoda buradaki kaosun kendisi adına daha da karmaşıklaşabileceğini düşünüyorum. O yüzden Amerika'nın bence bölgeyle alakalı tercihi önce kendi iç politikasında kimin kime karşı galebe çalacağıyla alakalı bir soruyu içinde barındırıyor. Daha öncesinde savaşı özellikle İsrail tarafının, Netanyahu hükümetinin ABD'ye çektiğini artık herkes konuşuyor ve netleşti bu mesele. Hiç kimsenin bir şeyi de kalmadı, içinde şüphesi de kalmadı bu konuda. Ama bundan sonrasında artık Amerika dış politik önceliklerini yitirmemek için, hele de ablukanın ablukasını icat edebilmişken en azından kendisine onurlu bir çıkış üretebileceği kendi dış politik öncelikleri doğrultusunda bir senaryo çizebilir. Bunu yapacak mı? Bence bunu göreceğiz. İsrail tarafının da bunu bir o kadar istemediğini biliyoruz. Ekim ve Kasım'da birer ay arayla hem Amerika'da hem İsrail'de biliyorsunuz seçimler var. Ve Netanyahu'nun şu anda Knesset'te yani 13-14 sandalye fark atıldığı muhalefet tarafından Netanyahu'ya söyleniyor. Bu atmosferde Netanyahu'nun çok işine gelen bir atmosfer değil tabii ki.
2: Peki Nisan ayındaki ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık deniyor bir taraftan da. Hani konuşuyoruz yeniden İran'daki savaşa geri mi dönülecek şeklinde ve bunun böyle 20

0: 48 saat içerisinde olabileceği de dillendiriliyor. Bu kadar kısa olmasını bekliyor musunuz?
1: Yani sürpriz olmayacak çünkü Trump'ın tercihleri özellikle saldırı zamanlamaları biliyorsunuz genelde piyasaların kapandığı süreçten sonra gerçekleşiyor. Yani biz açıkçası şu anda açık kaynak verileri üzerinden böylesine irrasyonel bir siyaset ve dış politika zemininde çok somut analizler yapamayız. Bu doğru da olmaz. Ama şunu söyleyebiliriz. Ben meselenin sadece bu yığınağın özellikle Irak işgalinden beri görülen en büyük yığınağın sadece İran denklemiyle alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri evet bir yandan İran'la alakalı olası bir süreç için bir baskı unsuru olarak bunu kullanıyor. Ama şu anda Çin denkleminde de bu işin değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü biz bazen sadece güncel sonuçları itibariyle değerlendiriyoruz siyaseti. Ama son 25 senedir özellikle hani Pivot Asya projesinden beridir Amerika'nın artık daha öncelik vermek istediği fakat Orta Doğu'dan bir türlü tam anlamıyla çekilemediği bir süreç var. Ama buna mukabil süreçte Çin son 25 senedir, 26 senedir çok ciddi hazırlıklar gördü. Yani birinci ada zinciriyle alakalı bir sürecin de ben açıkçası güvenlik mekanizması oluşuyor mu diye sorguluyorum. O da şundan dolayı biliyorsunuz hani Japonya'dan başlayıp Malakka Boğazı'na kadar orayı çevreleyen bir ada zinciri var. Ve Malakka Boğazı 2,4 kilometre genişliğindeki bir boğaz Çin için çok büyük hayati önem taşıyor. Hatta Çin yıllardır seyircilerimiz sizler görmüşsünüzdür. Çin çölleri yeşertiyor, yeşillendiriyor gibi haberleri sıkça görmüşüzdür. Biliyorsunuz o proje direkt olarak Gobi Çölü ve Taklamakan Çölü'nü yeşillendirerek Çin'in orayı lojistik bir alternatif olarak kullanmak istemesiyle alakalı olası bir Malakka Boğazı'nın ile alakalı bir tıkanıklık olduğunda. O yüzden dünkü ziyaret ve sonrasında yaşanan süreç sadece münferit olarak bence İran ekseninde değerlendirilemez. Amerika Birleşik Devletleri artık gördüğümüz kadarıyla Trump'ın açıklamalarından hani ABD'de de bu var bu arada. Hani Tayvan zaten gitti. En azından birinci ada zincirinin sonunda Malakka Boğazı itibariyle Çin'i durdururuz ya da en azından bir statüko oluşur. Kimse kimseye o raddeden itibaren karışmaz görüşünde. Ben bunun daha geniş kapsamlı yani hem İran'ı da kapsayacak şekilde Malakka Boğazı'na kadar uzanan ABD'nin bir güvenlik hamlesi olarak da yorumlanabileceğini düşünüyorum bu yüzden.
0: Peki öte yandan Pentagon işte Polonya ve Almanya'ya yapılacak o askeri konuşlandırmaları da iptal ettiğini açıkladı ama şu da hep söylenir. Hani Amerika Birleşik Devletleri özellikle Polonya ve Romanya gibi ülkelerin ABD ile yakın ilişkileri var. Bu süreçten onlar her zaman hani AB ile bir problem yaşandığında bu iki ülke her zaman daha kazançlı çıkar şeklindeydi ama şimdi Polonya'nın da buraya dahil edildiğini görüyoruz. Ne dersiniz?
1: Evet, Polonya biliyorsunuz Avrupa'nın yükselen gücü. Hem askeri anlamda hem de iktisadi anlamda ciddi de bir potansiyeli var. Gittikçe büyüyen bir güç kesinlikle buna şüphe yok. Ama bir diğer taraftan da TASK'ın tutumunu bu bağlamda değerlendirmek lazım. TASK direkt olarak hani Avrupa merkezci bir transatlantikçi iyi bir savunucusu bunun. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin hani Polonya gibi yarın öbür gün Rusya ile olası bir Rusya-Avrupa çatışmasında en birinci rolü oynayacak ülkelerden birisine şu anda asker sevkiyatını durduruyor olması bence TASK'ın tabir ettiği kadar küçük ya da belirli garantileri alabileceği bir hadise değil. Bence çok güçlü bir mesaj. Çünkü biz Finlandiya cephesinde özellikle Polonya cephesinde hareketlilikler bekliyoruz. Nitekim Finlandiya'da mesela az konuşuluyor ama Rusya'nın Petrozavodsk'ta yani Finlandiya sınırına 100 kilometre uzaklıkta ciddi bir yığınak yaptığını ve sadece özellikle NATO sınırlarına yönelik 1,5 milyonluk özel bir askeri birlik oluşturmayı planladığına yönelik raporları Danimarka ve Alman istihbarat raporlarında gördük. Dolayısıyla Polonya özellikle Avrupa'nın savunulmasında en kritik rol oynayacak hatlardan, cephelerden bir tanesi. Benim ilk günden beri aklıma takılan hani acaba böyle bir şey yaparlar mı dediğim hani Almanya'nın olası bir Rusya ile gerginleşme durumunda ve ABD'nin çekildiği durumda
0: ne
1: Polonya'yı bir
0: yapar?
1: proxy olarak kullanmaya çalışır mı diye düşündüğüm ülkelerden birisi. Yani Polonya'yı Rusya'ya karşı birinci olarak savaşa sokarlar mı? Özellikle Almanya bunu sağlar mı diye düşündüğüm ülkelerden biri. O yüzden bu denklemde düşününce aslında bence çok büyük bir simgesel mesaj. Askeri anlamda da hafife alınacak kadar küçük bir mesele değil bence.
0: Peki bugün işte bu askeri konuşlandırmaları iptal etmesi hem Polonya'ya hem Almanya'ya yarın öbür gün belki de silah satışlarının kısıtlanması gibi bir takım adımlar da gündeme gelir mi Avrupa için?
1: Bunların hepsi imkan dahilinde. Bazen insanlar tarihi birazcık ihmal edince bugün olanlara şaşırıyor.

0: şaşırıyorlar. Aslında şaşırmamak gerekir. Daha önce biliyorsunuz Sino-Sovyet Savaşı dediğimiz bir savaş var. Komünist Çin'le Sovyetler arasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Tayvan'ı yarı yolda bırakıp Çin'i desteklediği, Sovyetlere karşı savaştığı bir savaş. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler zamanında Almanlara, Japonya'ya kadar karşı beraber hareket ettiler. Şimdi siyasette özellikle olmaz diye bir şey yoktur. Şu anda da gördüğümüz Amerika ve Çin özel öncülüğünde, belki Rusya da işte Çin ziyareti sonrası belli olacak ama katılımıyla yeni bir statüko, yeni bir sistem inşa ediliyor. Büyük güçler siyaseti dönemine giriyoruz. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri şu anda kendisine mali olarak yük oluşturan, bir de kaprisleriyle boğuşmak istemediği, tırnak içerisinde onun perspektifinden, Avrupalılarla çoğu bağını koparmayı göze almış durumda. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in özellikle konuşulmayan tarafta şuna mutabık kalıp kalmadığını bir görmemiz gerekiyor. Kısa vadede cevabını alacağız. O da cevap bu şu: Amerika ve Çin birbirlerine olası bir gerilim yaşadıkları ve çatıştıkları bir senaryoda oluşabilecek, kendilerinden bağımsız oluşabilecek üçüncü hiyerarşi alanlarına razı gelmediler de kendilerine bir statüko inşa etmeye kalktı. Bence bunun cevabını da alacağımız bir süreçteyiz. O yüzden böylesi bir süreçte Amerika nezdinde askeri olarak, siyasi olarak veya sosyolojik olarak belirli kapasitesi bulunmayan hiçbir aktörün kıymeti harbiyesi yok. Avrupalılar da bundan müstesna değiller. O yüzden Avrupalıların bir de son süreçte İran sürecinde ABD'nin birçok hani turnusol kağıdı işlevi görmesini beklediği testten kaldığını düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim: Amerika Birleşik Devletleri sadece Avrupa ile değil, biliyorsunuz özellikle İran savaşı sürecinde Japonya'ya vereceği Tomahawk'lardan tutun da Güney Kore'deki taht sistemlerini, Patriot'ları bölgeye çekmesine kadar Asya Pasifik müttefikleri nezdinde de itibarını yitirdi. Yani hem Avrupa'da, hem Körfez'de, hem de Asya Pasifik'te aslında ABD izolasyoncu, Donro dediğimiz, şu anda literatürde Monra'dan mülhem, sürecin hakkını veren bir politika izliyor. O yüzden ben bundan sonra Amerika ile Avrupa arasındaki gerilimin dozajı ne olursa olsun beni şaşırtmayacak. Tabii Avrupa aksi bir tercih yapıp Amerika'ya tekrardan biat edip özür dileriz Sam amca demediği sürece.
1: Peki şimdi Savunma Bakanı, ABD'nin Savunma Bakanı da bu bizden çok onların savaşı demişti daha önce Avrupa için. Belki de daha hani az gösterişli konferanslar düzenleyip bir gemiye binmeye başlamalılar. İşte yeterince sorumluluk almıyorlar. Avrupa ve Asya aslında yıllarca ABD'nin korumasından faydalandı. Artık beleşçilik dönemi son buldu gibi açıklamalar da yapmıştı. Ama işte bugün de hem Polonya hem de Almanya yapılacak o askeri konuşlandırmaları iptal ettiğini görüyoruz. Bir adım var artık. Bunun karşısında acaba Avrupa Birliği bir adım atar mı? Daha ılımlı ABD'ye karşılık. Bunu da kısaca rica edeyim. Diğer başlığa geçeceğim.
0: Tabii ki. Aslında atmak istiyor. Avrupa'da bu tarihsel olarak yeni bir süreç de değil. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrası Charles de Gaulle döneminde özellikle Fransa'nın öncülük ettiği bir Avrupa ordusu kuralım fikri var. Fakat o günden beri mümkün olmamış. Özellikle Maastricht'te, Amsterdam'da 90'lardaki bir ortak güvenlik şemaları da başarısız oldu. Bir şekilde Avrupa günümüze kadar ABD güvenlik şemsiyesinde ve onun askeri şemsiyesine güvenerek geldiği için şu anda çok hazırlıksız yakalandığı gerçekten bir süreci yaşıyor. Alman şansölyesi Mersin yaklaşık 2 ay önce refah devleti bitti açıklaması aslında çok alışılagelmişin dışında bence çok anlam ifade eden bir açıklamaydı. O yüzden Avrupa bugün hem toplumsal anlamdaki çöküntüsünün hem askeri olarak güvenliğini başka devletlere yıkmış olmanın şeyinin ve de son dönemde buna rağmen bir de yani bu kadar kendi eksiği olmasına rağmen ABD ile gerilim yaşamakta da hiç imtina etmemesinin bir bedelini ödeyecek gibi duruyor. Son olarak burada ilginç bir detay var, onu söyleyerek bitireyim Semih Hanım. Dikkat ederseniz süreç içerisinde Rus petrolüne karşı ambargoyu kaldırdı Trump. Şu an için geçici bir karar olarak açıkladılar bunu ama ben yarın öbür gün özellikle Rusya ile Avrupa'yı Amerika'nın istediği şartlarda masaya oturtmak için bunu kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa kısa vadeli enerji ihtiyaçlarını öyle 3-5 sene içerisinde çözebilecek değil. Tıpkı askeri ihtiyaçları olduğu gibi. Fakat buna rağmen klasik Avrupalı kaprisi yapmaya devam ediyorlar.
1: Peki Hürmüz'le ilgili de sıcak gelişmeler var. İran Meclisi işte Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili tamam hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz dedi. Plan hakkında bilgi de veriyor İranlı yetkililer ve Dışişleri Bakanı Arakçı da Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu söyledi. ABD'nin şimdi tavrı ne olur buna?
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o bahsettiğimiz itibar kaybı, uluslararası hukukun

0: temel meselelerinden birinde de kendi etkisini gösterecek mi? Bunun cevabını alacağız. Bunu neden söyledim? Normalde biliyorsunuz doğal su yollarıyla alakalı uluslararası hukukun çerçevesi gayet açık ve nettir. Özellikle burada yapay bir kanal yoksa veya sonradan oluşturulmuş bir lojistik güzergah söz konusu değilse normalde burada geçiş serbestliği sağlanmalıdır ve bu pazarlık konusu yapılamaz. Fakat bu daha önce Rubio'nun da normalde hani saçmaladığı zamanları bir kenara bırakıyorum ama haklı olduğu bir iki konudan biri emsal teşkil edecek vakaları beraberinde getirir ve dünyanın ben açıkçası böyle bir süreci nasıl kaldıracağını bilmiyorum. Bu bir. İkincisi İran normalde saldırılan tarafken ve haklıyken kendisini uluslararası toplumdan daha da izole etmeye çalışmak için ne yapsa ne yapmalı deseniz belki de herkes 10 kişiden 9'u bunu söyler. Yani bu normalde Avrupa ile Amerika'nın bile tepkileri farklıyken Körfez bile bir şekilde İran'a karşı özellikle manipülasyona gelmeyip saldırmamışken İran resmen kendisine karşı bir şeyler yapılsın diye resmen hamle yapıyor. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk çerçevesinde zemini olmayan bir hamle olacağı için belki de İran'ın hiç beklemediği bir geçici müttefiklik sistemini dünya çapında kendisine karşı konsolide edebilir. Çok rasyonel bir hamle olduğunu düşünmüyorum maalesef.
1: Peki başında biraz değinmiştik ama son olarak Çin Trump'ın ardından işte Rus lider Putin'i şimdi ağırlamaya hazırlanıyor. O da Pekin yolcusu. ABD'ye karşı bir strateji olarak da acaba okunur mu? Moskova'nın Pekin'in bu artan yakınlaşması diyeyim aslında. Batı'ya karşı daha sert bir bloklaşmayı da beraberinde getirir mi? Anlamını nasıl okuyalım?
0: Şöyle aslında yayın başında dediğiniz gibi konuştuk. Özellikle dünyanın kesinlikle siyasetin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Ve şu anda Çin, Rusya ve ABD 3 tane temel aktör, dünyanın 3 tane de büyük askeri gücü aynı zamanda ve ciddi anlamda da bir nükleer caydırıcılıkları var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın, Çin'in de belirli bir kapasite geliştirdiğini, 1000 üzerinde nükleer başlık sahibi olmak istediğini kısa vadede biliyoruz ama şu an halihazırda bu üstünlük Amerika ve Rusya'da. Dolayısıyla hem bu hususlar hem de askeri anlamda ve siyasi anlamda bu ülkelerin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi olması, bundan sonra gerçekten sistemin yeniden şekillenmesine dair bir istişare sürecini yürütüp yürütmediklerine bize bir cevap olacak bir. İkincisi yine Asya Pasifik denkleminde az önce bahsettiğim Malakka Boğazı ve Gobi Çölü ve Taklamakan'dan geçen ikinci alternatif güzergahtan bahsetmiştim. Ama üçüncü bir mesele var. Çin'in bütün kıyametin koptuğu senaryoda özellikle Arktik üzerinden yeni bir lojistik güzergah oluşturma gibi bir planı vardır yıllardır. Hatta kendisini yarı Arktik bir ülke olarak tanımlıyor. Bunun sebebi de Rusya'nın Arktik altyapısına yaptığı yatırımlardır Çin'in. Ciddi anlamda burada yatırımları vardır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın son dönemde özellikle Trump ve Putin üzerinde gelişen farklı bir ilişki süreçleri var biliyorsunuz. Hatta uğruna Avrupalıları falan ikinci plana attıkları. Dolayısıyla Çin ve Amerika Birleşik Devletleri görüşmesinin ardına bunun gelmesi ya o bahsettiğimiz yeni statükonun habercisi ya da en azından Çin'in ABD'nin tekliflerine karşı Rusya ile alakalı birbirlerine karşı nasıl bir pozisyon belirleyeceklerine dair bir süreç. Çünkü yayının başında tekrar dönerek oraya söyleyeyim. Bakın Sino-Sovyet Savaşı dediğimiz süreç bir sınır çatışmasıydı ama aşağı yukarı Amerika ile Çin'i 20 yıl Rusya'ya karşı savaştıran bir süreçti Sovyetlerin dağılmasına kadar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: Peki.
0: aslında Rusya ile Çin'in de halı altında süpürülmüş bazı sorunları var. Bunların da açıkçası bu üçlü merkez yeni siyaset dönemi çerçevesinde istişare edileceğini düşünüyorum.
1: Peki Doktor Ufuk Necat Taşçı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: yayına
0: teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim,
1: için. İyi akşamlar, sağ olun. Efendim devam edelim. MHP engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye genelinde bir şura düzenleyecek. Hatta Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul engellilere gelir desteği sağlanması da gerek dedi. Buna dikkat çekti.
2: Engellilerin istihdama katılımının önemine değindi. MHP'nin özel bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.
3: Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Kırılmayacağız.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Türkiye çapında Engelli İstihdam Şurası yapılacağını söyledi.
3: Özel bireylerimizin özellikle mali sorunlarına çözüm bulabilmek adına Türkiye çapında geniş katılımlı bir engelli istihdam şurası yapılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca bizim için en önemli konulardan biri de engelli bireylerimizin

0: Kişinin kendi imkanlarıyla hayatta kalabilecek kadar gelire sahip olabilmesidir. Bu amaçla engelli fertlerin, vefat eden ebeveynlerinin, emekli maaşlarının tamamının engelli bireylerimize tahsis edilmesini öncelikli politikalarımızdan biri olarak belirlediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
1: Yurdakul, MHP'nin özel bireylerin ve ailelerin yanında olacağının altını da çizdi.
2: Ne gazilerimizi unutacağız, ne de engelli kardeşlerimizi yalnız bırakacağız.
3: Efendim, şehirler arası otobüs biletlerinde de yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması artık zorunlu oldu. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması hayata geçecek. Resmi gazetede yayımlandı. Bu yeni düzenlemenin ayrıntılarına şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Kendisinden dinleyelim.
4: İstirir misiniz biletinizi?
5: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
6: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
4: Çok iyi. Ya ben işimi garantiye alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
6: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
0: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
7: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
5: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
6: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
0: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
6: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
3: Efendim, kredi kartı kullanımında çok ciddi bir artış var. Türkiye'de her iki kişiden biri hatta borçlu. Bunu söyleyen de TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken hükümete, sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.
8: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
6: Her iki kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
8: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
8: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa, kredi kartı.
6: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
8: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
3: Efendim, Kurban Bayramı'na da az bir zaman kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketli. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da sürdü.
9: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
10: 160 lira tamam. 160.
6: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
11: Büyük baş veya küçük baş yani.

0: Şu anda bir araştırıyoruz.
1: Hangi hayvan için pazarlık yapıyoruz?
2: Şimdi sana gel. Bu hayvan bir ton. Hayvan mesela 500'e bırakayım.
3: Başkan sen kaçla dedim başkan?
2: En son 500 dedim. Abi dana bir ton. 600 kilo eti var.
3: 460 kırmam.
2: Peki sen 490 hayvan
3: sat. Yok yok ara sat ara 475.
0: 470.
3: Allah kahretsin.
4: Erken de alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağırın malı.
5: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
6: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlar da şöyle, küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında. Büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
7: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
8: Sevince de böyle kızla dedik gezelim. Bir görelim.
3: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
7: 160 lira tamam. 160.
3: 200 kilo rahat var.
8: Aa, ben dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
2: 55 bana sana.
8: Allah hayırlı olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun efendim. Azasın teşekkürler sağ olun. Erkenden aldık kurbanı.
8: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
9: Her tarafı yiyeceğiz. Her tarafı değerlendirmeyiz.
10: Efendim Gülistan Doku cinayeti soruşturması da sürüyor. Önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan el aldığı ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar gizli. Erdoğan el aldığının Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
5: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin il özel idaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
11: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
5: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
11: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
5: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
11: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
5: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün viyadükten geçen tanıklar 16.40 sıralarında viyadükte gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi. Gülistan Doku'nun telefonu o viyadükte en son 13.23'te sinyal vermişti.
10: Efendim usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ile ilgili hastaneden de bir açıklama var. Hemen bakalım. Zatüreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Gelen açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade ediliyor. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve bir süre daha yoğun bakımda tedavisinin süreceği söylendi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş ve entübe edilmişti. Kendisine buradan acil şifalar dileyerek devam edelim. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina bir anda çöktü ve o anlar bakın nasıl yansıdı kameraya.
5: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda yandaki apartmana doğru çöktü.
0: Şu anda kaçtık, kendimizi çok zor kurtardık.

0: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.
1: Öğretideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakikada dışarı çıktık. Tam bir dakika sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bitişiğindeki binada ve börekçide hasar oluştu. Ekipler bölgede inceleme yaptı.
2: Manisa'da üniversite öğrencisi iki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradığı öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
0: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
2: Efendim artık eskisi gibi gidip dışarıda yemek yemek ya da dışarıdan işte yemek siparişi vermek kolay değil. Malum ekonomik şartlar ortada. Ama Ticaret Bakanlığı online verilen işte yemek siparişleri üzerine bir rapor hazırladı. Acaba en çok hani yiyorsak dışarıdan söylüyorsak ne söylüyoruz? Eve en çok hangi yemekleri sipariş veriyoruz? Gelsin ekrana.
3: Hamburger'e lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
4: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
5: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger yerim diyenler açık ara önde.
6: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor. Ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
7: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
5: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
8: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
9: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü. Ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
5: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla üçüncü sırada ise pizza var.
10: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
11: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
5: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk üçünde yer alan lahmacunsa 6. sıraya kadar geriledi.
2: Efendim Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu da ilk kez Eskişehir'e taşındı. Peki festivalin Eskişehir ayağında acaba neler olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
12: Dolu dolu yaşayacaklar ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
0: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı.
12: Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız.
0: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Eskişehir 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
12: Tabii say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
13: Eskişehir ilk kez festivalde ve ilk kez bir gastronomi masası bu sene kurulmuş oldu.
0: Kentte gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 lezzet noktası belirlendi.
14: Balaban, çi börek,

0: Met arabası deyince elbette akla Eskişehir geliyor ama Eskişehir'in öne çıkan bir başka lezzeti ve değeri var ki o da tarihi bir kazıda bulunan ve karbon testiyle 5000 yıllık olduğu belirlenen küllüoba ekmeği ve bu ekmek de artık üretilip lezzet duraklarına eklenmiş durumda.
1: Tesadüfen bir kazıda bulunmuş ve yanmış bir ekmek bence antropolojik hikayesi en yüksek olan ekmeklerden biri Türkiye'de.
2: Ve Eskişehir'in diğer lezzetleri

0: kurabiyesi yine buraya ait. Fransız profiterolü gibi ama Eskişehir'e aittir.
1: Sirici sarp baklavasının özelliği ne? 40 katlı olması, şerbetinin soğuk dökülmesi, daha çıtırt, daha hafif olması.
2: Festivali 24 Mayıs'a kadar sürecek.
3: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: FM Ana Haber Bülteni'nde ilk bölümü tamamladık. Kısa bir aranın ardından buradayız, devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Gözler Çin'deki zirvenin ardından Orta Doğu'da. Trump, Çin ziyareti sonrası Tayvan'ı yalnız mı bıraktı? Kritik zirvede masada İran konuşuldu mu? Hürmüz mü, Tayvan mı? Rusya-Çin görüşmesinde masada ne olacak? Time dergisi kapağı yeni dünya düzeni mesajımı veriyor. Eren Eğilmez soruyor, gazeteciler Nedret Ersanel, Nalan Yazgan, Gürkan Zengin ve emekli kurmay albay Ünal Atabay cevaplıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk Ana Haber Bülteni'nde saatlerimiz 19'u gösteriyor. Devam ediyoruz. 64 ilde geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi ve 1021 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve oltalama yöntemleriyle haksız kazanç sağladıkları, suç gelirlerini ise çeşitli finans sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi. 319 şüpheli tutuklandı. 192 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yaklaşık 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Çok sayıda dijital materyal, silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para da ele geçirildi. ABD Başkanı Trump da terör örgütü DAEŞ'ın dünya çapında aranan iki numaralı isminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı, bu şekilde duyurdu. Açıklamasında operasyonun talimatının kendisi tarafından verildiğini söylüyor. Cesur Amerikan kuvvetleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri titizlikle planlanmış çok karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. DAEŞ'ın küresel çapta ikinci komutanı olan Ebu Bilal el-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu. DAEŞ büyük ölçüde zayıfladı diyor Trump yaptığı açıklamada. Efendim, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının lideri İzzettin el-Haddad'ın öldüğü duyuruldu. Bakalım ayrıntılara. İsrail Gazze'de yaptığı son saldırıda el-Haddad'ın hedef alındığını açıklamıştı. Hayatını kaybettiği doğrulanan el-Haddad, eşi ve 19 yaşındaki kızı için Gazze'de cenaze töreni yapıldı. El-Aksa Şehitleri Camii'nde yapılan törene yüzlerce Gazze'li katıldı. Hayalet adıyla bilinen el-Haddad daha önce birçok suikast girişiminden kurtulmuştu. Hamas lideri Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra İsrail'in öldürdüğü en üst düzey görevli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılardaysa toplam can kaybı 72 bini aştı. ABD Başkanı Trump döndü Çin ziyaretinden. Rusya lideri Putin de şimdi Çin'e gidecek. Onun da ziyareti var. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı önümüzdeki hafta içi. Şimdi bu ziyaretle birlikte Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
0: Efendim Irak'ta ise yönetim değişikliği resmen tamamlandı. Yeni başbakan Ali Ez-Zeydi görevi eski başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'den devraldı. Başkent Bağdat'ta düzenlendi resmi tören. Zeydi başbakanlık ve silahlı kuvvetler komutanı olarak görevini eski başbakan Sudani'den devraldı. Irak Meclisi 14 Mayıs'ta Zeydi ve kabinesinde yer alan 14 bakana güven oyu vermişti. Irak'ta Şii partilerden oluşan koalisyonun eski başbakan Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak göstermesiyle bir hükümet krizi çıkmıştı. ABD Başkanı Trump, İran'a yakınlığıyla bilinen el-Maliki'nin seçilmesi halinde Irak'a verdikleri tüm desteği durdurmakla tehdit etmişti. Irak anayasasına göre Irak Cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden ve meclis başkanı da Sünnilerden seçiliyor. Efendim yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu ve binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur.
2: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
3: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
4: İşte konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para, uçak bileti için ayırttım.

0: Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
1: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
2: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
1: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında Work and Travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamıyorlar.
3: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
4: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası oldu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, Work and Travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
1: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
2: Yeterli çalışan bulunmadı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
1: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
5: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
4: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu Work and Travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
1: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
4: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
6: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
2: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
7: Efendim Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü bir değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Bir bakalım detaylarına.
8: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerinde öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
7: Efendim, dolandırıcılık vakalarının gün geçtikçe arttığı günümüzde böyle yöntemler de farklılaşıyor. Çeşit çeşit dolandırıcılık var. Son dönemde vatandaşların en çok şikayet ettiği yöntemlerden biri dava ve icra mesaj dolandırıcılığı. Şimdi bu dolandırıcılık yöntemini konuşalım istiyoruz. Konuğumuz İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Sözcüsü Fehmi Ünsal Özmesik. Hoş geldiniz yayına.
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ederiz. Şimdi gönderilen mesajlarda arabuluculuk dosyanızın işte son günü ya da icra takibi başlatılacaktır gibi bir takım çarpıcı ifadeler var. Hani bunu okuyan gören insan da korkabilir. Bunu normalden daha fazla ciddiye alabilir. Bu mesajlarda belirtilen bir telefon numarasını aramaları, işte şüpheli bir linke tıklamaları da isteniyor. Böyle bir durumda ne yapmak gerek?
9: Tabii öncelikle bu tür gelen aramalarda her zaman şüpheci olmak gerekiyor.

0: Ama en önemlisi de şunu artık bilmemiz lazım. Aslında bu olayların olma sebebi özellikle vatandaşların, bireylerin, kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde bu kişilerin eline bir şekilde geçiyor olması. Yani dolandırılan kişiler aslında öyle dataları üçüncü kişilerin elinde ki bu sebeple de iradelerinin sakatlanması, yani kandırılmaları çok mümkün olabiliyor. Bahsettiğiniz gibi mesela kişi nasıl dolandırılıyor? Dolandırıcı aradığı kişinin icra borcunun ne olduğunu biliyor. %80 ihtimal biliyor. Diyor ki o kişinin icra borcu var. Ben seni şu hukuk bürosundan arıyorum. İşte 100 bin TL olan borcunuzu 70 bin TL'ye indirdim. 60 bin TL'ye indirdim. Hatta ben avukatım. Bakın size bir tane WhatsApp'tan hemen avukatlık baro, her baronun vermiş olduğu bir kart vardır. Onu da gönderiyor. Halbuki o avukat değil. O fotokopi kağıdı, ya daha doğrusu o baro kartı bir şekilde bu dolandırıcıların eline geçmiş. Onu kullanıyorlar. Yani baktığınızda bu tür olaylarda en önemli data ya da en önemli veri hem mağdurun hem de iradesinin sakatlanacağı bir gerekçe yaratacağı kişinin kişisel verisini ele geçirmesi. Bu bir. Bu sebeple vatandaşlar ne olursa olsun karşısındaki kişinin 2-3 doğrulama yapmadan ne bir para göndermesi lazım, ne konuya ilişkin bir link tıklaması, işte sanal postan bir ödeme yapması vesaire. Kesinlikle bunları gerçekleştirmemesi
1: Genelde
0: gerekiyor.
1: peki böyle borcu olan kişiler, işte icra borcu ya da hali hazırda davası olan insanları mı seçiyorlar?
0: %80 ihtimal onların daha iradeleri hızla sakatlanabiliyor. Çünkü öyle bir dosyasının olduğunu söylüyor. Ama bazen hiç böyle bir dosyası olmaya da bilir. Sanki varmış gibi, yani orada da işte deepfake teknolojisi ya da yapay zeka var artık. Yapay zeka ile dolandırıcılar ne yapıyor? İşte bahis oynadınız, online bahis oynadınız, yasa dışı bahis oynadınız, para cezası var. Bunu da siz vatandaş olarak girdiğiniz zaman biliyorsunuz, evet para cezası var. Size bir tane evrak gösteriyorlar. Bu evrak öyle profesyonel düzenlenmiş ki dolandırıcılar tarafından. Tabii biraz da yapay zeka kullanılıyor. Sanki gerçek bir para cezası evrağıymış gibi gönderiliyor. Orada diyelim ki 20 bin lira yazıyor. Bugün öderseniz 10 bin lira. Vatandaş orada tabii o pazarlığa kanabiliyor. Orada hemen ben paramı yatırayım, borçtan kurtarayım. Evet ben bahiste oynamıştım diyor kendi kafasında. Ve bu şekilde de dolandırılan var. Yani özetle bir boşluğu dolandırıcılar çok ciddi bir şekilde ele geçiriyor ve bundan dolayı da yoğun bir şekilde bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Maalesef bizim ülkemizde kişisel verilerin korunmasıyla alakalı hem şirketler hem kamu kurumları yeterince düzenleme, yeterince bu konuya ilişkin önlem alamıyor.
1: Peki
0: Zira
1: Fehmi
0: işte...
1: Bey, şimdi insan haliyle hani işte o mesaj avukatlık bürosundan ya da avukattan gelince hani panikleyebiliyor, denileni yapma eğiliminde olabiliyor. Normalde bir hukuk bürosu ya da bir avukat böyle bir uyarı mesajı gönderir mi?
0: Şöyle borçlu olunan dosyalarda icra takibi öncesinde ya da icra takibi sonrasında birçok hukuk bürosu borçluya uyarı ihtarnamesi gönderiyor. Borçlu icra takibi başladıktan sonra da bazı hukuk büroları icra takibinin başladığını gönderiyor. Fakat burada en önemli kritik nokta şu. Eğer hakkınızda bir icra takibi varsa bir vatandaş olarak siz E-Devlet'e gidip oradan UYAP vatandaş sekmesinden zaten hakkınızda icra dosyası olup olmadığını görebiliyorsunuz, bu bir. İkincisi parayı da gene o UYAP vatandaş sekmesi üzerinden doğrudan icra dosyasına yatırabiliyorsunuz. Bu sebeple araya giren bir avukatlık ofisinin o görüşme esnasında onun hesabına para gönderilmesine aslında teknik olarak gerek yok. Böyle bir borcunuz varsa zaten bu şekilde ödeyebiliyorsunuz. Bundan dolayı da böyle ihtarnameler evet gönderilebiliyor, gelebiliyor. Fakat bazı hukuk bürolarından gelen talepler de çok absürt olabiliyor. Vatandaş birazcık evrağı incelese fark edecek. Mesela işte bir hakkınızda bir ceza çıktı. Bu da ceza fişi. Gene dolandırıcılıkla ilgili olabilir ya da sanal bahisle ilgili olabilir, hiç fark etmez. Burada da vatandaşın mutlaka kendisine gönderilen evrağı mutlaka detaylı bir şekilde incelemesi lazım. Hiçbir avukat kendi baro kartının fotokopisini

0: bir karşı taraftaki kişiye göndermez. Ben avukatım şöyle diye göndermez. Maalesef dolandırıcılar bunu çok kullanıyor. Yani siz Ünsal Özmestik diye görüşüyorsunuz. Halbuki karşısındaki kişi Ünsal Özmestik değil. Bir diğer bu konuda en büyük problem de maalesef savcılıklarda, mahkemelerde cereyan buluyor. Bu tür olaylar genelde tatil öncesi, cumartesi, pazar ya da geceleri, akşamları oluyor. Olayı fark eden kişi, örneğin bizim bu anlattığımız haberdeki avukat, diyelim ki kendi ismi kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını aldı. Birileri ulaştı. Dedi ki senin ismin kullanılıyor. Avukat Ünsal Özmestin ismi kullanılarak insanlar dolandırılıyor. Ben de hemen kendimi ifade etmek için savcılığa gidiyorum. Diyorum ki benim ismim kullanılıyor, benim baro kartım çalınmış, insanlar dolandırılıyor diyerekten savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Sizce savcılık ne karar veriyor bu tür bir eylemde, Semiha Hanım?
1: Nedir? Siz söyleyin.
0: Diyor ki başvuru yapan avukat burada menfaati ihlal edilmediği için ve zarar görmediği için herhangi bir zarar yok. Bu sebeple takipsizlik kararı veriyorum diyor.
1: Ama
0: Şimdi
1: kişiler zarar görüyor sizin aracılığınızla ve sizin izniniz olmadan elbette.
0: biz de bunlara itiraz ediyoruz. Diyoruz ki ya öyle şey olur mu? Vatandaş zarar görecek. Hatta bir dosya değil 100 dosya gelecek önünüze.
1: Evet.
0: Hemen soruşturmayı açın. Zaten dolandırıcılık suçu şikayete tabi bir suç değil. Sen ihbarı aldığın zaman başlaman lazım. Ama maalesef inanın elimde böyle avukat örneğinde olmayan ama birçok müvekkilimin internet sitesini birkaç harfle değiştirip araç kiralayan, bu konuda sahtecilik yapan birçok dolandırıcılık şikayetimde maalesef firmanın sahibi şikayet ettiği zaman mağdur olmaması sebebiyle takipsizlik kararı veriliyor. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Dolandırıcıların aslında ekmeğine yağ sürdüğü.
1: Aynen öyle.
0: Dolandırıcılığa ne zaman
1: Nasılsa bir
0: ulaşılıyor?
1: şey olmuyor diye devam ediyorlar.
0: Tabii ilk mağdur gidiyor. Ben mağdurum. Param gitti diyor. Savcılığa gidiyor. O zaman hesaplar kapatılıyor. O zaman işte internet sitesi kapatılıyor. O zaman bu olayla. Ama o zaman da zaten arada belki 20 kişi, belki 50 kişi, belki 100 kişi dolandırılmış oluyor. Bu yüzden önümüzde bayram, vatandaşlara da buradan kamuoyuna da bu konuda bilgi verelim. Lütfen bayram öncesi tatil siteleri, işte araç kiralama siteleri, hizmet alacağınız belli siteler, bu tür siteler tatil öncesi çok ciddi derecede sahteleri üretiliyor. Lütfen dikkat edin hangi siteden alışveriş yaptığınıza, burada gerçekten o site mi? Birçok internet sitesi kendi sanal POS'unu kullanır ödemede. Bir WhatsApp'a yönlendirmez, WhatsApp'tan bir IBAN numarası göndermez. Genelde vatandaşlar atıyorum 2000 liralık aracı 1200 TL'ye kişi sattığı zaman hemen gidiyor oradaki aracı ya da bir tatil Bodrum'da bir tatili 10 bin liralık tatil 7000 TL'ye çıktığı zaman vatandaşlar hemen gidiyor para yatırıyor. Halbuki o site o otelin sitesi değil. Bu sebeple de buradan bayram öncesi de çok fazla oluyor bunlar. Zira biliyorsunuz mahkemeler adliyeler de teoride kapalı olduğu için o siteyi kapattırmak da çok mümkün olmuyor. Bundan dolayı vatandaşların bu konuda bilgi
1: Çok
0: sahibi
1: dikkatli
0: olması
1: olmak
0: lazım.
1: lazım. Evet,
0: Bu
1: peki.
0: tür olaylarla da ilgili de şunu son kez söyleyeyim.
1: Lütfen, buyurun.
0: Özellikle kişisel verilerin korunması kanunu ve yeni çıktı siber güvenlik kanunumuz var. Bu iki kanunun eş güdümlü bir şekilde tüm şirketler tarafından uygulanması lazım. Çünkü bu dolandırıcılık hadiselerinin ana sebebi sizin, benim, diğer kişilerin kişisel verileri bu kişilerin eline geçiyor. Bundan kaynaklanıyor. Yoksa
1: Evet.
0: hiçbirimizin bundan dolayı bir dolandırılma öyküsü olmayacak. Vatandaşların da bu konuda biraz daha tırnak içerisinde uyanık olmasını istirham ediyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Fehmi Bey yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim yayına.
1: Aktardıklarınız önemliydi. Çok sağ olun. Fehmi Ünsal Özmestik. Sağ olun. Efendim, Kayseri'de gölete açılan 3 genç. Kürekleri kırılınca suda mahsur kaldı. Gençlerin kurtarılması da hiç kolay olmadı.
2: Hazırlık yapıyoruz ama su tam yükselmediği için montların motorunu indiremiyoruz. Biz bütün gayretimizle birlikte birazdan yalnız da olacağız.
3: Botla açıldılar, geri dönemediler. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşıyla karaya çıkarıldılar.
4: Gel abi gel. Gel çekiyoruz, çekiyoruz gel. Geliyor zaten.
3: Tekir göleti, Kayseri'de 2200 rakımlı Tekir yaylası eteklerinde.

0: yaşlarındaki üç genç botla gölete açıldı. Gençler suda ilerlediği sırada küreklerinden biri kırıldı. Yola devam edemeyen gençler bir konteynerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
1: Aşağıdan da Zodiac bot istedik. Tamam mı? Siz sadece birazcık direnin, sabredin.
0: Gençler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler su sığ olduğu için gölete açılamadı.
1: Birazdan ulaşacağız. Sadece şey yapmayın. Suda çok kalmayın. Biraz yukarıdasınız değil mi?
0: Üç genç uzun uğraşların ardından karaya çıkarıldı. Hepsinin durumu iyi.
2: Ambulans salacağız, muayenemizi yapacağız.
3: Yerşırnak, aile arasında başlayan tartışmada silah çekildi. Bir kişi kardeşini, kayınpederini ve kavgayı ayırmak isteyen muhtarı vurdu.
0: Aile kavgası büyüdü. Sokağa taştı. Silahlar ardı ardına ateşlendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir evde buluştu. Kısa süre sonra tartışma çıktı. Tansiyon yükselince olay kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşınca silahlar konuştu. Bir kişi silahını çekerek kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen mahalle muhtarını vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Efendim, İstanbul'da sürücüler arasında kavga çıktı. Aracından inerek bir kişiye kafa atan sürücüye para cezası uygulandı.
0: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı. Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
3: İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan İranlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı 68 yaşındaki kadını nasıl öldürdüğünü anlattı.
4: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Tartıştık.
0: Tartıştığı kadını önce tasmayla boğdu. Sonra cesedini İstanbul'dan Kırşehir'e götürüp gömdü. İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı.
4: Ben de tasmayı aldım eline. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
5: Tamam.
4: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
0: 20 yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu 68 yaşındaki Gem Maam bir süredir kayıptı. Yakınları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler kadının telefon kayıtlarını inceledi. Polisin dikkatini apartman WhatsApp grubuna Türkçe harflerle atılan "tatildeyim" mesajı çekti. Kadının genellikle sesli mesaj attığı, Türkçe yazılı mesaj kullanmadığı tespit edildi. Kayıp kadının son olarak 49 yaşındaki Erkan Bey ile görüştüğü belirlendi. İkili en son 14 Nisan'da görüşmüş, birlikte yemek yemişti. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları reddetse de sonra cinayeti itiraf etti.
4: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte. Tamam. Arada tartıştık. Ben de tasmayı aldım eline. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
5: Tamam.
4: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
0: Şüpheli arabada tartıştığı kadını köpek tasmasıyla boğduğunu anlattı. Sonraki günse cesedi Kırşehir'e götürerek boş bir araziye bıraktığını söyledi.
4: Akşam üzeriydi. Kurtulmak istedim yani.
5: Tamam.
4: Şeyden, suç şeyini. Geldim buraya işte.
0: Olayla ilgili katil zanlısı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Efendim, Pergi Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bu defa kanlı gösterilerin izlerine rastlandı. Vahşi hayvanların arenaya salındığı giyotin kapılar bulundu.
6: İki kapı buraya yerleştiriliyor ve alan aslında bir hayvan hücresine dönüştürülüyor.
0: Aslanlar, kurtlar, vahşi köpekler hepsi bu kapılardan geçiriliyordu.
6: Kolezyumun arenasındaki özellikle yeraltı hücrelerinden çıkan hayvanların dikey olarak burada biz yatay sunumla aslında aniden özellikle giyotin kapılarla arenaya salındığında insanları aniden heyecanlandıran bir yeni bir yenilikçi yaklaşım olduğunu anladık.
0: Binlerce yıl önceki kanlı gösterilerin izleri bugün taş duvarların arasından tek tek ortaya çıkıyor.
6: Sırası gelen hayvan da kafesle bu giyotin kapıların yanına getirilmiş olmalı. Sonrasında ilk etapta hayvanın kafesi yukarı doğru açılmış olmalı aynı teknikte ve kafes açıldıktan sonra ne zaman sırası gelirse hayvanın dışarı çıkarılmadan önce buradaki giyotin alanından kapının yukarı doğru kaldırılmasıyla birlikte hayvanın dışarı aniden fırlamış olduğunu düşünüyoruz.
0: Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfiteyatroya dönüştürüldüğü belirlendi. Amfiteyatroda ise özellikle mahkumların üzerine vahşi hayvanların salındığı bir giyotin kapı düzeneğine rastlandı.
6: Bu kapılar özellikle vahşi hayvanların aslan, köpek ya da bu minvalde bu boyuttaki vahşi hayvanların arenalara, kafesler içinde getirilip bu kapılardan ani bir şekilde salınmasını sağlıyordu.
0: Tarihin yeni sayfalarına ulaşmak için kazılar devam ediyor.
3: Amasya'da şiddetli yağış sonrası Yeşilırmak taştı. Çok sayıda köyde seralar, tarım alanları su altında kaldı.
5: Büyük Kızılca köy girişi.
7: Irmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kangallar olsun, işte borularımız olsun, laylonların yırtılması olsun.
0: Yeşilırmak taştı. Tarlalar ve seralar su altında kaldı.
7: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
0: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış Yeşilırmak'ın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
8: 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
7: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
9: 55-60 lira fide al. Şimdi 4. salgınları çiçekleri açmıştı domatesleri. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
7: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip işte zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
0: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
3: Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hazırlıklarının başlamasının ardından kriz yaratacak bir adım attı. Atina yönetimi Türk balıkçı tekneleri sebebiyle Avrupa Birliği'nden müdahale istiyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı ise Türkiye sınırına giderek dikkat çeken mesajlar verdi.
0: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmaları yeni açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Atina yönetimi Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupa Birliği'nden müdahale talep etti. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, deniz sınırlarımız aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır dedi. Gerilimin Türkiye'nin mavi vatan doktrinini iç hukuka taşıyacak yasa hazırlıklarıyla aynı dönemde yaşanması dikkat çekti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas da Türkiye sınırındaki Meriç bölgesini ziyaret etti. Sınır hattındaki askeri noktaları inceleyen Tasoulas, karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez mesajı verdi. Tasoulas, 2022 yılındaki sınır kriziyle de gönderme yaparak Yunan sınırları emin ellerdedir. Doğuda ve Türkiye sınırında teyakkuzu bir an bile gevşetmeyeceğiz dedi. 2020'de Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Edirne üzerinden Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunanistan ise kara sınırını kapatarak güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Sınır hattında göçmenlerle güvenlik güçleri arasında sert müdahaleler

0: ve çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Yunanistan'a destek vererek sınır kontrolünü Avrupa'nın dış sınırlarının korunması olarak tanımlamıştı.
1: Tam Tayland'ın başkenti Bangkok'ta feci bir kaza yaşandı. Bir yük treni otobüse çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi yaralandı. Tabii kazaya ilişkin hemen soruşturma başlatıldı.
0: Bangkok'ta korkunç bir kaza yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. Tren rayların üzerinde duran otobüse çarptıktan sonra birçok aracı daha sürükledi. Çıkan yangına itfaiye ve acil yardım ekipleri müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otobüste kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi. İlk bulgulara göre otobüsün tren raylarında durması nedeniyle bariyerler inemedi.
2: Otobüs kırmızı ışıktaydı. Hareket edemedi. Etraftaki araçlar da otobüsü engellediği için kaçamadı. Trenin sürücüsü ve kontrol noktası ne yapıyordu bilmiyorum.
0: Tayland Ulaştırma Bakan Yardımcısı kaza hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Tayland'daki yolların zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle dünyanın en ölümcül yollarından biri olduğunu belirtiyor. Son olarak Ocak ayında da bir inşaat vinci yolcu treninin üzerine düşmüş, kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Efendim kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Ve şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edildi. Ölü sayısı 80'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü salgını kontrol altına almak için yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını duyurdu.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgınıyla mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Uganda'da da ülkede bir vaka görüldüğünü açıkladı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Kongo, Uganda ve Güney Sudan'la acil bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını açıkladı.
2: DSÖ'nün acil durum fonundan 500 bin doları, müdahale çalışmalarını derhal desteklemek üzere serbest bıraktım. Öncelikle eylemler arasında hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi yer alıyor.
1: Yeni tespit edilen salgın ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
0: Efendim Çin'de ise bilim insanları toplu klonlama yoluyla yüksek verimli süt keçileri klonladı ve bu yöntemle 6 oğlan doğduğu da açıklandı. Çin yeni yöntemle hem süt verimini arttırmayı hem de hayvancılıkta kaliteyi arttırmayı hedefliyor. Bakacağız habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Gidelim hemen.
3: Hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akçakoca'ların, Orhan Gazi'lerin, Gazi Süleyman Paşa'ların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'nde sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz için, coşkunuz için, teşrifleriniz için, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın, milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressam

sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

mazlumların gölgesinden medet umdu. Zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemedi. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda insana asli hüviyetini, özne olduğunu hatırlayacak olan yine sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek, ekonomide de, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim. Ne diyor bayrak şairimiz Arif Nihat Asya? Işığı önüne al yürü. Gölgen de arkandan ister gelsin, ister gelmesin. Bunun için ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kocaeli'ni gençliğin başkenti haline getiren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz 27-28 Haziran'da Türk Dünyası Gençlik Kampımızı yine Kocaeli'nde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hem ülkemizin farklı illerinden hem de Türk dünyasının farklı köşelerinden gençlerimizi Kocaeli'nde misafir edeceğiz. Bu düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi stadın içine geçecek. İnşallah orada bizleyen, bekleyen gençlerimizle kucaklaşacağız. Hazır mıyız?

0: Buyurun stadın içine geçin.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızı stada doğru...
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Çin-ABD zirvesi yeni dünya düzeninin başlangıcı mı? İran savaşı gerçekten durdu mu? Büyük güçler dünyayı yeniden mi paylaşıyor? Güç dengeleri yeniden oluşurken Türkiye'ye tarafını seç baskısı mı yapılıyor? Bu geniş başlıkların altını daha spesifik sorularla ve tartışma başlıklarıyla dolduracağız. Peki kimlerle? Gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan.
1: İyi akşamlar.
0: Emekli Kurmay Albay, Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Altabay. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Gazeteci Dış Politika Yazarı Nedret Ersinal. Hoş geldin
3: Nedret. İyi günler.
0: Ve yine gazeteci Nalan Yazgın. Hoş geldiniz.
4: Hoş.
0: Sosyal medyanızdan daha yeni paylaştığınız bir şey vardı. Bilgi vardı. Geçmiş olsun diyelim.
4: Yani teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yani o şartlarda bile burada olmanız. Teşekkürler.
4: Teşekkürler.
0: Evet, şimdi şöyle, ben Yalta'yı hatırlatacağım, Yalta konferansını.

0: 1945 Roosevelt, Churchill, Stalin Yalta'da bir araya geldiler ve dünyanın kaderinin belirleneceği bir konferans, toplantı yaptılar. Bir aslında küresel uzlaşı, konsensus toplantısıydı 1945'te. Bir yandan da Washington'la Pekin böyle tansiyon düşüyor, böyle sanki işte çocuklar vesaire orada bir buluşma. Trump gayet böyle sakin, öyle deli dolu değil, öyle aşırılıklar yapmıyor, yapamıyor niyeyse. Daha böyle diplomat.
1: Böyle i̇lk defa böyle çiziyor. Gördük Trump'ı. Bir Trump'ı, devlet adamı profilini ilk defa çizdi.
0: Yani o olmadı yani. Başkan Çin'de olmadı yani. Çin'de
1: yapabiliyormuş demek ki.
0: Zelenski'nin Rum'un karşısında olduğu gibi olmadı.
2: Yapabiliyormuş değil, yaptırılabiliyormuş.
0: Veya yaptırılabiliyormuş. Bu anlamıyla hani 1945 Yalta'yı, büyük güçlerin bir araya gelip dünyayı nasıl yöneteceklerini konuştukları bir uzlaşı imgesiyle, ama bir taraftan da belli hazırlıklar sürüyor. Pasifik sıcak, askeri anlamda çeşitli hareketlikler var. Bir savaş fotoğrafı. Bu anlamıyla ABD ile Çin gerçekten uzlaşıyor mu? Birbirimizi yemeye gerek yok, dünyayı beraber paylaşabiliriz gibi bir uzlaşı içerisinde mi? Yoksa aslında gelecekteki büyük bir kapışmanın, devasa bir kapışmanın öncesinde birbirini böyle diplomatik olarak yokluyorlar mı? Ne dersin?
2: Şimdi bizim 2026 stratejik takvimimiz şöyleydi. Alaska'da yani Trump-Putin görüşmesi, Pekin'de Xi Jinping-Trump görüşmesi, Ankara'da NATO zirvesi Temmuz, nihayet ABD ara seçimleri. Stratejik takvim buydu. Bunların içinde iki tanesinin belirleyici niteliği olduğu, diğer ikisine kıyasla öne geçtiğini görüyoruz. Birisi işte bu yaşanan Çin-ABD buluşması. İkincisi de muhtemelen son, yani perdenin kapanışı olacak Amerikan ara seçimleri. Şimdi stratejik ara takvim derken bunları takip edeceğiz, evet edeceğiz.
0: Rusya da gidecek, onu o kadar şey yapmıyor.
2: Yok, hayır değil. Trump'tan önce Rusya'ya sorun yok mesajıydı. Orada zaten ne konuşuyor? 50 kere görüşüyorlar günde yani. Orada bir mesele yok. Şimdi bunları takip edeceğiz derken yeni dünya düzeninin 4 toplantısı bu. Buradan çıkacak sonuçlar bize daha çok fikir verecek sadece 1 yıl sonrası için. Ha, demek ki böyle olacakmış diye. İşlerinden iki tanesi de daha belirgin hale geldi. Birinci sorunun cevabı, uzun uzun konuşacağımızı tahmin ettiğim için kısa söyleyeyim. Hayır, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Trump'la Xi Jinping arasında bir kucaklaşma, dünyayı bölüşüm diye uzatabileceğimiz, hele hele Yalta gibi bir elbiseyi giydirebileceğimiz bir durum olmadığı gibi, şu an yaşadığımız bütün dalgalanmalar olduğu gibi devam edecek. İran'a da yansımaları olacak. İran'a ayrı bahis yapmak istersen ayrıca konuşuruz. Aynen. Ama şey devam edecek. Yani İran meselesi devam ediyor.
0: Şöyle hızlı gidelim. Burada bir kanaat açıkladın. Dedin ki bu soruda benim cevabım ABD ve Çin dünyayı gel kardeş kardeş paylaşalım.
2: Hiç öyle bir şey yok.
0: Şeklinde bir uzlaşı içerisinde
2: yani şöyle
0: değil.
2: Tamam.
0: Senin kanaatin
2: bu. Kısa tutacağım bu. Tabii. Hani
0: bu soruyu herkesin bir yanıtını alıp
2: anladım,
0: yerine göre.
2: Kısa söyleyeceğim. Hani kuvveti açısından bu önermenin yanından geçmez. Yani bu buluşmanın sonuçları ve kendisi. Yanından geçmez. Hani dünyada işte artık daha iyi bir şey var falan filan ve herkes biliyor öyle olmadığını. Yani siz yazılanları, çizilenleri falan filan hiç yani yüz verecek bir şey yok. Time'ın kapağını da çıkaracağız biraz sonra. Onda da öyle. Yani hiç onun peşine gidilecek bir durum yok. Kimsenin alttan aldığı yok. Yani benim için şu sahne yeterliydi. Ağacı gösterip 1000 yaşında dedi. Şey hatırlıyorsunuz, İngiltere kralı 250 bizim için
0: dün, daha dün dedi.
2: Daha dün demişti. Buna göre kıyaslasınlar
0: Amerika'da
2: durumu.
0: Amerika'da yeter artık diyecek ya. Gelen bize yaşamalı giden
2: sen 250 yıl sonra ancak başkan olarak çocuk çıkarabiliyorsan sahneye bunu da katlanacaksın. Ama daha çok hikayesi var. Konuşuruz. Kısa dedin, kısa keselim.
0: Evet. Gürkan Zengin, yani sen burada bir iki dev buluştu ve uzlaşıyor gibi bir şey mi görüyorsun, yoksa bunlar bir kapışmanın öncesindeki ilk şeyler mi?
3: Yok canım, böyle bir buluşma

0: Uzlaşma falan gibi bir durum yok. Ama Yalta ile arasındaki fark, yani Yalta ile bugün arasındaki fark dediniz de, Yalta'da güçler dengesi epeyce netti artık. Yani böyle ne olduğu, ne olabileceği belliydi. Zaten arkasından da dev bir 50 yıllık soğuk savaş o sayede gelebildi. Şimdi burada bugün, önümüzdeki yıllarda, geçtiğimiz soğuk savaşın sonundan bugüne ve bugünden de belki bir 25 sene sonra, bilmiyorum, bir resim net değil. Ve süper güçler var, tamam, büyük güçler var, görüyoruz. İşte Amerika var, Çin var, Rusya var, ama bölgesel güçlerin çok artan bir etkisi var. Ve neredeyse iki süper gücün bile bir araya geldiği bir noktada herhangi bir bölgesel sorunu çözebilmeleri mümkün değil. Küresel güçler, bölgesel güçlerle işbirliği yapmadan sonuç alamıyorlar. Kritik dosyalarda hele hiç alamıyorlar. Yani son 20 yıl bunun örnekleri oldu. Çok net, pek çok örnek yaşadık. En son İran örneği de bunun bir sonucu. Eğer bugün varsayalım Çin'le Amerika anlaşmış olsaydı İran üzerinde, gündemlerini nihayete erdirecek bir sonuç almaları mümkün değildi. Yani öyle bir güçler dengesi oluştu. Dolayısıyla biz daha çok uzun bir süre bu gidiş gelişleri, bu kavgaları, bu bir adım ileri iki adım geri meselelerini tartışacağız. Bir yere oturacak belki. Hep oturdu, bütün dünya tarihi boyunca oturdu, ama İlk defa benim gördüğüm bu kadar uzun sürdü bu iş. Yani bu ateşkesler dönemi diye tarif edilen dönem ilk defa bu kadar uzun sürdü. Yani 90-91'i kabul ederseniz, bakın kaç yıl geçti. Hala da resim yok. İşte Çin ne olacak? Nasıl bir küresel güç olacak? Evet,
1: ekonomik. Peki bu zirveden ne çıktığını biz nasıl anlayacağız? Yani ne olacak da sahada veya...
2: Sağdan başka bir yerde anlaşılmıyor. Sağdan...
1: Bir şey olacak. Ne olacak da biz ne çıktığını anlayacağız?
0: Ne konuda mesela? Tarifeler konusunda mı? Hürmüz Boğazı konusunda mı? Çin-Rusya ilişkisi üzerinde mi? Bunun bölgesel yansımaları üzerinde. Yani o kadar çok pencere ve alan var ki Çin, işte Amerika zirvesinden ne çıktığını görüp, aa şu çıktı, bu çıktı, şu çıktı, bu çıktı diyeceğimiz. Belki hiçbirinden de hiçbir çıkmadı ki, biraz da öyle de görünüyor. Hani bu işte 200 uçak satıyorlar ve bir temas falan. Daha bir şey çıkmış da görünmüyor, ama çıkmış yani olsa bile belli. Çok fazla uçak da garanti şey değil.
1: O zaman bu bir zirve bile değil mi?
2: Yok, zirve.
0: Zirve canım, zirve ama canım. Yani çok önemli. Zirve yani. Ama hani sonuçları itibariyle olabilirdi. Yani çok enteresan sonuçlar çıkabilirdi, ama yani çıkmadı. Kolay da değildi çıkması. Beklemiyorduk herhalde büyük sonuçlar çıkmasını.
2: Yok, ama yok, bekleyen çok varmış.
3: Yani özellikle ticari anlaşmalar.
0: Ne olabilecek yani? Çok yani. En çok İran konusunda bu. Madem gündemde olduğu
1: bu
0: için.
1: Bu kadar, evet, o dediğiniz çok önemli. Yani aldı bütün şeylerini.
3: Tabii, çok büyük bir ekiple
1: olduğu
3: gitti.
1: Maskı bile değil mi?
3: Onu bile
1: aldı gitti. Abi yapay zeka, çip, teknoloji, o alanlarda.
2: Trump'tan hiç bu medeniyetin silinmesi gibi laflar duymadık.
1: Duymadık.
2: Niye?
1: Onu Avrupa'ya diyor ama.
2: Yok, şeye diyor. İran'a dedi ya, silerim sizi dedi, medeniyetinizi.
1: Aha, evet,
2: dedi.
1: Evet, taş devrine döndürürüm.
2: Çin'in medeniyetini silmeyi düşünüyor.
0: Canım onu da demesin artık yani. Evet. O kadar da bir aklı var.
2: Gitti sonra dedi, uçakta dönerken deseydi, giderken deseydi. Burada vurgulamak istediğin deyip dememesi değil. Hani diyemedi.
1: Nalan Yazgan'ın söylediğini söylüyorsun.
2: Tamam, bir şey
1: aklı başında bir
2: tarafı. Doğruyu söyleyince ne oluyor ya?
0: Yani birebir oturmaz ama deli deliye görünce sopasını saklarmış durumu var. Yani karşısında gerçek bir güç görünce, ekonomik olarak.
2: Bak, Tukidides örneğini verdiler ya.
1: Evet.
2: Konuşur bak. Kavramsal tarifi şu. Bir tane hegemon güç var değil mi? Bir de yükselen güç var değil mi? Bunların arasında birbirine güvensizlikten ve korkudan, aslında barışla da idare edilen, savaşmadan idare edilebilecek bir şey, savaşa evrilebilir. Prensip bu.
1: Tamam. Ha.
2: Ama buradaki özelliği şuydu, aradaki fark şu. Bir, Çin ilk kez ben yükselen gücüm demiş oldu, ilk kez.
1: Nerede gördük bunu?
2: İşte Tukidides. Tukidides.
1: Tukidides. Tabii, bu örneği vermesiyle.
2: Bu örneği için yükselen güç kim? İki tane dedik ya, bir hegemon güç var, bir tane yükselen güç var. Hegemon gücün ABD olduğu belli olduğuna göre öbür yükselen güç kim?
1: Ama orada da şey tartışıldı ya, Çin acaba hegemondan kendini mi kastediyor?
2: Yok yok, öyle bir tablonun olmadığını, gerçekçi olmadığını biliyoruz. Hayır, gerçekçi olmadığını biliyoruz. Fakat gerçekçi olmayan bir şey daha var. Hegemon güç, yani kavram açısından bir hegemon güç olması lazım. ABD artık hegemon güç değil. Anlatabiliyor muyum?
3: İşte o yüzden Çin olabilir.
1: O da Çin'e kötü haber o zaman.
2: Bilmiyoruz, onu konuşalım beraber. Şimdi yükselen güçte herkes mutabık. Hegemon güçte Amerika'nın kendisi dahil emin değil. Sen bakma işte oturumlarda, programlarda, efendim hala hegemon güç var. Bitti. İran, eğer İran bile ders olmadıysa hegemon gücün nerede durup durmayacağı konusunda, kimse bir şey öğrenememiş demektir yani.
1: Alan Yazgan.
3: Ben de buradan, tam buradan alayım aslında. Burada görüyoruz ki Trump...

0: şeyi hiç eleştirmiyor. Aynı Putin'e davrandığı gibi davranıyor. Hmm. Çok özenli davranıyor. Çok nazik davranıyor. Tam bir devlet adamı uslubuyla konuşuyor onunla konuşurken. Ve hatta şeyi Amerika'dan söz ederken şey dedi, işte bu az önce Nedret Bey de bahsetti. Klasik Yunan tarihine referans verdi ve dedi ki Trump aslında ABD'nin zayıflayan bir ulus olduğunu söylerken bile çok zarif davrandı dedi. Ama aslında bunu kabul etmiş oldu. Yani ilk defa bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı resmi olarak gerilediğini kabul etmiş oldu. Ve bunu da çok zarif bir şekilde
1: ama
0: yapıyorlar.
1: Ama Trump her şeyi bir şeyde de benden bulundu. Önceki herkes Amerika'yı öyle yaptı. Ben Amerika'yı yeniden büyük yapacağım. Bak Çin bile öyle diyor diyerek bu işe sahiplenmez mi?
0: Evet, Çin'in eleştirilerini, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yaptığı eleştirileri aslında bunu doğru söylüyor. Biden yönetimi uyudu.
1: O yüzden
0: işte
1: bana ihtiyaç var.
0: Boyunca ben de aynı Trump'a fikirdeyim. Şimdi ben gelip artık uyandıracağım bu ilişkileri diyerek ve çok da büyük bir ticaret heyetiyle gitti. Zaten en son yine Trump gitmişti. Amerikan Başkanı en son giden yine Trump'tı. İlk döneminde gitmişti Çin'e. Ve o zaman da bir sürü ticaret anlaşmaları o zaman açıklanmıştı da. Çünkü bu Çin'de aslında bir rutindir. Böyle şeylerden sonra, zirvelerden sonra hangi anlaşmaların yapıldığı açıklanır. O zaman bir sürü açıklamaları olmuştu. Herkes çok heyecanlıydı ama bu projelerin çoğu aslında ilerlemedi. Yani anlaşmalar yapıldı ama uygulanmadı. Şimdi baktığımızda ise bu zirvede çok az anlaşma yapıldı. Mesela Gürkan Bey uçaktan bahsetti. 500 tane uçak bekliyorlardı alınmasını Boeing'den. Herkes çok heyecanlıydı. 200 alındı. O yüzden bu bile aslında hani en büyük başarı, tek aslında ele tutulur solid olarak görünen bu proje var. O bile aslında beklenenin çok çok daha altındaydı. %50'nin altında, 200'lerde, 500'lerde.
2: Rakam olarak da tam da net de değil o.
0: Yok, evet, 200 maksimum muhtemelen.
3: Hiçbir şey demedi daha bu konuda.
0: Evet ve hiçbir açıklama da yapmadılar.
3: Ki ihtiyaçları
0: yani
3: var. Hani anlaşmalar, ihtiyaçları var.
0: Hangi anlaşmaların var yapıldığına dair o liste yayınlanmadı bile.
4: Paket alım değil
3: ortak
4: yani.
3: Ortak bildiri.
0: Değil, evet. Ya o yüzden hani ticaret konusunda da aslında Trump birazcık hayal kırıklığına uğradı. Yani İran konusunda zaten hep şikayet ediyordu. Çin aslında yardım edebilir ama etmiyor diye. Gittiğinde işte onlar da aslında bir İran'ın nükleer güç olmasını istemiyorlar.
3: Onu bir İran
0: falan
3: başlığı
0: falan
3: açıp
0: dedi.
3: Oradan.
0: Ama orada acaba şeyi sordu mu? Hani Çin'in nükleer şeyini sordu mu? Çünkü sanırım bir kaç yıl sonra ben buraya not almıştım da 2035'e kadar şu anda 600 nükleer silaha sahipmiş Çin. Ve 2035'e kadar Çin'in ABD ve Rusya'nın nükleer cephanelikleriyle aynı seviyeye geleceği düşünülüyormuş. Eminim ki bu konuyu hiç açmadı 2030. Bile Trump. 2035.
4: Hiçbir şey.
0: Yani 9 yıl kalmış.
3: Ya bak, 600 yeter abi zaten. Ne yani, hadi dünyayı yok etmiş.
1: Hayır, Çin işe dese biz kişi başına
0: nükleer
1: silah.
0: Yani, Tayvan konusunda da mesela çok sert bir çıkış yaptı. Gelir gelmez. Yani hani burada direkt tavrını ortaya koydu. Hani Trump zaten biraz şeydi, vergi dediğimiz biraz daha ilk başkanlık döneminde de Çin'deki yani Çin'le Tayvan'la olan şeyde çok belirsiz konuşuyordu. Çok sert, şahin bir politikası hiç olmadı zaten. Amerika'nın da stratejik belirsizlik şeyi var zaten bu konuda. Yürüttüğü dış politikası var. Ama Trump gerçekten hiç hani elini taşın altına koymadı, suya sabuna dokunmadı. O yüzden aslında ABD'deki heyet biraz şeydi, hani Trump gidince ne yapacak orada Tayvan'la ilgili, ne diyecek diye. Xi zaten direkt Trump daha hiçbir şey söylemeden direkt hani lafı ağzına verdi gibi oldu biraz amiyane tabirle. Dedi hani kesinlikle şöyle böyle. O konuda da Tayvan konusunda da aslında hani Çin daha şu anda şeyde gözüküyor, kararlı gözüküyor. Bir de ben şeyi devretmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Siz de bahsettiğiniz programın başında ben doktoruma bir teşekkür etmek istiyorum. Hastasına güven veren, her aşamada yanında olduğunu hissettiren çok kıymetli Profesör Doktor Altay Kandemir, Profesör Doktor Merdan Fayda ve asistan Esra Köroğlu'nu takdir etmek istiyorum. İyi doktor iyileştirir derler ama çok iyi bir doktor da insana umut ve güven de verir. Ben de gönülden çok teşekkür ediyorum.
4: Peki, tekrar geçmiş olsun.
0: Teşekkürler.
4: Ünal Bey, bu zirve bir nevi barış zirvesi miydi? Yani işte ticaret yani ticaret yapan dövüşmez prensibi üzerinden bir barış zirvesi mi, yoksa böyle büyük hesaplaşma öncesi son mola mı?
2: Yani barış tabii diyemeyiz şu anda, öyle bir zaten aralarında bir çok çatışmanın sonrasında bir barış beklentisi olacak bir durum yok, ama son meselesi de çok uzak. Yani Yalta benzeri gibi henüz oralara daha dünyanın ulaşacağı mesafe var. Yani çok erken bu. Yani Yalta veya benzeri başka bir

0: paylaşım veya başka bir anlaşma, başka bir ilişki ağı.
1: Yani ABD ve Çin gel iki büyük güç.
0: Ya tabii bu
1: kazan kazan yani. Paylaşalım.
2: Yalta'da oturanlar kazananlar.
0: Kazananlar. Tamam.
2: Savaş burada var. Kaybeden var.
0: Burada ABD. Tabii burada çok doğru. Yani şimdi mukayese açısından ama tabii Yalta'nın felsefesi bir paylaşım olduğu için.
2: Tabii
0: belki
2: yok.
0: O açıdan hani
1: paylaşım boyutuyla.
0: Paylaşım boyutuyla evet. Bakıyoruz tabii. Şimdi tabii bir yeni dünya düzeni kuruluyor. Bu kuşkusuz. Hegemon Amerika Birleşik Devletleri her gün gücünü aşındırıyor. Bu da bir gerçek. Artık bu İran Savaşı'nda da bu kendisini gösterdi. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde de gösterdi. İngiltere ile olan ilişkilerinde de bunu gösteriyor. Şimdi buna dair emareler var. Zaten güçlü bir devlet, hegemonik bir devlet, beş aşamada gücünü kaybettiği söyleniyor bilimsel olarak. Yani yapılan araştırmalar. Önce bir fetih dünya düzeninde bir etkin güç oluşturuyor. Sonra bir ticari çağı başlatıyor. Ticaret. İşte Avrupa Birliği'nde de var bu var mesela. İşte endüstri, ticaret, işte siyasi birlik. Bir refah çağı yaşıyor. Refah. Amerika Birleşik Devletleri bu refah çağını yaşadı, yaşıyor. Mesela Avrupa Birliği'nde de var bir refah çağı yaşama. Sonra bir sistemsel çürüme başlıyor. Sistemsel çürümenin sanki evresinde ben Amerika Birleşik Devletleri olarak görüyorum. Yani bu dış politik davranış biçimleri, yeni küresel denklemdeki işte lider bazlı ilişkileri, kendi içindeki iç siyasal dinamiklerinin dışarıya olan yansıması vesaire gibi birçok sistemsel çürümeden bahsedebiliriz. Bunlar belki uzun uzun sürer. Son aşama çözülme. Şimdi beş aşamanın demek ki dördüncü aşaması. Yani benim bu tespitler üzerinden söylersek o zaman Çin'le münasebetlerinde tabii Çin yani o Tukidides dediğimiz eski Atina-Sparta mücadelesindeki benzetmenin yükselen güç aslında bu bileşik kaplar gibidir. Yani yükselen güç birisi yükselirken diğerinin aşağıya doğru batması, batık gibi olan aşağıda olanı yukarıya doğru çıkarken diğerinin aşağıya doğru kendisini çekmesi gibi. Yani bu aslında hep dünyada hep var olan bir şey. Hatta bir örnek, son 500 yılda 16 devlet, 12'si savaşarak bu Tukidides dediğimiz hani alçalan yükselen güçlerin savaşma noktasına geldi. Diğer dördü de işte bu son hatta Soğuk Savaş dönemi de dahil olmak üzere dördünden birisi bu. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş olmadan çözülmenin sağlanması gibi. Bunlar yaşanıyor. Şimdi biz de bunu ya savaşarak mı olacak, çatışarak mı olacak yoksa bir konsensusla yani işte o paylaşım meselesine taşınarak mı olacak meselesi burada kritik oluyor. Şimdi tabii Çin burada ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Amerika ne yapmaya çalışıyor? Amerika aslında ve Çin birbirlerini bu hani güreşte çok kullandığımız bir kelime var ya, elense birbirlerini yoklama.
1: Tartıyorlar.
0: Tartıyor. Orada Times kapağında da hani Time'in kapağında da ne var? El sıkışmasını kapak yaptı. Konuda da bunu görüyoruz. Yani o girişleri, duruşları birbirlerini bir ringde tartan, biçen bakışlarıyla, el hareketleriyle, beden diliyle her şeyi anlatıyor. Söylemleri de bunu anlatıyor zaten. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında Çin'i, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri ekonomik, ticari, teknolojik olarak birbirine iç içe girmiş durumda. Birbirinden ayıramıyorsunuz. Ama eskiden mesela Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında böyle bir bağ yoktu. Soğuk Savaş dönemi sınırları bir duvar gibi örmüştünüz. Bir ticari ekonomik bağ olmadan, bir simbiyotik o ilişki olmadan kapalı kapılar arkasında herkes güç denemesiyle bir korku salarak karşılıklı bir gerilim ortamı vardı. Ama şimdi burada öyle değil. Burada ticarette, teknolojinizle, çiplerinizle, karşılıklı alışverişinizle her şeyiniz aslında birbirinize bağımlı hale gelmişsiniz.
1: Peki o zaman soruyu tekrar ediyorum. Tarafınızı, bakışınızı kayda geçmek için. Bu anlamıyla bu iki gücün ticari çıkarları da birbirine bağımlılığı da
0: teknolojisi de.

0: Öncesi de
1: Onları da konuşalım.
0: bir barış ve uyumluluk içerisinde bir arada, barış içinde bir arada yaşamı gerektiriyor, yoksa kaçınılmaz bir çatışma mı?
2: Yönetmenize bağlı. Yani zaten bunu Çin Devlet Başkanı söylüyor. İyi yönetirsen...
0: Öngörünüz ne, tahmininiz ne?
2: Ben de yönetime bağlı.
0: Yönetirler diyorsunuz.
2: İyi yönetirlerse çatışma olmadan bu süreç geçirebilir. Ama benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmadığı, Çin'in de adım atmadığı, bu anlamda taviz vermediği çıkarlarından dolayısıyla tırmanan, yani o tuku dediğimiz şeyin aslında gerçekleşmesine doğru giden bir yol haritası var. Yani ben anlaşma noktasına gelemeyeceklerini, eninde sonunda bir çatışmanın olabileceğini ama 5-10 sene sonra...
0: Aldım. Tamam.
2: Bir şey daha
0: çatışma
2: söyleyeceğim.
0: Olur dedi. Tamam.
2: Bir şey daha var söyleyeceğim.
3: Çatışmadan Amerika ne anladığımızı da bir söyleyin. Yani. Savaş mı?
2: Savaştan mı? Evet tabii, yani savaşa
0: ben
2: kadar gider.
0: Ben kastediyorum çatışmadan. Yani, şu ölçekte de bu ölçekte.
2: Şimdi bakın.
1: Gerek yok o kadar.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'in hızını kesmeye çalışıyor. Yani onu aslında onu önleyemeyeceğini biliyor. Yavaşlatmak istiyor. Yani temposunu durdurayım. Hızını keseyim. O şeyin derdi o. Aslında ikisi de aynı sistemin içinde. Aynı sistemde oldukları için farklı bir sistemde değiller. Karşılıklı o bağdan kaynaklı, az evvel söylediğim gibi. Şimdi hem rekabet edecekler hem işbirliği yapacaklar.
0: Ama yani bir yerde bu iş sertleşecek.
2: İki ortak gibi. Yani o en son kavga edip şirketlerin ayrılıp parçalanması gibi.
0: Peki
2: yani
0: burada bir es verelim. Şunu da soracağım. Şimdi siz aslında mimiklerinizle de tepkilerinizle de yok artık ne savaşı ne çatışması dedi. Vücut diliniz öyle dedi.
1: Gerek yok.
0: Gerek yok vesaire. Nalan Yazgan'ın bu konuda şeyi var mı? Kırmızı mı mavi mi?
4: Yani
0: çatışırlar
4: ben,
0: mı yoksa bir arada bir...
4: Kontrollü rekabetin, şu anda olan kontrollü rekabetin süreceğini düşünüyorum. En azından bir 10 yıl içerisinde bir çatışma peki görmüyorum.
0: O zaman...
2: Şimdi 10 yıl sonra?
0: Hesaba katmamız gereken...
4: Çok çabuk değişiyor
0: bir yer daha
4: sistem.
0: Var. Hesaba katmamız gereken bir yer daha var. Yani şunun şurasında 30 küsur yıl önce Sovyetler Birliği'nden bahsediyor. Orası Sovyetler Birliği'ne aitti. Ve hegemonya kavgası, dünyada hakimiyet kavgası Sovyetler Birliği ile Batı bloku arasında oluyordu. Şimdi Rusya diye bir şey, Sovyetler Birliği olmasa bile Rusya diye bir şey var. Rusya bir de Çin'le hep partner olacağı, birlikte olacağı, yeni dünya yastığı birlikte inşa edecekleri söylenen Rusya, Trump-Xi buluşmasını, ABD-Çin buluşmasını nasıl izlemiştir, ne sonuçlar çıkarmıştır, nasıl pozisyonlanacaktır? Ne diyorsun?
1: Şimdi birincisi tabii çok yakın izlediğini biliyoruz. Haberdar olduğunu da biliyoruz. Ama bu onun için, Çin için de aynı şey geçerli. Hani oradan büyük sürpriz beklediği bir yer değil. Zaten hemen Trump dahi gelmeden önce hemen artık birkaç gün sonra Putin'in ağırlanacağını söylediler. Bu üç oyuncuya da zaten bir mesaj. Şimdi oraya geçmeden önce komutanın hani analizine hem katkı olsun hem şerh olsun. Birincisi mevcut eğilimler, Türkiye'deki tartışmalar, dünyadaki tartışmalar ne olursa olsun. Ben mesela Amerikalıları bu konuda çok daha gerçekçi görüyorum. Yani Çin meselesinde son derece gerçekçi şeyler, tahliller, tetkikler yapıyorlar. Bu eğilim devam ettiği sürece, şu anda kesilmesi için bir sebep de gözükmüyor. Bu zaten savaşa kalmadan bir hani, hatta sen dedin ki hani Çin'in hedefi küresel liderlik mi? Hı hı. Böyle bir hedef koymasına bile gerek kalmadan küre gelecek oraya. Gidiş öyle gidiş. İran meselesini de şuna kadar artık sadeleştirmemiz gerekiyor. Neredeyse bir aydır her akşam 15 kanalda bu konuşuluyor. Bir cümleye indirilemedi yani. Bakın. Eğer ABD Trump İran'a saldırmasaydı imparatorluk çöküyordu, sistem çöküyordu. Kendisini saldırmamak.
0: Amerika imparatorluğu.
1: Evet. Kendisinin bir seçeneği yoktu. Hiç olmadı. Bunu yapmaya mecburdu. Sonucunu da hesaplamasına gerek yoktu. Yani şimdi diyeceksiniz ki yine aynı sonuca varacak. Çin'e gitti, İran'ı konuştu, sonuç değişti mi? Hayır, değişmeyecek. Anlamıyor musun? Bu bize şunu gösterdi. O konuştuğumuz hegemonyanın zaten İşte tam da söyledim, hani Çin'in yükselişi ve

0: ABD'nin gerileyişinin savaşa da gerek kalmadan ama işte böyle bütün dünyayı perişan ederek, yani orada bir savaş ve bitmeyen savaşlar, işte Ukrayna'dır, İran'dır vesairedir, İsrail halletmedi ki, İsrail de duruyor yani. Bunların hepsi devam ederek ve çoğalarak, yayılarak devam edecek. Bunları tam gördüğümüzde zaten mesele kapanıyor İran konusunda esasında. Hiç böyle Çin'le Xi Jinping'le Trump'ın bir odada İran konusunda ne düşündüklerini tahlil etmemize, araştırmamıza gerek yok. İki tane seçeneği kalmış buluyor Trump'ın. Onu da İran bahsinde konuşuruz. Senin dediğine gelince, Rusya birinci takvimin birinci maddesiydi Alaska Anlaşması. Burada sağlanan mevcudu Avrupa ve İngiltere bozmaya çalışıyor. Bu bunun sağlaması. Bunun sağlaması Trump yönetimiyle Rusya arasında bir uzlaşının sağlandığı. Bunun Çin-Rusya, Çin-ABD ya da Rusya-ABD ilişkilerini belli bir noktaya kadar ancak etkileyebileceği. Rusya olduğu gibi yerinde duruyor. Onun meselesi de ancak Ukrayna'nın ve ABD ara seçimlerinin sonucunda net bir şey verecek bize. Ha, bundan sonra nasıl olacak diye. Ama mevcut nedir diye soruyorsanız, Çin-Rusya ilişkisi şu an birçok ittifak oyunundan çok daha ileri ve güçlü bir şekilde pozisyonunu koruyor. Bir süre korumaya daha devam edecek. Ama şeyi unutmayalım. Birinci sürecin birinci maddesi Alaska'ydı. Burada bir mutabakat sağlandı. Tamam, içinde enerji anlaşmaları şu bu filan var da, onlar da var da, fakat bu aynı zamanda siyasi bir angajman getirdi. Gerisine ayrıca bakacağız.
1: Peki Gürkan Zengin, şunu sormak isterim. Soğuk Savaş zamanında, yani Sovyetler Birliği ve Amerika'nın başı çektiği, arkasında müttefikleri vardı ama başı çektiği meselede Batı bloku ve Amerika şunu başarmıştı. Her ne kadar Çin işte sosyalist, komünist bir blokta olsa da Sovyetler Birliği ile yan yana olmamasını sağlamıştı. Hatta sosyalistler kendi arasında Mao'cular, bilmem neciler diye bölünmüş, çatışıyordu bile. O kadar yani Sovyetler Birliği ve Çin birbirine rakiptiler. İttifak halinde değildiler. Amerika Soğuk Savaş'ta aynı dünya görüşünde olan iki yapıyı bölebilmişken bugün Nedret'in söylediği Rusya ile Çin yakınlaşmasını haydi haydi böler mi, yoksa çok soğuktu Rusya ile Çin artık yan yanadır mı?
2: 1970'lerde Henry Kissinger ile Nixon'ın o hamlesi, yani Çin'e gitmek, Kissinger'ın gizli seyahati, hı hı, ardından Nixon'ın Çin'e gitmesi büyük bir hamleydi. Çok sürpriz bir işti ve jeopolitik bir deprem yarattı. Bu dediğin sonucu yaratmak amacıyla, hı hı, yani böyle bir Çin-Sovyet kopuşunda ve Sovyetler Birliği bir travma yaşadı. Ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri angaje oluyor Çin'e, Çin'le konuşuyorlar, ilişkiler düzeliyor ve o ziyaretin en büyük başarısı Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o büyük silah sızlanma anlaşmaları o ziyaret sayesinde, o ilişkilerin toparlanması, hmm, sayesinde geldi. Sovyetler Birliği tedirgin oldu ve bir anlaşmaya girmek zorunda kaldı. Diplomasi tarihinin büyük hamlelerinden birisi olarak geçer. Bugün benzer bir durum, yani bu kadar keskin bir tablo yok ama şöyle bir resim var. Çin-Rusya ilişkisi bugün biraz hani simbiyotik bir ilişki, birbirlerine bağlılık, bağımlılık durumları var. Amerika ile olmadığı kadar, tam Amerika ile bir küresel ekonomik ilişkiler, işte 400-500 milyar dolarlık ticaret hacmi var ama Çin dediğiniz ülke bir enerji açlığı içinde olan, enerji ithalatı, hem petrol hem doğalgaz, kendi enerji kaynakları olmayan bu manada bir ülke ve Sovyetler, Ruslar bunun en büyük tedarikçisi. Yani Rusya Çin'in küresel gücünün devamlılığının bu anlamda garantisi mi diyelim, teminatçısı mı diyelim, yani enerji temin ettiği en önemli yer orası. Yani İran şu bu falan değil. Rusya bu bakımdan çok önemli. Rusya'nın da Batı'nın, Amerika'nın ambargoları altında sıkıntı yaşarken Çin gibi ekonomik kaynakları sonsuz, istediği kadar petrol ve doğalgaz aldığında bunun parasını ödeyebilecek durumda olan ve başka bir yerlerden de çok fazla yani kendisinden aldığı kadar alamayan bir yer. Dolayısıyla bir sembiyotik ilişki var ve bu anlamda Amerika'nın Rusya ile Çin'i birbirinden kopartabilmesi, bu ziyarette beklentilerden bir tanesi, hani konuşuluyordu biraz, çok afaki bir şeydi ama söz konusu olmaz. Söz konusu

0: olmaz. Çin açısından sadece Sovyetler, hep Sovyet deyip duruyorum. Rusya'nın bu anlamdaki önemi bir yana, bir de bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya verdiği mesajlar, saldırgan tavırları, dünyayı hala bölme, parçalama, askeri müdahaleler, başka bir müdahale şekli bilmiyor. Yani soft power vardı eskiden, şimdi o da kalktı. İdeolojik üstünlüğünü de kaybettikten sonra sağa sola her yere saldırıyor. Haklı, haksız ve ne yapmak istediğini Çin, Amerika'nın dünyaya nasıl baktığını gördüğü zaman iyi bir resim görmüyor. Ve Rusya'yı bu anlamda yanında bir aktör olarak görüyor. Tıpkı bölgedeki başka aktörleri gördüğü gibi. Bu Rusya'nın, bu Amerika'nın bir aklını başına devşirmesi eğer bir küresel gücünü sürdürecekse. Çünkü moral üstünlüğünü kaybetti. O demokrasi ve özgürlük üzerinden söylem üstünlüğünü kaybetti. Sağa sola saldırıyor. Bu haksız hukuksuz Birleşmiş Milletleri iptal etti. Böyle bir Çin tarih sahnesinden Amerika'ya baktığı zaman onun hem çözülüşünü, çöküşünü görüyor. Hem de kendi başına da yarın öbür gün Tayvan, başka konular, belalar aşabileceğin İran'da bir beladır aslında Çin'in başına.
1: O zaman şey mi? Dolayısıyla yani Sovyet çöken Ruslar bir önemlidir. Amerika, başıboş bir Amerika, çıldırmış bir Amerika dünyaya zarar verir. Aman o kadar da çökmesin mi diyecek?
0: Hayır hayır, tam tersi. Bu zaten çöküyor diyor ama çökerken tahrip ederek çöküyor.
1: Peki,
0: her tarafı tahrip ederek
1: bu çöküşü
0: çöküyor.
1: Gören Çin, şimdi Çin de nihayetinde işte kaç bin yıllık imparatorluk geleneğinden gelen bir şey. Ve onların kendi söyleminde, kendi durduğu yerde bir kavram var. Orta krallık diye. Dünyanın merkezinde kendisini kurdukları bir mesele. O anlamda bu...
2: Snob bir tavırları vardır.
1: Evet,
2: şeyden bu, beri, Şogun'dan.
1: Ha, Şogun'dan. Orta krallık mantığı geçerli mi? Bir. O anlamda Çin gerçekten... Hani ABD çöküyor, hegemon çöküyor, dünya hegemonsuz kalacak. Bu da bir fırsat. Hegemon ben olayım diye bir hegemon olma derdi var mı?
0: Onu bir göreceğiz. Yani o Konfüçyüs geleneği, o 5000 yıllık tarih, orta krallık, orta krallık derken bunun güneyi, kuzeyi, batısı yok. Dünyanın merkezi benim demek o.
1: Tabii. Yani
0: merkez ülke, merkezi benim. Her şey Çin'in etrafında döner. Muazzam bir özgüvenle bir bakış. Şimdi bu bugüne kadar sağa sola saldıran... orayı da işgal edeyim, burayı da yakayım ve küresel hakim olayım. Zaten ben buradayım, burası önemli. Bizim yemelerimiz, içmelerimiz, kültürümüz, kıyafetimiz, davranışlarımız dünyanın en iyisi, en güzeli, duygusu olan bir ülke. İlk defa Çin'in dışına çıktığını görüyor dünya. Yani Çin ilk defa şu ilişkiler yüzünden, bu ilişkiler yüzünden ilk defa dışarıya çıkıyor. Çıkmaya da mecbur kaldığı için, başka bir dünyaya geldiğimiz için. Ama Çin bu gücü, bu küresel hakimiyet gücünü yarın öbür gün işte Amerika'nın yaptığı gibi yarın silahlı unsurlarıyla da devreye sokmaya çalışacak mı? Amerika gücünü iyice zayıflattıktan sonra Çin bu alanlara askeri olarak da girmek isteyecek mi? Bugünkü yükselen Çin askeri gücü, Çin'in de askeri gücü de yükseliyor sadece şey değil. İşte 2030-35'lerde Amerika ile eşitleneceğine dair
3: değerlendirmeler var. Amerika Rusya toplamına eşit.
0: Amerika böyle buna göre planlıyor. Hatta bu 2030-35 gelmeden önce Çin'e bir askeri bir müdahale yapabilir miyim? Konuşmalar bile yapılıyor. Şunu söylüyorum. Yani bu askeri güç kendini korumaya dönük Amerika çökerken etrafı yakıp yıkarken benim de başıma bela olmasın karşısında bir askeri güç de koyabileyim mi? Yoksa bu orta vadede ne bileyim bir 50 yıl içinde askeri olarak da çünkü askeri gücünüz olmadan tam bir küresel güç olamıyorsunuz. Bu da bir dünyanın bize öğrettiği bir ders. Yani küresel hakim işte Afrika'da yatırım yapıyor, her yerde yatırım yapıyor. Bugün evet Çin'in bir saldırganlığını, askeri harekatı hiç görmedik ama... Askeri gücünüz olmadan da küresel güç olamayacağınız bir gerçek. Bu gerçekliği Çinliler orta krallık argümanına karşı bir geçerli faktör olarak görüp evet ya biz de askeri güç olacağız ve gideceğiz sağlara. Bu diyecekler yoksa demeyecekler mi onu biraz tartamıyoruz.
2: Şöyle bir durum var bence. Amerika'nın gerilemesini yani karşı karşıya olduğumuz obruğu göçüğü tarif etmiyor mesele. Tamam mı? Beraberce bir sistem çöküyor. Yani ABD ile ABD'nin gerilemesi söz konusuysa biz neden mesela aynı zamanda Avrupa Birliği'nin mesela işlevsel olup olmadığını artık tartışıyoruz. NATO'nun işlevsel olup olmadığını artık tartışıyoruz. Onları da geçtik. Mevcut çalışan ekonomik sistemin artık çalışmadığını, liberalizmin, neoliberalizmin göçtüğünü konuşuyoruz. Neden yeni para birimlerinden bahsediyoruz? Amerika'nın geriliyor diye değil bunlar. Zaten komple yani hepsine batı diyeceksek olur mu bilmiyorum. Siz beraber karar verelim. Hepsine batı diyecek isek eğer bu göçüyor. Bu az buz bir şey değil. Ve bu şöyle bir şey. Hani yeni yükselen güç olarak siz istediğinizi söyleyin. Ki şu anda Çin'in tam politikası budur. Hayır. Daha da izleyelim meseleyi. İzleyelim demek hala sürüklüyor Batı'yı. Yani

0: içeri dibe doğru. Ve hatta ben size söyleyeyim, Trump'a Kasım'a kadar destek de verecek Çin. Bu toplantıda. Onun desteğini de verecek.
1: Trump Çin'den desteğini aldı. Kasım'da Çin. Arkasında Çin'i de bulacak.
0: Tabii şey ziyareti o
1: demek. Rusya zaten veriyor.
0: Tabii canım kazansın. Yani şimdi onun kazanması şu. Ara seçim bu. Kazanırsa buna devam edecek Trump bu işlere. Ama kaymayı tutan, yani tırnaklarının sesini duyuyoruz Amerika'nın nasıl kaydığını. Bu devam edecek. Ama bu çökerse bu sefer demokratlar devreye gidecek, başka sistemler devreye girecek falan, bir sürü Avrupa, İngiltere daha böyle cesur konuşmaya başlayacak. Onu istemiyorlar. Yani mesela ara seçimleri de bir bacağını bile kaybetse Trump tutun tutabilirseniz Londra'yı. Kendi siyasi krizine rağmen. Almanya'yı, Fransa'yı, daha güç çıkacak sesleri. Çünkü bekledikleri ve yatırım yaptıkları mesele siyaseten o idi. Şimdi ben dedi sana ziyarete geleceğim dedi. Ekim'de mi dedi, bir şeyde dedi. Xi Jinping Beyaz Saray'a gelecek ve Trump onu bir satar ki bize.
1: Eylül'de.
0: Bize bir satarsa şeyi Amerikan kamuoyuna bir
1: Çin'in
0: satar.
1: Çin'in fethi.
0: Tabii teslim belgesini imzaladı diye satar. Çin teslim olmaya
1: peki,
0: geldi.
1: Peki ama
0: diye.
1: Şimdi şu.
2: 52. eyalet.
1: Şimdi bu hani ortak şimdi, hani Çin hegemon olmak istiyor mu? Şu ayrı bir şey.
0: Timsahlı havuz fıkrasını bilmiyorsan kim istedi, kim itti diye bakarlar.
1: Kim itti diye en son evet kim. Şimdi mesele şu. Nihayet de Çin, yani dünkü Çin'le bugünkü Çin arasındaki o fark ne? Bugün için niye bu kadar çok konuşuyoruz? Dünkü Çin bir sanayi ve endüstri toplumu, o anlamıyla teknolojik vesaire dünya rekabete açılan mallarıyla dünyada rekabete çıkmış bir Çin değildi. Toprak merkezli bir Çin'di. Yani eski dünyaya ait bir Çin'di. O zamanki Çin'in yükselmesi için toprak fethetmesi lazımdı. O da olamayacağı için, o çağ geçtiği için Çin olduğu yerde duruyordu. Küreselleşemiyordu. Küreselleşemezdi ama bugün büyük bir şey, endüstriyel, ticari metalarıyla çeşitli yerlerde pazarlara ihtiyacı var. Birçok da doğal kaynağa ihtiyacı var. Kıymetli materyal, şey, elementlere ihtiyacı var vesaire. Ham maddeye ihtiyacı var. Şimdi zaten yayılmacılık, emperyalizm, küreselleşme bunların hepsini biz şeyden bilmiyor muyuz? Ham maddeye olan sonsuz ihtiyacınız ve pazar olan sonsuz ihtiyacınızdan kaynaklı askerinizle gidersiniz. Hem ham maddeyi korursunuz, garanti altına alırsınız. Hem de piyasayı siz kontrol edersiniz, rakibinizi sokmazsınız. Bu anlamıyla Çin geç kalmış İngiltere, geç kalmış Amerika mıdır? Onun çizgisinde devam ediyoruz. Çünkü Çin ne zaman gözü kara bir kapitalist oldu, ondan sonra konuşulmaya başlandı. Bu anlamıyla geç kapitalist, geç kalmış bir emperyal, ileride de geç kalmış bir hegemon olarak mı gelmeye çalışacak? Daha doğrusu buna zorunlu mu kalacak? Buna mecbur mu kalacak? Yoksa iyi bir müşteri mi olacak? Parasıyla mı yapacak bu iş yani? Askeri gücüyle değil de, çünkü dedi ki askeri güç olmadan hegemon olunur mu? Demesinin sebebi o. Bir öncekiler öyleydi. Bu sefer onun ordusu mesela parası olabilir. Bunu parayla sağlamaya çalışabilir. Kansız yapmaya çalışabilir.
2: Şimdi
1: ne diyorsunuz?
2: Yeni bir sisteme giriyoruz. Ünal Bey de bahsetti. Yani bu sistemin kuralları henüz oturmadı. Hani eski sistem yıkılıyor. Bunu herkes görüyor. Artık hani Amerika'nın hegemon olduğu tek kutuplu dünya çöküyor. Ama yeni düzen tam olarak ne bilmiyoruz. Ve bu süre içerisinde bence Çin hani geç kalmış da değil. Çin çok sessiz ve derinden ilerliyor. Yani ben hatırlıyorum Lübnan'daki liman patlamasından sonra ilk oranın şeyde almak isteyen Çin şirketleriydi. Hemen Çin geldi orada. Allah Allah dedik Çin falan. Sonra baktım o Körfez'de falan da zaten Avrupa'da, Kuzey Afrika'da limanlar zaten hep Çin'in elinde. Yani sonra küresel tedarik zincirlerine baktığımızda Çin çok ön planda. Yani aslında Çin çoktan kendine bağımlılık yarattıracak bir alan zaten oluşturmuş. Sadece Amerika gibi bunu bağırarak söylemiyor. Sert güç kullanarak işte gidip direkt müdahale ederek falan göstermiyor. Ama zaten bir şekilde sisteme entegre olmuş ve derinden ilerlemiş. Yani hani Çin'e bir şey olursa bunların hepsi çökecek gibi. Hani o yüzden kimse de dokunamayacak gibi sanki Çin'e şu anda. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde mühendisken bizim en büyük projelerimden biri Global Sourcing'de Amerika'da yapılan ürünleri biz alıp işte Çin'de yapmaya çalışıyorduk. İşte orada oraya götürüp orada yaptırıyorduk, sonra tekrar geri getiriyorduk falan. Yani artık o üretim öyle bir şey oldu ki bunu yapan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa da bunu yapıyordu. Yani dolayısıyla Çin'deki bu üretim gerçekten bütün dünya artık buna bağımlı hale geldi ve dediğim gibi Çin enerji ağlarına da aslında eline geçirdiği için ve sızdığı için

0: için aslında bir sessiz güç olarak belki de yeni sistemde asıl askeri bir güç yerine belki bu daha önemli olacak.
1: Mesela Trump'ın yanında götürdüğü şirketlerin CEO'ları, sahipleri vesaireleri Çin'in rakipleri değil mi? Yok. Alt etmesi gereken rakipleri değil mi?
2: Yok.
1: Değil.
2: Değil.
0: Birlikte iş yapacaklar. Şimdi kontrollü rekabet derken bazı alanlarda işbirliği yapıyorlar, bazı alanlarda rekabet devam ediyor. Ama teknoloji konusunda, yapay zeka konusunda ya Tayvan'da bile hiç kimse şey yapmadı yani. Hani Çin biraz sert çıktı, Amerika'da tamam dedi, şey yaptı ki yani hani çipler falan %95'i orada üretiliyor ve hani çok önemli. Bir zamanların Suudi Arabistan'ı, şimdi artık Tayvan. Yani eskiden petroldü, şimdi artık üretilen çipler, nadir toprak elementleri vesaire ve bunlara da Çin çok iyi hem sahip hem de çok iyi işliyor. Aslında Hollanda'da yapılıyor bu işleyen makineler, assembly line, ama Çin'de de aynı teknoloji var. Yani dolayısıyla gelecekteki bu yeni sistemde daha çok böyle hegemon güç deyince şu anki aklımıza gelen askeri üstünlük yerine bu tür işte hani küresel ticaret ağlarına sahip olmak, tedarik zincirlerini yönetmek vesaire.
1: Yani Alan Yazgan şey mi diyor? İşte İran'dı ve diğer kriz, Ukrayna'ydı, son kriz bölgelerine bakacak olursak, yani dünya son savaşlarını görüyor. Ondan sonra artık bir ticaret barışı mı? Ticaret savaşı değil, ticaret barışı mı?
0: Trump'ı yapmaya çalıştığını geçen konuşmuştuk. Boğazları ele geçirmeye çalışıyor. Başka bir programda konuşmuştuk. Yani hani bu Hürmüz Boğazı
1: kafa
0: da değil sadece.
1: Kafa sallama
3: yani,
1: ticaret
3: hayır,
1: barışı mı geliyor?
3: Hayır, son savaşları askeri güç olmadan o iş olmaz yani.
1: Askeri güç olmadan olmaz.
3: Onun güvencesi askeri
0: güç. Şu anda öyle düşünüyoruz. Çünkü bu bizim alışkın olduğumuz, şimdiye kadar gördüğümüz sistem böyle. Ama baktığımız zaman mesela Grönland hamlesi olsun, işte bu eski Monroe'yu şimdi Donro olarak tekrar hayata geçirmeye çalışıyor. Kendi arka bahçesi, CIA başkanı çok yani publicite bir şekilde Küba'ya gitti, konuştu. Yani CIA başkanı her zaman gider ülkelere, her zaman konuşur. Bu sıra dışı bir şey değil ama kimsenin haberi olmaz. ABD'nin dışişlerinde, ABD'nin büyükelçiliğinde çalışan insanların bile haberi olmaz. CIA başkanı gidip oradaki ülkenin istihbarat bilimleriyle görüştüğünde. Bu çok çok gizlidir. İlk defa böyle CIA tarihinde bağıra çağıra göstererek, işte fotoğraflar çekilerek falan basına özel CIA başkanı gitti, Küba ile konuştu. Yani şimdi her şey çok daha farklı ilerliyor. Yani bu yeni sistemin dediğim gibi kuralları henüz belirlenmedi. Ama çok daha bizim düşündüğümüzden çok daha farklı olacak muhtemelen. Yoksa askeri olan...
1: Alan Yazgan Gürkan Zengin eski mi buldu o anlamıyla? Eski.
0: Yok, hayır hayır, yok hayır, tabii ki. Benim bu dediğim çok uzun, ben çok stratejik düşünüyorum olarak. Yani. Hani şu an 5-10 yıl değil yani. Ay'a gidip gelirken falan minibüsle. Yok ama yok, dediğim gibi gerçekten bu yeni sistemin kurallarını henüz bilmiyoruz ve ben hani bu gerçekten çok önemli. Evet, askeri güç de önemli ama bu tedarik zincirleri falan o kadar önemli ki. Yani Hürmüz Boğazı kapanınca şimdi herkes işte ne olacak, gübre yok, şu yok, işte tarım da gidiyor, gıda işte sıkıntısı çekeceğiz bilmem ne. Bir anda o bir sürü şey tetikliyor. Sonradan onu fix etsen de, sonradan onu tamir etsen de onun eski haline, eski işleyişine tekrar dönmesi bile aylar alabilir ve hani bu da bir silah olarak kullanılabilir.
1: Bu anlamıyla da
0: sadece mermi ya da
1: istemeden de olsa barışçıl bir ortam olmak zorunda. Yani İstikrarlı
0: Çin'deki
1: bir ortam
0: kafa tutmak
1: olmak.
0: Evet, biraz o zaman şey olur. Zor.
1: Öyle mi? Yani Çin'le ABD bile kapışır demiş biri olarak dünyada kapışmalar,
3: yani
1: çatışmalar,
3: dünyanın,
1: savaşlar
0: kapışmaların şekli değişir.
3: Dünyanın bir paylaşımı yok mu? Bir gayri safi milli hasılası olmayacak mı? Ülkelerin kişi başı gelirleri diye bir şey olmayacak mı? Olacak. Yani niye biz 15 bin dolar alacağız da adamlar 75 bin dolar alacak? Ya da yarın Amerika
1: hele
3: bugün 55...
1: Hele bir de sistem değişiyorsa.
3: Bu paylaşım, nihayetinde bir paylaşım var. Yani
1: doğru.
3: Eşit paylaştığımızı söyleyebilir misiniz? Paylaşacağımızı o vadede.
1: Soruyu şöyle sorayım.
0: Yok yok, hayır.
1: Bir paylaşım var.
3: Bir olmayınca kavga olacak.
0: İşte o kavga işte oradan olacak ama. İşte silah olarak onu kullanacaklar.
3: Bugün de oradan oluyor zaten.
0: Size daha az veririz diye kullanacaklar.
3: Evet. Evet.
0: Silah o olacak.
3: Evet.
4: Şimdi Eren Bey
1: şöyle. O zaman şöyle. Şu soruyu da sorayım. Yani bunu Gürkan Zengin'e soruyorum. Sadece kısa bir cevap. Bir paylaşım var deyince sanki yani herkes ortadaki bir şeyi kendince alıyormuş gibi. Yoksa bir
3: yok.
1: Üleştirme mi var? Yani biri payları dağıtan işte hegemonu değil mi? Yani payları...
2: Tamam da yok. Yepyeni bir düzenden, hatta kurallarını da bilmediğimiz bir düzenden bahsediliyor değil mi? Neden eski alet çantalarını kullanıyorsunuz?
3: Yenisini görmedik. Nasıl bir şey olacak olsa da fikrimiz yok.
2: Alet çantan da
3: ama
2: yok.
3: Gördüğümüz
2: ya,
3: şu.
2: Yeni alet çantalarını yapacağız yani.
3: Tayvan'ın...

0: dünyanın %90-95'ini üretiyor değil mi? Bu hayati.
1: Evet.
0: Çin'in askeri gücü olmasa bu Trump aklı fere orayı bırakır mı mesela? Yani ekonomik paylaşım olacak.
2: Ama
0: olacak,
2: hiç askeri olacak. Gücü yok. Donanmada mesela Çin daha üstün Amerika'ya
0: işte
2: göre.
0: Neyse askeri güç. Bu İran.
2: Tayvan'da
0: niye kapalı? Venezuela. Oradaki adam kaçırma haydutluğu ne? Grönland bana, yani Çin'in tedarik yollarını askeri yollarla kapatıp yine paylaşımın sonucunu elde etmeye çalışıyor. Yani bir şekilde o paylaşım olacaksa sen mi 3000 dolar alacaksın?

0: bile olabilir.
1: Bugünkü çok vahşi. Hep vahşiydi zaten. Dünya tarihi de bize vahşeti izah ediyor. Başka bir şey anlatmadı ama bundan sonra hani keşke, bakın evren yok oluyor, dünya yok ettiler, çevre kirliliği, insanlık yok oluyor. Böyle bir erdemli bir akıl hani devreye girse de bir adil paylaşım nüfuslara göre, kişi başı milli gelir, Afrika'nın mağduriyetleri, 100 yıl yaşadık sömürgecilik, bunları da masada konuşacak bir akıl, yani bir erdemli filozoflar dünyayı yönetecek. Hani vardır ya böyle teoriler.
0: Bunun için anarşizmin olması gerekti. O da olacak bir şey değil. Bence hiçbir zaman o şeye ulaşamayacağız.
1: Böyle şeyler görebileceğimizi
0: düşünmüyorum. Muhtemelen daha da vahşileşecek.
2: Ya şimdi şöyle, dünya şu anda düzenli bir sistemle değil, düzensiz bir dengeli sistemle yönetiliyor. Yani şu anki durum bu. Onun için kurallara dayalı sistemin kendini ortadan kaldırdığı veya kurallara dayalı sistemin yitirdiğimiz, işte uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir dünya düzenindeyiz şu anda. Bu bir kaos ve zaman içerisinde bir anarşizm, yani devlet otoritelerinin, işte uluslararası otoritenin eksikliğini hissedeceğimiz bir dönem yaşanacak. Ondan sonra işte kuralların belirlendiği yeni bir dünya düzenine geçecek. Ama bu 5 sene, 10 sene, 15 sene.
3: Siz bu çöküşü iyi bulmuyorsunuz o zaman.
2: Yani bu işte sistemsel çöküş sanki dediğimiz hem bu devletler için de geçerli. Bir 4. aşamadan bahsetmiştim.
3: Açık şöyle tartışmalar var ya. Şimdi kimisi bu çöküşü iyi bulmuyor. Sizin söylediğiniz gibi işte uluslararası hukuk çöktü, normlar çöktü, kurumlar çöktü. Kimisi de diyor ki çok hayırlı oluyor. Uluslararası hukuk mu vardı, normlar mı vardı? Kimin lehine işliyordu bunlar? Evet, anlatabiliyor muyum? Evet. Çöksün bu sistem zaten diyor. Hayır, ama onun için iki eğilim var. Çökmesine yas tutanlar ve kaygı duyanlar, çok kötü oldu diyenler, çökmesi hayırlı oluyor, İnşallah yeni bir dünya diyenler.
2: Tabii. Şimdi şöyle, bu çöktükten sonra yeni bir kurallara dayalı düzenin, yeni dünya düzeninin kurulduğunu göreceğiz. Yani o zaman işte bugün var olan Birleşmiş Milletler belki önümüzdeki yeni dünya düzeninde başka bir teşkilat, başka bir yapılanma, belki dünyayı ikiye ayıran olacak, belki başka bir konsey yapılanma olacak, başka bir düzen olacak. Neyse, o ayrı bir tartışma konusu ama yeni bir kurallara dayalı düzeni yöneten uluslararası bir iradeyi ortaya koyacak, kurallar manzumesini beraberinde getirecek yeni bir yapı olacak. Tabii bu belki böyle iki kutuplu, üç kutuplu değil, çok kutupluluk olan, işte bölgesel dinamikleri güçlü olan, işte esnek mukabele, esnek devlet yapıları, yani esnekten kastım işte ittifakları, yani sizin de ben ittifak yaparken çıkarlarım aynı zamanda sizin Gürkan Bey'le olan çıkarınız çelişirken ben Gürkan Bey'le de aynı zamanda ilişkilerimi çok iyi yürütebileceğim bir sistem olacak. Bu çünkü simbiyotik o ilişkiyi çağın getirdiği teknolojik gelişim, ekonomik hareketlilik, dünya ticaret hayatı, o küresel denge, küreselleşmenin getireceği bir sonuç olacak.
1: Ama her halükarda da bir, bunu engelleyemeyecek. Bu yeni düzen de güçler dengesi üzerine kurulu olmayacak mı?
2: Tabii güçler dengesi üzerine güçler kurmazsanız de zaten işte, kurallar malzemesini oluşturamazsınız. Hani benim demek istediğim o.
1: Aynen öyle.
4: O, i̇şte baba yine itiraz edeceğim yani.
2: O oluşacak.
3: Yani. Hemen itiraz da alalım.
2: Şimdi
3: yani itiraz sıcağı, bence itiraz sıcağı sıcağına gelsin ki siz de sıcağına yanıtlayın.
4: Yani eski setleri kullanıyoruz.
1: Ya güçler setleri dengesine dayanmayacak. Başka bir düzen nasıl olacak bilmiyorum
4: bak,
1: ben.
4: Yeni sistem varsa, şimdi bak, ilk eğer böyle bir cümle kuruyorsak, gücün sahibini ilk önce tarif edeceğiz. Yeni sistem varsa yeni yazılım gerektirir. Şimdi tamam, bunu kim yazıyorsa, tamam mı? Diyoruz ki bunlar yazmıyor.
2: Çok kutuplu bir dünya düzeninde eski çok kutuplu olanlar yazıyor.
4: Eski kutup şu bu falan filan.
2: Yazan yazacak bunlar.
1: Yani biri yazacak, yazacak, birileri yazacak.
4: Yazan yazacak dediğiniz zaman kaderinize dönüşür, Allah korusun. Yapmayın.
2: Ama şöyle yani, bu yazılıyor aslında. Tamam, yazılıyor. Bu bir taraftan da yazılıyor.
1: Yani belki Çin, aynı aktörler yazmayacak. Başka aktörler de katılacak.
4: Zaten onlar zaten devlet aktörü değil. Onu da bir anlaşalım.
3: Sadece yani tek diyeceğim, çok güzel konuşuyorsunuz. Somutlayın. Aktörler kimler? Ya, onlar kimler? Yani, şöyle somut gidin.
1: Ben şöyle ifade edeyim. Tamam, oradan kesin devam etsin. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 tane daimi üye vardı. Bunlar 1. 2. Dünya Savaşı'nın galipleri ağırlıklı olarak. Bunların düzeni yürüyordu.
3: Bu gidiyor.
1: Bunların düzeni yürüyordu. Yıkılmakta olan bunların düzeni. Neyin geldiğini ben bilmiyorum.
0: Orta güçler geliyor işte Türkiye'ye.
2: Şimdi bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında dünya bunu siz kendiniz oturup bir şey kurmuyorsunuz. Kuruluyor bu. Yani kendiliğinden oluyor bu. İlerliyor.
1: Yani hiçbir şey olmaz ya.
4: Mümkün değil bu yani.
2: Yani hayır, Çin ilerliyor. Yani siz bunu şimdi oturup da bir Çin dizayn olmuyor. Çin 50 yıldır dizayn olarak geliyor.
1: Ha, tamam.
2: Bir 30 yıl daha dizayn olarak
3: geliyor. Niye buna katılmadın ki? Yani biri böyle Çin'i ilerlesin diye yukarıdan bir şey yapmıyor. Hayır,

0: Bu oluyor zaten.
1: Amerika Birleşik Devletleri de çökerken
2: doğal bir olay
1: aşama aşama
2: bu.
1: Geriye doğru çökecektir veya çökecek ülkeler. Bazı ülkeler burada çökecek, bazı ülkeler ortaya çıkacak. Şimdi dünyada zaten yeni sistem kurulurken bazı ülkeler kaybeder ve hatta yok olabilir. Yeni ülkeler ortaya
3: belki
1: çıkabilir.
3: Belki onları somutlayıp bunların böyle yeni hepsi, bir BM Güvenlik Konseyi yaratabiliriz hepsi, bu masadan.
1: Bunların hepsi...
3: Kimler olabilir mesela?
1: Hayır, yani bunların hepsi senin o güne kadar biriktirdiğin altyapınla... O oluşturduğun background'undan oluşuyor. Aynen. Yani sabah akşam zaman, bir anda dünyaya gelmeyecek. Aynen. Şimdi Çin meselesi siz zaten ben ifade
3: ettim. Biz de Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri değildik. Bugün, 70, Çin 50 yılda.
4: Dünya 5'ten büyük olacak.
1: Çin bugün dünyaya gelmedi bir anda. Çin 40-50 yıldır. Uğraşıyor. Ben şimdi hatırlıyorum. Bundan 30 yıl önce çocuklarımıza küçük oyuncaklar alırdık. Ben olayın şuna bakardım. Oyuncağın kalitesine bakmazdım. Oyuncaktaki yaratıcılığa bakıyordum. Oyuncaklarda o küçücük, örnek veriyorum, inanılmaz bir yaratıcılık var üzerinde. Değişik testler çıkarıyor, ayarlıyorsunuz. Şimdi oyuncaklarda gördüğünüzde bir yaratıcılık. Yani o yaratıcılığı yapan güç ne? Kültür. Bir birikim oluşmuş. Bir sosyokültürel bir yaşamışlar. Bir tarihsel bir birikim oluşturmuşlar. Çin sabah akşam böyle anahtarı açıp da ben birden fabrikaları kurdum. Şimdi hemen şeye geçtim. Değil ki bu. Bu bütün ülkeler için bu geçerli. Hepimiz, bizim için de geçerli, Amerika için de geçerli. Dolayısıyla son sözüm şu, Çin bu noktaya gelirken sessizden ve derinden erken öten horozun başı bana kesilir derler ya halk arasında. Bu kendisini, silahlı gücünü, o gücünü tam oluşturma arzusuna ulaşmadan...
0: Bir araya gideceğiz.
1: Ulaşmadan çok önemli bu konu, o zaman aradan sonra.
0: Tamam. İyi bir tartışma. Tartışmaya katılıyorsunuz, sonra çekiliyorsunuz. Çekilmeyin, devam edelim tartışmaya. Aradan sonra.

0: Evet, tartışmanın en hararetli yerinde araya gittik. Tekrar dönelim. Neye kızdınız siz ya? Bir böyle bir hararetlendiniz. Bir böyle bir tansiyonunuz yükseldi.
1: Allah Allah.
2: Zorla. Zor. Zor. Hep öyle zaten.
0: Dur bir kızayım. Bu olaylar ihtiyaç, nerede oldu?
3: Demek bir ihtiyaç var diye kızalım yani o zaman. Yok yani.
0: Peki şöyle sorayım. Biz ABD, Çin arasında bir rekabet olduğunu, bu savaşa mı dönüşür, işte ticari bir barışa mı dönüşür konuşurken Rusya nasıl bakmıştır konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bir şey daha var. O da Avrupa. Hani dünyayı yeniden dizayn ederken Avrupa'yı es geçmek diye bir şey mümkün değil. Ve bu anlamıyla Avrupa şu an Çin'e falan değil basbayağı ABD'ye karşı gözüküyor. Öyle. Bütün bileşenleriyle.
1: Evet. Yarı
0: yarıya. Macron, Starmer ve Trump'ın farklı zamanlarda Çin'e verdiği mesajlar böyle hakikaten dikkat çekiyor. Onu da arkadaşlar grafik yaptı, paylaşırlar o grafikleri. Biz konuştukça ilgili grafikleri paylaşırlar. Bu anlamıyla Avrupa'nın ABD-Çin arası tamamen taraf olmama, ABD-Çin arası taraf olmayalım Avrupa olarak. Ya da Amerika'nın karşısında Çin'in tarafı olalım.
3: Gibi Trump, bir, Trump diyeceksin orada işte.
0: Ha. Yani çünkü, o ABD'li Trump diyorsun.
3: Hayır, onların derdi özel olarak Trump.
0: Bir, Avrupa'nın Çin'le olayı ne?
4: Sıraya girdi, bütün Çin'i ziyaret ettiler. Evet.
3: Yani işte bunun bir kısmı Trump, bir kısmı kendi ticari bekaları ile ilgili çalışmalar. Burada bir vaka görüyorlar, bir gelecek
0: evet,
3: görüyorlar.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, peki. Oraya bir dönelim.
5: Sevgili gençler, yarınlarımızın mimarı kıymetli genç kardeşlerim, Türkiye'nin pırıl pırıl yüzü delikanlıları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Böylesine coşkulu, heyecanlı, maşallah her yönüyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti gençlik kollarımızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye yüzyılının mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen doğası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan İşte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Tam 1000 yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin istiklal ve istikbalimiz

zulmüne bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin Alparslan'dan Kılıç Arslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den Abdülhamit Han'a, cümle ecdadımızın aziz ruhları, sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor. Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç diriliş nesli derken sizleri işaret ediyordu. Nurettin Topçu hareket nesli derken sizleri kastediyordu. Üstad Necip Fazıl büyük doğu nesli derken sizlerden bahsediyordu. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyen merhum Mehmet Akif bu ülkenin siz genç yüreklerini müjdeliyordu. Teknofest kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Bir gerçeği burada çok net ifade etmek istiyorum. Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum. Gazze'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği, yani sizleri yıllarca şu sözlerle bekledi. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek

yenileyecek, diriltecek o çocuğu. O çocuğu ki görüntüye değil, öze, dışa değil, içe baksın. Ön planı değil, arka planı görsün. Reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Bu çocuk elbet gelecek. İnsanlık beklenmedik her vakitte olduğu gibi yeni bir atılım yapacak. Diriliş gerçekleşecek. Kutlu şehirlerin ruhları uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın ve Vassaf'ta Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala Lumpur'un, Bingazi'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek. Elinde bir meşale, o çocuğun ulaştığı her kent dirilişe erecek. Bu şehirler mahşerinin önünde soruyorum, kim durabilir? Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bizlere Allah hak, yüzü hak, sevdası hak bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Rabbim sizlerle birlikte tüm gençlerimizi korusun. Yolunuzu, bahtınızı daima açık etsin. Kıymetli gençler, gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır. Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, millet kenetlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.

Yalnızca İstanbul'u değil, kalpleri de fetheden Sultan Fatih'te işte bunu görürsünüz. Tuğrul Bey'de, Tarık Bin Ziyad'da, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ta, Süleyman Gazi'de bu saf hakikati görürsünüz. En keskin dönemeçlerde, en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istikbalin taşlarını döşeyen, istiklalin sancağını yücelten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz ihanetinin çelikten bir iradeyle püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz. Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş,

tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa, tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Anne babaların elleri yüreklerinde akşam olunca evlatlarının sağ salim eve dönebilmesi için pencere kenarlarında dua ettiği günler yaşadık. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık. Şimdi o günleri esefle, acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi, gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık. Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi, aynı zamanda ahlaklı ve imanlı bir neslin hamdolsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz

0: bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor. İşte önceki gün tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın. Ne diyor merhum Abdurrahim Karakoç? İlmi azık eyle, sabrı silah. Gittiğin hak yoldur, yardımcın Allah. 40 geceden sonra 40 milyon sabah görecek güçtesin. Zayıfım sanma. Sevda kelep kelep, kin deste deste. Eller tetiktedir, kulaklar seste. En uzak menzile iki nefeste varacak güçtesin. Zayıfım sanma. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Sevinciniz, huzurunuz baki olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlik şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.

0: ve bir müddet daha... Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Şöleni'nde konuştu. Yakabilir miyiz lütfen? Yakın kulak verdik. AK Parti
1: aydınlığa açık, karanlığa kapalı, bütün ışıkları yakmanızı rica ediyoruz.
0: Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleni.
1: Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız.
0: Evet. Bizde bu aradan istifade önemli konular konuştuk. Yarım kalan kısımları da tamamlayalım, evet, daha sonrasında. Keşke imkan olsa o konuştuklarımızı size de paylaşsak. Şimdi tam şöyle bir yerde gittik. Avrupa, yani ABD, Çin, bir rekabet var. Bu rekabet savaşa mı döner, yoksa bir ABD-Çin işbirliğine mi döner derken, Avrupa ABD'ye karşı Çin'le ortak mı diye bir soru attım. Çünkü şu dönemde Avrupa ve ABD karşı karşıya, ne de dersen de dedik, ona ABD demeyelim, Trump diyelim dedi. Onun için buradan yürüyelim.
2: Yani neden Trump diyelim? Trump ikinci dönemde seçildiğinden beri Avrupa'nın tamamı, yani İngiltere dahil, Trump sonrasına dair yatırım yapıyor siyaseten. İşin bir bölümünde attığı adımları yavaşlatmaya, sündürmeye çalıştılar yaptığı eylemleri. Onların kafasındaki şu idi. Neden böyle yapıyorlar, ilk önce onu söyleyeyim. O dönemin Avrupa'sı, ki en az %60-70 şu anda devam ediyor ama kaybede kaybede geldiler buraya kadar. Biden'ci ekolün, Obama'cı ekolün, liberal ekonominin uzantısıdır şu anki hükümetleri de. Bu yüzden Trump'ın ilk başta attığı adım, işte bu tarifeler, NATO'yu hırpalama meselesi, Avrupa Birliği'nin kurumsal kimliği, İngiltere'yi hırpalama meselesi, yani Kanada dediğiniz İngiltere'dir. Nitekim kral geldiğinde de söyledi. Hı hı. Artık beraber ev sahipliği yaparız Kanada'da, kupada diye. Yani oranın sahibi biziz anlamında. Neyse. Bunlar şey, tabii Ukrayna en önemlisi de, o Zelenski meselesinde kılık kıyafetine kadar adamı hırpalarken Trump, onlar sahip çıktılar ama İngiltere bu süreci yönetti. Mesela Zelenski dönerken delirmiş durumdaydı. Avrupa liderleri de çok kızmışlardı. Buna rağmen İngiltere hemen onu derledi, toparladı ve ilişkiyi uzattı. Bütün politikaları da böyledir Avrupa'nın.
0: Bu politika sebebi, Çin'le ittifaka kadar giden bir politika mı?
2: Şöyle, hemen bitiriyorum. Bu yatırım Trump'ın gitmesi ne kadar dayanma politikası. Kökeninde yanlış. Çünkü Trump bir sistemi getiren değil, sistemin sonucu olan adam. Doğru. Değişikliğin sonucu, yani yeni düzen arayışlarının sonucu olan bir adam. Çin meselesi Trump üzerinden işleniyor. Avrupa'nın temel ülkelerine sorarsanız, Çin'le şey yapmakta, iş yapmakta, para pul ticaret işlerine girişmekte bir sakıncası yok. Ama bunun ABD'yi, Trump'ı rahatsız ettiğinin de farkındalar. Yani bir koz olarak da kullanılıyor. Şunu diyemeyiz ama. Şimdi, yani Trump şimdi gitti. Gitti, gider gitmez de Avrupa'nın Çin'le ilişki de biter. Hayır, öyle bir durum yok.
0: Şöyle mesela Macron diyor ki 3-5 Aralık 2025 Avrupa ABD Çin arasında tamamen taraf olmamalı. Macron. İngiltere Starmer diyor ki ekonomik işbirliği artı güvenlikte temkinli yaklaşım. Ki bunu söylediğinde işte Ocak 2026, bu ara artık ekonomik işbirliğinde baya baya işbirliği gibi bir havası var İngiltere'nin.
2: Bunu sadece Trump'ın suratına bu kartı vurmuyorlar. Çünkü bu tam tipik İngiliz, yani Londra aklıdır. Yani bunu götüreceklerinin farkındalar ve yaklaşıyorlar hedeflerinde, onu da kabul edelim. Yani bu eğilim, yani eğer doğruysa Amerika'daki anketler şu bu falan filan, ara seçimde en kötü toparlar.
3: Zaten. Ara seçimde galip gelse ne olacak? 2 sene sonra yok işte.
2: Yani. Tamam, neyse, yani onu da idare ederler yani, problem değil. Ama bu arada şu oluyor, Avrupa'daki liderlikler değişiyor. Yani
0: bir de Amerika asker çekiyor.
2: Asker çekmeyi de bıraktı şimdi. Mesela Polonya'ya gönderecekti, iptal etti.
0: İptal yeni etti, askerler evet, 2 gün önce.
2: Yani şey değil, değiştirmiyor. Yeni gidecek askerleri
0: sevkiyatı
2: durduruyor.
0: İptal etti, evet.
2: Almanya'yı tekrar durdurdu, yani onu gelecek falan. Ama asıl iş Avrupa siyasi iktidarlarının değişiyor olması. Bu

0: Bazen bizim sevineceğimiz yerlere gidebilir ama genellikle işte aşırı sağcı diye tarif edilen hani aslında onlar için de iktidara gelseler ne yapacakları kestirilemeyen, iktidara gelmeseler de hükümetin bir parçasına ortak olabilecek kapasiteler söz konusu. Avrupa Birliği diyecekseniz, Avrupa kıtası diyecekseniz ayrı ayrı değil. Bunların ikisi de aynı şekilde aşağı doğru yuvarlanıyorlar. Bugün Avrupa Birliği'nin de bir karşılığı yok. Anlayabiliyor muyum? Hele hele eğer aradığımız cevap şu ise Avrupa ya da Avrupa Birliği yeniden bir oyuncu olabilecek mi sorusuna şu anki Avrupa liderlikleri makul yanıtlar bulamıyorlar. Bak vermiyorlar değil. Onlar hala eski düzende yaşadıklarını zannediyorlar. Bu büyük felaket bak. Büyük felaket. Ha ne, eğer askeriyeye döneceklerse söyleyeyim bunu işlerinden yapsa Almanlar yapar. Yani öyle Fransa'nın falan şey değil. Ona bakmamız lazım ama o sefer onların başında kim olacak sorusuyla karşı karşıya geleceğiz. Bunlar bugün aslında bu tartışmaların hani biraz bizim açımızdan bitirilmiş olması gerekiyordu. Biz Avrupa Birliği'nin Amerika'ya karşı tutumunun ardındaki politik aklı biliyoruz. Rusya'ya karşı olanı biliyoruz. Çin'le ilişkilerin ne olduğunu, ne aradıklarını, ne istediklerini biliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı dönüşte uçakta Kazakistan'dan, doğru söyleyeyim mi? Kazakistan'da.
2: Evet.
1: Dönüşte Avrupa Birliği ile ilgili AB üyelik hedefimizden vazgeçmedik. Türkiye Avrupa Birliği için yük değil, fırsat. Bize ve Gümrük Birliği sorunları var diye özetleyebileceğimiz, üç başlıkta özetlediğimiz bir yaklaşım içerisinde oldu.
0: Evet, Ankara'nın sadece bu değil yani. Sayın Dışişleri Bakanımızın da var benzer açıklamaları. Bu bir süredir de var. Fakat mesele şu, Avrupa liderlikleri burada yok. Yani öyle bir durumda değiller. Öyle bir şey düşünmüyorlar. Bak çok net söylüyorum, öyle bir şey düşünmüyorlar. Fakat Türkiye şöyle bir şey çıkarabilir. Belki de onu arıyor. Bu da güzel bir fırsattır. Mesela özel şirketleri de savunma sanayi üzerinden buradan çok iyi para kazanılır şu anda. Ve buna ilişkin somut gelişmeler de yaşanıyor. İspanya'sı, İtalya'sı, şusu, busu, bilmem nesi. Yani mal satılıyor. Bu iyi bir şey.
2: Bu Avrupa Birliği yani bir cümle ekleyeyim. Hakikaten gerçekçi bir hedef olmaktan çıktı. Anlamlı bir şey olmaktan da çıktığını düşünüyorum. Yani biz Avrupa Birliği diye bir yapı ne kadar anlamlı tartışılır ama Avrupa ülkeleriyle tek tek İngiltere ile Fransa ile Almanya ile tek tek özel ilişkiler. Hatta Avrupa Birliği kurumsal olarak duracaksa, yapısı olarak duracaksa onunla bile bir özel ilişki üzerinden gitmek belki artık daha anlamlı olabilir.
1: Burada,
2: yani çocuklar
0: bu bağlayıcı da olabilir.
2: Akademisyenler burada gidemiyorlar, işte iş dünyası, adamlar iş yapacaklar gidemiyorlar. Bir kepazelik. Yani ben Avrupa Birliği'nin hala Türkiye'ye vize dayatması bunun jeopolitik gücünden kaynaklandığına da inanmıyorum. Diplomatik gücünün burada belirleyici olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi orada zaaf içinde de görüyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani bu Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarını vize kuyruklarında çürütmesi mümkün değil. Türkiye bunu çözer ama o an bir maharet sergilendiğine de inanmıyorum. AB üyesi olacağız bir hayal. Olmak istiyoruz temenni. Onuru yok. Yani bir 10 sene öncesine göre, 20 sene öncesine göre daha da imkansız hale geldi. Avrupa'da yükselen eğilimlere, siyasi eğilimlere baktığınızda da öyle. Her açıdan öyle. Türkiye'nin jeopolitik konumu, yükselen gücüsü, pusu falan.
1: Şu 90'lı yıllarda bu konu çok konuşulurken şöyle bir parametre yoktu. İngiltere lazım. Dışında değildi. Şimdi şöyle de tartışılabilir yani Avrupalı İngiltere'nin
0: ya şey yani bizim için söylemiyorum ama ben Avrupa için söylüyorum. İngiltere'nin Avrupa'ya akıl vermesi şu anda hani o da olmasa bunlar ben sana söyleyeyim yani hani böyle 17. yüzyıl falan yani. Yani kafalarını söylüyorum yani öyle bir kafa ama biz de tabii o işler okunurken biliyorsun hala çocuklarımıza nasıl edelim de şeye gönderelim kavgası yapılır. Ha, yapacak bir şey yok, o başka bir konu.
1: Son söyledikleri şey fikir açıklamaktan analiz yapmaktan daha çok söylenmek şeklinde oldu. Böyle yani kafası önde böyle. Söylendi yani.
0: Yani bugünkini söyleyeyim. Eski Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği, yani onlar şey diyorlar, dış ilişkiler ve güvenlik politikaları temsilcisi diyorlar, Dışişleri Bakanı'dır. AB diyor, uluslararası siyasette yeterince etkili olamadı. Birliğin mevcut yapısının artık dünyadaki hızlı gelişmelere yanıt vermediği ortadadır. Bu dışişleri diplomat ağzı.

0: bu. Yani aslında şunu söylüyor. Biz şu anda yokuz diyor adam. Biz şu anda yokuz diyor. E şimdi bakacaksın, bakmak gerekiyor yani.
1: Peki şimdi bu küresel saltanatta Türkiye nerede diyor ya. Bir kere bu yerini, yurdunu belirlemek ve iyice oturtmak konusunda önümüzdeki dünyanın ve bölgenin önündeki en sıcak gündem İran mı? Niçin İran mı diye soruyorum. O da şundan kaynaklı. Bir kere orada yarım kalmış bir hikaye var. Yani bir ateşkes var ama işte bu ateşkes nedir ne değildir çok belirsiz. Ve bütün her şey Çin-ABD görüşmesine, yani Trump-Şi görüşmesine bağlanmıştı. Ve geleceğinin de Çin üzerinden belirleneceğini, Çin'in tavrıyla belirleneceğini konuşuyordu herkes. Bu anlamda Çin, Amerika'yı yıpratmak için bu meselenin, İran Savaşı'nın uzamasını mı istiyor? Yoksa ya bundan en fazla zararı ben görüyorum, petroldü vesairedi, bağımlılıklarımdı gibi bir an evvel bitmesini mi istiyor? Çünkü iki tartışma var. Birinci tartışma, Çin artık çok rahatsız bu işten ve İran üzerinde baskı kuran Çin'in bizatihi kendisi, anlaş, görüş diye.
2: Bu da doğru değil.
1: Bir görüş bu. Bir görüş ise ya Çin petrol bağımlısı falan değil. Şey, İran konusunda petrol bağımlısı değil. Zaten aldığı yüzde belli İran'dan, Rusya ve alternatiflerden alıyor.
0: Sırf çenesi kapansın diye Amerika'dan alır. Bak alır.
1: Alır.
0: Petrol alır.
1: Uzasın gitsin, ABD burada boğuluyor. Hürmüz'de boğuluyor.
0: Ukrayna'da Rusya.
1: Böyle mi, hangisi?
0: Ukrayna'da Rusya artık, İran'da da Çin devam etmesinden ikisi de kazanıyor.
1: Gülkan Zengin, Çin'in İran üzerinde sözü geçer mi? Onu yap, bunu yap dediğinde İran'da peki der mi? Bunu Çin diyor.
3: Bir nüfuzu olduğunu, etkisi olduğunu kabul edelim. Çin açısından, İran enerji tüketimi açısından, yani İran'ın sattığı petrolün %90'ı Çin'e gidiyor olabilir ama Çin'in tüketiminin %8-10 civarında.
1: 12 mi?
3: Kaç, 12 mi?
1: 17.
3: Çok az bir miktar yani. Çin, İran petrolüne bağımlı falan değil. Ama İran'da bir bölgesel mücadele veren bir aktör olarak, Çin'in küresel gücünü gören bir aktör olarak, İran Çin'e daha bağımlı. Yani %90 petrolünü satabildiği yer orası. Böyle isterse de bunu çeşitlendirebilir, oraya buraya da satabilir durumu da yok. Yani Çin %90'ını alıyorsa boşuna almıyor. Bir nüfuzu var ama şu değil. Yani mesela Çin, ben Trump'la konuştum, anlaştım. Güzel bir seyahat oldu. Sen bu Hürmüz'ü aç dediğinde İran bunu açmaz. Yani Çin'in İran üzerindeki nüfuzu öyle bir nüfuzda değil. Bu Hürmüz meselesi Amerika'yı, İran'ın mükemmelen yakaladığı, yani çaresiz bıraktığı bir alan. Ve İran diyor ki ben bu bombardımanı yemiştim. Hani kurt hikayesi vardır ya, hani yediği soğuda unutmaz hikayesi. Hı hı. Ben bu dayağı yedim, daha da yiyebilirim ama burada bana doğan bir fırsat var. Çok kuvvetli, çok önemli bir stratejik imkan doğdu bana. Ben bu Hürmüz'ün statüsünü bu vesileyle değiştirebilir miyim? Hı. Bunu çok yüksek bir imkan olarak görüyor. Ve öyle pek çok yerden de bağlamış durumda ki jeopolitik olarak, olur yok gibi duruyor ama İran buna angaje olmuş vaziyette. İran buna iman etmiş vaziyette. Bu vesileyle, bu krizden ben bir fırsat çıkartırım. Hürmüz alanının anahtarını benim elime verirler. Verirler mi zannetmiyorum. Hatta bu konuda çok da ısrarlı olursa, çok da direnirse daha yıpratıcı bombardımanlar da olabilir. Ben bombardımanlarla sonuç alınabileceğine de inanmıyorum öbür taraftan. Fakat bu sıkıntılı bir durum. Amerika aklı, akılsızlık, şuursuzluk, biz sahalarda pek çok yerde gördüğümüz, sadece bu olay üzerinde bile, İran üzerinde bile gördüğümüz şuursuz Amerikan aklının ürettiği bir sonuç bu. Daha önce Irak'ı işgalinde de görmüştük. İran'ın eline bir koz verdiler ve bir çaresizlik içinde şu anda. Ya İran'ı vururum, tehdit ederim. Ya vursana. Hep söylediğim şey bu. Vurabiliyorsan vur. Madem ya, karşılığını bildiğin için, karşılığında ortaya çıkacak maliyeti karşılayamadığın için vuramıyorsun. Askeri gücün yok değil ama sonuç alamayacağını, bunun karşılığında İran'ın vereceği tepkinin sana çok daha ağır bedeller ödeteceğini görüyorsun. O sebeple vuramıyorsun. İran da bu tip tabloyu görünce diyor ki, "Aa, ben buradan Hürmüz'ün statüsünü değiştiririm kardeşim." Bunu Arap ülkelerine o körfezi anlatabilmek mümkün değil. Türkiye'de dahil dünyanın kabul etmesi çok zor. Ama İran diyor ki ben bunu bir deneyeyim. Bu tarihi bir fırsat. Ben buradan çıkartabilirsem çıkartırım. Çünkü küresel piyasalar duman olmuş vaziyette. Mahvoldular işte. 70. güne gidiyoruz. Çok büyük sıkıntı var. Bana bunu verirler. Bu körfez emirliklerinin.

0: itirazları falan halledilir. Bana bunu verirler. Zannetmiyorum. Ve bu İran'daki devrim muhafızlarının direteceği bir alan değil. Ama galiba diretecekler. Belki sınırlı, belki 24 saat, 48 saat, belki belirli aralıklarla ağır bombardımanlar gelecek, gidecek. Hani bu direnişi kırması için, vazgeçmesi için devrim muhafızlarının bu talebinden. Ama böyle bir kilitlenmenin içindeyiz. Senin sorunda Çin bunu aç dedi diye bunu açabilmesi mümkün değil. Çin yani de bunu der
1: Çin,
0: mi?
1: Çin İran'a sözü demez. Geçer mi bu anlamda?
0: Geçmez. Bu anlamda geçmez. O kadar değil. Bak şöyle olur.
1: Peki Çin ve Rusya, AB. Bak,
0: Çin, AB. AB diye bir şey yok. Avrupa'nın İran'ın.
1: Yok AB diyecektim.
0: Amerika'nın da bir önemi yok. Amerika ile düşman ilişkisi yürütüyor zaten. Ama Rusya ile Çin birleşir. İran üzerinde ağır bir baskı kurarlar. Ki onun da bir zemini yok. Niye kursunlar?
2: Rusya'nın paraların, işine gelmez.
0: Hani Merkez Bankası kasaları doluyor. Devam ediyor. Demin dedi sorduğun soruda da hani Çin bir taraftan da Amerika'nın gücünün tükendiği, askeri kapasitesinin bütün unsurlarıyla takip altında olduğu, hangi gemileri kullanıyor, hangi füzeleri kullanıyor, hangi silah sistemlerini kullanıyor, dayanma gücü nedir, bunların hepsi senin benim izlediğim gibi izlemiyor Çin makamları, Çin istihbaratı, Çin teknolojisi. An be an bir askeri harekatı Amerikalıların nasıl yürüttüğünü, evet, laboratuvar incelemesi
1: çünkü
0: altında.
1: Çünkü şu konuşuluyordu. Yani
0: bunun devamını isterler.
1: Zirveyle ilgili şu konuşuluyordu. Hani Trump'la Xi, yani al Tayvan'ı ver İran'ı anlaşması, böylesi bir şey. Bak, biz Çin'i halledelim.
3: İran'ın Çin'e, Çin için halledelim önemini şöyle anlayacağız. Hani daha bu programın başında ben şöyle bir şey söyledim ya. Başka şansı yoktu İran'a saldırmaktan başka. Peki niye? Yani petrol için mi? Orta Doğu için mi? Hayır değil. Çin. Yani ilk kapısı ABD'nin, Batı'nın son kapısı. Bunun için çok önemli Çin'in ve Rusya'nın nazarında
1: yani
3: İran.
1: Yani İran'ın şahsında Çin'e mi vurdu Amerika aslında?
3: Tabii canım. Tabii asıl ki öyle. Çin'de. Asıl bu yani mesele. Diğerleri yanlış değil.
0: Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
3: Tabii yani sen tutup bir üçgenin ucuna
1: o zaman
3: vurup.
1: Hani İran'ın şahsında Amerika Çin'e vurduysa. Tabii. Çin de Çin'in savunması İran'dan başlar diye mi bakıyor?
3: Evet aynen öyle.
0: Niye bakmasın?
3: Evet, şimdi jeopolitik bağlamı bu.
4: Şimdi Eren Bey. Tabi bu zirvede Amerika Çin arasında tabi açık kaynaklara
3: yani
4: yansıyan
3: İran düşseydi bilgilerin biz o kale yani kapı geçit özür dilerim hani geçit kırılmış kabul edecektik.
2: İleri savunma.
4: Açık kaynaklara yansıyanları konuşuyoruz biliyoruz ama
1: evet.
4: Bunun dışında ben özellikle Tayvan meselesi ve Japonya'nın da konuşulduğunu düşünüyorum. Ve Hürmüz'ün de konuşulduğunu düşünüyorum. Yani bu konular masaya yatırılmaması mümkün değil.
1: Peki Hürmüz hatta, hangi boyutuyla konuşulmuştur?
4: Hatta şöyle, Tayvan'ı işte al, Hürmüz'ü ver, bu mümkün değil. Çünkü Tayvan çok büyük bir kart. Amerika Birleşik Devletleri için. Amerika Birleşik Devletleri o kartı
1: Hürmüz'e takas,
4: takas etmez.
2: Tayvan
4: hatta
2: daha değerli.
4: Çin'de o Tayvan'la ilgili neyi takas edecek ama mesela şöyle bir boyutlarına bakmak lazım. Mesela diyor ki Trump çip üretim şirketlerini vesairesini bu gücün Tayvan'daki o gücün Amerika'ya gelmesini istiyor. Yani gelin hani bütün teknolojinizle elemanlarınızla gelin Amerika'ya yerleşin. Ben sizi destekleyeceğim diyor. Bu ne demektir? Tayvan'ı bir yerde gözden çıkarıp Tayvan'daki o konuşlanmış olan gücü, teknolojik kapasiteyi Amerika'ya aktarmak istiyor. Gelin oraya diyor. Geçmiş başkanlar bunu bizim başımıza bela ettiler diyor. Buraya taviz verdikleri için bu hale geldi. Bu sorun olarak ortaya kaldı. Çin'e 96 mil diyor. Bizim mesafemiz 9500 mil diyor. Yani şimdi aslında burada Tayvan'a da mesajını veriyor. 14 milyar dolar Çin biliyorsun parlamentodan kongreden onaylandı.
0: 24 galiba.
4: 2033 yılına kadar 25 milyar dolar. Evet. O da Tayvan kendi parlamentosunda da onayladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımı meselesi var. Trump'ın onaylamadığı, beklettiği. Şu anda onaylama şansı da görünmüyor kalmadı. Bu görüşmelerden sonra kalmadı. Şimdi buradan şu çıkıyor. Japonya Başbakanını uçağa bindikten sonra dördüncü saatinde arıyor, konuşuyor. Demek ki Japonya meselesi bu görüşmede konuşulan en önemli konulardan birisi. Peki Japonya ile Tayvan ilişkisine bakmak lazım. Tayvan'ın

Hemen dibinde 55 bin asker var Japonya'da. Amerika'nın uçak gemisinin o Asya Pasifik'te yanaşıp ikmal ettiği, bulunduğu tek bir yer Japonya'dır gibi. Yani askeri altyapısı vesairesi açısından Amerika Birleşik Devletleri için Tayvan'ın ileride bir olası bir çatışmada veya Tayvan üzerinde caydırıcılık etkisi açısından Japonya Amerika için önemli bir husus. Tabii finans meselesi de var. Yani 1,2 milyar dolar tahvil

0: Ya tam onu öyle söyleyemeyiz ama şöyle şunu şu var. Bakın bu görüşmelerden burada kayıt altında siz hani diyorsunuz hep kayıt altında diye. Ben Japonya'dan kısmen bir asker çekebilir Amerika Birleşik Devletleri.
1: Asker çekebilir.
0: Evet, Japonya'da.
2: Almanya'dan olduğu gibi.
0: Evet.
1: Bu Çin'e bir jest anlamında mı?
0: Çin'e yani... bir jest ve Çin'le ilişkilerin düzenlenmesi açısından bir önümüzdeki...
1: Çin de karşılığında ne vermiş olur?
0: Onu şu anda tam söyleyemeyiz. Kafamızda var tabii ki. Ama
3: böyle bir şey olursa Ukrayna'dan asker, Almanya'dan asker çekmek gibi olmaz o.
0: O kadar olmaz.
3: Yani hayır, şöyle daha büyük olur diyorum ben etkisi. Yani o, yani
1: Japonya'dan asker çekmek demek.
3: Başka bir şey yani. Çünkü bunu hemen şey ayağa kalkar. Tayvan, Güney Kore, bilmem ne.
0: Hani Tayvan'a da zaten gelin bize diyor.
3: Hayır, tamam. Yani o başka bir çöküntü.
2: Denklemde,
3: yani
2: onun için evet.
0: Asya Pasifik'te şimdi ben
3: olursa,
0: bu görüşme
3: bakalım
0: böyle çok basit. Şimdi şöyle biz hep şöyle bakıyoruz işte Elon Musk gitti, 30 şirket gitti. İşte bir şey almadan geri döndü. Biz biraz daha ticari ve şey bu. Daha jeopolitik bakarsak burada mutlaka bu görüşmenin arkasından önümüze yeni bir tablonun çıkacağını düşünüyorum. Ben işaret ettiğim nokta.
3: Bir kere İran mesela şöyle düşünüyorum. İran'a yaptığı harekatta başarılı olsaydı ve Tahran düşseydi.
1: Nasıl giderdi Çin'e?
3: Nasıl giderdi Çin'e?
0: O zaman bunu konuşamazdık zaten.
3: Şimdi gittiğinde...
1: Nasıl gitmiş oldu?
3: Nasıl gitmiş oldu ve Tayvan burada ne oldu?
1: O zaman şimdi Çin'i ağırlayacak ya Amerika'da. O zaman Çin'i Amerika'da ağırlayana kadar arada İran'la ilgili bir şey yapmalı ki denge değilsin.
3: Kim ABD mi yapsın?
1: ABD tabii.
3: Ben iki tane ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu ya ablukayı devam ettirecek ve kalınlaştıracak ya da savaşa dönecek. İran'ı bu anlamıyla tamamen çekilme falan çok zor. Ama şöyle abluka tarafı daha kuvvetli gözüküyor. Bilmeyiz ne olacağını, ayrı konu. Çünkü Avrupa'dan çok fazla sayıda savaş gemisi gelmeye başladı. Çünkü bu da anlıyoruz ki süreci hem yayıyor, yaymak istiyor hem de bunların biraz kontrolü paylaşmak istiyor küresel olarak. Bu da ablukanın devamı gibi. Ha savaşmak mı istiyor? Okey. Tamam okey. Yani İran yani, hiç havada değil yani. Yani
0: İran,
3: bombalarlar
0: İran, Amerika'nın...
1: Niye şöyle bir şey olmuyor? İran şimdi hani askeri olarak bir direnç gösterdi ve ABD zor duruma düştü ya. Evet. Çin de bundan faydalanıyor ya. Rusya'da petrol sattı, yükseldi, ona da iyi geldi bunlar bu. Evet. Avrupa'da Trump başarılı olmasını istiyor. Böyle bakarsak Rusya, Çin,
3: evet, öyle.
1: Avrupa,
3: evet, öyle.
1: Herkes
3: evet, öyle.
1: Trump karşısında yani beyler İran'a bir el atalım da.
3: Yalnız
1: deyip,
3: şöyle bir şey.
1: Rakip hat niye oluşmuyor?
3: Ruslarla şey rakip gibi görme. Mesela Trump'ın kalması şeye yarar. Rusya'ya yarar, Putin'e yarar. Şimdi o baş mesela Putin, onlar gitmesini şimdi, istiyor Avrupa.
4: Şimdi bakın, ne yapsınlar
3: kurtulmak
4: zaten?
3: Istiyor.
4: Oturup askeri birlik kurup Amerika'ya karşı İran'ın yanında savaşacak halleri yok.
0: Şimdi bakın Mevlüt Bey.
4: Denklem yok yani dünyada.
0: Şurada ilginç olan mesela
1: büyük bir baskı oluşturur.
0: Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyarete.
1: Evet.
0: Haziran ayı konuşuluyordu. Bu şeyden. Bir anda hemen dünya uluslararası medyada şu geçmeye başladı. Artık Putin ikinci planda kaldı. Amerika ve Şii ön planda dünyayı paylaşan aktörler pozisyonuna geldiler. Artık kaderi bu iki ülkenin elinde. Putin kenara atıldı. Dendi. Denilmesine 24 saat geçmedi. Haziran ayındaki ziyaret bir anda hemen salı çarşamba aradan 48 saat sonra ziyaret
3: çünkü
0: gerçekleşti.
3: Çünkü zaten o söylem bakın, yani Batı'nın o söylemi gerçekçi değil. Yani
0: Putin'in hamlesi.
3: Hayır şeyi diyorum.
4: Çin'in yani, de hamlesi öyle bakarsanız. Yani Çin'de gel diyor.
0: Bu ne demek? Çin'de gel diyor. Çünkü neden? Şöyle bir de diğer tartışma var. Hani Rusya, Çin ilişkileri çok şey değil. Bence tam tersi. Rusya-Çin ilişkileri o kadar içe geçmiş ki.
4: Evet.
0: Aynı Amerika-Çin'in ilişkileri gibi. Az evvel ifade ettiğim gibi. Yani doğalgazını, enerji kaynaklarını oradan alması, fosil yakıtlarının oradan alması. Bakın bir örnek vereyim.
1: Bir örnek vermeyin. Hazır hızınızı aldığınız zaman biz yine araya gitmek zorundayız. Araya gidelim.
0: Tamam.
1: Aranlardan örneğinizi verin. Kısa bir ara.

0: Ünal Bey, tam bir örnek veriyordunuz. Ben araya gittim.
1: Evet.
0: O örnekten devam edelim.
1: Şimdi örnek şu. Rusya-Çin ilişkileri. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Putin'in Çin ziyareti. Hı hı. Trump'ın Çin ziyaretinden sonra hemen kısa süre içerisinde denk gelmiş olması veya denk getirilmiş olması veya buna göre planlanmış olması çok önem arz ediyor.
0: Ama neden o kadar önemsemedi?
1: Bence
0: hep
1: önemli.
0: Hep görüşüyorlar zaten dedi. Yok,
1: doğru, şey görüşmeleri tabii ki
2: şöyle bir anlama gelecek. Yani bir şey değişmedi de diyecekler.
3: Evet.
2: Yani o ziyaret uçaktan inip geriye binse diyecekler ki gördünüz mü?

0: kadar.
1: Tabii aslında burada şöyle Nedret Bey'e de katılırım. Şu aslında Putin'in Çin'i ziyareti Trump'ın ziyaretinin gölgesi altında kalmak istemeyen bir Rusya profili çizmek. Belki bunu hemen çok kısa süre içerisinde 2-3 gün sonraya denk getirilmesinin anlamı ve karşılığı bu olsa gerek. Az evvel bir örnek vermek istemiştim. O da şu. Rusya-Çin ilişkilerinde bir rakam vereceğim, şaşırtıcı belki. Lisans düzeyinde öğrenci, Çinli öğrenci Rusya'da 50 bin civarında. 30 bin Rusya'da civarında 50 lisans, bin. 20 bin civarında da lisans üstü öğrenci var. 50 bin öğrenci var. Benzer şekilde de Rusya'nın belirli miktarda da, belirli oranda da Çin'de var. Bu neyi anlatıyor bize? Çin-Rusya ilişkilerinde karşılıklı öğrenci mübadelesi eğitim düzeyinde de olsa karşılıklı işbirliğini, altyapısını devamlı güçlü ve zinde tutuyor. O açıdan anlamı ve karşılığı var. İşbirlikleri öteden beri var bunların. Yani bu yeni bir şey değil. Tabii az evvel söyledim işte petrol, doğalgaz, fosil yakıtlar, kömür dahi Çin'in aldığı kaynaklar arasında. Mesela sınır kapıları var, onları arttırmışlar. 20'den fazla sınır kapısı var. Doğu Rusya tarafından.
2: Ben şeyi kaçırdım bu arada ya. Biz Rusya-Çin meselesine girdik ama İran...
1: Söyleyeceğim. Tabii aynı zamanda Rusya-Çin görüşmesi önümüzdeki hafta olacağı için bir anlamlandırmak adına tabii. Mesela bu çip kullanımlı şeyler var. Elektronik teçhizatlar var, çip kullanımlar. Çin bu karşılıklı Rusya'ya satışı var, karşılıklı alışları var. Bu ne anlama geliyor? Sivil görünümlü ama aynı zamanda askeri istihbaratta veya askeri teknoloji altyapısını da destekleyen, bunun ithalatı ve ihracatında işte sınırlamaları veya bunları yaptırımların dışında kalan malların alanına giriyor. Böyle bir kolaylıkları var. Şimdi İran meselesine dönersek, İran meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin baş ağrısı.
2: Şöyle, orada size bir soruyla döneyim. Sizin de alanınız. Pentagon ve İsrail'in Destansı Öfke operasyonunu yeniden gündeme aldığı, Destansı Öfke diye operasyondu. Yeniden gündeme aldığı
1: söylendi.
2: Bir taraftan da ABD'nin İsfahan'daki nükleer tesislere özel harekat birlikleri indirme seçeneğini değerlendirdiği. Hakikaten ABD İran için özel birlik indirebilir mi? İsfahan'a yönelik bir operasyon bölgesel savaş tamamen büyütür mü? Destansı Öfke
3: ne kadar özeller
2: meselesine
4: epic series.
2: O özel birlikler ne kadar özel? Yani çünkü şu, yani bütün bu hikaye aslında artık bu saatten sonra İran'ın Hürmüz'de kurmak istediği sistemi kurdurmamak üzerine kurulu. Değil mi? Bundan sonraki hedef bu.
1: Tabii ya şöyle, şimdi bir defa İran meselesi, Hürmüz özelde meselesi artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bence...
2: Tekrar özür diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj göndermiş. Şimdi onu paylaşacağız, ardından devam edeceğiz.
5: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan

0: gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını, hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, buyurun. Şimdi bu Hürmüz meselesi, İran meselesi artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ayağına dolanmış büyük bir pranga. Bu pranganın bir an önce kurtulmak Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında stratejik artık şeyi haline geldi.
2: Mecburiyeti
1: haline geldi. Ben iç siyasi dinamikleri, seçim yaklaşıyor meselesini bir kenara koyuyorum. Onun üzerinde hiç durmuyorum. Yani ondan işte ona kadar, o tarihe kadar bunu yapacak yapmayacak meselesinin de ötesine geçti bu artık. Hı hı. Öyle bir mecburiyet haline aldı ki bu, onun için Çin'deki liderler zirvesinde bunu biliyorsunuz, program öncesinde de konuştuk, tartıştık. Efendim İran meselesi, Hürmüz meselesi, hatta bir satır bile yerini almaz falan diye de konuşuldu bu. Yani birçok medyada bundan bahsedildi. Aslında bence Tayvan ve Hürmüz bence belirleyici konular arasındaydı burada. O diğer ticari konu zaten, o var olan bir sistemdi. Devam eden bir ilişki ayıydı. Onu belki yumuşatılması veya ilişkilerin başka bir noktaya taşınması için bir başka diğer hamle. Ama ana konulardan birisi buydu ki şimdi liderlerin söylemlerine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan bu işte destansı öfke yerine bir çekiç harekatı gibi, çekiç diyor. Yani çekiçten kasıt, biliyorsunuz, böyle bir noktaya vuruşu ifade eden.
2: Ona da Necdet gülüyor.
3: Yani, bilmiyorum, hayır, şey o, diye bu devam.
2: Ne kadar özelmiş dedin ya birlikte.
3: Hayır, şimdi ona gülerim. İşte bu başka bir şey onun dediği.
1: Yok, savaşın şunu söylüyorum.
3: İhtimalini ben...
2: Çekiç özel bir harekat değil mi? Yani...
1: Hayır, ben savaşın olma ihtimalinden veya şeyinden daha oraya girmedim. Ben olan olayı anlatıyorum. Şimdi durum bu. Evet, ben kendi görüşümün bu gözlemlediğim, aylardır konuşuyoruz bu savaşı yakından takip eden bir kişi olarak baktığım zaman Amerika Birleşik Devletleri bunu bir bitmemiş hikaye olarak görüyor. Amerika'nın ötesinde İsrail de bunu henüz tamamlanmamış bir hedef olarak görüyor. Hatta bu tamamlanmadıktan sonra başına tekrardan bir bela olacak, bela olabileceğini düşünen, yani tırnak içinde İsrail'in bir bakış açısı ve Amerika'yı cesaretlendirmesi, hatta buna Amerika'ya tekrardan bir operasyon yapılmasını ikna etme noktasında girişim ve hamleleri olduğunu da biliyoruz. Zaten baştan beri bu konu. Hatta Birleşik Arap Emirliği de içerisine girecek kadar zaten artık ayyuka çıktı Körfez'deki durum. Yani onların kendi aralarındaki görüşmede ortalığa saçıldı.
3: Yani neden şimdi?
1: O ortalığa saçıldı vaziyette.
2: Neden şimdi?
1: Neden şimdi? Tabii bu yani da ayrı biraz, bir konu.
2: Bağlantılı
4: bir neyse hocam konusunda.
1: Yani neden şimdi İsrail Birleşik Arap Emirliği'nin

0: şöyle, İsrail yani... Birleşik Arap Emirliği'ni burada tuzağa düşürdü. Hmm. Yani neden şimdisi bu? Aslında Birleşik Arap Emirliği'ni, hem böyle bir görüşmeler var, Birleşik Arap Emirliği'ni İsrail'e tamamen bağladı. İran'ın karşısında tamamen düşmanlaştırıldı.
1: Peki.
0: Bunu sağladı. Şimdi bunu niye sağladı? Bu görüşmeleri açığa çıkararak İran'ın Birleşik Arap Emirliği'ne daha fazla saldırısı gerçekleşecek. Eğer böyle bir operasyon olursa Körfez ülkelerinin kopuşu daha fazla olacak. Nereye kopuş olacak? İsrail'e. Peki İsrail ne yaptı? Birleşik Arap Emirliği hava savunma sistemleri, yeni silah sistemleri gönderdi. İşte Netanyahu'nun gidip görüştüğünden bahsediliyor. Genelkurmay Başkanı gitmiş, İstihbarat Başkanı gitti geldi. Şimdi bu hem Körfez ülkeleri arasında bir gerilim yaratıldı, hem İran arasında müthiş bir kopuş yaratıldı. Bunu en başta ben hep tartışmalarda söylediğim husus vardı. Bu savaş Körfez bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine İran'ın saldırması, İran'ın Körfez ülkelerine saldırması İsrail'in işine yarar. Çünkü bu ülkelerin güvenlik şemsiyesini Amerika sağlayamadığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu güç boşluğunu İsrail dolduracak. Ve İsrail'de işte bu doldurmanın bir oyununu da...
1: Amerika'nın koruyamadığını İsrail mi koruyacak?
0: Hayır. Şimdi güç boşluğunu doldurmak demek illa oraya İsrail'in ayak basmasına gerek yok. Şimdi Birleşik Arap Emirliği'ni şu anda... Birleşik Arap Emirliği'nin şu anki İsrail'le olan ilişkisini bile... bir hava savunma sistemini göndermesi, bir silah sistemini göndermesi... ona bu garantileri veren bir girişim, hamle yapması... yarın öbür gün... Bahreyn'e de bu hamleyi yapacak. Çünkü Bahreyn'le de İbrahim Anlaşmaları var vesaire. Küçücük bir yer tabi orası ama neticede Körfez bölgesini kendi alanına bağlayan, kendine bir daha geniş bir alan açan bir
1: yani Körfez askeri taşıdı. Sistemlerinin İsrail yani, askeri sistemlerine entegre etmek bir proje.
2: Birinci bölümü
0: yani bu askeri olarak da ekonomik
2: yani
0: olarak.
2: Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne yapılan İsrail ziyaretlerinin faşedilmesinin sebebi rotasını da değiştirmemesi içindi. Ve sadece bir tanesi de yapılmadı. İlk gün başbakan gitti, o değil. Genelkurmay Başkanı da gittiye kadar döküldü. Ona bir itirazım da yok. Yalnız İsrail'in ABD çekiliyor, İsrail'in kontrolüne ona izniyle Ünal Bey'in katılmayayım. İran'la Körfez ülkeleri arasında yeni bir ittifak kurulmaya çalışılıyor.
0: O çalışmalar.
1: Konsey İran'la Körfez ülkeleri arasında bir ittifak.
2: Evet, 75 er Helsinki. Hı. Bu özel bir model.
1: Kim çalışıyor bu?
0: Konsey.
2: Ruslar.
1: Ruslar yapmaya çalışıyor.
2: Evet. Hı. Ve bu temas sağlanmış. Ve olarak da kabul edilmiş prensip olarak. Ama bilmiyoruz. Şimdi bu önemli bir şey ama... bunun iyice beden
0: bulması. Hayata geçer mi?
2: Beden bulması gerekiyor. Sadece bildiğimiz şu, bu yeni bir öneri değil ama el altından gelen bir şeydi ilk önce. Başta o kadar sıcak bakılmayan konu, Amerikan boşluğunun doğmasından sonra Birleşik Arap Emirlikleri hariç Körfez ülkelerinin bir model arayışını. Burada birden çok ittifak kümesi ortaya çıkıyor.
0: O zaman bu deşifre o planı bozuyor.
3: O yönde de onun muhatap şeyde olabilir.
2: Şöyle diyelim, şimdi bölgedeki kümeleşmelerin esasında biz nereye, yani özgünlüğünü konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir tane küme var biliyorsunuz. Suudi Arabistan, Pakistan, evet. Ve bunun üzerine mesela Pakistan...
1: Pakistan Savunma Bakanı.
2: Çok önemli bu.
1: Asif, Suudi Arabistan'la yapılan savunma paktının Türkiye ve Katar'ı da kapsayacak şekilde genişletebileceğini açıkladı.
2: Çok önemli bir konu. Şimdi bunun iki türlü ele alınabiliriz. Şimdi aslında iki ülkenin daha şeye geçiyor da ben hani söylemeyeyim çünkü ismi geçiyor sadece Mısır'da. Ondan.
4: Mısır ve Azerbaycan.
1: Evet. Mısır ve Azerbaycan mı?
2: Evet. Hmm. Bir bu, bir de şimdi bu söylediğimiz yani 75 Helsinki modeli denilen şey Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'ın liderliğinde ve İran'ın bir ayrı mı, aynı mı, uyumlu mu? Ayrı konular. Şimdi bu birinci tartışma konuları.
0: Birleşik Arap Emirliği ile Suudi Arabistan bu ateşle şey gibi yan yana gelme şansları
1: barut.
0: Tarihsel
2: zaten yok.
0: Olarak
2: zaten yok
4: uzun süredir
2: yok.
4: Yok
2: orada.
0: Hayır, yani bu Suudi Arap hani Körfez konseyi
2: İran'da da yok.
0: Demek
2: İran'da da yok. Hani ikinci yani bölümde de yok.
1: Birleşik Arap Emirlikleri hariç
2: hariç konuşuyor.
4: Artık o Körfez'de değil o artık İsrail artık Amerika İsrail. Ekseninde bir parçası.
2: Şimdi bu birinci ya bunlar olur mu? Olursa nasıl çalışır? Birinci konu. İkincisi bu bahsettiğimiz kümeler kendi aralarında birleşirler olur olmaz.

0: Türkiye'nin buna çok önem verdiğini düşünüyorum ben. Çok da haklı buluyorum. Bu kümeler hangi, nereye yakınlar? Bir tartışma konusu. Yani bu kümelerin şunu da diyor, bence şunu diyor Türkiye. Ya kardeşim, yakınlık falan yok. Ama biz buraya bir daha bu işler olmasın için buna vaziyet ediyoruz.
1: Bölge içi bir çözüm.
0: Bölge içi bir çözüm. Tamam, hani yani bu şöyle önemli. Bir sınır, iki, birden çok sınır korunacak eğer bu başarılabilirse. Onun için önemsiyorum ben. İlk defa Orta Doğu'nun tarihinde kendi başına bağımsız ve nihayet...
2: Şimdi ama şunlar somutlaşsın. Mesela şu an Pakistan Savunma Bakanı'nın bir önerisi Suudi Arabistan, Türkiye, Katar'da kapsasın. İşte eğer Mısır'la Azerbaycan'ın adı geçiyorsa. Amerikan karşıtı mı mesela bu?
0: Şimdi, hayır.
2: Yani bunların bir köşeleri belli,
0: tamam,
2: olsun.
0: Belli olsun. Birincisi, ilk soru şu bence.
2: İsrail karşıtı.
0: Bu hangi aşamada? Şimdi şey tamamlanmış durumda. Pakistan, Suudi Arabistan. Burada bir şey
2: bence
0: yok.
2: Bence hangi aşamayı sonra konuşalım.
3: Yok, bence
2: şey ne ama çatı ne?
3: Kritik konu şöyle. Ben affedersiniz.
0: Estağfurullah.
3: Konsey, Körfez Konseyi İran'ın da içinde olduğu kurulursa, Nedret Bey, bu ne demek biliyor musunuz? Hı. Esas bomba bu.
0: Tabii.
3: İran'daki, İran'ın rejimini değişip İsrail'e angaje olacak ilişkilerin düzenlenmesi haline kadar gider bu.
1: Hiç katılmıyorum. Ne alakası var? Yok, İran'daki rejimin değişmesi herhangi bir müzakerenin konusu olamaz.
3: Hayır, hayır.
0: Yok efendim.
1: Hayatmanın da sonucu olamaz.
3: Düşündükleri budur
0: Suudi
3: yani.
0: Arabistan'ın bugüne kadarki mevcut durumu üzerinden kategoriye koyuyorsunuz. Öyle bir durum mu?
3: O benim söylediğim, bu plan üzerine kurgulamışlardır onu.
0: Kim onlar?
3: Konsey,
2: bu ittifak kuranlar mı diyorsunuz?
3: Körfez Konseyi'ni İran'la birlikte...
0: İran'da buna hediye öyle mi? Hayır, Ruslar söylüyor bu planı.
3: İran'la beraber söylediniz ya, o konsey bahsediliyor. Bu geçiyor.
0: Tamam işte, Rus önerisi bu.
3: Bu İran'daki rejimin de artık İsrail'le didişen, çatışan değil, normalleşen bir pozisyonu geçen bir İran konseyi...
0: Valla İran o dönemde Körfez ne yapar konseyi bilemem. Ama buna yani çok zor katılma ihtimali, kusura bakmayın yani...
3: Yani bu nihayet oraya dışında, gider yani.
0: Yani buna neredeyse karşı olarak gelişen bir şey bu.
3: Ben tamam. Farklı okuyorum. Hayır,
0: zaten olmuyor.
4: Benim gördüğüm de burada aslında yani Körfez'deki güvenlik mimarisinin değiştiğini görüyoruz. Bunu konuşuyoruz haftalardır. Hani nereye gidiyor diye. Yani daha önce Amerika'nın şemsiyesi altında olan Körfez ülkeleri bu İran Savaşı sırasında gördüler ki artık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail onları gerçekten korumuyor. Oradaki radarlar vesaire hepsi aslında İsrail'i korumak için ve İsrail yakın müttefiki artık çok aşikar. Zaten Somaliland'da, işte Sudan'da, Yemen'de her zaman hani aslında o İsrail'di yani. Hani Birleşik Arap Emirlikleri vücudunda bir İsrail aslında oradaki nüfuzuydu. Ve o eksen artık bir ayrı bir eksen yani, işte İsrail, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bence Körfez ülkeleri eğer böyle bir işte Rusya'nın bir girişimiyle böyle bir konsey oluşturuluyorsa tam tersi yeni bir güvenlik mimarisi arıyorlar. Yani Amerika'dan ve İsrail'den uzaklaşarak yeni bir şey arıyorlar. Çünkü İsrail bunu İbrahim anlaşmalarıyla denedi. İşte bir yerlere gelmeye çalışıyordu. Bayağı bir propagandasını da yaptı. Trump zaten koltuğa oturur oturmaz, hatırlarsınız, posterler falan yayınladılar. Hatta evet. Lübnan'ın, işte Suriye'nin cumhurbaşkanını da koydular. İşte İbrahim anlaşmalarıyla bir bölgeye bohtar, evet, şey yapacağız falan diye. Olmadı bu, İran Savaşı'na geri tepti aslında. Birkaç adım attılarsa da şimdi geri çekildiler. Mesela Suudiler artık hiç düşünmüyor imzalamayı. Bu olmadı. İsrail'den uzaklaştılar. Amerika'dan da bu savaş esnasında yani uzaklaştılar.
2: İbrahim anlaşmaları çöktü mü diyorsunuz?
0: Ya şu an eskisi
4: bence,
0: durumunda değil.
4: Evet yani bayağı bir sekteye uğradı. İyi bir ivme almıştı, gidiyordu. O ivmenin hızı kesildi en azından. Ve güven, şimdi güven çok önemli burada. Yani hani bu güvensizlik oluştu artık yani. Hani...
3: Ama şöyle bir şey var. İran ve Körfez ülkeleri bir çatı altında bir konsey oluştuğu zaman İran şu anki haliyle ve varlığıyla, hem rejimiyle, bakışıyla, stratejik bakışıyla böyle bir konsey içerisinde İran bu pozisyonuyla yer almaya devam eder mi? Yoksa başka bir
0: soru,
3: İran'dan...
0: verilendirilmemiş bir
3: hayır,
0: soruyu.
3: Yok, anladım.
4: Belki başka bir İran yok bunun ama. Uzun başka zaman İran sonra belki dönüştürülebilir ama hemen imediyet olacak.
3: Başka bir İran, o zaman İran tanımı...
4: O zaman bütün Körfez ve Hürmüz onların konseyi şeyinde olacak.
2: Eğer İran bu haliyle bu rejimle, bu mevcut şeyle böyle bir konsey içerisine giriyorsa bu Rusya'nın NATO üyesi olması gibi bakıyor.
3: Hayır, bakın, o kadar. Bakın başka bir şey söylüyorum.
0: Şimdi bana,
3: bakın,
0: yani bana o kadar da uç geliyor söyleyeyim
3: şimdi
0: yani.
3: Şimdi bakın
0: yani.
3: Bir şey var.
4: Çok büyük bir güce

0: İran, şimdi bakın iddia şu. İran, Körfez ülkelerini, Birleşik Arap Emirliği hariç dedik. Tamam.
1: Tabii Suudi Arabistan.
0: Birleşik Arap Emirliği yani ve Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan'ın dahil olduğu ve İran'ın da dahil olduğu bir konsey kurulacak. Konsey ülkeleri. Bu ülkelerin içerisinde İran bu çatışmadan sonra, bu rejim dinamiğinden sonra aynı varlığını koruyarak, aynı bakışını, aynı ideolojisini korumaya devam ederken böyle bir konseyin kurulması imkanı var mı? Bir.
1: Var.
0: İki. Bir dakika. Ben
2: var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir. İki. Eğer böyle bir var mı derken ben hayır demiyorum.
1: Tamam.
0: Bu kurulduktan sonra
1: bir şey demiyoruz.
0: İsrail'in Amerika eksenindeki güvenliği, İsrail'in bakışını, İsrail'e karşı bir konsey mi olacak? İsrail'e tehdit bak, olan bir konsey bir şey mi oluşturacak? Yani, tamamlayayım ben müsaadenizle. Tamam, çok önemli bir konu, atlamayayım diye. Yani,
1: hayır kaçıyor. Ama bence değil. Asıl konuyu maalesef sulandırıyor
0: ama
1: bu.
0: Ama bir şey daha var. Bir şey daha var ama. Şimdi bu böyle mi olur? Yoksa bu konsey İran'ın değişim ve dönüşümünden sonra oluşabilecek bir konsey mi hayal ediliyor?
1: Ama
0: ben İran'ın ikincisi olduğunu düşünüyorum.
1: Körfez'i mi dönüştürüyorsun? Ona ben zaman ayıramayacağım. Benim söylemek istediğim şey şu. Bakın bunun ana oyuncuları mesela iki küme var. Bunun ortak kümelerinde mesela kesişme noktası Suudi Arabistan.
3: Tamam.
1: Senin saydığın vardı ya orada.
0: Evet. Tamam. Türkiye açısından da diyor bakarak.
1: Olabilir. Bilmiyoruz. Hani ben olur diye söylemiyorum. Şimdi bu kümeler bölgeye dair bir şey söylüyorlar. Şu ana kadar
3: çıkarıp... Ama şu soru kıymetli değil mi?
1: Hangisi?
3: Mesela bu küme İsrail'le ilgili ne diyecek?
1: Bu zaten doğasında var yahu ne dediği. Artık hani şeye söylenmez ki yani bu. Doğası bu.
0: Bu savaşa rağmen...
1: Türkiye İsrail politikalarından memnun mu desem... Seyirci bana der ki sen nerede yaşıyorsun der. Bunlar bunun paydaşları. Siz buraya Türkiye'yi koyarsanız, Suudi Arabistan'ı koyarsanız, İran'ı koyarsanız, öyle bir şey yok da şu anda. Hı hı. Ha mı? Koyarsanız başka sorular konuşulması gerekir. Tamam mı? Mesela nedendi? Bu kümeler acaba Amerika için ne düşünüyor? Amerika onlar için ne düşünüyor? Hı. Bu kümeler için Çin ne düşünüyor? Rusya ne düşünüyor? Bu kümeler bunlar için ne düşünüyor? Ha mı? Siz Mısır, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ı bir araya getireceksiniz. Geldiği andan itibaren, çünkü bunların konuşmalarında güvenlik formu da var. Güvenlik formu da var. Bunları gerçekten bir araya getirebilirseniz diğerlerinin tam ne söyleyeceğine dair çok merak etmeniz gerekmeyen bir durum çıkabilir. Ama tek tek baktığınızda şöyle olur. Efendim Mısır, okey yani de biraz Amerikan yanlısı. Tamam. Pakistan, Çin'le de iyi ilişkisi var, Amerika'yla da iyi. Bunları böyle konuştuğunuz zaman ilerleyemeyiz. Efendim Türkiye olamaz. Neden olamaz? Aynı zamanda NATO ülkesi ve batıcıl bir ülke. Böyle ilerlemiyor.
4: Nasıl ilerleyebiliriz? Onu söylemek lazım.
1: Türkiye'nin politikası mesela böyle bir mimarinin bölgede yeşermesi. Kendimiz vaziyet edelim. Mümkün oldu bir daha bu işlere kimse karışmasın. Bu ideal formunu söylüyorum bak. İdeal formunu söylüyorum.
3: İran Meclis Başkanı paylaşımda bulundu sosyal medyada. Dünya yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Cumhurbaşkanı Xi'nin dediği gibi 100 yılda görülmemiş dönüşüm küresel çapta hızlanıyor. Ve ben İran milletinin 70 günlük direnişinin bu dönüşümü hızlandırdığını vurgularım. Gelecek küresel güneyin.
1: Ben buradan ne anlarım biliyor musunuz? Çin'le ABD görüşmesinden Tahran diyor ki evet biz kazandık bu görüşmeden. Yani Çin-ABD. Nitekim uçakta şeye soruyorlar. Trump'a ya diyorlar bu nükleer meselesi ne oldu diyorlar. Bu şeyden gelirken Çin'den. O da diyor ki vallahi biz hani bir takım tarihler üzerinde konuşuyorduk ama işte sonunda şöyle olmuştu. Kesinlikle nükleer silah bulundurmayacak İran. Kesinlikle elindeki malzemeyi de alacağız ve bundan sonra hiçbir zaman yapmayacağına söz verecek diyordu. 20 yıldan anlaşabiliriz demiş.
4: Şimdi bir şey söyleyeyim. Ha, bu
1: budur.
4: Konseyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu konseyi bir arada tutacak olan, bir araya getirecek olan, anlamlı ve işlevsel hale getirecek olan nedir? Bunları ne bir araya getiriyor diye bir soruyu sormak lazım. Bu işin devam edebilip edemeyeceğini de bize gösterecek.

0: İki temel mesele var. Bir tanesi, İran'ın Körfez ülkeleri için yarattığı tehdidin, bu olay üzerinden değil, geçmişten kaynaklı olarak Körfez'de her zaman bir İran hayaleti dolaşır durur. Hangi ülkeye giderseniz gidin Körfez, ister Katar'a, ister Bahreyn'e, ister Suudi Arabistan'a, hepsinde bir İran hayaleti hep vardı. İşte bu hayalet bu ortamda canlandı ve tepelerinde bomba olarak da yağdı, daha da yağabilir falan filan. Bu bir İran tehdidi algılıyorlar bunlar. Ve bu İran tehdidini, ikinciyi de söyleyeceğim, bu İran tehdidini İsrail'in, Amerika'nın İran'ı bombalamasıyla, İran'ı dövmeleriyle çözemeyeceklerini, o tehdidin daha da büyüyebileceğini gördüler. Bu tehdidi giderebilmenin yolu İran'ı sistemin içine almak. Bu konsey dediğimiz hikayenin bir şeyi bu olur. Yani İran'ı da bu işin içine alacak bir mekanizma. Hı hı. Yani İran'ı kazanmak ve artık tehdit olmaktan çıkıp birlikte iş yapmak. İkincisi, Hürmüz'ün açılması, pratik ihtiyaç. Hı hı. Yani hepsinin ihtiyacı, dünyanın ihtiyacı, Körfez'in ihtiyacı. Bir konsey kurup, Körfez'i açıp İran'ı da güvenlik şemsiyelerinin, işbirliği ortamlarının içine dahil edecek bir iş olabilir bu konsey. Şu anda taslak olabilir, bir tahayyül halinde olabilir, tasavvur halinde olabilir ama bu iki soru üzerinden, bu iki imkan üzerinden bu olur.
1: Soğutlamak lazım.
0: Buna kim
1: şöyle
0: engel olur?
1: İran böylesi bir davet aldı. Evet. Şu masanın işte bu tarafı işte Suudi Arabistan vesaire öylesiniz, ben de İran'ım. Evet. Tamam mı? Bu masaya davet aldım. Evet. Ülkenizdeki Amerika müşterilerini çıkartın derim.
0: Hayır canım, niye olur diyorsun şimdi sen? Dakika bir, gol bir, öyle mi başlayacaksın müzakere yani?
2: Bir de şuna imkan vermememiz lazım.
1: 11 trilyon dolar dedi.
0: Ne?
1: İran.
2: Ne o?
1: Bizim dondurulmuş varlığımız 11 trilyon dolar versin.
2: O da şişirilmiş canım biraz. 11
1: trilyon dolar.
2: Rusların yok yani.
1: Dolar. Ama öyle dediler.
0: Ama yani
1: Rusya'nın hatta tartışıldı ya 1.1 trilyondur o dendi.
2: Hayır, tamam mı?
1: Ama bu rakamı telaffuz ettiler. 47 yılın biz parasını istiyoruz dedi.
3: Faizli. İran.
0: Hürmüz'ün statüsü üzerinde bir mutabakata varılabilir mi? Ve İran tehdidi Körfez'in üzerinden kaldırılabilir mi? Hı hı. Amerikalılarla İsrailliler normalde bunu bozmaya çalışırlar. Ama şu anda Amerika'da sıkışmış vaziyette. Yani Körfez'in açılmasını istiyor, Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Hani İran'ın sistemin içine dahil olmasına ne kadar sıcak bakarlar, o Siyonist lobi bunu ne kadar onaylar, ayaklarına ne kadar çelmeler takar onu bilemem. Ama şu Suudi Arabistan, Pakistan, bak Suudi Arabistan rasyonel analizler yapmaya başladı. Bugüne kadar bölgeyi zehirleyen bir aktördü İran ve İsrail'le birlikte. Şimdi daha rasyonel analizler yapmaya başladı. İlişkilerini çeşitlendirmeye başladı. Böyle bir mutabakatı düşünebilir. Pakistan dediği gibi her iki ülkeyle de, Amerika ile de İran'da iyi ilişkileri olan ve bölgede çok ciddi çıkarları olan, yani 38-40 milyar dolar geliyor işçilerinden, geliyor Körfez'den Pakistan'a. Nüfusunun %30'u Şii falan, Pakistan açısından önemli. Türkiye meselenin bölge içinden çözülmesi, Hürmüz'ün açılması, İran'ın tehdit olmaktan çıkması, daha rasyonel, daha akılcı bir aktöre dönüşmesini her zaman ister. Bunun gibi ülkeler ve bu olabilir bir şeydir yani. Ama bu iki temel meseleyi çözerek. Ama çıkar dersen ki ben işte önce benim tazminatlarımı verin, bilmem ne, Körfez'in tek anahtarı bende olacak. Bunlar konuşulabilir. İran'ın da buna evet demeye ihtiyacı var. Yani İran bu sürecin içinden Körfez'in tek hakimi olarak çıkmak istiyor mümkünse. O pek mümkün değil. O zaman mümkün olanı konuşmak zeminine gelecektir. İran da nihayetinde rasyonel bir akıldır yani, İran devleti. Dolayısıyla bu iş ciddi ama Amerika'nın onay vermesi, Amerika'nın bir yapın bakalım hadi olabiliyorsa olsun, ben de çok sıkıştım, beni de kurtarır belki demesi ve İsrail'in elini tutması şartıyla bu iş pekala yürüyebilir. Artık böyle şeyler de yürüyebiliyor olması lazım bölgenin içinde. Yani o olgunluk da var bu coğrafyada. Geldik artık oralara yani. Dayak yiye yiye, birbirimizi öldüre öldüre, kan kaybede kaybede. İşte Suudi Arabistan'ın bir şeyleri akletmeye başlaması bende şey yaratıyor. Yani demek ki bazı rasyonalitelere gelinebiliyor bölgede. Birleşik Arap Emirlikleri gibi yıkıcı bir aktörle ilişkisinin bozulması ve artık daha başka bir jeopolitik gündemde konuşmaya başlaması gibi şeyler insanlara umut veriyor. Pakistan'ın bu kolda da devreye girmesi de öyle.
1: İtiraz noktanız şu mu Ünal Bey? Onu Nalan Hanım'a da soracağım. Onun da nasıl baktığını. Yani İran'la Körfez arasında ittifak olur mu ya soru. O ittifakta.
0: İttifak doğru kelime değil ya. Yani bir uzlaşma.
2: Kelime o yani. İttifak. Bir şey. Resmi
1: Ünal platform. Ünal Bey'in şu mu? Onu bir netle şimdi Nalan Hanım'a soracağım aynı şeyi.
2: Platform.
1: Eğer İran'la Körfez arasında bir ittifak, bir platform söz konusu olursa ya İran olduğu gibi kalamaz, dönüşmek zorunda, ya da Körfez olduğu gibi kalamaz, dönüşmek zorunda. Ya Körfez İran'a doğru dönmesi
2: Körfez
1: lazım.
2: Körfez zaten dönmüş oluyor.
3: Ha, İran dönüştüğü için zaten şimdi, oluyor bu konsey.
1: Ama şimdi Amerika şöyle. Amerika seni kapatmaz diyorsun.
2: Ya şimdi şöyle, Amerikan üslerini.
4: Şimdi

0: Aslında ben sizin tam söylediğinizi söylüyorum da.
1: Ya siz böyle mi söylüyorsunuz?
0: Böyle söylüyorum. Şimdi bakın ben başka bir şey diyorum. İran ve Körfez ülkeleri bir konsey platformu oluşabilmesi için oluşur, oluşmaz demiyorum. Zaten bu konuşulan bir şey. Oluşturulabilir. Fakat İran'ın bir değişim ve dönüşümden sonra herhalde bu konseyi düşünüyor olabilirler diyorum ben.
2: Ben tam da ben biz bu düşünenleri ki, bu söylüyorum. Cümleyi hangi veriden çıkararak
0: anladım.
2: Söylüyorsunuz?
0: Şimdi, ama bunun için söylüyorum ben. Hangi veriden? Şimdi siz rejim İsrail'le...
3: Söylüyorsunuz bunu.
0: Ya şimdi bakın billa bir rejim değişikliği olarak yani düşünmemek yani? Lazım. Yani bir değişim ve dönüşümü nasıl olabilir?
3: Politika olumlu değişimi
0: bir,
3: olur.
0: Olumlu bir pozisyona gelir. Rejim aynı kalır ama başka bir işbirliğine yatkın bir ülke olur. Yani hani o anlamda söylüyorum. Şimdi siz İsrail, Birleşik Arap Emirliği bir cephe olacak, bir bütün olacak. İkisi ve bunun karşısında İran'la birlikte bir körfez ülkeleri olacak. Ve siz şimdi burada bunu şöyle mi düşünüyoruz? Yine karşısında İsrail'in güvenliğini tehdit edebilecek veya onlar kendileri İsrail'in açısından güvenliklerini tehdit edecek veya tersi tehdit edecek ve böyle bir denklem mi kurulacak? Ben de diyorum ki bu böyle denklem kurma düşünmüyorlardır bunlar. Bunların düşünceleri şudur. Birleşik Arap Emirliği, İsrail bir cephede, tamam. Öbür cephede bunlarla uyumlu olan ama kavga etmeyen, işbirliği yapan, sükuneti sağlayan bir mekanizmayı düşünüyorlardır diyorum.
3: Yani yok öyle bir dünya.
0: Hayır. Ya öyle bir dünya yoksa o zaman şöyle bir şey var.
3: Onu düşüne biraz.
0: O zaman şu var. O zaman şu var. O zaman şu, şu mu? İran, Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt, Katar ve Arabistan. Ben diğer ülkeleri saymıyorum ayrıca. Şimdi bunlar bir konsey olacaklar.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'ni saydınız, o yok.
0: Birleşik Arap Emirliği hariç. Bunları bir konsey ülke olacak ve böyle bir dünya yok dediğimiz İsrail'e karşı bir cephe oluşturacaklar. Hayır. Gene devam edecek.
3: Asla ve, bir cephe ilişkisi kurulmaması üzerine kurulu bir mantık olabilir.
0: Ben söyledim mi? Birinci söylediğim o zaten.
3: Ama siz onu İran'da rejim değişikliğine bağlayarak söylüyorsunuz. Hayır. O da mümkün olan bir şey değil yani. İran karşımıza İran var.
0: Rejim değişikliği değil. Bakın şimdi rejim
1: ilimli
0: değişikliği.
1: Diyor. Yani mesela değil. İsrail'e aynı şeyde bakmıyor.
0: İlimli yani illa bir rejim değişikliği. Sabahleyin kökten değişti anlamı değil. Ben bir şey söyleyeyim. İran'da şu anda zaten rejim değişiyor. Akıllar değişiyor, bakışlar değişiyor.
3: O zaman açsın körfezi.
0: Hayır, o değişim... Ya şimdi ulusal çıkarları açısından şu anda onu bir anda körfezi açamazsın.
1: Trump da öyle dedi, sizin söylediğinizi söylüyor.
0: Değişiyor.
1: Rejim değişti İran'da dedi.
0: Şimdi bakın, İran koşuma girecek. Ben halk tabiriyle söyleyeyim. O şartlarda bir konsey oluşturacaklar. O koşuma girecek olan İran, iyileşmiş, rehabilite olmuş, tamam mı? Tehdit olmak vasfı ortadan çıkmış bir İran konseyini oluştururlar. Ben diyorum ki bu haliyle bir konsey oluşturursa İsrail'le didişme ve karşılıklı temas devam eder. Bunu Amerika ve İsrail istemez. Benim demek istediğim
2: İstemezse
0: bu.
2: İstemezse istemez. Ruhu zaten buna
1: ayrı. Süre azaldığı için Nalan Hanım da bu konuda fikrini şey yapsın, tartışma edelim dedim.
0: Reel politik üzerinden
2: boşa
0: bakıyorum.
2: Gitti yani ona üzülüyorum.
1: Niye ya? Olup yani olmaması şey, konusu olup niye tartışılmasın?
2: Şimdi ondan daha
1: hayata
2: olmuş.
1: Geçer geçmez tamam. Geçebilir mi?
4: Bak, konuşuyoruz daha olasılıkları konuşuyoruz. Şimdi bence...
2: O spekülasyon başka bir şey. Yani speküle edilir ama yani biraz mesela ilk saydığımız pakt bundan daha ileri durumda değil mi? Yani onun üzerine bu konuşma yapılabilir. Şeyi söyle işte Suudi
1: Pakistan
2: evet bu çok daha ileride. Hatta adama soruluyor siz bunu söylüyorsunuz neye göre diyor ve onun sonunda haberin metninin sonunda galiba şöyle bir şey vardı. Hani imzaya kaldı diyor. Daha ne desin hani bitti bitecek tamam, gibi bir şey.
1: Suudi Arabistan Türkiye Katar'a genişlemiş bir pak bu tamam bu tartışma tamam, İran girince.
2: Peki ben bir şey daha söyleyeyim o zaman. Nalan Hanım'a gelsin kusura bakmasın ne olur. Şekli şartlarını bile tam söylemiş değiliz bunun. Mesela işte Rusya'nın 75 Helsinki'den ilham alarak vakti zamanında İran'a önerdiği bir şey bu. Bu savaş vesilesiyle daha pratik hale geldi ve Körfez ülkesi Suudi Arabistan'ın başına çektiği kimi Körfez ülkeleriyle İran'ı birbirinin bu konuda mutabakata yakın olduğu ortaya çıktı. Şekli şartları bu. Avrupa'da destekliyor desem.
0: Aslında bu Helsinki koşullarını kabul etmiş olmak benzeri Rusya'nın bile İran'ın rejiminin değişimi anlamına gelir.
2: Olur ya abi.
1: Peki ben Nalan Hanım'a derken söz veriyorum.
0: Kafalarının değiştiği anlamına gelir.
1: Bir dakika. Tartışmaya devam edelim ama Nalan Hanım fikrini

0: Siz rejim deyince illaki evet. böyle şey olarak düşünüyorsunuz. O kalıpsal, sen, kurumsal sistem değil.
1: Informal,
2: yok, yani yönetimin değişmesi
0: aklın,
2: de.
0: Aklın, bakışların değişmesi. Rejim illa rejim değişikliği bir kurumsal olarak bakmayalım lütfen.
2: Bence yani Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki Körfez ülkeleri ve İran arasında böyle bir konsey planlanıyorsa, Rusya buna öncülük ediyorsa bence Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail öncelikle buna izin vermez. Yani nifak tukumunu evet, sokar oraya, gerçekleşmesini bir şekilde engeller. O çok gerçekçi bulmuyorum ama Körfez ülkelerinin kendi içerisinde böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne her zaman tabii ki şey tutuyorum buradan, dedim ya, o başka bir eksende artık. Ve hani hep konuşuyoruz ya, savaş yeniden mi başlayacak, işte operasyonlar, işte Epic Fury dediniz, devam mı edecek bu eski şey. Aslında yeni operasyonun adı konuldu bile, yani hani Balyoz operasyonu ya da Çekiç operasyonu. Ve şu anda şey konuşuluyor. Biliyorsunuz Lübnan'la İsrail konuşuyorlar Washington DC'de. En son 45 günlük bir ateşkes yine uzatıldı ama hani ateşkes de tam ateşkes değil aslında. Hem Hizbullah vuruyor İsrail, hem İsrail köyleri boşaltın diyor, hem de vuruyor. Beyrut'u bile vuruyor hatta. Şu anda konuşulan ne biliyor musunuz? Tekrar ABD-İran savaşı başladıktan sonra İsrail Beyrut'a saldırmadan önce Amerika'dan izin almalı mı, almamalı mı? Yani bunu konuşuyorlar. Operasyonun adı konulmuş. Yani hani ama bakarsanız işte hani savaş bitti, ateşkes başladı ki bu ateşkes de tam ateşkes değil. Yani ABD de İran şeylerini vurdu. İran da ABD'yi vurdu, Boğaz'da birbirlerini vurdular. O da bir ateşkes değil aslında. Hani savaş zaten hiç bitmedi. Zaten savaş devam ediyor. Ateşkes de bizim bildiğimiz anlamda bir ateşkes değil. Ve yeni operasyonun adı da konuldu. Zaten Trump da en son bir 24 saat verdi falan filan bilmem ne. Hani ben daha önce de söyledim yani bu... Devam edecek saldırılar. Bence bir şey olacak orada ve dozu da yüksek olacak. Hani eskisinden biraz daha yüksek olacak ama uzun süreceğini sanmıyorum. Yani böyle vuracaklar, kaçacaklar, dinlenecekler, konuşalım, oturalım, müzakere edelim falan filan, böyle devam edecek uzun süre. Ama yani hani şu anda operasyonun adı bile belli. Hani bir cismi kaldı artık. Hani dolayısıyla ben yakın zamanda duyacağımızı düşünüyorum çatışma şeyinin. Bu konseyde bana çok... yani hani evet, orta kuvvetler artık birbirleriyle birleşerek yeni şeyler kuruyorlar. Tek kutuplu dünyadan artık multipolar dünyaya geçiyoruz. Yeni düzen böyle oluyor filan. Hani evet, kulağa güzel geliyor ve ben hani bu Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Katar arasındaki şeyi de çok olumlu buluyorum. Tabii ki bu çok güzel. Hani umarım diğer iki ülke de katılır. Hani bu gerçekçi. Evet, bu olur, olmalı. Ama Körfez ülkeleriyle İran arasında bir konsey, yani bir anlaşma, konsey Körfez üyeleri arasında bir şey olabilir. Bu üyelerin, bu konseyin İran'la bir şey olabilir. Hani çatışmamazlık vesaire. Çünkü bu çok güçlü bir konsey olur. Buna izin vermez ABD. Çünkü ya, bütün petrol oradan geliyor ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
1: Bir yandan diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin artık sağda solda dermanı yok diyoruz. Bir yandan da vermeyecek diyoruz.
2: Ama dünyadaki en yüksek, yani onun... Ondan sonraki 16 ordunun toplamı kadar ABD şeyinin.
1: Doğru değil o bilgilerde.
3: Topluluk içinde fiskosu olmaz, bize de söyleyin.
2: Yok, bu benim dediğim gibi zaten ama. Zaten Suudi Arabistan'a çok...
3: Ne konuşuyoruz şu an?
1: Hayır, şu konuşuyor.
2: Bir Suudi Arabistan zaten İran'a saldırmadı. ABD'nin aramızda
3: şifreleri izliyor. Aralarında bir şey konuşuyor.
2: Telefondan bir şey gösteriyor.
1: Hayır, gazete göstermiyorum. Gazetenin haberini gösteriyor.
2: Ya orada dediği şey, Suudi Arabistan artık hani şey yapmayacak da, zaten Suudi Arabistan ABD'nin bütün kışkırtmalarına rağmen, kendisine saldırılmasına rağmen hani İran açık olarak savaşa katılmadı. Bu zaten bir soğukkanlı ve çok doğru bir karardı. Yani Türkiye de bunu destekliyordu. Suudi Arabistan da savaşa katılmış olsaydı, ABD'nin vurdu petrol tesislerimi vesaire deyip o da girseydi, Katar deseydi ABD'nin LNG tesisimi vurdu, işte Avrupa'ya tedariğim gecikiyor falan deyip o da girseydi, zaten ABD'nin, İsrail'in istediği buydu. Bu olmadı.
3: Elcezir'in yani... geçtiği son dakika, ABD-İsrail savaşı nedeniyle kapanan İran borsası Salı günü yeniden açılacak.
1: Ya demin nükleer konuda anlaştılar söyledim. Biraz güme gitti. Daha ne olsun yani?
2: Ama şu anda artık nükleerden artık geçti konu. Yani artık Hürmüz konuşuluyor. Balistik füze kapabilitesi konuşuluyor.
1: Çin'den sonra Trump'ın uçakta söylemesi önemli. Yoksa konu ne olacak?
2: Yani Çin mi bastırı diyorsunuz?
3: Yani ne oldu şimdi?
2: Tayvan'a verdim o zaman.
1: Bak ben şuna.
3: Şunun yanıtı var mı Nedet?
1: Var.
3: Şunun yanıtı var mı? Aslında ben Ünal Bey'in biraz söylediğini öyle anlıyorum. O da şu. Orta Doğu'da İsrail için, ABD için sorun olan şey ne? Bir, İsrail'i meşru görmeyen devletler ve yapılar var.
2: Tanımayan.
3: Bir, tanımayan, meşru görmeyen. İki, Filistin'in özgür olması gerektiğini savunan,

0: silahlı.
1: İki devletli çözüm.
0: Çözüm var. Evet. Üç, İran'ın da bir milli mesele olarak, ulusal şart olarak öne sürdüğü bazı şartlar var. Benim nükleerime karışamazsın, füzeme karışamazsın. Bir de bana savaş açmayacaktın kardeşim. Zaten Hürmüz açıktı. Ben bu galibiyeti aldıktan sonra Hürmüz eskisi gibi olamaz. Hürmüz'den de para vereceksin. Bu savaşın maliyeti çıkacak. Bu üç şarttan taviz vermek, bu üç başlıkta mücadele edenleri bir şekilde teslim almanız gerektirir. Hı hı. Biri özgür Filistin'den vazgeçsin. Öteki nükleerden bilmem neden kendi ulusal doktrinlerinden vazgeçsin. İşte filan filan olsun diye. Eğer bunlar bunlardan vazgeçmeyecekse diğerleri biz bunları tanıyoruz demesi lazım. Ya onlar bu tarafa gelecekler ya bunlar o tarafa gidecekler.
2: Ben de diyorum ki bu hani açılara göre oynayan bir soru. Benim derdim gözle. Yani şu mesele. Bunlar bir problem. Hı-hı. Ve bunlar için herkes bir mücadele geliştiriyor. Hı-hı. Ama bir de şöyle ele alınabilir ve böyle ele alanlar var. Tamam. Buradaki problem nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin bilmem kaç yıldır buradaki varlığı.
0: Tamam.
2: Çünkü varlığı sadece mevcudiyetten ifade değil, sürekli başımıza bela çıkarıyor.
0: Tamam.
2: Türkiye üzerinde söylemiyorum. Türkiye dahil bütün bölge. Hı-hı. İki, İsrail'in hiç durmayan maksimalist yaklaşımları. Böyle hani bir cümle gibi söyleyince sanki bir şey değilmiş gibi durabilir. Yüz binlerce masumun hayatına mal oluyor.
0: Ya bunlarla
2: tek tek uğraşıyor devletler. Türkiye'de uğraşıyor. Bu Filistin'e ayrı bakıyor. İran Savaşı'na ayrı bakıyor. Bunlarla bir sorun yok. Ama bir de bunun toptan ortadan kaldırılmasına dair sorunların bir plan olması gerekiyor. Bu planlardan bir tanesi yaşanan cari uluslararası konjonktürden, Çin, Rusya, ABD arasındaki muğlak alandan beslenerek şimdi Orta Doğu'da ne yapabiliriz sorusuna, bir dakika arkadaş diyor, İlk defa biz bir sahip çıkalım şuna. Bölgesel sorunlara bölgesel olarak sahip çıkalım. İşte başladık. Hatta Suudi Arabistan, Pakistan şey yaptığında, bir stratejik ortaklık imzaladıklarında, çünkü aynı hani Soşi beyannamesine yakındır bu ikisi arasındaki anlaşma. Hı hı. Çünkü Pakistan söyledi hani yakarım dedi, yani Suudi Arabistan, metnin Türkçe'ye çevirisi o. Sizin Türkiye'nin de katılır buna dedik ama o kadar yaklaşmadı Türkiye. Sorulduğunda da dedi ki bu daha küçük. Bize büyük lazım. Bir üst modeli şimdi çıktı ortaya. Pakistan Savunma Bakanı'nın sözüyle ortaya çıktı. Hı hı. Esasında bu da küçük. Bu da küçük. Hani küçük de şu anlamda değil. Boyu yetmez anlamında söylemiyorum. Ne kadar büyük güç, hı hı, ne kadar orta boy güç, hı hı, ve ne kadar ülke olursa iyi. Bunun kurulduğu andan itibaren diğer ilk başta saydığımız o senin 3 maddenin, 5 maddenin baş mikropları da azalacak. Azalacak, gerçek bu.
3: Katılıyorum. Öteki türlü ne olur diye bakıldığı zaman ne olacak, yani şu mu olacak? İran'ı daha da vuracağız. Çekiç, balyoz harekatları yapacağız ve İran'ı teslim alacağız. Bunu yapamadığınız ve yapamayacağınız belli. Ne olur yani? Sonra ne olur? Diyelim teslim aldınız. Sıkıştı ve kabul etti. Tamam, açtım lanet olsun dedi Hürmüz'ü. Eski statüye dönüldü. Bu düşmanlık. Yani Körfez'deki 5 tane ülkeyle düşmanlık, oraları vurmuşsun, kırmışsın, bombalamışsın. Onlar seni vurmuş, İsrail işbirliği yapmışlar, günle Birleşik Arap Emirlikleri başta.
0: Nasıl yaşayacaksın değil
3: mi? Ne olacak ya? Ne değişmiş olacak? Yarın bir başka krizde yine sizi vuracak. Herhangi bir şey halledilmiş değil. Yani dolayısıyla bu paket çözüm, bölge içi dışarıdan vurup baltalamaya çalışırlar ederler ama
2: kolay bir iş de değil. Bak, kolay bir iş de değil. Yani bunlar öyle zor işler ki.
0: Bence de zor.
2: Yani o kadar be, ama ilerleniyor. Asıl yani hani obje, eğer bu konuşulacaksa asıl obje bu olmalıydı.
3: İsrail'in dışında bütün aktörlerin meselesini önemli ölçüde çözen bir şey bu. Bakın, İsrail dışında herkesin meselesini çözer. Yani bunların bombalanmasını çözer, İran'ın bombalanmasını çözer, Hürmüz'ün açılmasını çözer, bu anlamda Amerika'nın meselelerini çözer. Bir sürü şeyi çözer. Bu kadar basit. Bu konu çözülecek yani.
2: Bu konu şey Avrupa basınında nasıl veriliyor biliyor musunuz?
3: Avrupa büyük destek verir.
2: Tabii, yo, veriyorlar ama sadece tarif ederken, harita kurarken biraz garip kuruyorlar. Mesela işte bir Orta Doğu haritası yapıyorlar. Bu 4 ülkeyi, 5 ülkeyi koyu şekilde veriyorlar belli olsun diye ittifak. Her birine de misyon sembolü yazıyorlar. Türkiye'de ordu. Hmm.

0: Tamam işte Suudi Arabistan'da para. Pakistan'da
1: Avrupa'da
0: nükleer işaret.
1: Sadece ordu olarak gözüküyoruz
0: tamam.
1: Belli ki.
0: Hayır, Pakistan'da nükleer işaret filan. Tamam. Bunlar yok değil, var. Hele bu dönemde en iyi alet. Yani yeni seskisi yok bak onun. Tamam. Hani konuşuyorduk ya yeni alet çantası falan. O her zaman alet çantasında var. Ha.
2: Enerji projelerinde de.
0: Ama bu politik, politik. Açar. Mesela şunu kurmasını biliyoruz değil mi? Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'i kuruyoruz. Tamam da karşısı da var kardeşim bunun. Tamam, karşısı da var. Hindistan'ın bizimle arası iyi mi? Hani kötü diye bak şeyi çıkarmayız, problem çıkarmayız. Ama adam neredeyse düşman formatında.
1: Açık senin Pakistan'da
0: tamam, hiç düşman formatında. Ama onların derdi bak emin ol iyi de bir şey bizim açımızdan, bizden büyük. Tamam mı? Çok büyük derdi var. Sabahtan akşama kadar onların basını bu hatayı nasıl yaptınız siz İsrail'le Birleşik Arap Emirlikler'le kucaklaşarak nasıl yaptınız diye hani boza pişiriyorlar. Bir de adamların daha büyük sorunu şey biz hem Çin'le hem Pakistan'la nasıl baş edeceğiz diye ki ABD de onların yanında değil şu anda bu konuda en azından.
3: Neyse, Trump değil en azından.
0: En azından Trump
4: İttifakların,
0: değil.
4: İttifakların sağlıklı olabilmesi için bu çizdiğimiz senaryolar bir defa Orta Doğu özelinin de dışına taşıp Afrika boynuzu yani Mısır'dan başlayan aşağıya kadar inen o Kızıldeniz kenarındaki Somali dahil olmak üzere olan ülke ilişkilerini de Orta Doğu ile mezlederek boğulur. Yani olsun, burası da çözülmeden, halledilmeden buradakiler olmaz. Çünkü İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği hepsi bu Afrika boynuzunda bir şekilde başka başka ülkelerle karşı karşıya. Sudan'da vesaire de. Dolayısıyla burada Çin de var, Amerika da var, İngiliz. Yani şöyle, Orta Doğu'daki bu konsey ülkeleri, Orta Doğu'nun yeni şekillenmesi Afrika boynuzunu da domine edeceği için veya o burayı domine edeceği için birlikte mütalaa edilmesi gereken, aynı anda birlikte ele alınması gereken bir konu. Tek başına Körfez bölgesini ele alıp bir konsey üzerinden veya bir İsrail ilişkisi üzerinden değil de daha geniş boyutlu, belki de az evvel Nedret Bey'in söylediği daha büyük resim üzerinden bakılacak olan bir jeopolitik.
1: Belki
4: sorun.
1: Son iki programlarda, çünkü son iki dakika şunu da konuşmak lazım. Hep somutlamaktan yanayız ya. Mesela Amerika dediğimizde ne diyoruz? Hangi Amerika? Değil mi? Hmm. Trump'ın Amerikası var. Trump'ın olmayan Amerika var. Hangi Amerika? Avrupa'dan bahsederken aslında hangi Avrupa diyoruz? İşte diyorsunuz ya böyle geliyor yani arkadan başka bir şey geliyor. İngiltere'de yükselen hareketler belli. Bu tarafa döndüğümüzde de İran'da hangi İran diye de belki konuşmak lazım. Bundan iki hafta önce, üç hafta önce Pezeşkian'a yaptığı açıklamayı geri aldırtan bir İran vardı. Ama Pezeşkian da var orada. Yani Pezeşkian sembol olduğu bir İran var. Onlara müzakereciler, uzlaşmacılar dediler. Bir de bu tarafta silahlı İran var. Mücadeleciler İran'ın. Bu anlamıyla böylesi bir uluslararası konseye kurulduğunda mücadeleci İran nasıl bakacak? Uzlaşmacı, müzakereci İran nasıl bakacak? Ve nihayetinde hangisi ayakta kalacak, hangisi gidecek? O herhalde bu sürecin daha fazla belirleyeni
4: konseyde hangi
1: olacak.
4: İran istenecek?
1: Konseyde hangi İran istenecek?
0: Ya konseyi kuram.
1: Müzakereci İran mı istenecek?
2: İradeyi, kuvveti, İran kudreti kullanan bir İran var mı? Hı? İçinde daha yumuşak görüşleri savunan insanlar olabilir ama İran'ın nihai kararını masaya oturuyoruz diyen, masadan kalkıyoruz diyen, bu anlaşmayı kabul ediyoruz diyen, etmiyoruz diyen bir irade ve güç var mı?
1: Var. Var şu an.
2: Bitti.
1: Savaşanlar var.
2: Onun için de başka İranlar aramanın çok manası yok.
4: Bugün işin var.
2: Körfez'i açalım.
1: Ya, hayır açmayalım. Şöyle olabilir.
3: İrade hatta açtıktan sonra Arakçı kapatıran.
1: Şöyle bir şey bırakıp çünkü araya gitmemiz ve sonra kapatmamız gerekiyor. Şöyle bir şey bırakıp, pimini çekip bırakıp gideyim. Şöyle olabilir, müzakereci İran diyebilir ki bu müzakereci olmayan İran'ın tasfiyesi konusunda desteğiniz olursa
2: tamam be, çok
1: bizim de size desteğimiz olur. Bazı istihbaratları biz de paylaşabiliriz.
4: O da yeni bir şey.
1: İşte, o da başka bir şey olur. Onun peki. İçin o dengelere bakalım. İleride hakikaten İran'da eğer bir nokta hedefler, vuruşlar, suikastler vesaire dönemi tekrar açılırsa o suikastların arkasında istihbarat verenlerin kim olduğuna dair tartışmalar yaparız. Bu masalarda. Naren Yazgan teşekkürler. Ünal Tabay teşekkürler. Tamam. Nedret Ersenel, teşekkürler. İlkan Zengin, teşekkürler.

Sizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da emekliler için teşekkür ediyorum. Hemen arkamızdan Ahmet Arı sizlerle birlikte olacak haber bülteniyle. Bütün sıcak gelişmeleri, günün gelişmelerini sizinle paylaşacak. Bir başka gerçeklikle de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen Bir Gençlik Şöleni programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Terörsüz bölge vizyonu istiyoruz dedi. Erdoğan'ın gençlere önemli mesajları da oldu. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere, zayıflatmaya çalışanlara müsaade etmeyin dedi.
1: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de gençlerle buluştu, önemli mesajlar verdi.
1: Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.
2: AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de düzenlenen Bir Gençlik Şöleni programında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine değindi.
1: Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. Sizi aparat olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin dedi.
1: Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın.
2: Erdoğan eski Türkiye'yi hatırlattı. Bu ülkenin gençlerini sağcı solcu diyerek birbirine düşman ettiler dedi.
1: Bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık.
0: İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirtti.
3: İran, Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi.
4: So the most important issue right now is the question of trust.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan bu konuda Maskat'la istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
0: ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de Çin'i ziyaret edecek. Kremlin ziyaret tarihini 19-20 Mayıs olarak açıkladı. Bu ziyaretle birlikte Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Kremlin, Rus lider Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ziyaret, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek. Ziyarette Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider 2026-2027 Rusya ve Çin eğitim yılları etkinliğinin açılış törenine katılacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında üst düzey ortak bildirilerin imzalanması ve çeşitli ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Putin ve Xi son olarak Eylül 2025'te Çin'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü. Kaynaklara göre Putin'in ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer dört daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: ABD-İran hattındaki sıcak gelişmeleri konuşmaya devam edelim. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan yayın konuğumuz. Merve Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Hocam, Çin ziyareti sonrası ABD Başkanı Trump'ın ardından gözler yeniden İran'daki savaşa çevrilmiş durumda. ABD merkezi New York Times'ın haberine göre ise Beyaz Saray İran'a yönelik olası bir yeni askeri operasyon senaryolarını masaya yatırdı ve Pentagon'un yoğun bombardıman ve özel kuvvet operasyonları dahil birçok seçeneğe de hazırlandığı iddia ediliyor. Sizce ABD İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatacak mı?
2: Zaten Çin ziyareti sonrasında hepimizin aslında kilitlendiği noktalardan biri buydu ve balyoz operasyonu olarak adlandıracakları bir operasyonun başlayabileceği ihtimalleri üzerinde duruyordu herkes. Ama bir yandan da sanırım şunu görmek gerekiyor. An itibariyle Hürmüz ve İran üzerinde gerilim son derece artmış durumda. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan saldırı iddiaları, İsrail'in hemen hızlı bir şekilde Lübnan'da ve Gazze'de yapmış olduğu saldırılar, bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri açısından bölgede askeri konuşlanmanın devam ediyor olması, Çin'le alakalı olarak İran'a destek yapılmayacak söylemlerinin ve iddialarının karşımıza çıkıyor olması sanırım bölge içerisinde olası bir operasyonun arka planındaki zemini de yavaş yavaş oluşturmuş durumda. Zaten şunu da görmek gerekiyor. Aslında biz 60 günlük süreye odaklanmıştık Ahmet Bey ama o 60 günlük süre sanki hiç yokmuş gibi karşımıza çıkarıldı. Amerika'dan da kongreden ya da işte senatörlerin ya da yorumları üzerinde de biz herhangi bir şekilde savaşın devam ettiğine dair bir arka planı görmedik. Şimdi bir yandan da hemen şunu birleştirmek gerekiyor. Belki de en dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi Putin neden Çin'e gidiyor diye düşünmek gerekiyor. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar üst düzey diplomatik görüşmelerin yapılıyor olması zamanlaması açısından da bence son derece manidar bir süreç bizim karşımıza çıkardı. Buradaki olay sadece nükleer başlık üzerinden mi olacak? Yoksa İran'ın Hürmüz üzerinden almayı planladığı o yeni geçiş ücretleriyle alakalı bir bağlamda mı karşımıza çıkacak? Yani artık savaşın hangi boyutunu okuyacağımıza dair net bir tablo da çizemez hale geldik. Çünkü gün geçtikçe savaş bitti, ateşkes masası devam ediyor dense de hepimizin gördüğü en temel tablo aslında ateşkes masası yok maalesef ki. Ve burada İsrail'in son dönemde attığı adımlarda da biz çok net bir şekilde yakında İran'da yeniden harekete geçeceklerine dair açıklamaların gelmesini çok dikkatli başlıklarla okumalıyız. Çünkü hemen şunu hatırlatmak gerekiyor. Daha öncesinde iki kere biz zaten tarafların masada bir araya geldiği süreci gördük. Gerek Haziran ayı savaşı öncesinde gerek Şubat ayı savaşı öncesinde. Ve bir anda hiç beklemediğimiz bir noktada savaş çıktı. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Eğer sahneye çıkarılan bir tüfek varsa o tüfek muhakkak bir patlıyor. Şimdi üçüncü aşamasında mıyız diye sorguluyoruz. Çünkü masada her şey tamamen sıkışmış durumda. Ve masada bu sıkışan süreç içerisinde maalesef ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail an itibariyle bölgede etkisini arttırıp İran'ı tam anlamıyla sıkıştırıyor.

0: korumaya yönelik adımlar atmaya çalışıyorlar. Bu açıdan da son dönemde Amerikan medyasından ya da Batılı medyadan gelen bu açıklamaları da çok dikkatli okumak gerekiyor. Çin sonrası yapılan bu açıklamaların her birinde belki de Ahmet Bey bir arka plan mesajı olduğunu da görmek gerekiyor. Çünkü ben Trump'ın Çin'den çok da mutlu ayrılmadığını düşünüyorum ne yazık ki.
1: Evet, şimdi Hürmüz'e dönecek olursak Hürmüz'le ilgili de sıcak gelişmeler var. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili yeni hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladılar. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer ise geçişlerden ücret talep etmeye hazırlandıklarını ifade ettiler. Ancak Trump Çin ziyareti sonrası sanki Çin'den bir taahhüt almışçasına İran'ın Hürmüz Boğazı ile alakalı yeni uygulamasını kesinlikle yapamayacağını ifade etmişti. Bir taraftan Dışişleri Bakanı Arakçı da Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu da ifade etti. Yani İran'ın bu kararı sahadaki gerçeklikle ne kadar orantılı hocam? Bunu sormak isterim.
0: Ben ilk günden beri şunu düşünüyorum. Şimdi İran Hürmüz'ün ne kadar önemli bir dış politika aracı olduğunu gördü ve biz 28 Şubat'tan bu yana bu dış politika aracının küresel sistemde 8 milyar insan üzerinde nasıl bir enerji güvenliği etkisi ve aynı zamanda da bununla bağlantılı olarak gıda, sağlık artık hangi başlık koyarsak koyalım bu noktalar üzerinde etkisini net bir şekilde görmeye başladık. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Bugün Hürmüz'den geçişler ya da Hürmüz'ün statüsü 27 Şubat 2026'ya geri dönemeyecek noktada. Çünkü İran burada Hürmüz'ün ne kadar önemli olduğunu gördü ve buradan özellikle güvenlik koordinasyonu sağlama konusunda adımlar atmaya çalışıyor. Bir diğer nokta diyor ki saldıran devletler hariç herkese açık diyor. Bu son derece önemli fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Buradan her bir aktörün bundan sonra geçişi için bir maliyet isteyecek. Bu maliyetler İran'a mı ödenecek, İran'la birlikte oluşacak bir komisyona mı ödenecek? Yani bu da bence an itibariyle karşımızdaki en büyük soru. Çünkü bizim karşımızda Hürmüz'le alakalı bir düğüm daha var. O da herkesin bildiği gibi artık Hürmüz birkaç devletin ya da işte bir sistemin içerisinde olan bir geçiş alanı. Yani bizim sahip olduğumuz boğazlar gibi sadece tek bir aktörün egemenlik alanı içerisinde değil. Dolayısıyla buranın statüsü belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bu kadar baskı kuruyor olmasının temel nedeni de bugün küresel sistemde geçiş alanlarını ya da geçiş güzergahlarını kontrol etme güdüsüyle birlikte okunmalı. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri ablukanın ablukasını bu kadar uzun süre sürdürüp hem Avrupalı aktörlerden hem de Çin'den bu kadar buraya açmak için baskı kurmasını istemeyecekti diye düşünüyorum. Bir diğer konuysa İran burayı savaş ve yaptırım tazminatı gerekçesi haline getiriyor. Bu da ne yapıyor? İran Meclisi'nin planlarına göre geçiş ücretleri İran'ın kendi para birimi riyalde alınacak. Ve günün sonunda bu da İran'ın ekonomisine katkı sağlayacak. Şimdi İsrail'le bağlantılı gemiler geçemeyecek ki 7 Ekim 2023'te sonra biz özellikle bu benzer uygulamayı Babül Mendeb'de de görmeye başlamıştık. Husilerin başlattı. Orada da İsrail'le bağlantılı gemilerin geçemediği süreci hepimiz biliyoruz. Şimdi bunun bir diğer konusuysa özellikle İran sadece İsrail ve Amerika'ya mı uygulayacak bunu yoksa onunla ilişkili olan her aktöre mi uygulayacak? Çünkü şunu biliyoruz ki hemen sesler yükselmeye başladı. İşte Güney Kore başta olmak üzere pek çok aktör buradan geçecek gemilerden para alınması ya da Hürmüz'ün pazarlık masasına çevrilmesine ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. Burada en fazla endişelenen aktörler zaten batılı aktörlerin yanı sıra Asya ülkeleri. İşte Güney Kore, Hindistan, Japonya. Çünkü bunlar da buradan enerjisini satın alıyor. Ya da bu aktörler de buradan gelecek olan emtialara bağlı hale gelmiş durumda. Destek veren maliyetini öder. Nedir o maliyette? Buradan geçemez. Ama İran'la işbirliği içinde olanlar maliyetini öder, buradan geçerler. Şu an için bizim karşımızdaki geçiş sistemini İran bu şekilde kurguladı. İşte bu nedenle az önce de dedim, acaba Amerika Birleşik Devletleri burada Hürmüz'ü açmak için mi bulunacak olası bir savaş süreci içerisinde? Yoksa nükleer odaklı olarak zenginleştirilmiş uranyumu almak için mi bulunacak? Kaldı ki son dönemdeki iddialarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer tesisleri yeniden hedef alacağına dair. Bir yandan da Ahmet Bey ufak bir nokta daha söyleyeyim. Yaz ayları gelmeye başladı. Ve yaz aylarında dikkat edersek savaşın çok hızlı şekilde ilerlediği zamanlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu coğrafya açısından da son derece önemli bir süreç içerisindeyiz. Ve bununla birlikte bir cepheyi daha takip etmemiz gerekiyor. O da Rusya-Ukrayna cephesi. Çünkü o da orada da yaz aylarında savaşın daha hızlı evreye girdiği noktaları görüyoruz.
1: Evet, şimdi Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de bu hafta Çin'i ziyaret edecek. Eğer ziyaret gerçekleşirse

0: için BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke de olmuş olacak. Çin Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırladı. Çin neden ortak payda oldu hocam? Yani devletlerin Çin'den beklentisi ne? Ya da Rusya özelinde Putin'in Çin ziyaretinde değerlendirecek olursak Çin'in Rusya'dan ya da Rusya'nın Çin'den beklentisi ne sizce?
1: Yani ilk olarak bence şunu görmek gerekiyor. Bu kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi atıfı yapıldığına göre Çin kendi etrafında bir güç diplomasisi halkası kurdu desek hatalı olmayacaktır diye düşünüyorum. Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve bunların her biri yaklaşık 6 ay içerisinde gerçekleşti. 6 aydır etrafımızdaki sürece baktığımızda da evet biz İran'daki savaşa odaklanıyoruz ama bir yandan Gazze başlığı karşımızda, bir yandan Lübnan'daki saldırılar karşımızda. Bir diğer cephe neresi? Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi burada bu kadar karmaşa, kaotik durum devam ederken 5 üyenin bir araya geldiği ya da 4 aktörün özellikle Çin'in kapısını çaldığı bir dönemde biz Çin'in merkez aktörü olduğunu sanırım net bir şekilde görmeye başladık. Putin'in yapacağı ziyaret de son derece önemli çünkü en son Eylül ayında bir araya gelmişlerdi ve Eylül'den bu yana zaten taraflar her ne kadar görüşseler de Trump'ın ziyareti sonrasında bu görüşmenin yapılıyor olması Avrasya coğrafyasında dengelerin değiştiğinin de bir işareti acaba? Bence bunu da çok net bir şekilde okumamız gerekiyor. Burada da temel tablo aslında bizim açımızdan belki şunu sorgulamak. Zaten Çin ve Rusya'nın ilişkileri gayet iyi. 2001 yılından bu yana devam eden ve 2022 itibariyle sınırsız ortaklık diliyle devam eden bir bağlam varken bu iki aktör bugün olası bir İran-Amerika savaşının yeniden başlayacağı döneme denk gelen süreçte neden bir araya geliyorlar? Yani burada Ahmet Bey karşımızdaki senaryolardan bir tanesi de sanırım bu iki aktörün İran konusunda karar verici noktaya gelmiş olmaları. Yani İran'daki süreç nereye evrilecek ya da İran'a dolaylı olarak zaten hani iddialar üzerinden konuştuğumuz desteğin hangi bağlamlarda devam edecek? Çünkü bizim sahada gördüğümüz en önemli konulardan bir tanesi bugün Rusya İran savaşı üzerinde Haziran ayındaki 12 gün savaşlarından farklı bir şekilde sürecin devam ettirildiği arka planda konumlandı. Haziran ayında çok hızlı bir şekilde bitmişti. İran'ın durumu tamamen zorluklar içerisindeydi. Ama bugün Hürmüz'ün haricinde İran'ın saldırı kapasitesinin ne kadar net bir çerçeveyle çizildiğini görüyoruz. Bu bağlamda da acaba şu soruyu soruyor muyuz? Bugün Rusya enerji fiyatlarından sağlamış olduğu kar ya da ne diyelim artık faydayı daha da arttırmak için bu savaşın kontrollü bir şekilde uzamasını istiyor mu? Çünkü bu Rusya'nın sadece enerji alanındaki etkisini arttırmayacak. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşından şu an neredeyse hiç bahsetmediğimiz bir real politik oluşmuş durumda. Yani her iki durumda da Rusya kazan kazan politikasında. Peki Çin açısından benzer bir durum olacak mı? Çin Hürmüz'deki evet en büyük alıcılardan biriydi İran açısından. Ama acaba bu süreç içerisinde Çin de Tayvan konusunda mı belli hamleleri atma noktasına geldi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yapacağı silah yardımı ya da işte o teşvikler konusundaki sürecinde sanki biraz yavaşladığını görmeye başladık. Bu nedenle de ben daha öncesinde söyledim, yine söylüyorum. Xi Jinping ve Putin'in görüşmesi sonrasında İran'la alakalı olarak net bir çerçeve bizim karşımıza çıkacak. Eğer bu iki görüşmeden önce olası bir Amerikan ve İsrail saldırısı olursa zaten o zaman Çin'de yapılan görüşmelerde belli kırılma yaşanmıştır diyebiliriz herhalde. Hani umarız ki savaş sürecini görmeyiz ama bölge içerisindeki gerilimin bu kadar artması, batı dışı dünyanın da merkez konumuna geldiği yani hem Çin'in hem Rusya'nın bu kadar merkez konumuna geldiği bir düzlem içerisinde hem aktörler hem süreç değişmeye başlamış gibi duruyor bizim açımızdan. Ve bu da zaten Trump'ın çok istemediği bir dünya sistemi gibi karşımıza çıkan daha agresif politikaları da destekleyecek bir arka plan okuması yaratıyor.
0: Evet, Trump'ın Çin'e beraberinde götürdüğü heyeti de konuşmak istiyorum aslında. Ticaret anlaşmalarını, işte kazandığı ya da kaybettiği durumları sormak istiyorum ama yapılan açıklamalara da odaklanmakta fayda var. Zira ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Waltz'un açıklamaları da var. Yani Trump ve Xi'nin görüşmesinin sonucundan şu üç net başlığın çıktığını ifade ediyor ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi. Yani İran'ın artık Hürmüz'de herhangi bir ücret talep edemeyeceğini, nükleer programdan kesinlikle vazgeçtiğini ve Hürmüz'de herhangi bir askeri kapasitesinin bulunamayacağını ifade ediyor. Yani ABD, Birleşmiş Milletler büyük

0: Büyükelçisi'nin bu açıklamalarını nasıl okumalıyız hocam?
1: Şimdi bunlar acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin mi bize sunduğu arka planlar mı diye düşünüyorum. Çünkü biz Amerika Birleşik Devletleri'nden çok doğru açıklamaları da görmüyoruz Ahmet Bey çok uzun zamandır. Yani bu tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki gibi deli adam teorisinin yeniden ortaya çıktığı bir süreç kaldı. Hemen şunun altını çizeyim. Bence Trump bugüne kadar iki yerde tam bir devlet lideri ya da devlet adamı gibi davrandı. Bir tanesi geçtiğimiz yıl Alaska zirvesiydi. Rusya-Amerika arasında gerçekleşen Putin'le yapmış olduğu görüşme. Bir tanesi de bu Çin'de gerçekleşen görüşmedeydi. Gayet güzel konuştu, gayet güzel kendini ifade etti ama masada istediklerini aldı mı alamadı. Alamadığı anda da tonunun değişmeye başladığını gördük. Bu nedenle de ben Çin dosyası üzerinden baktığımızda bu üç kırmızı çizginin ne kadar gerçek olduğunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak nükleer silah sahibi olmama. Zaten İran nükleer silah sahibi olabilecek bir aktör değil. Çünkü NPT'yi imzalamış ve kendi sınırlarını çizmiş. Nükleer enerjiye sahip olabilir. Yani sivil nükleere sahip olabilir. Onun haricinde zenginleştirilmiş uranyum büyük ihtimalle üçüncü bir ülkeye gönderilecek. Hürmüz'le alakalı olarak Hürmüz'ün askerileştirilmemesi konusunu zaten sürecin başından beri her aktör söylüyor. Çünkü buranın askerleşmesi demek o zaman burada savaş riskinin ya da savaş durumunun daha arttı. Ya da bir başka çerçeveyle okuyalım. Deniz mayınlarının temizlenemediği ve farklı bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığımız noktayı ortaya çıkıyor. Bu da yine ticareti engelleyecek. Üçüncü boyut ise geçiş ücreti konusu. Şimdi Çin zaten çok uzun süredir İran'la ilişkilerinde yerel para birimi kullanıyor. Yani yuan'ı kullandıklarını görüyoruz. Hatta ve hatta İran Hürmüz kapandığında dedi ki buradan geçecek aktörler petro dolar değil petro yuan ödeyecekler dedi ki bence bu son derece önemliydi. Sadece Amerika'nın siyasi olarak değil ekonomik olarak da baskılanmaya çalışıldığı bir düzlemi ortaya çıkardı. Yani bu açıdan evet Çin bunları demiş olabilir ama Çin bunları kendi perspektifiyle zaten politik olarak net olarak açıklamıştı. Amerika'nın beklentileri noktasında o maksimalist yaklaşımlarla okuduğunuzda şöyle düşünüyorsunuz. Çin Amerika ile benzer düşünüyor. Hayır, Çin zaten bunları söyledi ama bunlar maksimalist yaklaşımlar değildi. Bunlar İran'ın egemenliğiyle bağlantılı olarak okunması gereken başlıklardı. Ve doğrudan Çin'in İran'a baskı yaptığına dair bir arka plan okumasını bence tam olarak sunmuyor. Ama Amerika'nın bize sunduğu perspektifle o zaman evet Çin Amerika ile aynı gibi bir hava yaratılıyor. Fakat bunlar zaten sahada olan ve bence Çin'in her anlamıyla kartlarını tekrardan açık bir şekilde ortaya koyduğu bir düzlemde okunması gereken açıklamalar. Yani Çin politikasını değiştirmiş değil. Çin zaten bunları istemeyen bir aktördü.
0: Evet. Şimdi Trump'ın Çin ziyaretinde ne kazandı ne kaybetti buna da bakmak lazım. Tabii Trump Çin'e giderken birçok iş adamını da beraberinde götürdü. Fakat Çin'in heyetinde benzer isimler ya da iş adamları yoktu. Yani Trump'ın dönüşünde S&P borsası %1 düştü. Tesla %4,5 değer kaybetti. Trump Çin'e 200 Boeing satmakla gururlandı ama beklenti 500 civarında bir satış işlemiydi. Kaldı ki Boeing hisseleri de düştü. Yani ticari ilişkilerin gelişimi olarak eli boş döndü denebilir mi Trump için?
1: Evet, gerçek anlamıyla öyle diyebiliriz. Teknoloji başlığında ne aldı ne verdi diye bakacak olursak zaten bence kazanan kısmın yine Çin olduğunu görüyoruz. Yani Çin en azından İran'la alakalı böyle sınırlarını net olarak çizdiği kadar Tayvan konusunda da net çizmişti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari anlamda istedikleri konusunda da çok güçlü bir arka plan oluşturmadı. Burada tarım ve ticaret aslında bir anlamda ön plana çıkıyordu. Çünkü Trump gitmeden önce de tarımla alakalı, tarım ticaretiyle alakalı çok fazla açıklama yapmıştı. Özellikle sığır eti, soya konusunda. Bunlarda da şimdi bu ürünlere yeniden açılmasına ilişkin adımlardan konuştular. Ama günün sonunda Trump istediği kadar büyük ticari anlaşmalar bence yapmadı. Kaldı ki bunun en net göstergesinde işte hisseler üzerinde aslında görmüş olduk. Bir diğer konu Boeing satışı. Boeing satışı Amerika Birleşik Devletleri açısından son derece önemli. Çünkü Boeing Çin'e sattığı gibi daha öncesinde hemen şunu hatırlatayım. Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda Körfez aktörleriyle görüştüğü dönemde de Boeing satışı için gitmişti. Ve burada da inanılmaz şekilde bunun ön plana çıkarıldığını görmüştük. Ama bunların her biri günün sonunda iç politikaya dönük adımlar bence. Çünkü çok başarılı okuyabileceğimiz krizleri ben yönetiyorum imajı veren bir Trump olduğunu göremiyoruz. Çin'den bağlayıcı İran taahhüdü bile alamadı. Kaldı ki ticari anlamda da biz özellikle orada kurulan masalarda tarafların hangisinin elinin daha güçlü olduğunu sorguladığımızda Çin'in daha öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Ya ben hep şu örneği veriyorum. Evet, gayri safi yurt içi hasıla konusunda ya da ekonomik

0: ekonomik büyüklükleri konusunda ikisi arasında tam anlamıyla bir simetrik durum yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri 30-32 milyar dolarlardan bahsederken, biz Çin'in 20 trilyon dolarlardan bahsederken, biz Çin'in 20 trilyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ama satın alma paritesine baktığımızda Çin 40 trilyon dolarlarda, Amerika Birleşik Devletleri ise 30 trilyon dolarlar civarında kalıyor. Şimdi bu perspektiften de bakınca otomatikman bizim karşımızda ticari anlamda, ekonomik anlamda tarafların yavaş yavaş değişmeye başladığı, konumlarının biraz daha böyle farklılaştığı bir düzlem çıkıyor. Bu nedenle de ticari anlaşmalar kesin değil ama sanki bir ön görüşme şeklinde yapılmış gibi. Bu nedenle de bence Trump hani elinin güçsüz olduğunu göstermek istemiyor. Ne diyor? Çok iyi anlaşmalar yapılıyor yine. Ama bir yandan da hemen şunu eklemek istiyorum. Özellikle burada çok dikkat çekici bir nokta vardı. O da verilen hediyelerin çöpe atıldığı iddiaları. Eğer bu da gerçekleştiyse sanırım diplomatik anlamda tarafların birbiriyle alakalı güvensizlik konusunu tıpkı kullandıkları tek kullanım o telefonlar noktasına getirmiş oluyor.
1: Peki, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden çıktıları ve ABD-İran arasındaki sıcak gelişmeleri bu saat diliminde Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan hocamızla konuştuk. Merve hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum
1: Çok
0: Ahmet
1: sağ
0: Bey.
1: olun kıymetli hocam. Merve hocamızı uğurlarken diğer gelişmelerle devam edelim. İngiltere'nin başkenti iki ayrı yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüşlerin biri Nekbe, yani büyük felaketi andı. Binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Diğer yürüyüşü ise aşırı sağcı aktivist organize etti. Polis iki yürüyüşe toplam 80 bin kişinin katıldığını açıklarken göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için geniş güvenlik önlemleri de alındı. En az 11 kişi de gözaltına alındı.
2: Bir yanda Filistin'i destekleyenler, diğer yanda aşırı sağcı aktivistin organize ettiği yürüyüş. Londra'da binlerce kişi sokaktaydı. Filistin'i destekleyen örgütlerin organize ettiği yürüyüşe katılım yüksekti. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler dikkat çekti. Soykırım çok açık, Lübnan'da bombaları durdurun, Özgür Filistin sloganları atıldı. Yürüyüşte sığınmacı ve göçmenleri destekleyen birçok döviz de görüldü. Diğer taraftaysa göçmenlik karşıtları yürüyüş yaptı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Göstericiler Birleşik Krallık, İngiltere, İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıdı. Göçmenlik karşıtı slogan atan göstericiler, Başbakan Keir Starmer'ın da istifasını istedi. Londra polisi gösteriler için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4000 polisin görev yaptığı açıklanırken, göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için bazı sokaklara bariyerler kondu. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyon pound olduğu hesaplanıyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
3: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MIT Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MIT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden ANSET'e yönelik

0: Soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden ikisi tutuklandı. Savcılık belediyenin iştirak şirketlerinden Anset'in ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Elde edilen deliller ışığında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 kişi emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere kara para aklama amacıyla aralarında para geçişi yaptığı suçlaması yöneltildi. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile tanıtım şube müdürü tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol talebiyle serbest bırakma işlemi uygulandı. İştirak şirketi Anset'e yönelik ilk operasyon 30 Nisan'da düzenlenmiş ve aralarında tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı. Gülistan Doku cinayeti soruşturması ile ilgili önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan el aldı. İfadesinde tüm suçlamaları reddetti ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar gizli. Erdoğan el aldığının Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
1: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin il özel idaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
2: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
1: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
2: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
1: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
2: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
1: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün viyadükten geçen tanıklar 16.40 sıralarında viyadükte gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi. Gülistan Doku'nun telefonu o viyadükte en son 13.23'te sinyal vermişti.
0: Muğla merkezli Beşil'de Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli yağma, silahla mala zarar verme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi. Muğla merkezli Beşil'de düzenlenen operasyonda Daltonlar suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve bir süre daha yoğun bakımda tedavisinin süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden 2 yıl geçti. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen karar çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenler, pazartesi günü görülecek duruşma öncesi duygularını ve taleplerini Habertürk'e anlattı.

0: Herkese yalan konuşuyorum ben. İyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
1: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Aladağ.
0: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
1: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
2: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
1: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
3: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün, yani kardeşim bu günleri göremedi yani.
1: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
4: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı, çok güzel planlarımız vardı.
1: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
4: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
0: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşuna düzer gibi ölüme terk ettiler.
4: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
0: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
1: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece Kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
4: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
0: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
2: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
1: Dördü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
5: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. O anlar kameraya yansıdı.
6: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda yandaki apartmana doğru çöktü.
7: Şu anda kaçtık, kendimizi çok zor kurtardık.
6: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu. Yıkım sırasında bina bir anda çöktü.
7: İçindeydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakikada dışarı çıktık. Tam bir dakika sonra üstümüze düştü. Sonra da kaçtık.
6: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bitişiğindeki binada ve börekçide hasar oluştu. Ekipler bölgede inceleme yaptı.
5: Antalya'da telefonla konuşan bir kişi dengesini kaybedip falezlerden düştü. 41 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
6: Telefonla konuşurken dengesini kaybetti. 40 metrelik falezlerden denize düştü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Şan, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada telefonla konuşuyordu. İddiaya göre birdenbire dengesini kaybetti. 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak denize düştü.

0: Olayı görenler hemen yardım çağırdı. Halatlarla aşağı inen ekipler Mehmetcan'ı yukarı çıkardı. Yapılan incelemelerde 41 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Muğla'da bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatıda mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı.
0: Elektrik teli koptu, evde yangın çıktı. İki kişi çatıda mahsur kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde herkes evindeyken elektrik teli koptu. İddiaya göre bu nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki iki kişi çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Önce yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınınca ekipler mahsur kalanlara yöneldi. İki kişi merdiven yardımıyla indirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Manisa'da üniversite öğrencisi iki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
0: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Detaylarına bakalım.
0: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerin de öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
1: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu oldu. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması hayata geçecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
2: Değiştirir misiniz biletinizi?
3: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
0: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
4: Çok iyi. Ya ben işimi garantiye alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
0: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
5: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde

0: düzeltme başvurusu yapabilecek.
1: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
2: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
3: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
0: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
3: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her iki kişiden birinin borçlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete ve sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.
5: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
3: Her iki kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
5: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
5: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa, kredi kartı mı?
3: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
5: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tamam taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
4: Amasya'da şiddetli yağış sonrası yeşil ırmak taştı. Çok sayıda köyde seralar ve tarım alanları su altında kaldı.
6: Büyük Kızılca köy girişi.
7: Irmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kangallar olsun, işte borularımız olsun, laylonların yırtılması olsun.
3: Yeşil ırmak taştı. Tarlalar ve seralar su altında kaldı.
7: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı, toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
3: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış yeşil ırmakın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
8: 10-15 gün var domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz? Gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
7: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
9: 55-60 lira fide al. Şimdi dördüncü salgınları çiçekleri açmıştı domatesleri. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
7: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip işte zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
3: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
4: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta feci bir kaza yaşandı. Bir yük treni otobüse çarptı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Bangkok'ta korkunç bir kaza yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yerel saatte öğleden sonra meydana geldi. Tren rayların üzerinde duran otobüse çarptıktan sonra

0: Sonra birçok aracı daha sürükledi. Çıkan yangına itfaiye ve acil yardım ekipleri müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otobüste kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi. İlk bulgulara göre otobüsün tren raylarında durması nedeniyle bariyerler inemedi.
1: Otobüs kırmızı ışıktaydı. Hareket edemedi. Etraftaki araçlar da otobüsü engelledi.

0: yolların zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle dünyanın en ölümcül yollarından biri olduğunu belirtiyor. Son olarak Ocak ayında da bir inşaat vinci yolcu treninin üzerine düşmüş, kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edilirken ölü sayısı 80'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü salgını kontrol altına almak için yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını duyurdu.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgınıyla mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Uganda'da da ülkede bir vaka görüldüğünü açıkladı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Kongo, Uganda ve Güney Sudan'la acil bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını açıkladı.
2: DSÖ'nün acil durum fonundan 500 bin doları, müdahale çalışmalarını derhal desteklemek üzere serbest bıraktım. Öncelikle eylemler arasında hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi yer alıyor.
0: Yeni tespit edilen salgın ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
1: Geleneksel spor ve sanatları buluşturan Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si düzenlenecek. Festival 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
0: Okçuluk, yağlı güreş, atlı cirit. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı.
3: Birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
0: Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez düzenlenecek. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde Atatürk Havalimanı'nın binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
3: 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.
0: Festival geleneksel sanatlardan spora, mutfaktan müziğe kadar farklı coğrafyaların kültürünü bir araya getirecek.
3: En önemli sürprizlerimizden bir tanesi de Kazakistan'ın genç önemli sesi Dımaş'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nde aramızda olacak.
0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaşanan insanlık dramına da ayrı bir parantez açtı.
3: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Bir yandan halimize şükredelim, bir yandan da o çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım.
0: 24 Mayıs'a kadar sürecek festivale girişler ücretsiz olacak.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta ABD-İran krizini değerlendirdi. İsrail'i eleştirdi. İsrail'in savaşın bölge geneline yayılmasını istediğini söyleyen Erdoğan, gerçek bir barışın inşa edilmesi şart dedi. Gündeminde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de vardı.
1: ABD ile İran arasındaki krizi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu söyledi ve İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. İsrail istiyor ki savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak kaosun ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi hakkında mesajlar verdi.
2: Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı. Kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yeni bir gelişme var mı sorusuna da yanıt verdi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Gündemde Türkiye'nin AB üyelik süreci de vardı.
2: Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
1: Erdoğan, Kaan projesi hakkında da bilgi verdi. Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi.
0: ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. İstersek iki günde her şeyi yerle bir ederiz dedi. Trump, Tayvan'ı da Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyardı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini iddia etti. Trump, Çin zirvesinin ardından Fox News'e verdiği röportajda hem İran hem de Tayvan konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın direncini hafife almadığını söyleyen Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini ileri sürdü. Trump, İran'la diplomaside tekrarlanan aksaklıklara da atıfta bulunarak Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu savundu. Her anlaşma yaptıklarında ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde 5 kez oldu. Onlarda bir sorun var dedi. Trump, İran'ın tüm altyapısını şimdiye kadar hedef almadıklarını öne sürerken olası çözümün ya diplomatik ya da askeri olabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı, Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin İran politikasını etkilemeyeceğini de belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı. Trump'ın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Tayvan'ın resmen bağımsızlık ilan etmesini istemediğini söyledi.
4: Şu anda orada bağımsız olmak isteyen biri var. Bağımsızlık. Bu riskli bir şey. Bağımsızlığa gelince savaşa girmek istiyorlar. Arkalarında ABD'nin olduğunu düşünüyorlar.
3: Washington yönetimi resmi olarak tek Çin politikasını sürdürse de Tayvan'a askeri destek vermeye devam ediyor.
0: İran savaşına destek bulamadığı için Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayan Amerikan ordusu ilk adımı attı. Polonya'ya

0: asker sevkiyatı iptal edildi. Askeri yetkililer kararın Almanya'dan asker çekme kararı çerçevesinde alındığını söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya asker sevkiyatını durdurdu. Kararın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltma amacıyla alındığı öne sürüldü. Associated Press ve Reuters'a konuşan ordu kaynakları sevkiyatın durdurulduğu haberini doğruladı. Kararı Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın aldığı ancak henüz kongreye bildirmediği ifade edildi. Yetkililer kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Avrupa'daki askerleri azaltma kararına uyum çerçevesinde alındığını öne sürdü. Buna göre Almanya'dan 5000 asker çekmek yerine Polonya sevkiyatı durdurularak kararnameye uyulacak. Ancak karar kongreye henüz bildirilmediği için sevkiyatın tam olarak neden durdurulduğu hakkındaki belirsizlik sürüyor. Polonya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Tusk, Almanya'dan çekilecek Amerikan askerlerinin Polonya'yı etkilemeyeceğini söyledi.
2: Aldığım güvenceler bu kararların lojistik nitelikte olduğunu, caydırıcılık kapasitemizi ve güvenliğimizi etkilemeyeceğini gösteriyor. Polonya hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer NATO ülkelerinin en istikrarlı, sadık ve etkili müttefiki olmuştur, olmaya devam etmektedir ve olacaktır.
1: Kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker sayısı Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı 2022'deki seviyesine gerileyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa'da konuşlu Amerikan askeri sayısını azaltarak İran Savaşı'na destek vermeyen NATO üyelerini cezalandırmayı amaçlıyor. Trump bu kapsamda Almanya'daki 5000 Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa genelinde 80 bin ila 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.
0: İngiltere'nin başkenti iki ayrı yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüşlerin biri Nekbe, yani büyük felaketi andı. Binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Diğer yürüyüşü ise aşırı sağcı aktivist organize etti. Polis iki yürüyüşe toplam 80 bin kişinin katıldığını açıklarken göstericileri birbirinden ayrı tutmak için geniş güvenlik önlemleri aldı. En az 11 kişi de gözaltına alındı.
2: Bir yanda Filistin'i destekleyenler, diğer yanda aşırı sağcı aktivistin organize ettiği yürüyüş. Londra'da binlerce kişi sokaktaydı. Filistin'i destekleyen örgütlerin organize ettiği yürüyüşe katılım yüksekti. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler dikkat çekti. Soykırım çok açık, Lübnan'da bombaları durdurun, Özgür Filistin sloganları atıldı. Yürüyüşte sığınmacı ve göçmenleri destekleyen birçok döviz de görüldü. Diğer taraftaysa göçmenlik karşıtları yürüyüş yaptı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Göstericiler Birleşik Krallık, İngiltere, İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıdı. Göçmenlik karşıtı slogan atan göstericiler, Başbakan Keir Starmer'ın da istifasını istedi. Londra polisi gösteriler için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4000 polisin görev yaptığı açıklanırken, göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için bazı sokaklara bariyerler kondu. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyon pound olduğu hesaplanıyor.
0: Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program dizisinin 5.'si ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. SETA'nın işbirliğiyle düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine vurgu yapıldı.
3: Madrid, Paris, Londra, Varşova. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düzenlenen programların 5.'sinin durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington oldu. NATO'nun yeni jeopolitiğinin merkezinde Türk-Amerikan İttifakı başlıklı panel programına İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı. Duran konuşmasında Türkiye'nin NATO misyonlarına sağladığı aktif rolün altını çizdi. Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke olduğunu belirtti.

0: Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, Ankara Zirvesi'nin Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine çok olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda basın mensupları kabul edildi. Çağrı Erhan ve Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası konulara ilişkin sorular yanıtlandı.
1: ABD yönetiminin Küba'yla 29 yıl sonra hesaplaşmaya hazırlandığı iddia edildi. ABD medyasına göre ABD eski Küba lideri Raul Castro'ya da dava açmaya hazırlanıyor. Nedeni ise Küba'nın 1996'da düşürdüğü iki uçağı.
2: Amerika Birleşik Devletleri 29 yıllık hesaplaşmaya girecek. Donald Trump yönetimi 94 yaşındaki eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yönelik yargı sürecini gündeme aldı. İddia Amerikan basınında yer aldı. 1996 yılında Küba savaş uçakları Amerika Birleşik Devletleri merkezli sürgün grubuna ait iki uçağı düşürmüştü. Miami merkezli Brothers to the Rescue, yani kurtarmaya gelen kardeşler örgütüne ait uçakların düşürülmesi sonucu 3'ü Amerikan vatandaşı, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Küba yönetimi düşürülen uçakların hava sahasını ihlal ettiğini savunurken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uçakların uluslararası hava sahasında olduğunu açıklamıştı. Washington'daki bazı siyasetçiler dönemin Savunma Bakanı Raul Castro'nun saldırı emrini verdiğini öne sürüyor. Florida valisi Ron DeSantis ise dava ihtimaline destek vererek bu dava çok uzun zamandır bekleniyordu dedi. 2018'de devlet başkanlığını, 2021'de Komünist Parti liderliğini bırakan Castro'nun Küba yönetimi üzerindeki etkisini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu sırada CIA direktörü John Ratcliffe'in Havana ziyareti ise oldukça dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Havana'ya indi. Küba yönetimi görüşmelerin siyasi diyaloğu ilerletmek için yapıldığını duyurdu. Ancak Washington cephesinin enerji kriziyle boğuşan Küba'dan temel değişiklikler talep ettiği iddia ediliyor.
1: Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hazırlıklarının başlamasının ardından kriz yaratacak bir adım attı. Atina yönetimi Türk balıkçı tekneleri nedeniyle Avrupa Birliği'nden müdahale istedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ise Türkiye sınırına giderek dikkat çeken mesajlar verdi.
2: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmaları yeni açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Atina yönetimi Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupa Birliği'nden müdahale talep etti. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, deniz sınırlarımız aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır dedi. Gerilimin Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini iç hukuka taşıyacak yasa hazırlıklarıyla aynı dönemde yaşanması dikkat çekti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas da Türkiye sınırındaki Meriç bölgesini ziyaret etti. Sınır hattındaki askeri noktaları inceleyen Tasulas, karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez mesajı verdi. Tasulas, 2022 yılındaki sınır kriziyle de gönderme yaparak Yunan sınırları emin ellerdedir. Doğuda ve Türkiye sınırında teyakkuzu bir an bile gevşetmeyeceğiz dedi. 2020'de Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Edirne üzerinden Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunanistan ise kara sınırını kapatarak güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Sınır hattında göçmenlerle güvenlik güçleri arasında sert müdahaleler ve çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Yunanistan'a destek vererek sınır kontrolünü Avrupa'nın dış sınırlarının korunması olarak tanımlamıştı.
1: 64 ilde geniş çaplı siber suç operasyonu düzenlendi. 1021 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Şüphelilerin yasa dışı bahis, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve oltalama yöntemiyle haksız kazanç sağladıkları, suç gelirlerini ise çeşitli finans sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi. 319 şüpheli tutuklandı, 192 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yaklaşık 48 milyar

0: lira değerinde mal varlığına el konuldu. Çok sayıda dijital materyal, silah, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para da ele geçirildi. İstanbul merkezi 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 98'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri yapay zeka destekli sistemlerden de faydalanarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. 12 Mayıs'ta İstanbul merkezi 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 110 şüpheliden 98'i tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi verildi. 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programı ile ABD'ye gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur oldu.
1: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
2: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
3: Konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para, uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
4: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri. Her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
1: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
4: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında Work and Travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamıyorlar.
5: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
6: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası oldu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, Work and Travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
4: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
1: Yeterli çalışan bulunmadığı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
4: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
7: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
6: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu Work and Travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
4: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
6: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
2: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
1: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
0: İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen 15 yaşındaki çocuğun ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesine cep telefonu üzerinden yurt dışından kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gelmişti. Mesajların izini süren polis şüpheliyi belirleyip Maltepe'deki evinde yakaladı. Cep telefonu incelemesinde çok sayıda kanıt bulundu. Örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şırnak'ta aile arasında başlayan tartışmada silah çekildi. Bir kişi kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen muhtarı vurdu.
8: Tonu. aile kavgası büyüdü. Sokak

0: Kağıt taştı. Silahlar ardı ardına ateşlendi.
1: Tonu.
0: Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir evde buluştu. Kısa süre sonra tartışma çıktı. Tansiyon yükselince olay kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşınca silahlar konuştu.
1: Tonu.
0: Bir kişi silahını çekerek kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen mahalle muhtarını vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Kayseri'de gölete açılan 3 genç kürekleri kırılınca suda mahsur kaldı. Gençlerin kurtarılması pek de kolay olmadı.
3: Hazırlık yapıyoruz ama su tam yükselmediği için botların motorunu indiremiyoruz. Biz bütün gayretimizle birlikte birazdan yalnız olacağız.
0: Botla açıldılar, geri dönemediler. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşıyla karaya çıkarıldılar.
4: Gel abi, gel çekiyoruz gel. Geliyor zaten.
0: Tekir göleti, Kayseri'de 2200 rakımlı Tekir yaylası eteklerinde. 17 yaşlarındaki 3 genç botla gölete açıldı. Gençler suda ilerlediği sırada küreklerinden biri kırıldı. Yola devam edemeyen gençler bir konteynerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
3: Aşağıdan da Zodiac bot istedik. Tamam mı? Siz sadece birazcık direnin, sabredin.
0: Gençler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler su sığ olduğu için gölete açılamadı.
3: Birazdan ulaşacağız. Sadece şey yapmayın. Suda çok kalmayın. Biraz yukarıdasınız değil mi?
0: 3 genç uzun uğraşların ardından karaya çıkarıldı. Hepsinin durumu iyi.
5: Ambulans alacağız. Muayenenizi yapacağız. Tamam mı?
2: Yavaş yavaş. Konya'da aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay Meram ilçesinde bir evde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Bir kişi eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne babasını öldürüp kaçan zanlı yakındaki bir sokakta yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da sürücüler arasında kavga çıktı. Aracından inerek bir kişiye kafa atan sürücüye para cezası uygulandı.
0: Araçlarından indiler, tartışmaya başladılar. O tartışma karakolda bitti. Sürücüye kafa atan diğer sürücü cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kaydedildi. Arayolda hız yapan sürücüye diğer sürücüler tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya Sönmez otomobilden inerek kendisine yönelen diğer sürücüye kafa attı. Hülya Sönmez şikayet üzerine yakalandı. Sönmez 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
2: İstanbul'da bir süredir kayıp olarak aranan İranlı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı 68 yaşındaki kadını nasıl öldürdüğünü anlattı.
6: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte.
0: Tamam. Tartıştığı kadını önce tasmayla boğdu. Sonra cesedini İstanbul'dan Kırşehir'e götürüp gömdü. İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı.
6: Ben de tasmayı aldım elinden. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
7: Tamam.
6: O tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yaptı yani. Boğulmuş yani daha sonra.
0: 20 yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu 68 yaşındaki Gem Maam bir süredir kayıptı. Yakınları durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler kadının telefon kayıtlarını inceledi. Polisin dikkatini apartman WhatsApp grubuna Türkçe harflerle atılan "tatildeyim" mesajı çekti. Kadının genellikle sesli mesaj attığı, Türkçe yazılı mesaj kullanmadığı tespit edildi. Kayıp kadının son olarak 49 yaşındaki Erkan Bey ile görüştüğü belirlendi. İkili en son 14 Nisan'da görüşmüş, birlikte yemek yemişti. Gözaltına alınan şüpheli önce suçlamaları reddetse de sonra cinayeti itiraf etti.
6: Şey vardı, köpeğin tasması vardı işte.
7: Tamam.
6: Tartıştık. Ben de tasmayı aldım elinden. Zaten arabanın demir arka tarafı şey var ya, askıda şey.
7: Tamam.

0: o tarafa bir yere gitti. Saçına geçti. Orada şey yap yani. Boğulmuş yani daha sonra.
1: Şüpheli arabada tartıştığı kadını köpek tasmasıyla boğduğunu anlattı. Sonraki günse cesedi Kırşehir'e götürerek boş bir araziye bıraktığını söyledi.
0: Akşam üzeriydi. Kurtulmak istedim yani.
2: Tamam.
0: Şeyden, suç şeyini. Geldim buraya işte.
1: Olayla ilgili katil zanlısı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmak isteyince çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bakın o sürücü ne yaptı?
1: O dönüşü yaparken kazaya neden oldu. Olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Engel olmak isteyenlere biber gazı sıktı. Görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinden. Bir sürücü otomobille U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada yolda ilerleyen başka bir araç bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Park halindeki arabaya çarptı. Kazada neyse ki yaralanan olmadı. Ama kazaya neden olan sürücü olay yerinden ayrılmaya kalkınca bir anda ortam gerildi. Çevredekiler sürücüyü durdurmaya çalıştı. Aracını sokakta durduran sürücü yaya olarak elindeki biber gazıyla geri döndü. Sürücünün biber gazlı saldırısı üzerine ortam bir anda gerildi. Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Gaz sıkmaya devam eden sürücü aracına binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Biber gazından etkilenen diğer aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçan saldırganın peşinde.
3: Samsun'da sokak ortasına insansız hava aracı düştü. Bazı evlerde hasar oluştu. Olay İlk Adım ilçesinde sabah saatlerinde yaşandı. Kazım Karabekir mahallesinde evlerin arasına insansız hava aracı düştü. Olayı görenler 112 ekiplerine haber verdi. Aracın çarptığı 3 evde hasar oluştu. Kanat genişliği 1 metreyi bulan insansız hava aracını kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor. MHP engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Türkiye genelinde şura düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engellilere gelir desteği sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.
4: Engellilerin istihdama katılımının önemine değindi. MHP'nin özel bireylere yönelik çalışmalarını anlattı.
5: Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, kırılmayacağız.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası faaliyetlerine dair açıklama yaptı. Türkiye çapında Engelli İstihdam Şurası yapılacağını söyledi.
6: Özel bireylerimizin özellikle mali sorunlarına çözüm bulabilmek adına Türkiye çapında geniş katılımlı bir Engelli İstihdam Şurası yapılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca bizim için en önemli konulardan biri de engelli bireylerimizin kendi imkanlarıyla hayatta kalabilecek kadar gelire sahip olabilmesidir. Bu amaçla engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının engelli bireylerimize tahsis edilmesini öncelikli politikalarımızdan biri olarak belirlediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
4: Yurdakul, MHP'nin özel bireylerin ve ailelerin yanında olacağının altını da çizdi.
5: Ne gazilerimizi unutacağız, ne de engelli kardeşlerimizi yalnız bırakacağız.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişebilirlik Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erişebilirliğin toplumun tüm kesimleri için eşit şekilde olması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, bakanlık hizmetlerinin her kesimi kapsayacak şekilde geliştirdiklerini belirtti. Bakan Göktaş paylaşımında bu anlayışla engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birbirini tamamlayan bir bütünüz. Birlikte daha güçlüyüz. 16 Mayıs Ulusal Erişebilirlik Günü'nde tüm vatandaşlarımızı empatiyi, nezaketi ve sevgiyi büyütmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Detaylara bakalım.
1: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek.

0: Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerin de öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
1: Perge Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bu defa kanlı gösterilerin izlerine rastlandı. Vahşi hayvanların arenaya salındığı giyotin kalıplar bulundu.
2: İki kapı buraya yerleştiriliyor ve alan aslında bir hayvan hücresine dönüştürülüyor.
0: Aslanlar, kurtlar, vahşi köpekler hepsi bu kapılardan geçiriliyordu.
3: Kolezyumun arenasındaki özellikle yeraltı hücrelerinden çıkan hayvanların dikey olarak burada biz yatay sunumla aslında aniden özellikle giyotin kapılarla arenaya salındığında insanları aniden heyecanlandıran bir yeni bir yenilikçi yaklaşım olduğunu anladık.
0: Binlerce yıl önceki kanlı gösterilerin izleri bugün taş duvarların arasından tek tek ortaya çıkıyor.
2: Sırası gelen hayvan da kafesle bu giyotin kapıların yanına getirilmiş olmalı. Sonrasında ilk etapta hayvanın kafesi yukarı doğru açılmış olmalı aynı teknikte. Ve kafes açıldıktan sonra ne zaman sırası gelirse hayvanın dışarı çıkarılmadan önce buradaki giyotin alanından kapının yukarı doğru kaldırılmasıyla birlikte hayvanın dışarı aniden fırlamış olduğunu düşünüyoruz.
0: Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. 1. yüzyılda inşa edilen kent stadyumunun Roma döneminde amfiteyatroya dönüştürüldüğü belirlendi. Amfiteyatroda ise özellikle mahkumların üzerine vahşi hayvanların salındığı bir giyotin kapı düzeneğine rastlandı.
3: Bu kapılar özellikle vahşi hayvanların aslan, köpek ya da bu minvalde bu boyuttaki vahşi hayvanların arenalara, kafesler içinde getirilip bu kapılardan ani bir şekilde salınmasını sağlıyordu.
0: Tarihin yeni sayfalarına ulaşmak için kazılar devam ediyor.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ilk kez Eskişehir'e taşındı. Peki festivalin Eskişehir ayağında neler olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
4: Dolu dolu yaşayacakları ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
0: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı.
4: Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız.
0: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Eskişehir 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
4: Tabii say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
5: Eskişehir ilk kez festivalde ve ilk kez bir gastronomi masası bu sene kurulmuş oldu.
0: Kentte gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 lezzet noktası belirlendi.
5: Balaban, çi börek, met helvası deyince elbette akla Eskişehir geliyor ama Eskişehir'in öne çıkan bir başka lezzeti ve değeri var ki o da tarihi bir kazıda bulunan ve karbon testiyle 5000 yıllık olduğu belirlenen külloba ekmeği ve bu ekmek de artık üretilip lezzet duraklarına eklenmiş durumda.
6: Tesadüfen bir kazıda bulunmuş ve yanmış bir ekmek bence antropolojik hikayesi en yüksek olan ekmeklerden biri Türkiye'de.
0: Ve Eskişehir'in diğer lezzetlerine gelince.
6: Çok fazla hamur işi görebiliyoruz. Met helvası ve tabii ki göçmen nüfus deyince Bozan'ın inanılmaz bir servisi var.

0: Petüfür buraya ait. Leblebi kurabiyesi yine buraya ait. Fransız profiterolü gibi ama Eskişehir'e aittir.
1: Sivrisinek baklavasının özelliği ne? 40 katlı olması, şerbetinin soğuk dökülmesi, daha çıtırt, daha hafif olması.
2: Festivali 24 Mayıs'a kadar sürecek.
3: İstanbul Çocuklara Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'de 500 tam puan alan 352 öğrenci piknikte bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, pikniğe katılan çocuklara bayram harçlığı müjdesi verdi.
2: LGS'de tam puan alarak büyük başarı gösterdiler. Piknikte gönüllerince eğlendiler. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler için piknik düzenlendi. Sarıyer'deki piknikte buluşan 352 öğrenci çeşitli etkinlikler ve oyunlarla ders stresinden uzak bir gün geçirdi. Kimi Jenga ile kimi topla oynadı. Pikniğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül'ün öğrencilere bir müjdesi vardı.
4: Size normalde aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza bayram harçlığı olarak da üzerine koyarak önümüzdeki bursunu 10 bin lira olarak vereceğiz. Güle güle kullanın.
3: Ticaret Bakanlığı online verilen yemek siparişleri üzerine bir rapor hazırladı. Listenin başında fast food ürünleri var. Peki eve en çok hangi yemekleri sipariş veriyoruz? Yanıtına bakalım.
5: Hamburgeri lezzetini evde yapamazsın. O yüzden dışarıda daha iyi.
6: Ben pizza derdim. Niye sorarsanız çok hızlı geliyor birincisi. Hızlı gelen bir şey, kolay yenilen bir şey. Alıyorsunuz elinize çak diye gidiyor.
7: Hamburger mi, pizza mı, lahmacun mu? Herkesin tercihi farklı. Ama satış verileri gösterdi ki hamburger gerim diyenler açık ara önde.
5: Bağımlılık yapıyor. Çocukla çıktığımızda mutlaka bir hamburger istiyor ve alıyoruz. Bilmiyorum. Seviyoruz diyoruz aslında.
8: Hamburgerde de ekmek var, köftesi var. İyi doyuruyor. Özellikle gençler bunu tabii sipariş ediyor.
7: Ticaret Bakanlığı 2025 yılına ait Türkiye'de ticaretin görünümü raporunu yayınladı. O rapora göre 97 milyon satış adediyle en çok sipariş edilen fast food hamburger oldu.
9: Rapora göre Türkiye en çok hamburger sipariş ediyor. Ama herkesin tercih sebebi farklı. Kimi daha uygun fiyatlı diyor, kimi daha lezzetli ve doyurucu olduğunu söylüyor. E tabii kebaptan vazgeçmem diyen de var.
10: Ben hamburgere gidip de hayatımda hiç yemedim mesela hamburger. Pizzayı da tercih etmiyorum hamur ürünü. Ama en güzeli Adana'dır. Kırmızı etten şaşmayın.
7: Sipariş verilerine göre listenin iki numarası tavuk döner. Tam 56 milyonluk satış rakamıyla üçüncü sırada ise pizza var.
11: Mesela biz kızlar arasında birleştiğimiz zaman yemek derdine düşmüyoruz. Diyoruz ki hemen bir pizza ısmarlayalım. Daha kolay, daha pratik, böyle ortaya sunumluk, doyurucu.
12: Ucuz olduğu için yani daha ekonomik oluyor. Dışarıdan çünkü artık her şey çok pahalı olduğu için en azından biraz daha ekonomik oluyor.
7: Geçtiğimiz yıllarda listenin ilk üçünde yer alan lahmacun ise 6. sıraya kadar geriledi.
3: Dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlatan Dağdeviren, meme kanserinde erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlanacağını duyurdu.
13: Çok mesaj alıyorum, ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
2: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
13: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
2: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ALIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanserde Ufuklar Temalı Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi, geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
13: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor.

0: 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
1: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
0: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
2: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi. Hedeflerini anlattı.
0: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
0: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
2: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
3: AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenlendi. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler ünlü sanatçıların şarkılarıyla eğlendi. Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Artık eski Türkiye yok, özgüvenli bir gençlik var." dedi.
4: Stadyum hınca hınç doldu, gençler bu şölende buluştu.
5: Bilsinler ki Fatih.
4: AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenledi. Stadyumu dolduran on binlerce genç şölende sahne alan ünlü sanatçıların şarkılarıyla coştu. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı etkinlikte adeta gençlik rüzgarı esti. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlere hitap ederek artık kendine güvenen bir gençlik var ifadelerini kullandı.
5: Artık eski Türkiye yok, artık eski gençlik yok, artık Sayın Cumhurbaşkanım özgüvenli bir gençlikler ve o gençliğin bugün karşısında kim olursa olsun, hangi oyun kurulursa kurulsun bu yürüyüş durmayacak. Bizim istikametimiz büyük hedefler. Bizim yolumuz kararlılıktır.
4: Etkinlikte Türkiye'de ilk kez dijital koreografi şovu da gerçekleştirildi.
3: Bu yıl 4.sü düzenlenen İbni Haldun Akademi'nin ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla birçok seminer, program ve paneller düzenlendi.
6: İbni Haldun Akademi aslında bir üniversitenin gerçek fonksiyonlarından birisi olan topluma faydaya hitap ediyor.
7: İbni Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 4.sü düzenlenen İbni Haldun Akademi'de birçok seminer, söyleşi ve panel düzenlendi. Bakışın sınırları ve ötesi temasıyla düzenlenen akademinin ödül töreni İstanbul'da yapıldı.
6: Bir entelektüel ekosistem, entelektüel bir platform, entelektüel bir zemin oluşturup birbiriyle etkileşmesini ve beraberce geleceğe doğru bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz.
7: Üniversiteli gençleri belirli temalar etrafında bir araya getirip sosyal ve kültürel konuları tartışma imkanı sunan akademinin ödül töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tema ödülü aldı.
8: Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.
3: Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Haliyle kurban pazarları da hareketlendi. Sıkı pazarlıklar hafta sonu da sürdü.
9: 170'e dedim Allah hayırlı olsun.
10: 160 lira tamam. 160.
2: Pazarlıkların biri bitip diğeri başlıyor. Kurban pazarları bayram öncesi hareketlendi.
11: Büyük baş veya küçük baş yani şu anda bir araştırıyoruz.
12: Hangi hayvan için pazarlık yapıyor?
13: Salaya. Bu hayvan bir ton. Hayvan mesela 500'e bırakayım
9: onu. Başkan sen kaç lira dedin başkan?
13: Ben en son 500 dedim. Abi dana bir ton. 600 kilo eti var.
9: 460 kırmam.
13: Peki sen 490 hayvan
9: sat. Yok yok ara sat ara 475. 470. Allah kahretsin.
14: Erkenden alalım sonra kalmıyor. Bir de temiz mal, ağır malı.
2: Kurbanı erkenden almak ya da fiyat öğrenmek isteyenler İstanbul'da kurban pazarlarının yolunu tuttu. O yerlerden biri de Bahçeli Evler'di.
15: Baş bakıyoruz, daha yeni geldik, fiyatları değerlendiriyoruz. Uygundan bulursak alırız.
16: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı.

0: Fiyatlar da şöyle, küçük baş hayvanlar 20 bin lira ile 45 bin lira arasında, büyük başlar ise ağırlığına göre 200 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar çıkabiliyor.
1: Elhamdülillah iyi. 2-3 gün içerisinde çok yoğun olacak diye bekliyoruz.
2: Sevince de böyle kızla dedik gezelim. Bir görelim.
3: 170'e dedim, Allah hayırlı olsun.
4: Bak. 160 lira tamam. 160. Bak.
3: 200 kilo rahat var.
2: Abin dediğine göre 200 kilo var. Kesmeden bilemeyiz yani.
3: 55 bana sana.
2: Hadi Allah hayırlı olsun.
5: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Razı olsun, teşekkürler, sağ olun.
5: Erkenden aldık kurbanını.
2: Erkenden aldık şimdiden. Mutluyuz. Fiyat biraz uygun geldi bize açıkçası.
6: Her tarafı yeniyor. Her tarafı değerlendiriyor.
7: Çin'de bilim insanları toplu klonlama yoluyla yüksek verimli süt keçileri klonladı. Bu yöntemle 6 oğlan doğduğu açıklandı. Çin yeni yöntemle hem süt verimini arttırmayı hem de hayvancılıkta genetik kaliteyi arttırmayı hedefliyor.
8: Çin'de bilim insanları yüksek verimli süt keçilerini toplu klonlama yöntemiyle çoğaltmayı başardı. Shanxi eyaletinde dünyaya gelen 6 klon oğlan, ülkede bu alandaki ilk başarılı toplu klonlama örneği olduğu açıklandı. Sanen cinsindeki yavruların 4'ü erkek, 2'si dişi. Bu keçiler yıllık ortalama 2800 kilogram süt verimine ulaşabiliyor. Klon keçilerin yağ ve protein oranı, yüksek süt ürettiği, aynı zamanda hastalıklara karşı daha dirençli olduğu ifade ediliyor. Çalışmayı yürüten ekip, gelişmiş moleküler klonlama ve genetik seçim teknolojileriyle üstün özelliklere sahip hücreleri ayrıştırarak embriyo üretimi gerçekleştirdi. Ekip, gelişmiş bir moleküler ıslah sistemi ve hücre klonlama teknolojileriyle yüksek kaliteli hücreleri ayırdı. Embriyo üretim sürecini optimize ederek toplu klonlamayı başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlara göre yeni teknoloji, klonlama teknolojisinin geleneksel ıslah yöntemlerinin 8 ila 10 yıl süren sürecini büyük ölçüde kısaltabilir. Çin bu yöntemle hem süt verimini artırmayı hem de hayvancılıkta genetik kaliteyi hızlı şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
7: Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeydoğusunda yeni bir Ebola salgını başladığını duyurdu. Şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edilirken ölü sayısı 80'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü salgını kontrol altına almak için yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını duyurdu.
8: Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeni bir Ebola salgınıyla mücadele ettiklerini açıkladı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri bölgesinde başlayan salgın bölge ülkelerini alarma geçirdi. Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede şimdiye kadar 246 şüpheli vaka tespit edildiğini duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Salgının ilk hastasının Bunia kentindeki hastanede hayatını kaybeden bir hemşire olduğu düşünülüyor. Hemşirenin ölmeden önce yüksek ateş, kanama ve aşırı halsizlik semptomları gösterdiği ifade edildi. Uganda'da da ülkede bir vaka görüldüğünü açıkladı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Kongo, Uganda ve Güney Sudan'la acil bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Hastalığın yayılmasını engellemek için sınır ötesi denetimler artırılacak. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa karşı harekete geçti. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yarım milyon dolarlık fonun serbest bırakıldığını açıkladı.
9: DSÖ'nün acil durum fonundan 500 bin doları, müdahale çalışmalarını derhal desteklemek üzere serbest bıraktım. Öncelikle eylemler arasında hastalık gözetiminin güçlendirilmesi, aktif vaka tespiti ve temas takibi yer alıyor.
8: Yeni tespit edilen salgın, ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgını olarak kayda geçti. Ebola nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ülkedeki son salgının 1 Aralık'ta bittiği açıklanmış, hastalığa yakalanan 64 kişiden 45'i hayatını kaybetmişti.
7: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
10: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta kapılarını sanatseverlere açıyor. Festival, yabancı konuk sanatçı ve toplulukların da bulunduğu 13 eser ve 22 temsili seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış eseri İtalyan romantik operasının başyapıtlarından

açılış konserini, Batı'nın geleneğini ve Doğu'nun derinliğini birleştiren Özbek piyanist Behzat Abdurahimov'la Aziz Çokhakimov yönetimindeki Tek Fen Filarmoni Orkestrası ile yapıyor. Programda Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademi Potsdam ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar da yer alıyor. Cirque du Soleil, 25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple 10 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine ışık tutan topluluk, Portekizce'de yumurta anlamına gelen ova gösterisiyle 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da izleyiciyle buluşuyor. Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda yaz sezonu başladı. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getirmeye hazırlanıyorlar. Konser 18 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

0: Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin.
0: Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnesini sürdüren sanatçı 22 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da sahne alıyor.
1: Bize çok günah etmişsin.
0: Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro, 20 Mayıs'ta Mersin Yenişehir AKM'de izleyiciyle buluşuyor. Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi Seni Sevmek Çok Zor ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Selen Antin'in üstlendiği sergi, sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri, bedenle nesnenin etkileşime girdiği çok katmanlı bir deneyim alanıyla sunuyor. Seçki 15 Kasım'a kadar Arter'de devam ediyor.
2: Giderken baktığında Welcome, çıkarken baktığında da Goodbye yazıyor.
0: Ecem Erkin yazıp oynadığı tek kişilik müzikli oyun Kara Kız izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini ele alıyor. Oyun 22 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahneleniyor.
2: Allah aşkına biz de alalım ne olur.
0: Modern sanatın klasiklerinden ilham alan Seriler Arası Yolculuk sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Leblebici'nin eserlerini bir araya getiren seçki, resim, seramik ve karma teknik çalışmalarla izleyiciyi renk, ışık ve biçim ekseninde özgün bir görsel deneyime davet ediyor. Sergi 21 Haziran'a kadar Sermodern'de ziyarete açık.
3: Kısa bir araya gidelim, dönüşte buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 23, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 21, Trabzon güneşli 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 21, Kayseri yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 17, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Mardin güneşli 17 derece.

0: Yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona daha imza attı. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten uluslararası casusluk şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
1: Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT istihbari çalışmaları neticesinde 2 farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tespit etti. MIT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle ortak çalışma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon

0: düzenlendi. Operasyonda ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. MIT'in operasyonuyla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarılmış oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbaratın çalıştığını belirtti. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları ve CHP'den AK Parti'ye katılımlar da vardı.
2: Terörsüz Türkiye'nin hedefinin birlik ve beraberliği perçinleyeceğini belirtti. Süreci istemeyenleri sevindirmeyeceğiz, kararlıyız dedi. Silah bırakmanın ivmelenmesi için çalışıldığını kaydetti.
0: Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak bunu dayanışma ve eşgüdüm içinde maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa da vardı.
0: Milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Siyaset, milletin taleplerine kulak tıkayamaz. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki, gelin her türlü siyasi önyargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
2: Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi de vardı.
0: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
2: Erdoğan, gurbetçilere yönelik açıklamaları nedeniyle muhalefete de tepki gösterdi. Muhalefetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez dedi.
1: Temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen program dizisinin 5.'si ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. SETA'nın işbirliğiyle düzenlenen panelde Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine vurgu yapıldı.
3: Madrid, Paris, Londra, Varşova. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düzenlenen programların 5.'sinin durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington oldu. NATO'nun yeni jeopolitiğinin merkezinde Türk-Amerikan İttifakı başlıklı panel programına İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı. Duran konuşmasında Türkiye'nin NATO misyonlarına sağladığı aktif rolün altını çizdi. Türkiye'nin NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke olduğunu belirtti. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan, Ankara Zirvesi'nin Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine çok olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda basın mensupları kabul edildi. Çağrı Erhan ve Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası konulara ilişkin sorular yanıtlandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Metu Whitaker'ı kabul etti. Görüşme İstanbul'da gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Metu Whitaker'la baş başa görüştü.

0: Görüşmede hem bölgesel hem de küresel konular ele alındı. FIDA'nın kabul ettiği bir başka isim daha vardı. İranlı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagrei ile de görüştü. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili hazırlıkları tamamlamak üzere. Plan hakkında bilgi veren İranlı yetkililer geçişlerden ücret talep etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Arakçı de Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirtti.
1: İran Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemle sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın özgürlük projesini yapanlara kapalı kalacağını da dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı'nın son durumu hakkında Hindistan'da konuşmuştu. Hürmüz'ün İran'a saldıran ülkeler dışındaki herkese açık olduğunu belirten Arakçı, gemilerin İran'la koordinasyon sağlaması gerektiğini ifade etmişti. Hürmüz'ün İran ve Umman karasularında olduğuna dikkat çeken İranlı bakan, bu konuda Maskat'la istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı. İran devrim muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. Bir e-posta adresi yayınlayan devrim muhafızları, İran tarafından ilan edilen koridorun dışına çıkan gemilere müdahale edileceğini açıklamıştı. Güney Kore hükümeti ise Hürmüz'den geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıktı. Bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.
0: İtalya, Hürmüz'de olası bir mayın temizleme operasyonuna destek olmak için 2 mayın gemisini bölgeye doğru yola çıkardı. Haberi İtalyan ANSA ajansı duyurdu. Crotone ve Rimini adlı gemilerin Sicilya adasından yola çıktıkları belirtildi. Gemiler önce Doğu Akdeniz'e, oradan da Kızıldeniz'e gidecek. Cibuti'de bir süre demirleyecek. Gemilerin bölgede barış tesis edildikten sonra oluşturulabilecek mayın temizleme misyonuna destek vermeleri hedefleniyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gemilerin yaklaşık bir ayda bölgeye ulaşmasını beklediklerini ifade etmiş. Önlem amacıyla 2 mayın avlama gemisini boğaza nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz ifadelerini kullanmıştı. İngiltere'nin başkenti 2 ayrı yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüşlerin biri Nekbe, yani büyük felaketi andı. Binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Diğer yürüyüşü ise aşırı sağcı aktivist organize etti. Polis 2 yürüyüşe toplam 80 bin kişinin katıldığını açıklarken göstericileri birbirinden ayrı tutmak için geniş güvenlik önlemleri aldı. En az 11 kişi de gözaltına alındı.
2: Bir yanda Filistin'i destekleyenler, diğer yanda aşırı sağcı aktivistin organize ettiği yürüyüş. Londra'da binlerce kişi sokaktaydı. Filistin'i destekleyen örgütlerin organize ettiği yürüyüşe katılım yüksekti. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler dikkat çekti. Soykırım çok açık, Lübnan'da bombaları durdurun, Özgür Filistin sloganları atıldı. Yürüyüşte sığınmacı ve göçmenleri destekleyen birçok döviz de görüldü. Diğer taraftaysa göçmenlik karşıtları yürüyüş yaptı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Göstericiler Birleşik Krallık, İngiltere, İsrail ve Şah dönemi İran bayrakları taşıdı. Göçmenlik karşıtı slogan atan göstericiler, Başbakan Keir Starmer'ın da istifasını istedi. Londra polisi gösteriler için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4000 polisin görev yaptığı açıklanırken, göstericileri birbirlerinden ayrı tutmak için bazı sokaklara bariyerler kondu. Zırhlı araçlar, atlı polisler, köpekler, dronlar ve helikopterler Londra genelinde görev yaptı. Güvenlik önlemlerinin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyon pound olduğu hesaplanıyor.
0: Yunanistan, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hazırlıklarının başlamasının ardından kriz yaratacak bir adım attı. Atina yönetimi Türk balıkçı tekneleri nedeniyle Avrupa Birliği'nden müdahale istedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas ise Türkiye sınırına giderek dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmaları yeni açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Atina yönetimi Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek Avrupa Birliği'nden müdahale talep etti. Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, deniz sınırlarımız aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır dedi. Gerilimin Türkiye'nin mavi vatan doktrinini iç hukuka taşıyacak yasa hazırlıklarıyla aynı dönemde yaşanması dikkat çekti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas da Türkiye sınırındaki Meriç bölgesini ziyaret etti. Sınır hattındaki askeri noktaları inceleyen Tasoulas, karada ya da denizde bu sınırlar müzakere edilemez mesajı verdi. Tasoulas 2022 yılındaki sınır kriziyle de gönderme yaparak Yunan sınırları emin ellerdedir. Doğuda ve Türkiye sınırında teyakkuzu bir an bile gevşetmeyeceğiz dedi. 2020'de Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Edirne üzerinden Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunanistan ise kara sınırını kapatarak güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti. Sınır hattında göçmenlerle güvenlik güçleri arasında sert müdahaleler ve çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Yunanistan'a destek vererek sınır kontrolünü Avrupa'nın dış sınırlarının korunması olarak tanımlamıştı.
0: Burdur Belediyesi'nde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve eski başkanın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında dava açıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve mahkemenin de kabul ettiği iddianameye göre belediyede 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatları işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar vardı. Belediye Başkanı Ali Orkun Erce Cengiz'le eski başkan Sebahattin Akkaya suçlamaları kabul etmedi. Aralarında eski ve yeni başkanla belediye meclis üyelerinin bulunduğu 51 şüpheli için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar 13 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
3: Bizlere 5 yıl daha görev ve yetki vermesinin sorumluluğuyla bir 5 yıl daha...
0: AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenlendi. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler ünlü sanatçıların şarkılarıyla eğlendi. Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Artık eski Türkiye yok, özgüvenli bir gençlik var." dedi.
4: Stadyum hınca hınç doldu, gençler bu şölende buluştu.
5: Bilsinler ki Fatih.
4: AK Parti Gençlik Kolları Kocaeli'de bir gençlik şöleni programı düzenledi. Stadyumu dolduran on binlerce genç şölende sahne alan ünlü sanatçıların şarkılarıyla coştu. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı etkinlikte adeta gençlik rüzgarı esti. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlere hitap ederek artık kendine güvenen bir gençlik var ifadelerini kullandı.
5: Artık eski Türkiye yok, artık eski gençlik yok, artık Sayın Cumhurbaşkanım özgüvenli bir gençlikler ve o gençliğin bugün karşısında kim olursa olsun, hangi oyun kurulursa kurulsun bu yürüyüş durmayacak. Bizim istikametimiz büyük hedefler. Bizim yolumuz kararlılıktır.
4: Etkinlikte Türkiye'de ilk kez dijital koreografi şovu da gerçekleştirildi.
5: Kurulan her köprü üretilen...
0: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Otobüsün hareketine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu oldu. Sefer başlayana kadar açık bilet uygulaması hayata geçecek. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
6: Değiştirir misiniz biletinizi?
7: Yok, hayır, ben genelde açığa alıyorum. Bu bence çok kolaylık sağlayacak.
1: Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade.

0: edilebilecek. Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi zorunlu olacak. Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor.
1: Çok iyi. Ya ben işimi garanti alırım ama gene son saniye iş yapanlar için uygun bence.
0: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
2: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmaları azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek. Gerekli durumlarda 10 gün içerisinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
3: Planı aniden değişen yolcular için kolaylık getirildi. Otobüs biletini hareket saatine 12 saat kalana kadar iptal edildiğinde firmalar ücretin tamamını ödemek zorunda.
4: Genellikle iptal etmemeye çalışıyorum ama ettiğim zamanlarda oluyor. Genellikle ödemiyorlar.
0: Bakan Uraloğlu, kapsam dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezaların da düzenlendiğini belirtti.
2: Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemini devreye alıyoruz. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.
0: Uraloğlu, SRC Kurye ve Kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine de imkan tanındığını ifade etti.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kredi kartı kullanımındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de her iki kişiden birinin borçlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete ve sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.
6: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var.
0: Her iki kişiden biri kart borçlusu. Toplam borç 3 trilyon liradan fazla.
6: 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira batık kredi var.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede 147 milyon aktif kredi kartı olduğunu belirtti. Artık en düşük tutarlar için bile kart kullanıldığının altını çizdi.
6: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Herkesin şimdi güvencesi ekmek dağılsa, yani günlük tüketiciyi sütü dağılsa, simit dağılsa, kredi kartı mı?
0: Palandöken kredi kartı borçlarının hem ekonomik hem de toplumsal soruna dönüştüğünü belirtti. Çağrıda bulundu.
6: Vatandaşın bu sıkıntılardan kurtululmasının tam da zamanı. Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.
5: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminde köklü değişikliğe gitti. Sistem daha güvenli ve planlı hale getirildi. Detaylarına bakalım.
0: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi. Okullar veli adına randevu oluşturabilecek. Velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı veli randevu sisteminin kapsamını genişletti. Öğretmen veli görüşmeleri için e-devlet bilgileriyle okul internet sitesi üzerinden randevu alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. Bakanlık okullarda oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek. Okullarda veliler adına randevu oluşturabilecek. Veliler süreçle ilgili farklı kanallardan bildirim alacak. Çalışan veya zamanı sınırlı velilerinde öğrencileri takip edebilmesi için adım atıldı. Bu kapsamda veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.
5: Konya'da aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay Meram ilçesinde bir evde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Bir kişi eline aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne babasını öldürüp kaçan zanlı yakındaki bir sokakta yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak'ta aile arasında başlayan tartışmada silah çekildi. Bir kişi kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen muhtarı vurdu.
0: Aile kavgası büyüdü. Sokağa taştı. Silahlar ardı ardına ateşlendi. Tonu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan aile üyeleri bir evde buluştu. Kısa süre sonra tartışma çıktı. Tansiyon yükselince olay kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşınca silahlar konuştu. Tonu. Bir kişi silahını çekerek kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmak isteyen mahalle muhtarını vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı şüpheli ise kısa süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
5: Manisa'da üniversite öğrencisi 2 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Öğrenciyi sokaktan geçen biri kurtardı.
0: İki kişi sokak ortasında üzerine çıktı. Sopalı, bıçaklı saldırıya uğradı. Yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldı. Manisa Kırkağaç'ta gençler arasında kavga çıktı. Emrullah C'ye iki kişi saldırdı. Sokak ortasında önce darp edildi. Saldırganlardan biri Emrullah C'yi bıçakladı. Diğeri de defalarca sopayla vurdu. Yoldan geçen bir kişi kavgaya müdahale etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Emrullah C. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi. Polis kaçan saldırganların peşinde.
5: Gülistan Doku cinayeti soruşturması ile ilgili önemli bir ifade daha ortaya çıktı. Gülistan'ın son temas ettiği kişi olarak gösterilen tutuklu Erdoğan el aldı. İfadesinde tüm suçlamaları reddetti. Ama şüpheliye sorulan sorularda önemli ayrıntılar gizli. Erdoğan el aldığının Gülistan'ın kaybolduğu gün gittiği bir köy evinde de inceleme yapıldığı ortaya çıktı.
0: Soruşturmada adı geçenlerin neredeyse tamamı için tanımıyorum dedi. Telefonunun neden kapalı olduğuna cevap veremedi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olarak adı geçen kritik ismin ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan önemli isimlerden biri de dönemin il özel idaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'ydı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü. Aynı zaman diliminde aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın cep telefonu da orada sinyal verdi. Şüpheliye sinyal bilgileri soruldu. Tutuklu koruma Şükrü Eroğlu ile görüştüğü de kayıtlarda yer almıştı.
7: 5 Ocak 2020'de Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresine hiç gitmedim. Benim telefonumun orada sinyal vermesini anlamıyorum. Cep telefonum birisi tarafından alınıp götürülmediyse böyle bir durumun mümkün olmadığını düşünüyorum. Saat 13.11'de Şükrü Eroğlu'nu arayıp aramadığımı hatırlamıyorum.
0: Savcı Elaldı'ya Ulusal Kriminal Büro'nun raporundaki silah parlamasını da sordu.
7: Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresinde bulunmadım. Bahsettiğiniz rapor ile ilgili bir bilgim yoktur.
0: Erdoğan Elaldı'nın Gülistan'ın kaybolduğu gün Kocaköy köyü civarında olduğu tespit edildi. Elaldı ifadesinde oraya gidip gitmediğini hatırlamadığını söyledi. O köydeki bir evde inceleme yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan Elaldı'ya son olarak Gülistan'ı öldürmüş olabileceği değerlendirmesi soruldu.
7: Gülistan Doku'yu kesinlikle tanımam. Hiçbir yerde de görmedim. Beraber bulunmadım ve temas etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kızımdan daha küçük yaşta olan birisiyle benim ne işim olur?
0: Soruşturmada yer alan iki tanık ifadesi de ortaya çıktı. O gün viyadükten geçen tanıklar 16.40 sıralarında viyadükte gördükleri kişinin Gülistan olabileceğini söyledi.

0: İstanbul'un telefonu o viyadükte en son 13.23'te sinyal vermişti.
1: Usta oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada tedavisinde entübasyon gerektirmeden uygulanan solunum desteği verildiği ifade edildi. Sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlemlendiği ve bir süre daha yoğun bakımda tedavisinin süreceği belirtildi. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 2 yıl önce de evinde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, entübe edilmişti. İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının üzerinden 2 yıl geçti. Yargılama 25 aydır devam etmesine rağmen karar çıkmadı. O faciada yakınlarını yitirenler, pazartesi günü görülecek duruşma öncesi duygularını, taleplerini Habertürk'e anlattı.
2: Herkese yalan konuşuyorum ben, iyiyim diyorum. Ben iyi değilim ki. Çocuğumun gözünün içine bakamıyorum. Oğlumun mezarına gittiğim zaman özür dilemek istemiyorum.
3: Bu sözler 18 yaşındaki oğlunu kendi elleriyle toprağa veren, 2 yıldır da onun için adalet mücadelesini sürdüren bir anneye ait. Gülşen Alada.
2: Onur benim bebeğimdi. Bebeğimdi, yemin ediyorum size, kucağımdaki bebeğimi aldılar götürdüler.
3: Onunla aynı duyguları paylaşan bir başka kişi de Sami Kaya. Mahmut Emin Kaya'nın babasıydı.
4: Oğlumu yeni evlendirmiştik. 4,5 ay olmuştu. Mobilyacıydık. Beraber yaptık mobilyalarını. Beraber kurduk. Gittim ben tek başına evi bozdum. Tek tek söktüm.
3: Geleceği çalınan bir başka kişi de Muhammed Ali Yıldırım'dı.
5: 43 yaşında kaybettim ben kardeşimi. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu hafta kızını istiyorlar. Yani düşün, yani kardeşim bu günleri göremedi yani.
3: Tıpkı Mehmet Okumuş gibi.
6: Abim Mehmet Okumuş 38 yaşındaydı. Son anlarında elini tutamadan, veda edemeden kaybettik. Her şeyimizi, verdiğimiz canımızı onlar 1,5 saniyede nefesini kestiler. Nasip olsaydı ki olmadı, Mayıs ayında nişanlanacaktı abim. Aileler tanışmıştı, çok güzel planlarımız vardı.
3: O planları gerçekleştirmek nasip olmadı. 29 canın hiçbirine. Aynı faciaya kurban gittiler. 2 Nisan 2024'te Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.
6: Mekan ruhsat alınmaya uygun değil. Mekan 1500 metrekare, ruhsatta 900 metrekare olarak belirtilmiş. İtfaiye uygunluk raporunda da 750 metrekare olarak belirtilmiş. Yangın alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, tadilattan kaynaklı oluyor. Patronlar kaçıyor, gizli geçit var.
2: Bizimkiler oraya kapattılar, gaz bombasını da attılar, kapıyı çekip çıktılar. Ben öyle düşünüyorum. İnsanları kurşuna düzer gibi ölüme terk ettiler.
6: Düşünün ki 29 kişi Beşiktaş'ın göbeğinde vefat ediyor ve belediyeden bir kişi bile açığa alınmıyor.
2: Bilinçsiz bir şekilde attıkları imzanın cezasını ben çekmemeliyim.
3: 29 kişiye mezar olan Gayrettepe Gece Kulübü yangın faciasının üzerinden 25 ay geçti, ancak davada hala karar çıkmadı. O faciada yakınlarını kaybeden, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini toprağa veren aileler yargılamanın bu kadar uzamış olması karşısında hem üzgün hem tepkililer.
6: 78 kişiyi kaybettik Bolu Kartalkaya faciasında. Bu kadar kaybın olduğu, bu kadar korkunç bir kazada 9 ayda sonuçlanabiliyorsa pekala bu duruşmalar da sonuçlanabilirdi, karara bağlanabilirdi.
2: Yani 2 seneyi geçten neyi bekliyoruz? Tutuksuz bir sürü kişi var. Yargılanmayan bir sürü kişi var.
4: Biz adalet istiyoruz. Bütün suçluların tutuklanmasını istiyoruz.
3: 4'ü tutuklu, 22 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması 18 Mayıs'ta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: Muğla'da bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatıda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı.
0: Elektrik teli koptu, evde yangın çıktı. 2 kişi çatıda mahsur kaldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde herkes evindeyken elektrik teli koptu. İddiaya göre

0: bu nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki iki kişi çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Önce yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınınca ekipler mahsur kalanlara yöneldi. İki kişi merdiven yardımıyla indirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Amasya'da şiddetli yağış sonrası yeşil ırmak taştı. Çok sayıda köyde seralar ve tarım alanları su altında kaldı.
2: Büyük Kızılca köy girişi.
3: Irmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera sular altında kaldı. Kandallar olsun, işte borularımız olsun, laylonların yırtılması olsun.
0: Yeşil ırmak taştı. Tarlalar ve seralar su altında kaldı.
3: Seralarımızın içerisinde hasata yakın domates vardı ve salatalık fideleri vardı toplanmaya başlamış olduğumuz. Seraların içerisine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler hep suyun altında kaldı.
0: Amasya'da etkili olan şiddetli yağış Yeşilırmak'ın debisini artırdı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Çok sayıda serayla tarım arazisi su altında kaldı.
4: 10-15 gün vardı domates hasadına. Salatalık hasadına başlamıştık zaten. Şu anda düşüncedeyiz yani. Bunların fide borcunu nasıl ödeyeceğiz, gübre borcunu nasıl vereceğiz? Köylü dertli şu anda.
5: Son durum bu şekilde. Irmak şu anda seraların içinden akıyor. Binlerce dönüm arazi sular altında.
6: 55-60 lira fide aldı. Şimdi dördüncü salgınları çiçekleri açmıştı domateslerin. Bu zamana kadar verdiğimiz gübreler, işçi maliyetleri hepsi üzerimize bindi. Domatesinde ne olacağı belli değil. Arazi su altında.
3: Çok kötü durumdayız. Daha böyle bir sürü yer var. İçinde ilgili birimlerden gelip işte zararlarımızı falan görmelerini istiyoruz.
0: Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
1: Kayseri'de gölete açılan 3 genç kürekleri kırılınca suda mahsur kaldı. Gençlerin kurtarılması pek de kolay olmadı.
7: Hazırlık yapıyoruz ama su tam yükselmediği için botların motorunu indiremiyoruz. Biz bütün gayretimizle birlikte birazdan yalnız da olacağız.
0: Botla açıldılar, geri dönemediler. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşıyla karaya çıkarıldılar.
8: Gel abi gel. Gel çekiyoruz gel. Geliyor zaten.
0: Tekir göleti, Kayseri'de 2200 rakımlı Tekir yaylası eteklerinde. 17 yaşlarındaki 3 genç botla gölete açıldı. Gençler suda ilerlediği sırada küreklerinden biri kırıldı. Yola devam edemeyen gençler bir konteynerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
7: Aşağıdan da Zodiac bot istedik. Tamam siz sadece birazcık direnin, sabredin.
0: Gençler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak ekipler su sığ olduğu için gölete açılamadı.
7: Birazdan ulaşacağız. Sadece şey yapmayın. Suda çok kalmayın. Biraz yukarıdasınız değil mi?
0: Üç genç uzun uğraşların ardından karaya çıkarıldı. Hepsinin durumu iyi.
9: Ambulans salacağız. Muayenenizi yapacağız. Tamam mı? Yavaş
1: yavaş. Yaklaşık 4000 üniversiteli Türk öğrenci Work and Travel programıyla ABD'ye gideceklerdi ama onlar da vize engeline takıldı. Devam eden İran Savaşı ve Dünya Kupası derken ABD randevuları bir anda bulunamaz oldu. Binlerce lira para ödeyen öğrenciler mağdur oldu.
10: Yeterli bir randevu sayısı açılamadığı için maalesef mülakata giremiyoruz.
11: Gerçekten yorulduk, tükenmişlik var.
12: İşte konsolosluğa ödedim para, acenteye ödedim para, uçak bileti için ayırttım. Ondan sonra servis ücreti ödedim. Bunlar aşağı yukarı 5000 civarı falan tuttu.
13: Neredeyse 2-3 saati bulan form doldurma işlemleri, ödenen binlerce lira, yapılan iş sözleşmeleri, her şeyi yaptılar ama Amerika'nın kapılarını aralayacak mülakata bir türlü giremediler. Nedeni açılmayan ve hatta en erken bir yıl sonraya verilen randevular.
10: Bir önceki yıl aşağı yukarı 8000 kişilik bir öğrenci Work and Travel programı için Amerikan vizesi randevusu açılmıştı. Bu yıl sadece 3000 kişide kaldı bu.
13: ABD vizesinde belki de en mağdur üniversite öğrencileri. Her birinin hayali yaz aylarında work and travel yapmak. Yani Amerika'da hem çalışıp hem de seyahat etmek. Ama önlerindeki bu vize engelini aşamıyorlar.
14: ABD vize randevusu turist olarak almak da çok zor. Aylarca bekleniyor. Bunun yanı sıra work and travel programı kapsamında ABD'ye gitmek isteyen Türk öğrenciler. aylardır bekliyorlar. Evrakları tamam, iş sözleşmeleri de yapıldı. Ancak randevu açılamadığı için vizelerini alamıyorlar.
15: Acentalardan gelen birçok bilgi Dünya Kupası olduğu ve Dünya Kupası'ndan dolayı önceliğin turist vizelerine verildiği, work and travel vizelerinin ise ikinci plana atıldığı, bu yüzden de randevuların hala da açılmadığı bize söyleniyor şu an.
13: Bir yandan da İran ve ABD arasında devam eden gerginlik var. Konsolosluklarda artırılan güvenlik tedbirlerinin de randevuların ötelenmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
10: Yeterli çalışan bulunmadığı, yeterli zaman bulunmadığı için bize ekstra bir vakit ayıramadıklarını söylüyorlar.
13: Ama onlar ABD'ye gidip çalışmak, gezmek ve dil öğrenmek istiyor.
14: Amerika'da ailenden uzaksın, kendi hayatını orada kuruyorsun, kendi evini kuruyorsun. Bir öğrenci için, 20-25 yaşındaki gençler için çok büyük bir fırsat.
15: Ben Ohio eyaletinde bir tane restoranda çalışacaktım. Geçtiğimiz sene Temmuz ayından beri bu work and travel için bir sürü belge vesaire toplamama rağmen hala da hiçbir somut ilerleme alamadık.
13: Eğer gidemezlerse ödenen paranın büyük kısmı yanacak. Öğrenciler şimdi ek randevuların açılmasını bekliyor.
15: Acente ödediğimiz paralar yanıyor. Uçak bileti alanların uçak biletleri yanıyor maalesef.
11: Vize randevusu alamadık ve bu işe çok para harcadık. Belli bir birikimimi ortaya koydum.
10: İstanbul ve Ankara konsolosluklarında bizim gibi mağdur olan öğrenciler için ek randevu talebi açılmasını istiyoruz.
1: Geleneksel spor ve sanatları buluşturan Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 8.'si düzenlenecek. Festival 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
0: Okçuluk, yağlı güreş, atlı cirit, Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı.
16: Birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
0: Etnospor Kültür Festivali bu yıl 8. kez düzenlenecek. 21 Mayıs'ta başlayacak festivalde Atatürk Havalimanı'nın binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.
16: 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.
0: Festival geleneksel sanatlardan spora, mutfaktan müziğe kadar farklı coğrafyaların kültürünü bir araya getirecek.
16: En önemli sürprizlerimizden bir tanesi de Kazakistan'ın genç önemli sesi Dımaş'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nde aramızda olacak.
0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve yaşanan insanlık dramına da ayrı bir parantez açtı.
16: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Bir yandan halimize şükredelim, bir yandan da o çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım.
0: 24 Mayıs'a kadar sürecek festivale girişler ücretsiz olacak.
1: İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'de 500 tam puan alan 352 öğrenci piknikte bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül pikniğe katılan çocuklara bayram harçlığı müjdesi verdi.
0: LGS'de tam puan alarak büyük başarı gösterdiler. Piknikte gönüllerince eğlendiler. İstanbul Çocukları Vakfı'nın Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında LGS'den 500 tam puan alan öğrenciler için piknik düzenlendi. Sarıyer'deki piknikte buluşan 352 öğrenci çeşitli etkinlikler ve oyunlarla ders stresinden uzak bir gün geçirdi. Kimi Jenga ile kimi topla oynadı. Pikniğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül'ün öğrencilere bir müjdesi vardı.
17: Size normalde aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza bayram harçlığı olarak da üzerine koyarak önümüzdeki bursunu 10 bin lira olarak vereceğiz. Güle güle kullanın.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu ilk kez Eskişehir'e taşındı. Peki festivalin Eskişehir ayağında neler olacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
18: Bu dolu dolu yaşayacakları ve etkinlik silsilesiyle Eskişehirlilerimizi buluşturacağız. Hepsini festivale davet ediyoruz.
0: Konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi rotalarına Kültür Yolu Festivali Eskişehir'de başladı.
18: Tabii 11 ayrı noktada 177 etkinlikle başta Eskişehirliler olmak üzere komşu illerimizdeki vatandaşlarımızı buluşturacağız.
0: Festival kapsamında şehir her yaştan kişiye hitap eden bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek. Eskişehir 9 günlük festivalde kültür ve sanatla nefes alacak.
18: Tabii say bitmez. O yüzden bizim tavsiyemiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sosyal medyasında vatandaşlarımızın bu etkinlik günlerini, hangi sanatçının, hangi etkinin, hangi saatte, hangi gün nerede gerçekleşeceğini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.
19: Eskişehir ilk kez festivalde ve ilk kez bir gastronomi masası bu sene kurulmuş oldu.
0: Kentte gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 lezzet noktası belirlendi.
19: Balaban, çiğ börek, met helvası deyince elbette akla Eskişehir geliyor ama Eskişehir'in öne çıkan bir başka lezzeti ve değeri var ki o da tarihi bir kazıda bulunan ve karbon testiyle 5000 yıllık olduğu belirlenen küllioba ekmeği ve bu ekmek de artık üretilip lezzet duraklarına eklenmiş durumda.
20: Tesadüfen bir kazıda bulunmuş ve yanmış bir ekmek bence antropolojik hikayesi en yüksek olan ekmeklerden biri Türkiye'de.
0: Ve Eskişehir'in diğer lezzetlerine gelince
20: çok fazla hamur işi görebiliyoruz. Met helvası ve tabii ki göçmen nüfus deyince Bozan'ın inanılmaz bir servisi var. Petüfür buraya ait. Leblebi kurabiyesi yine buraya ait. Fransız profiterolü gibi ama Eskişehir'e aittir.
19: Sivrisinek baklavasının özelliği ne? 40 katlı olması, şerbetinin soğuk dökülmesi, daha çıtırt, daha hafif olması.
0: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
1: Dünyaca ünlü fizik mühendisi ve Türk bilim insanı doçent doktor Canan Dağdeviren kanseri teşhis eden sütyen geliştirmişti. Projesinde kat ettiği yolu Habertürk'e anlatan Dağdeviren meme kanserinde erken teşhis için geliştirdiği elektronik sütyenin 2 yıl içinde kullanılmaya başlanacağını müjdeledi.
21: Çok mesaj alıyorum ne zaman kullanacağız, nasıl olacak diye. 2 yıl içerisinde evlerde değil ama hastanelerde kullanılabilecek bir pozisyona geleceğini düşünüyorum.
0: Meme kanserini erken teşhiste önemli bir eşik aşıldı. Dünyanın konuştuğu buluş için beklenen tarihi projeyi geliştiren ünlü fizikçi doçent doktor Canan Dağdeviren açıkladı.
21: Kısa vadede daha çok kliniklerde kullanılabilen doktorların, hastaların ve insanların kabul ettikleri bir sistem haline gelmesini sağlamak. Uzun vadede en büyük hedeflerimden biri bu teknolojinin her kadın tarafından kullanılabilmesi.
0: Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk olan ve Forbes dergisinin 30 yaş altı 30 bilim insanı listesine giren Canan Dağdeviren, Uluslararası ALIS 2026 Tıp Kongresi'ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Kanserde Ufuklar Temalı Kongre'nin açılış konuşmasını yapan ünlü fizikçi, geliştirdiği elektronik sütyen projesinin hangi aşamada olduğunu Habertürk'e anlattı.
21: Şu an insan denemeleri aşamasında. Yaklaşık 1000 tane kadın üzerinde denememiz gerekiyor. 100. hastamızı bitirmiş bulunuyoruz. Yaptığımız teknolojinin içerisine bir de yapay zekayı eklemeye çalışıyoruz.
22: Siz kendi üzerinizde denediniz mi?
21: Denedim, evet. Kendi üzerimde denedim. Annemin üzerinde denedim. Arkadaşlarımın üzerinde denedim. Oldukça iyi sonuçlar verebilen ve yönlendirici bilgiler sunabilen bir teknoloji.
0: Projenin 2 yıl içinde kullanıma hazır olacağını müjdeledi, hedeflerini anlattı.
21: En büyük hedeflerimden biri kadınların evlerinde kullanabileceği bir telefon gibi yanlarında taşıyabilecekleri ve memelerini izleyebilecekleri bir sistem haline gelebilmesi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan dünyaca ünlü fizik mühendisi, üzerinde çalıştığı diğer projelere dair de bilgi verdi.
21: Yaptığımız bir diğer teknoloji de vajinanın içerisine yerleşebilen implantable bir alet. Tüp bebek tedavisi sırasında karın boşluğu içerisinde yayılmasını, hormonun yayılmasını ve karın üzerinden iğnelerle verilmemesini sağlamaya çalışan bir sistem.
0: Acıbadem Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen ve onkolojiye yön verecek araştırmaların dünyaca ünlü bilim insanlarınca ele alındığı kongre 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program gerçek fikri neden? Herkese merhaba. Çin-ABD zirvesi yeni dünya düzeninin başlangıcı mı? İran savaşı gerçekten durdu mu? Büyük güçler dünyayı yeniden mi paylaşıyor? Güç dengeleri yeniden oluşurken Türkiye'ye tarafını seç baskısı mı yapılıyor? Bu geniş başlıkların altını daha spesifik sorularla ve tartışma başlıklarıyla dolduracağız. Peki kimlerle? Gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan.
1: İyi akşamlar.
0: Emekli Kurmay Albay, Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Altabay. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Gazeteci Dış Politika Yazarı Nedret Ersinal. Hoş geldin Nedret.
3: İyi günler.
0: Ve yine gazeteci Nalan Yazgın. Hoş geldiniz.
4: Hoş
0: bulduk. Sosyal medyanızdan daha yeni paylaştığınız bir şey vardı. Bilgi vardı. Geçmiş olsun diyelim.
4: Ha, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yani o şartlarda bile burada olmanız. Teşekkürler.
4: Teşekkürler.
0: Evet, şimdi şöyle. Ben hani Yalta'yı hatırlatacağım. Yalta Konferansı'nı. 1945 Roosevelt, Churchill, Stalin Yalta'da bir araya geldiler ve dünyanın kaderinin belirleneceği bir konferans, toplantı yaptılar. Bir aslında küresel uzlaşı, konsensus toplantısıydı 1945'te. Bir yandan da Washington'la Pekin böyle tansiyon düşüyor, böyle sanki işte çocuklar vesaire orada bir buluşma. Trump gayet böyle sakin, öyle deli dolu değil, öyle aşırılıklar yapmıyor, yapamıyor niyeyse. Daha böyle diplomat.
4: Böyle i̇lk defa böyle çiziyor. Gördük Trump'ı. Bir Trump'ı, devlet adamı profilini ilk defa çizdi.
0: Yani olmadı yani. Başkan Çin'de olmadı yani. Çin'de
4: yapabiliyormuş demek ki.
0: Zelenski'nin Rumun'un karşısında olduğu gibi olmadı.
3: Yapabiliyormuş değil, yaptırılabiliyormuş.
0: Veya yaptırılabiliyormuş. Bu anlamıyla hani 1945 Yalta'yı, büyük güçlerin bir araya gelip dünyayı nasıl yöneteceklerini konuştukları bir uzlaşı imgesiyle, ama bir taraftan da belli hazırlıklar sürüyor. Pasifik sıcak, askeri anlamda çeşitli hareketlikler var. Bir savaş fotoğrafı. Bu anlamıyla ABD ile Çin gerçekten uzlaşıyor mu? Birbirimizi yemeye gerek yok, dünyayı beraber paylaşabiliriz gibi bir uzlaşı içerisinde mi? Yoksa aslında gelecekteki büyük bir kapışmanın, devasa bir kapışmanın öncesinde birbirini böyle diplomatik olarak yokluyorlar mı? Ne dersin?
3: Şimdi bizim 2026 stratejik takvimimiz şöyleydi. Alaska'da yani Trump-Putin görüşmesi, Pekin'de Xi Jinping-Trump görüşmesi, Ankara'da NATO zirvesi Temmuz, nihayet ABD ara seçimleri. Stratejik takvim buydu. Bunların içinde iki tanesinin belirleyici niteliği olduğu, diğer ikisine kıyasla öne geçtiğini görüyoruz. Birisi işte bu yaşanan Çin-ABD buluşması. İkincisi de muhtemelen son, yani perdenin kapanışı olacak. Amerikan ara seçimi.

0: Şimdi stratejik ara takvim derken bunları takip edeceğiz, evet edeceğiz.
1: Rusya da gidecek, onu o kadar şey yapmıyor.
0: Yok, hayır değil. Trump'tan önce Rusya'ya sorun yok mesajıydı. Orada zaten ne konuşuyor? 50 kere görüşüyorlar günde yani. Orada bir mesele yok. Şimdi bunları takip edeceğiz derken yeni dünya düzeninin 4 toplantısı bu. Buradan çıkacak sonuçlar bize daha çok fikir verecek sadece 1 yıl sonrası için. Demek ki böyle olacakmış diye. İşlerinden 2 tanesi de daha belirgin hale geldi.

0: bir kucaklaşma, dünyayı bölüşüm diye uzatabileceğimiz, hele hele yalta gibi bir elbiseyi giydirebileceğimiz bir durum olmadığı gibi, şu an yaşadığımız bütün dalgalanmalar olduğu gibi devam edecek. İran'a da yansımaları olacak. İran'a ayrı bahis yapmak istersen ayrıca konuşuruz. Aynen. Ama Necasi... şey devam edecek. Hı. Yani İran meselesi devam edecek.
1: Şöyle hızlı gidelim. Burada bir kanaat açıkladın. Dedin ki bu soruda benim cevabım ABD ve Çin dünyayı gel kardeş kardeş

0: Kapağını da çıkaracağız biraz sonra. Hı hı. Onda da öyle. Yani hiç onun peşine gidilecek bir durum yok. Kimsenin alttan aldığı yok. Yani benim için şu sahne yeterliydi. Ağacı gösterip 1000 yaşında dedi. Hı hı, hı. Şey, hatırlıyorsunuz İngiltere kralı 250 bizim için.
1: Dün. Daha dün dedi.
0: Daha dün demişti. Buna göre kıyaslasınlar
1: Amerika'da
0: durumu.
1: Amerika'da yeter artık diyecek ya. Gelen bize yaşımızı söyle.
0: Sen 250 yıl sonra ancak başkan olarak çocuk çıkarabiliyorsan sahneye. Bunu da katlanacaksın. Ama daha çok hikayesi var. Konuşuruz. Kısa dedin, kısa keselim.
1: Evet. Gürkan Zengin, yani sen burada bir iki dev buluştu ve uzlaşıyor gibi bir şey mi görüyorsun, yoksa bunlar bir kapışmanın öncesindeki ilk şeyler mi?
2: Yok canım, böyle bir buluşma, uzlaşma falan gibi bir durum yok. Ama Yalta'yla arasındaki fark, yani Yalta'yla bugün arasındaki fark dediniz de, Yalta'da güçler dengesi epeyce netti artık. Yani böyle ne olduğu, ne olabileceği belliydi. Zaten arkasından da dev bir 50 yıllık soğuk savaş o sayede gelebildi. Şimdi burada bugün, önümüzdeki yıllarda, geçtiğimiz soğuk savaşın sonundan bugüne ve bugünden de belki bir 25 sene sonra, bilmiyorum, bir resim net değil. Ve süper güçler var, tamam, büyük güçler var, görüyoruz. İşte Amerika var, Çin var, Rusya var, ama bölgesel güçlerin çok artan bir etkisi var. Ve neredeyse iki süper gücün bile bir araya geldiği bir noktada herhangi bir bölgesel sorunu çözebilmeleri mümkün değil. Küresel güçler, bölgesel güçlerle işbirliği yapmadan sonuç alamıyorlar. Kritik dosyalarda hele hiç alamıyorlar. Yani son 20 yıl bunun örnekleri oldu. Çok net, pek çok örnek yaşadık. En son İran örneği de bunun bir sonucu. Eğer bugün varsayalım Çin'le Amerika anlaşmış olsaydı İran üzerinde, gündemlerini nihayete erdirecek bir sonuç almaları mümkün değildi. Yani öyle bir güçler dengesi oluştu. Dolayısıyla biz daha çok uzun bir süre bu gidiş gelişleri, bu kavgaları, bu bir adım ileri iki adım geri meselelerini tartışacağız. Bir yere oturacak belki. Hep oturdu, bütün dünya tarihi boyunca oturdu, ama ilk defa benim gördüğüm bu kadar uzun sürdü bu iş. Yani bu ateşkesler dönemi diye tarif edilen dönem ilk defa bu kadar uzun sürdü. Yani 90-91'i kabul ederseniz, bakın kaç yıl geçti. Hala da resim yok. İşte Çin ne olacak? Nasıl bir küresel güç olacak? Evet,
1: ekonomik. Peki bu zirveden ne çıktığını biz nasıl anlayacağız? Yani ne olacak da sahada veya...
0: Sağdan başka bir yerde anlaşılmıyor. Sağdan...
1: Bir şey olacak. Ne olacak da biz ne çıktığını anlayacağız?
2: Ne konuda mesela? Tarifeler konusunda mı? Hürmüz Boğazı konusunda mı? Çin-Rusya ilişkisi üzerinde mi? Bunun bölgesel yansımaları üzerinde. Yani o kadar çok pencere ve alan var ki Çin, işte Amerika zirvesinden ne çıktığını görüp, aa şu çıktı, bu çıktı, şu çıktı, bu çıktı diyeceğimiz. Belki hiçbirinden de hiçbir çıkmadı ki, biraz da öyle de görünüyor. Yani bu işte 200 uçak satıyorlar, işte bir temas falan. Daha bir şey çıkmış da görünmüyor, ama çıkmış yani olsa bile belli, çok fazla. Uçak da garanti şey değil.
1: O zaman bu bir zirve bile değil mi?
2: Yok, zirve. Zirve canım, zirve ama canım. Yani çok önemli. Zirve yani. Ama hani sonuçları itibariyle olabilirdi. Yani çok enteresan sonuçlar çıkabilirdi, ama yani çıkmadı. Kolay da değildi çıkması. Beklemiyorduk herhalde büyük sonuçlar çıkmasını.
0: Ama yok, bekleyen çok varmış.
3: Yani özellikle ticari anlaşmalar.
2: Ne olabilecek yani? Çok en çok İran konusunda bu, madem gündemde olduğu
1: bu
2: için.
1: Bu kadar, evet, o dediğiniz çok önemli. Yani aldı bütün şeylerini.
3: Tabii, çok büyük bir ekiple gitti.
1: Maskı bile değil mi?
3: Onu bile
1: aldı gitti. Abi yapay zeka, çip, teknoloji, o alanlarda.
0: Trump'tan hiç bu medeniyetin silinmesi gibi laflar duymadık.
1: Duymadık.
0: Niye?
1: Onu Avrupa'ya diyor ama.
0: Yok, şeye diyor. İran'a dedi ya, silerim sizi dedi, medeniyetinizi.
1: Aha, evet,
0: dedi.
1: Evet, taş devrine döndürürüm.
0: Çin'in medeniyetini silmeyi düşünüyor.
2: Canım onu da demesin artık yani. Evet. O kadar da bir aklı var.
0: Gitti sonuna dedi. Uçakta dönerken deseydi, giderken deseydi. Burada vurgulamak istediğin deyip dememesi değil. Hani diyemedi.
1: Nalan Yazgan'ın söylediğini söylüyorsun.
0: Tamam, bir şey
1: aklı başında bir
0: tarafı. Doğruyu söyleyince ne oluyor?
2: Yani birebir oturmaz ama deli deliyi görünce sopasını saklarmış durumu var. Yani karşısında gerçek bir güç görünce, ekonomik olarak.
0: Bak, Tukidides örneğini verdiler ya.
1: Evet.
0: Konuşun bak. Kavramsal tarifi şu. Bir tane hegemon güç var değil mi? Bir de yükselen güç var değil mi? Bunların arasında birbirine güvensizlikten ve korkudan, aslında barışla da idare edilen, savaşmadan idare edilebilecek bir şey, savaşa evrilebilir. Prensip bu.
1: Tamam.
0: Ama buradaki özelliği şuydu, aradaki fark şu. Bir, Çin ilk kez ben yükselen gücüm demiş oldu, ilk kez.
1: Nerede gördük bunu?
0: İşte Tukidides. Tukidides.
1: Tukidides. Tabii, bu örneği vermesiyle.
0: Bu örneği için yükselen güç kim? İki tane dedik ya, bir hegemon güç var. Hmm.

0: Bir tane yükselen güç var. Hegemon gücün ABD olduğu belli olduğuna göre öbür yükselen güç kim?
1: Ama orada da şey tartışıldı ya, Çin acaba hegemondan kendini mi kastediyor?
0: Yok yok, öyle bir tablonun olmadığını, gerçekçi olmadığını biliyoruz. Hayır, gerçekçi olmadığını biliyoruz. Hı-hı. Fakat gerçekçi olmayan bir şey daha var. Hegemon güç, yani kavram Hı-hı. açısından bir hegemon güç olması lazım. ABD artık hegemon güç değil. Anlatabiliyor muyum?
2: İşte o yüzden Çin olabilir.
1: O da Çin'e kötü haber o zaman.
0: Bilmiyoruz, onu konuşalım beraber. Şimdi yükselen güçte herkes mutabık. Hegemon güçte Amerika'nın kendisi dahil emin değil. Sen bakma işte oturumlarda, programlarda efendim hala hegemon güç var. Bitti. İran, eğer İran bile ders olmadıysa hegemon gücün nerede durup durmayacağı konusunda kimse bir şey öğrenememiş demektir yani.
1: Alan Yazgan.
2: Ben de buradan tam buradan alayım aslında. Burada görüyoruz ki Trump Xi'yi hiç eleştirmiyor. Aynı Putin'e davrandığı gibi davranıyor. Hmm. Çok özenli davranıyor. Çok nazik davranıyor. Tam bir devlet adamı üslubuyla konuşuyor onunla konuşurken. Ve hatta Xi Amerika'dan söz ederken şey dedi, işte bu az önce Nedret Bey de bahsetti. Klasik Yunan tarihine referans verdi ve dedi ki Trump aslında ABD'nin zayıflayan bir ulus olduğunu söylerken bile çok zarif davrandı dedi. Ama aslında bunu kabul etmiş oldu. Yani ilk defa bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı resmi olarak gerilediğini kabul etmiş oldu. Ve bunu da çok zarif bir şekilde
1: ama
2: yapıyorak
1: her
2: diye de bir şeyde
1: mı?
2: De bulundu.
1: Benden önceki herkes Amerika'yı öyle yaptı. Ben Amerika'yı yeniden büyük yapacağım. Bak Çin bile öyle diyor diyerek bu işe sahiplenmez mi?
2: Evet, Çin'in eleştirilerini, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yaptığı eleştirileri aslında bunu doğru söylüyor. Biden yönetimi uyudu.
1: O yüzden
2: işte
1: 4
2: yıl boyunca
1: var.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi ben gelip artık uyandıracağım bu ilişkileri diyerek ve çok da büyük bir ticaret heyetiyle gitti. Zaten en son yine Trump gitmişti. Amerikan Başkanı en son giden yine Trump'tı. İlk döneminde gitmişti Çin'e. Ve o zaman da bir sürü ticaret anlaşmaları o zaman açıklanmıştı da. Çünkü bu Çin'de aslında bir rutindir. Böyle şeylerden sonra, zirvelerden sonra hangi anlaşmaların yapıldığı açıklanır. O zaman bir sürü açıklamaları olmuştu. Herkes çok heyecanlıydı ama bu projelerin çoğu aslında ilerlemedi. Yani anlaşmalar yapıldı ama uygulanmadı. Şimdi baktığımızda ise bu zirvede çok az anlaşma yapıldı. Mesela Gürkan Bey uçaktan bahsetti. 500 tane uçak bekliyorlardı alınmasını Boeing'den. Herkes çok heyecanlıydı. 200 alındı. O yüzden bu bile aslında hani en büyük başarı, tek aslında ele tutulur solid olarak görünen bu proje var. O bile aslında beklenenin çok çok daha altındaydı. %50'nin altında, 200'lerde, 500'lerde.
3: Rakam olarak da tam da net de değil o.
2: Yok, evet, 200 maksimum muhtemelen.
0: Hiç, hiçbir şey demedi daha bu konuda.
2: Evet ve hiçbir açıklama da yapmadılar.
0: Yani ihtiyaçları var. Hani
2: anlaşmalar
0: var.
2: Hangi anlaşmaların yapıldığına dair o liste yayınlanmadı bile.
3: Paket alım değil
0: ortak
3: yani.
0: Ortak bildiri.
2: Değil, evet. Ya o yüzden hani ticaret konusunda da aslında Trump birazcık hayal kırıklığına uğradı. Yani İran konusunda zaten hep şikayet ediyordu. Çin aslında yardım edebilir ama etmiyor diye. Gittiğinde işte onlar da aslında bir İran'ın nükleer güç olmasını istemiyorlar.
1: Onu
2: konuştum
1: bir İran
2: falan
1: başlığı
2: falan
1: açıp
2: dedi.
1: Oradan.
2: Ama orada acaba şeyi sordu mu? Hani Çin'in nükleer şeyini sordu mu? Çünkü sanırım birkaç yıl sonra ben buraya not almıştım da 2035'e kadar şu anda 600 nükleer silaha sahipmiş Çin. Ve 2035'e kadar Çin'in ABD ve Rusya'nın nükleer cephanelikleriyle aynı seviyeye geleceği düşünülüyormuş. Eminim ki bu konuyu hiç açmadı 2030. bile Trump. 2035.
1: Hiçbir şey.
2: Yani 9 yıl kalmış.
0: 600 yeter abi zaten. Ne bir yani hadi dünyayı yok etti.
1: Hayır, Çin şey dese biz kişi başına
2: kişi başına düşen
1: nükleer silah.
2: Yani, Tayvan konusunda da mesela çok sert bir çıkış yaptı. Gelir gelmez. Yani hani burada direkt tavrını ortaya koydu. Hani Trump zaten biraz şeydi. Verg dediğimiz biraz daha ilk başkanlık döneminde de Çin'deki yani Çin'le Tayvan'la olan şeyde çok belirsiz konuşuyordu. Çok sert, şahin bir politikası hiç olmadı zaten. Amerika'nın da stratejik belirsizlik şeyi var zaten bu konuda. Yürüttüğü dış politikası var. Ama Trump gerçekten hiç hani elini taşın altına koymadı, suya sabuna dokunmadı. O yüzden aslında ABD'deki heyet biraz şeydi. Hani Trump gidince ne yapacak orada, Tayvan'la ilgili ne diyecek diye. Xi zaten direkt Trump daha hiçbir şey söylemeden direkt hani lafı ağzına verdi gibi oldu biraz amiyane tabirle. Dedi hani kesinlikle şöyle böyle. O konuda da Tayvan konusunda da aslında hani Çin daha şu anda şeyde gözüküyor, kararlı gözüküyor. Bir de ben şeyi devretmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Siz de bahsettiğiniz programın başında ben doktoruma bir teşekkür etmek istiyorum. Hastasına güven veren, her aşamada yanında olduğunu hissettiren çok kıymetli Profesör Doktor Altay Kandemir, Profesör Doktor

0: Erdem Fayda ve asistanı Esra Köroğlu'nu takdir etmek istiyorum. İyi doktor iyileştirir derler ama çok iyi bir doktor da insana umut ve güven de verir. Ben de gönülden çok teşekkür ediyorum.
1: Peki, tekrar geçmiş olsun.
0: Teşekkürler.
1: Ünal Bey, bu zirve bir nevi barış zirvesi miydi? Yani işte ticaret de yap, yani ticaret yapan dövüşmez prensibi üzerinden bir barış zirvesi mi, yoksa böyle büyük hesaplaşma öncesi son mola mı?
2: Yani barış tabii diyemeyiz şu anda, öyle bir zaten aralarında bir çok çatışmanın sonrasında bir barış beklentisi olacak bir durum yok, ama son meselesi de çok uzak. Yani Yalta benzeri gibi henüz oralara daha dünyanın ulaşacağı mesafe var. Yani çok erken bu. Yani Yalta veya benzeri başka bir paylaşım veya başka bir anlaşma, başka bir ilişki ağı.
1: Yani ABD ve Çin gel iki büyük güç. Ya tabi bu ama kazan işte, kazan paylaşalım.
3: Yalta'da oturanlar kazananlar.
2: Kazananlar.
3: Savaş burada var. Kaybeden var.
2: Burada ABD. Tabii burada çok doğru. Yani şimdi mukayese açısından, ama tabii Yalta'nın felsefesi bir paylaşım olduğu için.
3: Tabii tabii.
2: Belki o açıdan hani
1: paylaşım boyutuyla.
2: Paylaşım boyutuyla evet. Bakıyoruz tabii. Şimdi tabii bir yeni dünya düzeni kuruluyor. Bu kuşkusuz. Hegemon Amerika Birleşik Devletleri her gün gücünü aşındırıyor. Bu da bir gerçek. Artık bu İran Savaşı'nda da bu kendisini gösterdi. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde de gösterdi. İngiltere ile olan ilişkilerinde de bunu gösteriyor. Şimdi buna dair emareler var. Zaten güçlü bir devlet, hegemonik bir devlet, beş aşamada gücünü kaybettiği söyleniyor bilimsel olarak, yani yapılan araştırmalar. Önce bir fetih, dünya düzeninde bir etkin güç oluşturuyor. Sonra bir ticari çağı başlatıyor, ticaret. İşte Avrupa Birliği'nde de var, bu var mesela. İşte endüstri, ticaret, işte siyasi birlik. Bir refah çağı yaşıyor. Refah. Amerika Birleşik Devletleri bu refah çağını yaşadı, yaşıyor. Mesela Avrupa Birliği'nde de var bir refah çağı yaşama. Sonra bir sistemsel çürüme başlıyor. Sistemsel çürümenin sanki evresinde ben Amerika Birleşik Devletleri olarak görüyorum. Yani bu dış politik davranış biçimleri, yeni küresel denklemdeki işte lider bazlı ilişkileri, kendi içindeki iç siyasal dinamiklerinin dışarıya olan yansıması vesaire gibi birçok sistemsel çürümeden bahsedebiliriz. Bunlar belki uzun uzun sürer. Son aşama çözülme. Şimdi beş aşamanın demek ki dördüncü aşaması. Yani benim bu tespitler üzerinden söylersek o zaman... Çin'le münasebetlerinde tabii Çin yani o Tukidides dediğimiz eski Atina-Sparta mücadelesindeki benzetmenin yükselen güç aslında bu bileşik kaplar gibidir. Yani yükselen güç, birisi yükselirken diğerinin aşağıya doğru batması, batık gibi olan aşağıda olanı yukarıya doğru çıkarken diğerinin aşağıya doğru kendisini çekmesi gibi. Yani bu aslında hep dünyada hep var olan bir şey. Hatta bir örnek, son 500 yılda 16 devlet, 12'si savaşarak bu Tukidides dediğimiz hani alçalan yükselen güçlerin savaşma noktasına geldi. Diğer dördü de işte bu son, hatta Soğuk Savaş dönemi de dahil olmak üzere dördünden birisi bu. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş olmadan çözülmenin sağlanması gibi. Bunlar yaşanıyor. Şimdi biz de bunu ya savaşarak mı olacak, çatışarak mı olacak, yoksa bir konsensusla, yani işte o paylaşım meselesine taşınarak mı olacak meselesi burada kritik oluyor. Şimdi tabii Çin burada ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Amerika ne yapmaya çalışıyor? Amerika aslında ve Çin birbirlerini bu hani güreşte çok kullandığımız bir kelime var ya, elense birbirlerini yoklama.
1: Tartıyorlar.
2: Tartıyor. Orada Times kapağında da hani Time'in kapağında da ne var? El sıkışmasını kapak yaptı. Konuda da bunu görüyoruz. Yani o dikilişleri, duruşları birbirlerini bir ringde tartan, biçen, bakışlarıyla, el hareketleriyle, beden diliyle her şeyi anlatıyor. Söylemleri de bunu anlatıyor zaten. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri, ekonomik

0: ticari, teknolojik olarak birbirine iç içe girmiş durumda. Birbirinden ayıramıyorsunuz. Ama eskiden mesela Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında böyle bir bağ yoktu. Soğuk Savaş dönemi sınırları bir duvar gibi örmüştünüz. Bir ticari ekonomik bağ olmadan, bir simbiyotik o ilişki olmadan kapalı kapılar arkasında herkes güç denemesiyle bir korku salarak karşılıklı bir gerilim ortamı vardı. Ama şimdi burada öyle değil. Burada ticarette, teknolojinizle, çiplerinizle, karşılıklı alışverişinizle her şeyiniz aslında birbirinize bağımlı hale gelmişsiniz.
1: Peki, o zaman soruyu tekrar ediyorum. Tarafınızı, bakışınızı kayda geçmek için. Bu anlamıyla bu iki gücün ya ticari çıkarları da, birbirine bağımlılığı da,
0: teknolojisi de
2: onları da konuşalım.
1: Bir barış ve uyumluluk içerisinde bir arada, barış içinde bir arada yaşamı gerektiriyor, yoksa kaçınılmaz bir çatışma mı?
0: Yönetmenize bağlı. Yani zaten bunu Çin Devlet Başkanı söylüyor. İyi yönetirsen...
1: Öngörünüz ne? Tahmininiz ne?
0: Ben de yönetime bağlı.
1: Yönetirler diyorsunuz.
0: İyi yönetirlerse çatışma olmadan bu süreç geçirebilir. Ama benim gördüğüm, Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmadığı, Çin'in de adım atmadığı, bu anlamda taviz vermediği çıkarlarından dolayısıyla tırmanan, yani o tuku dides dediğimiz şeyin aslında gerçekleşmesine doğru giden bir yol haritası var. Yani ben anlaşma noktasına gelemeyeceklerini, eninde sonunda bir çatışmanın olabileceğini, ama 5-10 sene sonra
1: aldım.
0: Tamam. Bir şey daha
1: çatışma
0: söyleyeceğim.
1: Olur dedi. Tamam.
0: Bir şey daha var söyleyeceğim.
3: Çatışmadan Amerika ne anladığımızı da bir söyleyin. Yani. Savaş mı?
0: Savaştan evet, tabii yani savaşa kadar gider.
1: Ben onu kastediyorum çatışmadan. Yani, şu ölçekte de bu ölçekte.
0: Şimdi bakın.
2: Gerek yok o kadar.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'in hızını kesmeye çalışıyor. Yani onu aslında onu önleyemeyeceğini biliyor. Yavaşlatmak istiyor. Yani temposunu durdurayım. Hızını keseyim. O şeyin derdi o. Aslında ikisi de aynı sistemin içinde. Aynı sistemde oldukları için farklı bir sistemde değiller. Karşılıklı o bağdan kaynaklı, az evvel söylediğim gibi. Şimdi hem rekabet edecekler hem işbirliği yapacaklar.
1: Ama yani bir yerde bu iş sertleşecek.
0: İki ortak gibi. Yani o en son kavga edip şirketlerin ayrılıp parçalanması gibi.
1: Peki
0: yani
1: burada bir es verelim. Şunu da soracağım. Şimdi siz aslında mimiklerinizle de tepkilerinizle de yok artık ne savaşı ne çatışması dedi. Vücut diliniz öyle dedi.
2: Gerek yok.
1: Gerek yok vesaire. Nalan Yazgan'ın bu konuda şeyi var mı? Kırmızı mı, mavi mi?
4: Yani
1: çatışırlar
4: ben,
1: mı yoksa bir arada bir...
4: Kontrollü rekabetin, şu anda olan kontrollü rekabetin süreceğini düşünüyorum. En azından bir 10 yıl içerisinde bir çatışma peki, görmüyorum.
1: O zaman...
0: Şimdi 10 yıl sonra...
1: Hesaba katmamız gereken...
4: Çok çabuk değişiyor
1: yer daha
4: sistem.
1: Var. Hesaba katmamız gereken bir yer daha var. Yani şunun şurasında 30 küsur yıl önce Sovyetler Birliği'nden bahsediyor. Orası Sovyetler Birliği'ne aitti. Ve hegemonya kavgası, dünyada hakimiyet kavgası Sovyetler Birliği ile Batı bloku arasında oluyordu. Şimdi de Rusya diye bir şey, Sovyetler Birliği olmasa bile Rusya diye bir şey var. Rusya bir de Çin'le hep partner olacağı, birlikte olacağı, yeni dünya yastığı birlikte inşa edecekleri söylenen Rusya, Trump-Xi buluşmasını, ABD-Çin buluşmasını nasıl izlemiştir, ne sonuçlar çıkarmıştır, nasıl pozisyonlanacaktır? Ne diyorsun?
2: Şimdi birincisi tabii çok yakın izlediğini biliyoruz. Haberdar olduğunu da biliyoruz. Ama bu onun için, Çin için de aynı şey geçerli. Hani oradan büyük sürpriz beklediği bir yer değil. Zaten hemen Trump dahi gelmeden önce hemen artık birkaç gün sonra Putin'in ağırlanacağını söylediler. Bu üç oyuncuya da zaten bir mesaj. Şimdi oraya geçmeden önce komutanın hani analizine hem katkı olsun hem şerh olsun. Birincisi mevcut eğilimler, Türkiye'deki tartışmalar, dünyadaki tartışmalar ne olursa olsun, ben mesela Amerikalıları bu konuda çok daha gerçekçi görüyorum. Yani Çin meselesinde son derece gerçekçi şeyler, tahliller, tetkikler yapıyorlar. Bu eğilim devam ettiği sürece, şu anda kesilmesi için bir sebep de gözükmüyor. Bu zaten savaşa kalmadan bir hani, hatta sen dedin ki hani Çin'in hedefi küresel liderlik mi? Hı hı. Böyle bir hedef koymasına bile gerek kalmadan küre gelecek oraya. Gidiş öyle gidiş.

0: İran meselesini de şuna kadar artık sadeleştirmemiz gerekiyor. Neredeyse bir aydır her akşam 15 kanalda bu konuşuluyor. Bir cümleye indirilemedi yani. Bakın, eğer ABD İran'a, pardon, Trump İran'a saldırmasaydı imparatorluk çöküyordu, sistem çöküyordu. Kendisini saldırmamak...
1: Amerikan imparatorluğu.
0: Evet. Hmm. Kendisinin bir seçeneği yoktu. Hiç olmadı. Bunu yapmaya mecburdu. Sonucunu da hesaplamasına gerek yoktu. Yani şimdi diyeceksiniz ki yine aynı sonuca varacak. Çin'e gitti, İran'ı konuştu, sonuç değişti mi? Hayır, değişmeyecek. Anlamıyor musun? Bu bize şunu gösterdi. O konuştuğumuz hegemonyanın zaten işte tam da söyledim, hani Çin'in yükselişi ve ABD'nin gerileyişinin savaşa da gerek kalmadan ama işte böyle bütün dünyayı perişan ederek, yani orada bir savaş ve bitmeyen savaşlar, işte Ukrayna'dır, İran'dır vesairedir, İsrail halletmedi ki, İsrail de duruyor yani. Bunların hepsi devam ederek ve çoğalarak, yayılarak devam edecek. Bunları tam gördüğümüzde zaten mesele kapanıyor İran konusunda esasında. Hiç böyle Çin'le Xi Jinping'le Trump'ın bir odada İran konusunda ne düşündüklerini tahlil etmemize, araştırmamıza gerek yok. İki tane seçeneği kalmış buluyor Trump'ın. Onu da İran bahsinde konuşuruz. Senin dediğine gelince, Rusya birinci takvimin birinci maddesiydi Alaska Anlaşması. Burada sağlanan mevcudu Avrupa ve İngiltere bozmaya çalışıyor. Bu bunun sağlaması. Bunun sağlaması Trump yönetimiyle Rusya arasında bir uzlaşının sağlandığı. Bunun Çin-Rusya, Çin-ABD ya da Rusya-ABD ilişkilerini belli bir noktaya kadar ancak etkileyebileceği. Rusya olduğu gibi yerinde duruyor. Onun meselesi de ancak Ukrayna'nın ve ABD ara seçimlerinin sonucunda net bir şey verecek bize. Ha, bundan sonra nasıl olacak diye. Ama mevcut nedir diye soruyorsanız, Çin-Rusya ilişkisi şu an birçok ittifak oyunundan çok daha ileri ve güçlü bir şekilde pozisyonunu koruyor. Bir süre korumaya daha devam edecek. Ama şeyi unutmayalım. Birinci sürecin birinci maddesi Alaska'ydı. Burada bir mutabakat sağlandı. Tamam, içinde enerji anlaşmaları şu bu filan var da, onlar da var da, fakat bu aynı zamanda siyasi bir angajman getirdi. Gerisine ayrıca bakacağız.
1: Peki Gürkan Zengin, şunu sormak isterim. Soğuk Savaş zamanında, yani Sovyetler Birliği ve Amerika'nın başı çektiği, arkasında müttefikleri vardı ama başı çektiği meselede Batı bloku ve Amerika şunu başarmıştı. Her ne kadar Çin işte sosyalist, komünist bir blok da olsa da Sovyetler Birliği ile yan yana olmamasını sağlamıştı. Hatta sosyalistler kendi arasında Mao'cular, bilmem neciler diye bölünmüş, çatışıyordu bile. O kadar yani Sovyetler Birliği ve Çin birbirine rakiptiler. İttifak halinde değildiler. Amerika Soğuk Savaş'ta aynı dünya görüşünde olan iki yapıyı bölebilmişken bugün Nedret'in söylediği Rusya ile Çin yakınlaşmasını haydi haydi böler mi, yoksa çok su aktı, Rusya ile Çin artık yan yanadır mı?
2: 1970'lerde Henry Kissinger ile Nixon'ın o hamlesi, yani Çin'e gitmek, Kissinger'ın gizli seyahati, ardından Nixon'ın Çin'e gitmesi büyük bir hamleydi. Çok sürpriz bir işti ve jeopolitik bir deprem yarattı. Bu dediğin sonucu yaratmak amacıyla, yani böyle bir Çin-Sovyet kopuşunda ve Sovyetler Birliği bir travma yaşadı. Ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri angaje oluyor Çin'e, Çin'le konuşuyorlar, ilişkiler düzeliyor ve o ziyaretin en büyük başarısı Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o büyük silahsızlanma anlaşmaları, o ziyaret sayesinde, o ilişkilerin toparlanması sayesinde geldi. Sovyetler Birliği tedirgin oldu ve bir anlaşmaya girmek zorunda kaldı. Diplomasi tarihinin büyük hamlelerinden birisi olarak geçer. Bugün benzer bir durum, yani bu kadar keskin bir tablo yok ama şöyle bir resim var. Çin-Rusya ilişkisi bugün biraz hani simbiyotik bir ilişki, birbirlerine bağlılık, bağımlılık durumları var. Amerika ile olmadığı kadar, tam Amerika ile bir küresel ekonomik ilişkiler, işte 400-500 milyar dolarlık ticaret hacmi var ama Çin dediğiniz ülke bir enerji açlığı içinde olan,

0: enerji ithalatı, hem petrol hem doğalgaz, kendi enerji kaynakları olmayan bu manada bir ülke ve Sovyetler, Ruslar bunun en büyük tedarikçisi. Yani Rusya, Çin'in küresel gücünün devamlılığının bu anlamda garantisi mi diyelim, teminatçısı mı diyelim, yani enerji temin ettiği en önemli yer orası. Yani İran şu bu falan değil. Rusya bu bakımdan çok önemli. Rusya'nın da Batı'nın, Amerika'nın ambargoları altında sıkıntı yaşarken, Çin gibi ekonomik kaynakları sonsuz, istediği kadar petrol ve doğalgaz aldığında bunun parasını ödeyebilecek durumda olan ve başka bir yerlerden de çok fazla, yani kendisinden aldığı kadar alamayan bir yer. Dolayısıyla bir sembiyotik ilişki var ve bu anlamda Amerika'nın Rusya ile Çin'i birbirinden kopartabilmesi, bu ziyarette beklentilerden bir tanesi, hani konuşuluyordu, biraz çok afaki bir şeydi ama söz konusu olmaz. Söz konusu olmaz. Çin açısından sadece Sovyetler, hep Sovyet deyip duruyorum, Rusya'nın bu anlamdaki önemi bir yana, bir de bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya verdiği mesajlar, saldırgan tavırları, dünyayı hala bölme, parçalama, askeri müdahaleler, başka bir müdahale şekli bilmiyor. Yani soft power vardı eskiden, şimdi o da kalktı. İdeolojik üstünlüğünü de kaybettikten sonra sağa sola her yere saldırıyor. Haklı, haksız ve ne yapmak istediğini Çin, Amerika'nın dünyaya nasıl baktığını gördüğü zaman iyi bir resim görmüyor. Ve Rusya'yı bu anlamda yanında bir aktör olarak görüyor. Tıpkı bölgedeki başka aktörleri gördüğü gibi. Bu Rusya'nın, bu Amerika'nın bir aklını başına devşirmesi, eğer bir küresel gücünü sürdürecekse. Çünkü moral üstünlüğünü kaybetti. O demokrasi ve özgürlük üzerinden söylem üstünlüğünü kaybetti. Sağa sola saldırıyor. Haksız hukuksuz Birleşmiş Milletler'i iptal etti. Böyle bir, yani Çin tarih sahnesinden Amerika'ya baktığı zaman onun hem çözülüşünü, çöküşünü görüyor. Hem de kendi başına da yarın öbür gün Tayvan, başka konular, belalar açabileceğin, İran'da bir beladır aslında Çin'in başına.
1: O zaman şey mi? Dolayısıyla yani Sovyet çöken Ruslar bir Amerika, hem... başı boş bir Amerika, çıldırmış bir Amerika dünyaya zarar verir. Aman o kadar da çökmesin mi diyecek?
0: Hayır hayır, tam tersi. Bu zaten çöküyor diyor ama çökerken tahrip ederek çöküyor.
1: Peki.
0: Her tarafı tahrip ederek
1: bu
0: çöküyor.
1: Bu çöküşü gören Çin. Şimdi Çin de nihayetinde işte kaç bin yıllık imparatorluk geleneğinden gelen bir şey. Ve onların kendi söyleminde, kendi durduğu yerde bir kavram var. Orta krallık diye. Dünyanın merkezinde kendisini kurdukları bir mesele. O anlamda bu...
2: Snob bir tavırları vardır. Evet, şeyden bu, beri, Şogun'dan.
1: Ha, Şogun'dan. Orta krallık mantığı geçerli mi? Bir, o anlamda Çin gerçekten... Hani ABD çöküyor, hegemon çöküyor, dünya hegemonsuz kalacak, bu da bir fırsat. Hegemon ben olayım diye bir hegemon olma derdi var mı?
0: Onu bir göreceğiz. Yani o Konfüçyüs geleneği, o 5000 yıllık tarih, orta krallık derken bunun güneyi, kuzeyi, batısı, dünyanın merkezi benim demek o.
1: Tabii. Yani
0: merkez ülke, merkezi benim. Her şey Çin'in etrafında döner. Muazzam bir özgüvenle bir bakış. Şimdi bu bugüne kadar sağa sola saldıran, orayı da işgal edeyim, burayı da yakayım ve küresel hakim olayım. Zaten ben buradayım, burası önemli. Bizim yemelerimiz, içmelerimiz, kültürümüz, kıyafetimiz, davranışlarımız dünyanın en iyisi, en güzeli, duygusu olan bir ülke. İlk defa Çin'in dışına çıktığını görüyor dünya. Yani Çin ilk defa şu ilişkiler yüzünden, bu ilişkiler yüzünden ilk defa dışarıya çıkıyor. Çıkmaya da mecbur kaldığı için, başka bir dünyaya geldiğimiz için. Ama Çin bu gücü, bu küresel hakimiyet gücünü yarın öbür gün işte Amerika'nın yaptığı gibi yarın silahlı unsurlarıyla da devreye sokmaya çalışacak mı? Amerika gücünü iyice zayıflattıktan sonra Çin bu alanlara askeri olarak da girmek isteyecek mi? Bugünkü yükselen Çin askeri gücü, Çin'in de askeri gücü de yükseliyor, sadece şey değil. İşte 2030-35'lerde Amerika ile eşitleneceğine dair
3: değerlendirmeler var. Amerika Rusya toplamı da eşit.
0: Amerika böyle buna göre planlıyor. Hatta bu 2030-35 gelmeden önce Çin'e bir askeri bir müdahale yapabilir miyim? Konuşmalar bile yapılıyor.
1: Şunu söyleyebilir miyiz?
0: Şunu söylüyorum. Yani bu askeri güç kendini korumaya dönük, Amerika çökerken, etrafı yakıp yıkarken benim de başıma bela olmasın, karşısına bir askeri güç de koyabileyim mi? Yoksa bu orta vadede, ne bileyim, bir 50 yıl içinde askeri olarak da, çünkü askeri gücünüz olmadan tam bir küresel güç olamıyorsunuz. Bu da bir dünyanın bize öğrettiği bir ders. Yani küresel hakim işte Afrika'da yatırım yapıyor, her yerde yatırım yapıyor. Bugün evet Çin'in bir saldırganlığını, askeri harekatı hiç görmedik ama askeri gücünüz olmadan da küresel güç olamayacağınız bir gerçek. Bu gerçekliği Çinliler orta krallık argümanına karşı bir geçerli faktör olarak görüp, evet ya biz de askeri güç olacağız ve gideceğiz sağlara mı diyecekler, yoksa demeyecekler mi, onu biraz tartamıyoruz.
2: Şöyle
0: yani
2: bir durum var bence. Amerika'nın gerilemesini, yani karşı karşıya olduğumuz obruğu, göçüğü tarif etmiyor mesele. Tamam mı? Beraberce bir sistem çöküyor. Yani ABD ile ABD'nin gerilemesi söz konusuysa

0: Biz neden mesela aynı zamanda Avrupa Birliği'nin mesela işlevsel olup olmadığını artık tartışıyoruz? NATO'nun işlevsel olup olmadığını artık tartışıyoruz. Onları da geçtik. Mevcut çalışan ekonomik sistemin artık çalışmadığını, liberalizmin, neoliberalizmin göçtüğünü konuşuyoruz. Neden yeni para birimlerinden bahsediyoruz? Amerika'nı geriliyor diye değil bunlar. Zaten komple, yani hepsine batı diyeceksek, olur mu bilmiyorum, siz beraber karar verelim. Hepsine batı diyecek isek eğer, bu göçüyor. Bu az buz bir şey değil. Ve bu şöyle bir şey. Hani yeni yükselen güç olarak siz istediğinizi söyleyin ki şu anda Çin'in tam politikası budur. Hayır. Daha da izleyelim meseleyi. İzleyelim demek hala sürüklüyor batıyı. Yani içeri dibe doğru. Ve hatta ben size söyleyeyim. Trump'a Kasım'a kadar destek de verecek Çin. Bu toplantıda. Onun desteğini de verecek.
1: Trump Çin'den desteğini aldı. Kasım'da arkasında Çin'i de bulacak.
0: Tabii şey ziyaret o
1: demek. Rusya zaten veriyor.
0: Tabii canım kazansın. Yani şimdi onun kazanması şu. Ara seçim bu. Kazanırsa buna devam edecek Trump bu işlere. Ama kaymayı tutan, yani tırnaklarının sesini duyuyoruz Amerika'nın nasıl kaydığını. Bu devam edecek. Ama bu çökerse bu sefer demokratlar devreye gidecek, başka sistemler devreye girecek falan, bir sürü Avrupa, İngiltere daha böyle cesur konuşmaya başlayacak. Onu istemiyorlar. Yani mesela ara seçimleri de bir bacağını bile kaybetse Trump tutun tutabilirseniz Londra'yı. Kendi siyasi krizine rağmen. Almanya'yı, Fransa'yı, daha güç çıkacak sesleri. Çünkü bekledikleri ve yatırım yaptıkları mesele siyaseten o idi. Şimdi ben dedi sana ziyarete geleceğim dedi. Ekim'de mi dedi bir şeyde dedi. Xi Jinping Beyaz Saray'a gelecek ve Trump onu bir satar ki bize.
1: Eylül'de.
0: Bize bir satarsa şeyi Amerikan kamuoyuna bir
1: Çin'in
0: satar.
1: Çin'in fethi.
0: Tabii teslim belgesini imzaladı diye satar. Çin teslim olmaya
1: peki,
0: geldi.
1: Peki ama şimdi şu.
2: 52. eyalet.
1: Şimdi bu hani ortak şimdi, hani Çin hegemon olmak istiyor mu? Şu ayrı bir şey.
0: Timsahlı havuz fıkrasını bilmiyorsan kim itti diye bakarlar.
1: Kim itti diye en son evet kim. Şimdi mesele şu. Nihayet de Çin, yani dünkü Çin'le bugünkü Çin arasındaki o fark ne? Bugün için niye bu kadar çok konuşuyoruz? Dünkü Çin bir sanayi ve endüstri toplumu, o anlamıyla teknolojik vesaire dünya rekabetine açılan mallarıyla dünyada rekabet edecek bir Çin değildi. Toprak merkezli bir Çin'di. Yani eski dünyaya ait bir Çin'di. O zamanki Çin'in yükselmesi için toprak fethetmesi lazımdı. O da olamayacağı için, o çağ geçtiği için Çin olduğu yerde duruyordu. Küreselleşemiyordu, küreselleşemezdi. Ama bugün büyük bir şey, endüstriyel, ticari metallarıyla çeşitli yerlerde pazarlara ihtiyacı var. Birçok da doğal kaynağa ihtiyacı var. Kıymetli materyal, şey, elementlere ihtiyacı var vesaire. Ham maddeye ihtiyacı var. Şimdi zaten yayılmacılık, emperyalizm, küreselleşme bunların hepsini biz şeyden bilmiyor muyuz? Ham maddeye olan sonsuz ihtiyacınız ve pazar olan sonsuz ihtiyacınızdan kaynaklı askerinizle gidersiniz. Hem ham maddeyi korursunuz, garanti altına alırsınız. Hem de piyasayı siz kontrol edersiniz, rakibinizi sokmazsınız. Bu anlamıyla Çin geç kalmış İngiltere, geç kalmış Amerika mıdır? Onun çizgisinde devam ediyoruz. Çünkü Çin ne zaman gözü kara bir kapitalist oldu, ondan sonra konuşulmaya başlandı. Bu anlamıyla geç kapitalist, geç kalmış bir emperyal, ileride de geç kalmış bir hegemon olarak mı gelmeye çalışacak? Daha doğrusu buna zorunlu mu kalacak? Buna mecbur mu kalacak? Yoksa iyi bir müşteri mi olacak? Parasıyla mı yapacak bu iş yani? Askeri gücüyle değil de, çünkü dedi ki askeri güç olmadan hegemon olunur mu? Demesinin sebebi o. Bir öncekiler öyleydi. Bu sefer onun ordusu mesela parası olabilir. Bunu parayla sağlamaya çalışabilir. Kansız yapmaya çalışabilir.
2: Şimdi
1: ne diyorsunuz?
2: Yeni bir sisteme giriyoruz. Ünal Bey de bahsetti. Yani bu sistemin kuralları henüz oturmadı. Hani eski sistem yıkılıyor. Bunu herkes görüyor. Artık hani Amerika'nın hegemon olduğu tek kutuplu dünya çöküyor. Ama yeni düzen tam olarak ne bilmiyoruz. Ve bu süre içerisinde bence Çin hani geç kalmış da değil. Çin çok sessiz ve derinden ilerliyor. Yani ben hatırlıyorum Lübnan'daki liman patlamasından sonra ilk oranın şeyde almak isteyen Çin şirketleriydi. Hemen Çin geldi orada. Allah Allah dedik Çin falan. Sonra baktım o Körfez'de falan da zaten Avrupa'da, Kuzey Afrika'da limanlar zaten hep Çin'in elinde. Yani sonra küresel tedarik zincirlerine baktığımızda Çin çok ön planda. Yani aslında Çin çoktan

0: kendine bağımlılık yarattıracak bir alan zaten oluşturmuş. Sadece Amerika gibi bunu bağırarak söylemiyor. Sert güç kullanarak işte gidip direkt müdahale ederek falan göstermiyor. Ama zaten bir şekilde sisteme entegre olmuş ve derinden ilerlemiş. Yani hani Çin'e bir şey olursa bunların hepsi çökecek gibi. Hani o yüzden kimse de dokunamayacak gibi sanki Çin'e şu anda. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde mühendisken bizim en büyük projelerimden biri Global Sourcing'de Amerika'da yapılan ürünleri biz alıp işte Çin'de yapmaya çalışıyorduk. İşte orada oraya götürüp orada yaptırıyorduk, sonra tekrar geri getiriyorduk falan. Yani artık o üretim öyle bir şey oldu ki bunu yapan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa da bunu yapıyordu. Yani dolayısıyla Çin'deki bu üretim gerçekten bütün dünya artık buna bağımlı hale geldi ve dediğim gibi Çin enerji ağlarına da aslında eline geçirdiği için ve sızdığı için aslında bir sessiz güç olarak belki de yeni sistemde asıl askeri bir güç yerine belki bu daha önemli olacak.
1: Mesela Trump'ın yanında götürdüğü şirketlerin CEO'ları, sahipleri vesaireleri Çin'in rakipleri değil mi? Yok. Alt etmesi gereken rakipleri değil mi?
2: Yok.
1: Değil.
0: Birlikte iş yapacaklar. Şimdi kontrollü rekabet derken bazı alanlarda işbirliği yapıyorlar, bazı alanlarda rekabet devam ediyor. Ama teknoloji konusunda, yapay zeka konusunda ya Tayvan'da bile hiç kimse şey yapmadı yani. Hani Çin biraz sert çıktı, Amerika'da tamam dedi, şey yaptı ki yani hani çipler falan %95'i orada üretiliyor ve hani çok önemli. Bir zamanların Suudi Arabistan'ı, şimdi artık Tayvan. Yani eskiden petroldü, şimdi artık üretilen çipler, nadir toprak elementleri vesaire ve bunlara da Çin çok iyi hem sahip hem de çok iyi işliyor. Aslında Hollanda'da yapılıyor bu işleyen makineler, assembly line, ama Çin'de de aynı teknoloji var. Yani dolayısıyla gelecekteki bu yeni sistemde daha çok böyle hegemon güç deyince şu anki aklımıza gelen askeri üstünlük yerine bu tür işte hani küresel ticaret ağlarına sahip olmak, tedarik zincirlerini yönetmek vesaire.
1: Yani Erlan Yazgan şey mi diyor? İşte İran'dı ve diğer kriz Ukrayna'ydı, son kriz bölgelerine bakacak olursak. Yani dünya son savaşlarını görüyor. Ondan sonra artık bir ticaret barışı mı? Ticaret savaşı Trump, ticaret barışı mı?
0: Trump'ı yapmaya çalıştığını geçen konuşmuştuk. Boğazları ele geçirmeye çalışıyor. Başka bir programda konuşmuştuk. Yani hani bu Hürmüz Boğazı
1: kafa
0: da değil sadece.
1: Yani ticaret
3: hayır,
1: barışı mı geliyor?
3: Hayır, son askeri güç olmadan o iş olmaz yani.
1: Askeri güç olmadan olmaz.
3: Onun güvencesi askeri
0: güç. Şu anda öyle düşünüyoruz. Çünkü bu bizim alışkın olduğumuz, şimdiye kadar gördüğümüz sistem böyle. Ama baktığımız zaman mesela Grönland hamlesi olsun, işte bu eski Monroe'yu şimdi Donro olarak tekrar hayata geçirmeye çalışıyor. Kendi arka bahçesi, CIA başkanı çok yani publicite bir şekilde Küba'ya gitti, konuştu. Yani CIA başkanı her zaman gider ülkelere, her zaman konuşur. Bu sıra dışı bir şey değil ama kimsenin haberi olmaz. ABD'nin dışişlerinde, ABD'nin büyükelçiliğinde çalışan insanların bile haberi olmaz. CIA başkanı gidip oradaki ülkenin istihbarat bilimleriyle görüştüğünde. Bu çok çok gizlidir. İlk defa böyle CIA tarihinde bağıra çağıra göstererek, işte fotoğraflar çekilerek falan basına özel CIA başkanı gitti, Küba ile konuştu. Yani şimdi her şey çok daha farklı ilerliyor. Yani bu yeni sistemin dediğim gibi kuralları henüz belirlenmedi. Ama çok daha bizim düşündüğümüzden çok daha farklı olacak muhtemelen. Biraz, yoksa askeri olan...
1: Nalan Yazgan Gürkan Zengin'i eski mi buldu o anlamıyla? Eski mi?
0: Hayır tabii ki. Benim bu dediğim çok uzun, ben çok stratejik düşünüyorum olarak. Yani. Hani şu an 5-10
3: uzun
0: yıl
3: vadede
0: değil
3: hepimiz
0: yani.
3: Öleceğiz diyorsunuz.
0: Ay'a gidip gelirken falan minibüsle. Yok ama yok, dediğim gibi gerçekten bu yeni sistemin kurallarını henüz bilmiyoruz ve ben hani bu gerçekten çok önemli. Evet, askeri güç de önemli ama bu tedarik zincirleri falan o kadar önemli ki. Yani Hürmüz Boğazı kapanınca şimdi herkes işte ne olacak, gübre yok, şu yok, işte tarımda gidiyor, gıda işte sıkıntısı çekeceğiz bilmem ne. Bir anda o bir sürü şeyi tetikliyor. Sonradan onu fix etsen de, sonradan onu tamir etsen de onun eski haline, eski işleyişine tekrar dönmesi bile aylar alabilir ve hani bu da bir silah olarak kullanılabilir.
1: Bu anlamıyla da
0: sadece mermi ya da işte
1: istemeden de olsa barışçıl bir ortam olmak zorunda. Yani İstikrarlı
0: Çin'deki
1: bir ortam
0: kafa tutmak
1: olmak.
0: Evet, biraz o zaman şey olur. Zor.
1: Öyle mi? Yani Çin'le ABD bile kapışır demiş biri olarak dünyada kapışmalar,
3: yani
1: çatışmalar,
3: dünyanın,
1: savaşlar...
0: Kapışmaların şekli değişir.
1: Şekli
3: dünyanın
1: değişir.
3: Bir paylaşımı yok mu? Bir gayri safi milli hasılası olmayacak mı? Ülkelerin kişi başı gelirleri diye bir şey olmayacak mı? Olacak. Yani niye biz 15 bin dolar alacağız da adamlar 75 bin dolar alacak. Ya da yarın Amerika
1: hele
3: bugün 55...
1: Hele bir de sistem değişiyorsa.
3: Bu paylaşım, nihayetinde bir paylaşım var. Yani
1: doğru.
3: Eşit paylaştığımızı söyle.

0: söyleyebilir misiniz paylaşacağımızı o vadede?
1: Sorun şunu sorayım.
2: Yok yok, hayır.
1: Bir paylaşım mı var?
0: Olmayınca kavga olacak.
2: Şöyle, i̇şte o kavga işte oradan olacak ama. Evet, işte silah olarak onu kullanacaklar.
0: Bugün oradan oluyor zaten.
2: Size daha az veririz diye kullanacaklar.
0: Evet. Evet.
2: Silahı olacak. Evet.
3: Şimdi Eren Bey
1: şöyle. Ozan şöyle şu soruyu da sorayım. Yani bunu Gürkan Zengin'e soruyorum. Sadece kısa bir cevap. Bir paylaşım var deyince sanki yani herkes ortadaki bir şeyi kendince alıyormuş gibi. Yoksa bir üleştirme mi var? Yani biri payları dağıtan işte hegemonu değil mi? Yani payları...
4: Tamam da yok. Yepyeni bir düzenden, hatta kurallarını da bilmediğimiz bir düzenden bahsediliyor değil mi? Neden eski alet çantalarını kullanıyorsunuz?
0: Yenisini görmedik. Nasıl bir şey olacak konusunda da fikrimiz yok.
4: Alet çantan da
0: ama
4: yok.
0: Gördüğümüz şu.
4: Yeni alet çantalarını yapacağız yani.
0: Tayvan dünyanın %90-95'ini üretiyor değil mi? Bu hayati.
1: Evet.
0: Çin'in askeri gücü olmasa bu Trump aklı fere orayı bırakır mı mesela? Hani ekonomik paylaşım olacak.
2: Ama
0: olacak,
2: hiç askeri olacak. Gücü yok. Donanmada mesela Çin daha üstün.
0: İşte neyse askeri güç. Bu İran.
2: Tayvan'da
0: niye kapalı?
2: Öyle.
0: Venezuela. Oradaki adam kaçırma haydutluğu ne? Grönland bana, yani Çin'in tedarik yollarını askeri yollarla kapatıp yine paylaşımın sonucunu elde etmeye çalışıyor. Yani bir şekilde o paylaşım olacaksa sen mi 3000 dolar alacaksın, ben mi 33 bin dolar alacağım, öteki mi 73 bin dolar alacak kavgası olacaksa, bu böyle keşke öyle bir insani bir tablo olsa, yani ileride kuralları...
2: Yo, bu da çok insani değil ki, bu keşke. Aslında daha vahşi bile olabilir.
0: Bugünkü çok vahşi, hep vahşiydi zaten. Dünya tarihi de bize vahşeti izah ediyor, başka bir şey anlatmadı ama bundan sonra... Hani keşke, bakın evren yok oluyor, dünya yok ettiler, çevre kirliliği, insanlık yok oluyor. Böyle bir erdemli bir akıl... Hani devreye girse de bir adil paylaşım nüfuslara göre, kişi başı milli gelir, Afrika'nın mağduriyetleri, 100 yıl yaşadık sömürgecilik, bunları da masada konuşacak bir yani bir erdemli filozoflar dünyayı yönetecek. Hani vardır ya böyle teoriler.
2: Bunun için anarşizmin olması gerek de o da olacak bir şey değil. Bence yani hiçbir zaman o şeye ulaşamayacağız.
0: Böyle şeyler görebileceğimizi
2: muhtemelen
0: düşünmüyorum.
2: Muhtemelen daha da vahşileşecek.
3: Ya şimdi şöyle, dünya şu anda düzenli bir sistemle değil, düzensiz bir dengeli sistemle yönetiliyor. Yani şu anki durum bu. Onun için kurallara dayalı sistemin kendini ortadan kaldırdığı veya kurallara dayalı sistemin yitirdiğimiz, işte uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir dünya düzenindeyiz şu anda. Bu bir kaos ve zaman içerisinde bir anarşizm. Yani devlet otoritelerinin, işte uluslararası otoritenin eksikliğini hissedeceğimiz bir dönem yaşanacak. Ondan sonra İşte kuralların belirlendiği yeni bir dünya düzenine geçecek. Ama bu 5 sene, 10 sene, 15 sene.
1: Siz bu çöküşü iyi bulmuyorsunuz o zaman.
3: Yani bu işte sistemsel çöküş sanki dediğimiz hem bu devletler için de geçerli. 4. aşamadan bahsetmiştim.
1: Açık şöyle tartışmalar var ya. Şimdi kimisi bu çöküşü iyi bulmuyor. Sizin söylediğiniz gibi işte uluslararası hukuk çöktü, normlar çöktü, kurumlar çöktü. Kimisi de diyor ki çok hayırlı oluyor. Uluslararası hukuk mu vardı? Normlar mı vardı? Kimin lehine işliyordu bunlar? Evet, anlatabiliyor muyum? Evet. Çöksün bu sistem zaten diyor. Ama... Onun için iki eğilim var. Çökmesine yas tutanlar ve kaygı duyanlar, çok kötü oldu diyenler, çökmesi hayırlı oluyor. İnşallah yeni bir dünya diyenler.
3: Tabii. Şimdi şöyle, bu çöktükten sonra yeni bir kurallara dayalı düzenin, yeni dünya düzeninin kurulduğunu göreceğiz. Yani o zaman işte bugün var olan Birleşmiş Milletler belki önümüzdeki yeni dünya düzeninde başka bir teşkilat, başka bir yapılanma, belki dünyayı ikiye ayıran olacak, belki başka bir konsey yapılanma olacak, başka bir düzen olacak. Neyse, o ayrı bir tartışma konusu ama yeni bir kurallara dayalı düzeni yöneten uluslararası bir iradeyi ortaya koyacak, kurallar manzumesini beraberinde getirecek yeni bir yapı olacak. Tabii bu belki böyle iki kutuplu, üç kutuplu değil, çok kutupluluk olan, işte bölgesel dinamikleri güçlü olan, işte esnek mukabele, esnek devlet yapıları, yani esnekten kastım işte ittifakları, yani sizin de ben ittifak yaparken çıkarlarım aynı zamanda sizin Gürkan Bey'le olan çıkarınız çelişirken ben Gürkan Bey'le de aynı zamanda ilişkilerimi çok iyi yürütebileceğim bir sistem olacak. Bu çünkü simbiyotik o ilişkiyi çağın getirdiği teknolojik gelişim, ekonomik hareketlilik, dünya ticaret hayatı, o küresel denge, küreselleşmenin getireceği bir sonuç olacak.
0: Ama her halükarda da bu yeni düzen de güçler dengesi üzerine kurulu olmayacak mı?
3: Tabii güçler dengesi üzerine güçler kurmazsanız de zaten işte kurallar manzumesini oluşturamazsınız. Yani benim demek istediğim o.
0: Aynen öyle.
4: O, i̇şte baba yine itiraz edeceğim yani.
1: O oluşacak. Hemen itiraz da alalım.
3: Şimdi
4: yani
1: itiraz sıcağı sıcağı gelsin ki siz de sıcağı yanıtlayın.
4: Yani eski setleri kullanın.

0: düşünüyoruz.
1: Ya eski güçler setleri dengesine dayanmayacak başka bir düzen nasıl olacak bilmiyorum
0: bak,
1: ben.
0: Yeni sistem varsa, şimdi bak, ilk eğer böyle bir cümle kuruyorsa gücün sahibini ilk önce tarif edeceğiz. Yeni sistem varsa yeni yazılım gerektirir. Şimdi bunu kim yazıyorsa, tamam mı? Diyoruz ki bunlar yazmıyor. İşte
2: çok kutuplu bir dünya düzeninde eski çok kutuplu olanlar yazıyor.
0: Eski kutup şu bu falan filan.
2: Yazan yazacak bunlar.
1: Yani biri yazacak, birileri
0: yazacak. Yazan yazacak bir zaman kaderinize dönüşür Allah korusun. Yapmayın.
2: Ama şöyle, yani bu yazılıyor aslında. Tamam, yazılıyor. Bu bir taraftan da yazılıyor.
1: Yani belki aynı aktörler yazmayacak. Başka aktörler de katılacak.
0: Onlar zaten devlet aktörü değil. Onu da bir anlaşalım.
3: Sadece tek diyeceğim, çok güzel konuşuyorsunuz. Somutlayın. Aktörler kimler? Onlar kimler? Böyle somut gidin.
1: Ben şöyle ifade edeyim. Oradan devam etsin. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 tane daimi üye vardı. Bunlar 1. 2. Dünya Savaşı'nın galipleri ağırlıklı olarak. Bunların düzeni yürüyordu.
3: Bu gidiyor.
1: Bunların düzeni yürüyordu. Yıkılmakta olan bunların düzeni. Neyin geldiğini ben bilmiyorum.
4: Orta güçler geliyor işte Türkiye'ye.
2: Şimdi bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında dünya bunu siz kendiniz oturup bir şey kurmuyorsunuz. Kuruluyor bu. Yani kendiliğinden oluyor bu. İlerliyor.
1: Kendiliğinden yani, hiçbir şey olmaz ya.
0: Mümkün değil bu yani. Yani
2: hayır, Çin ilerliyor. Yani siz bunu şimdi oturup da bir Çin dizayn olmuyor. Çin 50 yıldır dizayn olarak geliyor.
1: Tamam. Şimdi
2: bir 30 yıl daha dizayn olarak
3: niye gelecek. Buna niye katılmadın ki?
2: Yani
3: biri böyle Çin'i ilerlesin diye yukarıdan bir şey yapmıyor. Bu oluyor zaten.
2: Amerika Birleşik Devletleri de çökerken
0: doğal bir olay
2: aşama aşama
0: bu.
2: Geriye doğru çökecektir. Veya çökecek ülkeler. Bazı ülkeler burada çökecek. Bazı ülkeler ortaya çıkacak. Şimdi dünyada zaten yeni sistem kurulurken bazı ülkeler kaybeder ve hatta yok olabilir. Yeni ülkeler ortaya çıkabilir.
1: Belki onları somutlayıp bunların böyle hepsi, yeni bir BM Güvenlik Konseyi yaratabiliriz hepsi, bu masadan.
2: Bunların hepsi
1: kimler olabilir mesela?
2: Hayır, yani bunların hepsi senin o güne kadar biriktirdiğin altyapınla oluşturduğun background'unla oluşuyor. Yani aynen. Sabah akşam zaman, bir anda dünyaya gelmeyecek. Aynen. Şimdi Çin meselesi siz zaten ben ifade
1: ettim. Biz Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri değildik. Bugün, Çin 50 yılda
4: dünya 5'ten büyük olacak.
2: Çin bugün dünyaya gelmedi bir anda. Çin 40-50 yıldır uğraşıyor. Ben şimdi hatırlıyorum. Bundan 30 yıl önce çocuklarımıza küçük oyuncaklar alırdık. Ben olayın şuna bakardım. Oyuncağın kalitesine bakmazdım. Oyuncaktaki yaratıcılığa bakıyordum. Oyuncaklarda o küçücük, örnek veriyorum, İnanılmaz bir yaratıcılık var üzerinde. Değişik testler çıkarıyor, ayarlıyorsunuz. Şimdi oyuncaklarda gördüğünüzde bir yaratıcılık. Yani o yaratıcılığı yapan güç ne? Kültür. Bir birikim oluşmuş. Bir sosyokültürel bir yaşamışlar. Bir tarihsel bir birikim oluşturmuşlar. Çin sabah akşam böyle anahtarı açıp da ben birden fabrikaları kurdum. Şimdi hemen şeye geçtim. Değil ki bu. Bu bütün ülkeler için bu geçerli. Hepimiz, bizim için de geçerli. Amerika için de geçerli. Dolayısıyla son sözüm şu. Çin bu noktaya gelirken sessizden ve derinden, erken öten horozun başı bana kesilir derler ya halk arasında. Bu kendisini silahlı gücünü, o gücünü tam oluşturma arzusuna ulaşmadan...
3: Bir araya gideceğiz.
2: Ulaşmadan çok önemli bu konu, o zaman aradan sonra.
3: Tamam. İyi bir tartışma. Tartışmaya katılıyorsunuz, sonra çekiliyorsunuz. Çekilmeyin, devam edelim tartışmaya. Aradan sonra.
5: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
6: eksik olma.
5: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin, bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
3: Evet, tartışmanın en hararetli yerinde araya gittik. Tekrar dönelim. Neye kızdınız siz ya? Bir böyle bir hararetlendiniz. Bir böyle bir tansiyonunuz yükseldi.
1: Allah Allah.
4: Özellikle hep öyle zaten.
3: Dur, bir kızayım. Bu olaylar nerede oldu?
0: Demek bir ihtiyaç var diye kızalım.

0: yani o zaman.
1: Yok yani...
2: Peki şöyle sorayım. Biz ABD, Çin arasında bir rekabet olduğunu, bu savaşa mı dönüşür, işte ticari bir barışa mı dönüşür konuşurken Rusya nasıl bakmıştır konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bir şey daha var. O da Avrupa. Hani dünyayı yeniden dizayn ederken Avrupa'yı es geçmek diye bir şey mümkün değil. Ve bu anlamıyla Avrupa şu an Çin'e falan değil basbaya ABD'ye karşı gözüküyor.
0: Öyle.
2: Bütün bileşenleriyle.
0: Evet.
2: Mesela Macron, Starmer ve Trump'ın farklı zamanlarda Çin'e verdiği mesajlar böyle hakikaten dikkat çekiyor. Onu da arkadaşlar grafik yaptı, paylaşırlar o grafikleri. Biz konuştukça ilgili grafikleri paylaşırlar. Bu anlamıyla Avrupa'nın ABD Çin arasında tamamen taraf olmama. ABD Çin arasında taraf olmayalım Avrupa olarak. Ya da Amerika'nın karşısında Çin'in tarafı olalım.
0: Gibi Trump diyeceksin orada işte.
2: Ha. Yani o ABD'li Trump diyorsun.
0: Hayır, onların derdi özel olarak Trump.
2: Bir, Avrupa'nın Çin'le olayı ne?
3: Sıraya girdi, bütün Çin'i ziyaret ettiler. Ha.
2: Tam şöyle bir yerde gittik. Avrupa, yani ABD, Çin, bir rekabet var. Bu rekabet savaşa mı döner, yoksa bir ABD-Çin işbirliğine mi döner derken... Avrupa, ABD'ye karşı Çin'le ortak mı diye bir soru attım. Çünkü şu dönemde Avrupa ve ABD karşı karşıya. Ne dedersen de dedik, ona ABD demeyelim, Trump diyelim dedi. Onun için buradan yürüyelim.
0: Yani neden Trump diyelim? Trump ikinci dönemde seçildiğinden beri Avrupa'nın tamamı, yani İngiltere dahil, Trump sonrasına dair yatırım yapıyor siyaseten. İşin bir bölümünde attığı adımları yavaşlatmaya, sündürmeye çalıştılar yaptığı eylemleri. Onların kafasındaki şu idi. Neden böyle yapıyorlar? İlk önce onu söyleyeyim. O dönemin Avrupa'sı ki en az %60-70 şu anda devam ediyor ama kaybede kaybede geldiler buraya kadar. Biden'ci ekolün, Obama'cı ekolün, liberal ekonominin uzantısıdır şu anki hükümetleri de. Bu yüzden Trump'ın ilk başta attığı adım aşı bu tarifeler, NATO'yu hırpalama meselesi, Avrupa Birliği'nin kurumsal kimliği, İngiltere'yi hırpalama meselesi. Yani Kanada dediğiniz İngiltere'dir. Nitekim kral geldiğinde de söyledi. Hı hı. Artık beraber ev sahipliği yaparız Kanada'da, kupada diye. Yani oranın sahibi biziz anlamında. Neyse. Bunlar şey, tabii Ukrayna en önemlisi de o Zelenski meselesinde kırkılık kıyafetine kadar adamı hırpalarken Trump, onlar sahip çıktılar ama İngiltere bu süreci yönetti. Mesela Zelenski dönerken delirmiş durumdaydı. Avrupa liderleri de çok kızmışlardı. Buna rağmen İngiltere hemen onu derledi, toparladı ve ilişkiyi uzattı. Bütün politikaları da böyledir Avrupa'nın.
2: Bu politika sebebi, Çin'le ittifaka kadar giden bir politika mı?
0: Şöyle, hemen bitiriyorum. Bu yatırım Trump'ın gitmesi ne kadar dayanma politikası. Kökeninde yanlış. Çünkü Trump bir sistemi getiren değil. Sistemin sonucu olan adam. Doğru. Değişikliğin sonucu. Yani yeni düzen arayışlarının sonucu olan bir adam. Çin meselesi Trump üzerinden işleniyor. Avrupa'nın temel ülkelerine sorarsanız Çin'le şey yapmakta, iş yapmakta, para pul ticaret işlerine girişmekte bir sakıncası yok. Ama bunun ABD'yi, Trump'ı rahatsız ettiğinin de farkındalar. Yani bir koz olarak da kullanılıyor. Şunu diyemeyiz ama. Şimdi, yani Trump şimdi gitti. Gitti, gider gitmez de Avrupa'nın Çin'le ilişki de biter. Hayır, öyle bir durum yok.
2: Şöyle mesela Macron diyor ki 3-5 Aralık 2025 Avrupa ABD Çin arasında tamamen taraf olmamalı. Macron. İngiltere, Starmer diyor ki ekonomik işbirliği artı güvenlikte temkinli yaklaşım. Ki bunu söylediğinde işte Ocak 2026 bu ara artık ekonomik işbirliğinde baya baya işbirliği gibi bir havası var İngiltere'nin.
0: Bunu sadece Trump'ın suratına bu kartı vurmuyorlar. Çünkü bu tam tipik İngiliz, yani Londra aklıdır. Yani bunu götüreceklerinin farkındalar ve yaklaşıyorlar hedeflerinde. Onu da kabul edelim. Yani bu eğilim, yani eğer doğruysa Amerika'daki anketler şu bu falan filan ara seçimde toparlar.

0: Galatasaray şimdi galip gelse ne olacak? 2 sene sonra yok işte.
1: Yani. Ha, tamam neyse yani onu da idare ederler yani problem değil. Ama bu arada şu oluyor. Avrupa'daki liderlikler değişiyor. Yani
2: bir de Amerika asker çekiyor.
1: Asker çekmeyi de bıraktı şimdi. Mesela Polonya'ya gönderecekti, iptal etti.
2: İptal yeni etti. Askerler 2 gün önce.
1: Yani şey değil, değiştirmiyor. Yeni gidecek askerleri
2: sevkiyatı
1: durduruyor.
2: İptal etti, evet.
1: Almanya'yı tekrar durdurdu. Yani onu gelecek falan. Ama asıl iş Avrupa siyasi iktidarlarının değişiyor olması. Bu bazen bizim sevineceğimiz yerlere gidebilir ama genellikle işte aşırı sağcı diye tarif edilen hani aslında onlar için de iktidara gelseler ne yapacakları kestirilemeyen, iktidara gelmeseler de hükümetin bir parçasına ortak olabilecek kapasiteler söz konusu. Avrupa Birliği diyecekseniz, Avrupa kıtası diyecekseniz ayrı ayrı değil. Bunların ikisi de aynı şekilde aşağı doğru yuvarlanıyorlar. Bugün Avrupa Birliği'nin de bir karşılığı yok. Anlayabiliyor muyum? Hele hele eğer aradığımız cevap şu ise Avrupa ya da Avrupa Birliği yeniden bir oyuncu olabilecek mi sorusuna şu anki Avrupa liderlikleri makul yanıtlar bulamıyorlar. Bak vermiyorlar değil. Onlar hala eski düzende yaşadıklarını zannediyorlar. Bu büyük felaket bak. Büyük felaket. Ha ne, eğer askeriyeye döneceklerse söyleyeyim bunu işlerinden yapsa Almanlar yapar. Yani öyle Fransa'nın falan şey değil. Ona bakmamız lazım ama o sefer onların başında kim olacak sorusuyla karşı karşıya geleceğiz. Bunlar bugün aslında bu tartışmaların hani biraz bizim açımızdan bitirilmiş olması gerekiyordu. Biz Avrupa Birliği'nin Amerika'ya karşı tutumunun ardındaki politik aklı biliyoruz. Rusya'ya karşı olanı biliyoruz. Çin'le ilişkilerin ne olduğunu, ne aradıklarını, ne istediklerini biliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı dönüşte uçakta Kazakistan'dan doğru söylemiyor mu? Kazakistan'da.
0: Evet.
2: Dönüşte Avrupa Birliği ile ilgili AB üyelik hedefimizden vazgeçmedik. Türkiye Avrupa Birliği için yük değil fırsat. Bize ve Gümrük Birliği sorunları var diye özetleyebileceğimiz, üç başlıkta özetlediğimiz bir yaklaşım içerisinde oldu.
1: Evet, Ankara'nın sadece bu değil yani. Sayın Dışişleri Bakanımızın da var benzer açıklamaları. Yani. Bu bir süredir de var. Fakat mesele şu, Avrupa liderlikleri burada yok. Yani öyle bir durumda değiller. Öyle bir şey düşünmüyorlar. Bak çok net söylüyorum, öyle bir şey düşünmüyorlar. Fakat Türkiye şöyle bir şey çıkarabilir. Belki de onu arıyor. Bu da güzel bir fırsattır. Mesela özel şirketleri de savunma sanayi üzerinden buradan çok iyi para kazanılır şu anda. Ve buna ilişkin somut gelişmeler de yaşanıyor. İspanya'sı, İtalya'sı, şusu, busu, bilmem nesi. Yani mal satılıyor. Bu iyi bir şey.
0: Peki. Bu Avrupa Birliği yani bir cümle ekleyeyim. Hakikaten gerçekçi bir hedef olmaktan çıktı. Anlamlı bir şey olmaktan da çıktığını düşünüyorum. Yani biz Avrupa Birliği diye bir yapı ne kadar anlamlı tartışılır ama Avrupa ülkeleriyle tek tek İngiltere ile Fransa ile Almanya ile tek tek özel ilişkiler. Hatta Avrupa Birliği kurumsal olarak duracaksa, yapısı olarak duracaksa onunla bile bir özel ilişki üzerinden gitmek belki artık daha anlamlı olabilir. Burada, yani çocuklar en azından gidemiyorlar, olabilir. Akademisyenler burada, gidemiyorlar, işte iş dünyası, adamlar iş yapacaklar gidemiyorlar. Bir kepazelik. Yani ben Avrupa Birliği'nin hala Türkiye'ye vize dayatması bunun jeopolitik gücünden kaynaklandığına da inanmıyorum. Diplomatik gücünün burada belirleyici olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi orada zaaf içinde de görüyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani bu Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarını vize kuyruklarında çürütmesi mümkün değil. Türkiye bunu çözer ama o an bir maharet sergilendiğine de inanmıyorum. AB üyesi olacağız bir hayal. Olmak istiyoruz temenni. Onuru yok. Yani bir 10 sene öncesine göre, 20 sene öncesine göre daha da imkansız hale geldi. Avrupa'da yükselen eğilimlere, siyasi eğilimlere baktığınızda da öyle. Her açıdan öyle. Türkiye'nin jeopolitik konumu yükselen...

0: 90 yıllarda bu konu çok konuşulurken şöyle bir parametre yoktu. İngiltere dışında değildi. Şimdi şöyle de tartışılabilir yani Avrupalı
1: ya İngiltere'nin şu anda Avrupa'nın yani bizim için söylemiyorum ama Avrupa için söylüyorum. İngiltere'nin Avrupa'ya akıl vermesi şu anda hani o da olmasa bunlar ben sana söyleyeyim yani hani böyle 17. yüzyıl falan yani. Yani kafalarını söylüyorum yani. Öyle bir kafa. Ama biz de tabii o işler okunurken biliyorsun hala çocuklarımıza nasıl edelim de şeyi gönderelim kavgası yapılır. Ha, yapacak bir şey yok. O başka bir konu.
0: Son söyledikleri şey fikir açıklamaktan analiz yapmaktan daha çok söylenmek şeklinde oldu. Böyle yani, kafası yani, önce bak, söylendi yani.
1: Bugünkini söyleyeyim. Eski Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği yani onlar şey diyorlar. Dış ilişkiler ve güvenlik politikaları temsilcisi diyorlar. Dışişleri Bakanı'dır. AB diyor uluslararası siyasette yeterince etkili olamadı. Birliğin mevcut yapısının artık dünyadaki hızlı gelişmelere yanıt vermediği ortadadır. Bu dışişleri diplomat ağzı bu. Yani aslında şunu söylüyor. Biz şu anda yokuz diyor adam. Biz şu anda yokuz diyor. E şimdi bakacaksın, bakmak gerekiyor yani.
0: Peki şimdi bu küresel saltanatta Türkiye nerede diyor ya. Bir kere bu yerini yurdunu belirlemek ve iyice oturtmak konusunda önümüzdeki dünyanın ve bölgenin önündeki en sıcak gündem İran mı? Niçin İran mı diye soruyorum. O da şundan kaynaklı. Bir kere orada yarım kalmış bir hikaye var. Yani bir ateşkes var ama işte bu ateşkes nedir ne değildir çok belirsiz. Ve bütün her şey Çin-ABD görüşmesi yani Trump-Şi görüşmesine bağlanmıştı. Ve geleceğinin de Çin üzerinden belirleneceğini, Çin'in tavrıyla belirleneceğini konuşuyordu herkes. Bu anlamda Çin Amerika'yı yıpratmak için bu meselenin İran savaşının uzamasını mı istiyor? Yoksa ya bundan en fazla zararı ben görüyorum petroldü vesairede bağımlılıklarımdı gibi bir an evvel bitmesini mi istiyor? Çünkü iki tartışma var. Birinci tartışma Çin artık çok rahatsız bu işten ve İran üzerinde baskı kuran Çin'in bizatihi kendisi anlaş, görüş diye.
1: Bu da doğru değil mi?
0: Bir görüş bu. Bir görüş ise ya Çin petrol bağımlısı falan değil. İran konusunda petrol bağımlısı değil. Zaten aldığı yüzde belli İran'dan Rusya ve alternatiflerden alıyor.
1: Sırf çenesi kapansın diye Amerika'dan alır. Bak alır.
0: Alır.
1: Petrol
0: alır. Uzasın gitsin ABD burada boğuluyor. Hürmüz'de boğuluyor.
1: Ukrayna'da Rusya.
0: Böyle mi hangisi?
1: Ukrayna'da Rusya artık İran'da da Çin devam etmesinden ikisi de kazanıyor.
0: Gülkan Zengin, Çin'in İran üzerinde sözü geçer mi? Onu yap, bunu yap dediğinde İran'da peki der mi? Bunu Çin diyor.
2: Bir nüfuzu olduğunu, etkisi olduğunu kabul edelim. Çin açısından İran, enerji tüketimi açısından yani İran'ın sattığı petrolün %90'ı Çin'e gidiyor olabilir ama Çin'in tüketiminin %8-10 civarında.
0: 12 mi?
2: Kaç, 12 mi?
0: 17.
2: Çok az bir miktar yani. Çin, İran petrolüne bağımlı falan değil. Ama İran'da bir bölgesel mücadele veren bir aktör olarak, Çin'in küresel gücünü gören bir aktör olarak İran Çin'e daha bağımlı. Yani %90 petrolünü satabildiği yer orası. Böyle isterse de bunu çeşitlendirebilir, oraya buraya da satabilir durumu da yok. Yani Çin %90'ını alıyorsa boşuna almıyor. Bir nüfuzu var ama şu değil. Yani mesela Çin, ben Trump'la konuştum, anlaştım. Güzel seyahat oldu. Sen bu Hürmüz'ü aç dediğinde İran bunu açmaz. Yani Çin'in İran üzerindeki nüfuzu öyle bir nüfuzda değil. Bu Hürmüz meselesi Amerika'yı İran'ın mükemmelen yakaladığı, yani çaresiz bıraktığı bir alan. Ve İran diyor ki ben bu bombardımanı yemişsem. Hani kurt hikayesi vardır ya hani yediği soğuda unutmaz hikayesi. Hı hı. Ben bu dayağı yedim daha da yiyebilirim ama burada bana doğan bir fırsat var. Çok kuvvetli, çok önemli bir stratejik imkan doğdu bana. Ben bu Hürmüz'ün statüsünü bu vesileyle değiştirebilir miyim? Hmm. Bunu çok yüksek bir imkan olarak görüyor. Ve öyle pek çok yerden de bağlamış durumda ki jeopolitik olarak olur yok gibi duruyor ama İran buna angaje olmuş vaziyette. İran buna iman etmiş vaziyette. Bu vesileyle bu krizden ben bir fırsat çıkartırım. Hürmüz alanının anahtarını benim elime verirler. Verirler mi zannetmiyorum. Hatta bu konuda çok da ısrarlı olursa, çok da direnirse daha yıpratıcı bombardımanlar da olabilir.

0: bombardımanlarla sonuç alınabileceğine de inanmıyorum
1: öbür taraftan.
0: Fakat bu sıkıntılı bir durum. Amerika aklı, akılsızlık, şuursuzluk, biz sahalarda pek çok yerde gördüğümüz, sadece bu olay üzerinde bile, İran üzerinde bile gördüğümüz şuursuz Amerikan aklının ürettiği bir sonuç bu. Daha önce Irak'ın işgalinde de görmüştük. İran'ın eline bir koz verdiler ve bir çaresizlik içinde şu anda. Ya İran'ı vururum, tehdit ederim. Ya vursana. Hep söylediğim şey bu. Vurabiliyorsan vur. Madem ya karşılığını bildiğin için, karşılığında ortaya çıkacak maliyeti karşılayamadığın için vuramıyorsun. Askeri gücün yok değil ama sonuç alamayacağını, bunun karşılığında İran'ın vereceği tepkinin sana çok daha ağır bedeller ödeteceğini görüyorsun. O sebeple vuramıyorsun. İran da bu tip tabloyu görünce diyor ki, "Aa ben buradan Hürmüz'ün statüsünü değiştiririm kardeşim." Bunu Arap ülkelerine o körfezi anlatabilmek mümkün değil. Türkiye'de dahil dünyanın kabul etmesi çok zor. Ama İran diyor ki ben bunu bir deneyeyim. Bu tarihi bir fırsat. Ben buradan çıkartabilirsem çıkartırım. Çünkü küresel piyasalar duman olmuş vaziyette. Mahvoldular işte. 70. güne gidiyoruz. Çok büyük sıkıntı var. Bana bunu verirler. Bu körfez emirliklerinin itirazları falan halledilir. Bana bunu verirler. Zannetmiyorum. Ve bu İran'daki devrim muhafızlarının direteceği bir alan değil. Ama galiba diretecekler. Belki sınırlı, belki 24 saat, 48 saat, belki belirli aralıklarla ağır bombardımanlar gelecek, gidecek. Hani bu direnişi kırması için, vazgeçmesi için devrim muhafızlarının bu talebinden. Ama böyle bir kilitlenmenin içindeyiz. Senin sorunda Çin bunu aç dedi diye bunu açabilmesi mümkün değil. Çin yani de bunu der
2: Çin,
0: mi?
2: Çin İran'a sözü demez. Geçer mi bu anlamda?
0: Geçmez. Bu anlamda geçmez. O kadar değil. Bak şöyle olur.
2: Peki Çin ve Rusya, AB. Bak,
0: Çin, AB. AB diye bir şey yok. Avrupa'nın İran'ın.
2: Yok AB diyecektim.
0: Amerika'nın da bir önemi yok. Amerika ile düşman ilişkisi yürütüyor zaten ama Rusya ile Çin birleşir. İran üzerinde ağır bir baskı kurarlar ki onun da bir zemini yok. Niye kursunlar? Rusya'nın
3: paraları, işine gelmez.
0: Merkez Bankası kasaları doluyor. Devam ediyor. Demin dedi sorduğun soruda da hani Çin bir taraftan da Amerika'nın gücünün tükendiği, askeri kapasitesinin bütün unsurlarıyla takip altında olduğu, hangi gemileri kullanıyor, hangi füzeleri kullanıyor, hangi silah sistemlerini kullanıyor, dayanma gücü nedir, bunların hepsi senin benim izlediğim gibi izlemiyor Çin makamları, Çin istihbaratı, Çin teknolojisi. An be an bir askeri harekatı Amerikalıların nasıl yürüttüğünü, evet, laboratuvar incelemesi
2: çünkü
0: altında.
2: Çünkü şu konuşuluyordu, yani
0: bunun devamını isterler.
2: Zirveyle ilgili şu konuşuluyordu. Hani Trump'la Xi, yani al Tayvan'ı ver İran'ı anlaşması, böylesi bir şey. Bak, biz Çin'i halledelim.
1: İran'ın Çin için halledelim önemini şöyle anlayacağız. Hani daha bu programın başında ben şöyle bir şey söyledim ya. Başka şansı yoktu İran'a saldırmaktan başka. Peki niye? Yani petrol için mi? Orta Doğu için mi? Hayır değil. Çin. Yani ilk kapısı ABD'nin, Batı'nın son kapısı. Bunun için çok önemli Çin'in ve Rusya'nın nazarında
2: yani
1: İran.
2: Yani İran'ın şahsında Çin'e mi vurdu Amerika aslında?
1: Tabii canım. Tabii asıl ki öyle. Çin'de. Asıl bu yani mesele. Diğerleri yanlış değil.
0: Ama evdeki hesap şarjı uyumadı.
1: Tabii yani sen tutup bir üçgenin ucuna
2: o zaman,
1: vurup.
2: Hani İran'ın şahsında Amerika Çin'e vurduysa tabii. Çin de Çin'in savunması İran'dan başlar diye mi bakıyor?
1: Evet aynen öyle.
0: Niye bakmasın?
1: Evet, şimdi jeopolitik bağlamı bu.
4: Şimdi Eren Bey. Tabii bu zirvede Amerika Çin arasında tabii açık kaynaklara
1: yani
4: yansıyan
1: İran düşseydi
4: bilgilerin...
1: biz o kale yani kapı geçit özür dilerim hani geçit kırılmış kabul edecektik.
3: İleri savunma.
4: Açık kaynaklara yansıyanları konuşuyoruz biliyoruz ama
2: evet.
4: Bunun dışında ben özellikle Tayvan meselesi ve Japonya'nın da konuşulduğunu düşünüyorum. Hmm. Ve Hürmüz'ün de konuşulduğunu düşünüyorum. Yani bu konular masaya yatırılmaması mümkün değil.
2: Peki Hürmüz hatta, hangi boyutuyla konuşulmuştur?
4: Hatta şöyle, Tayvan'ı işte al, Hürmüz'ü ver, bu mümkün değil. Çünkü Tayvan çok büyük bir kart. Amerika Birleşik Devletleri için. Amerika Birleşik Devletleri o kartı
2: Hürmüz'e takas,
4: Hürmüz'e
2: etmez.
4: Takas etmez.
3: Tayvan
4: hatta
3: daha değerli.
4: Çin'de o Tayvan'la ilgili... Neyi takas edecek ama mesela şöyle bir boyutlarına bakmak lazım. Mesela diyor ki Trump çip üretim şirketlerini vesairesini bu gücün Tayvan'daki o gücün Amerika'ya gelmesini istiyor. Yani gelin hani bütün teknolojinizle elemanlarınızla gelin Amerika'ya yerleşin. ben sizi destekleyeceğim diyor.